Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki 5 beldede katil İsrail unsurlarının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını belirtti. Paylaşımda saldırıda vurulan 3 İsrail askerinin hayatta kalma olasılıklarının düşük olduğu bildirildi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk etti. Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist TümOsan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Baba Ocağı 2. Bölüm. Yazan Alperi Yavaş, yöneten İsmet Hürmüzlü, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tam Yüksel.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Sibel Zafer Çankaya, Orhan Levent Kaleciklioğlu.
1: Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale, İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun üniversite mezunudur ve bir bankada çalışmaktadır. Aysun'u tek düşündüren konu, uzun süredir arkadaşlık ettiği Halil'in evlenme teklifine bir türlü olumlu cevap vermemesidir. İçe dönük kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın sıkıntısı içindedir. Aslında Lale'nin okulu bırakmasının nedenlerinden biri de annelerinin ölümünden sonra ev işlerinin üstüne kalmasıdır. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı köpeği ve babasının arkadaşı köfteci Ömer amcasıdır. Ömer usta Sarıyer yakınlarında bir tepe üzerinde kurulmuş küçücük barakasında köftecilik yapmaktadır. Bir gece Aysun Halil'le bir restorandan çıkıp eve giderken Lale'nin liseden arkadaşı Sibel'e rastlar. Varlıklı bir ailenin kızı olan Sibel uçarı, sık sık arkadaş değiştiren biridir. Aysun onun kardeşine uygun bir arkadaş olmadığını bildiği halde Lale'nin biraz olsun dışa açılmasını sağlamak için Sibel'i eve davet eder.

0: Seninle hiçbir konuda anlaşamayız ama arkadaşlarımın içinde en çok seni severim Lale. Yüzün gibi kalbin de güzeldir çünkü.
1: Teşekkür ederim. Dün gece ablam geleceğini söyleyince dünyalar benim oldu Sibel'ciğim. Aa, derhal küçük odaya git bakalım Cingöz. İkide bir lafımızı kesme.
0: Bakıyorum eskisi gibi hayvanlara karşı olan sevgin devam ediyor.
1: Hem de nasıl. Cingöz benim tek dostumdur.
0: Akılsız kız. Senin gibi güzel olsam daha ne isterim.
1: Güzelliğin ne faydası var? Ben de senin gibi üniversiteyi bitirmek, varlıklı bir ailenin kızı olmak isterdim.
0: Varlıklı birini bul öyleyse.
1: Hele o işleri hiç bilemem. Hem davul bile dengi dengine vururmuş.
0: Ay sus. Anneannem gibi sözler kullanma. Hiç hoşlanmam. Ay Allah.
1: Neden güldün?
0: Olmayacak bir şey geldi aklıma. Ama canım neden olmasın?
1: Neler konuşuyorsun kendi kendine Sibel?
0: Arkadaşım Orhan var ya.
1: Varmış, yeni öğrendim. Biraz önce söyledin. Bu kaçıncı diye merak ediyordum ben de.
0: O önemli değil. Önemli olan sensin şimdi. Bak, Orhan'ın uzaktan bir akrabası var. Adı Cemil. Yakışıklı. 35 yaşlarında. Oldukça da varlıklı. Bir şirketin müdürlüğünü yapıyor.
1: Yani beni ona mı düşünüyorsun? Ben 20 yaşındayım Sibel. Aramızda 15 yaş fark var.
0: Dur, daha bitmedi. Cemil bir kez evlenmiş ve ayrılmış ama çocuğu yok.
1: Oh maşallah. Tam da bana yakışanı buldun hayatım.
0: Canım evlenmen şart mı? Bir süre çıkarsın. Aptal kız, gününü gün etmeye bak.
1: Seninle aynı görüşte değilim. Kabul etmem böyle bir şeyi. Annesi babası yok mu bu beyefendinin?
0: Babası yıllar önce ölmüş. Yaşlı bir annesi var.
1: Nereli bunlar?
0: İstanbul'da. Ben birkaç kez gördüm Cemil'i. Ama çok da çapkınmış ha.
1: Bana ne, onunla arkadaşlık yapmaya niyetli değilim ki.
0: Akılsızlık etme, adamın arabası da var.
1: Of, bu konuyu kapatsak iyi olacak. Sen ne zaman evleniyorsun Orhan'la, onu anlat bakalım.
0: Orhan'a bakarsan hemen evlenip İsviçre'ye yerleşme kararında.
1: Ya sen?
0: Kararsızım. Daha varlıklı birini bulma düşüncesindeyim.
1: Üstelik Orhan'a ümit de vermişsin. Pes vallahi Sibel. Eski huylarını hiç bırakmamışsın.
0: Huylu huyundan vazgeçer mi hayatım? Ha sahi, bizim köfteci Ömer amca hala yaşıyor mu?
1: Allah korusun, durup dururken neden ölsün adam? Elbette yaşıyor. Hem de pek çok gence taş çıkarır daha.
0: Yoksa yine gidiyor musun ziyaretine?
1: Hem de sık sık.
0: Aklından zorun var kızım senin. Ay vallahi sıkıldım senin yanında. Hiç kusura bakma Lale, içimi kararttın.
1: Deli kız. Otur oturduğun yerde. Çay yaptım, demlenmiştir. Hem sana öyle güzel çörekler hazırladım ki.
0: Sevsinler ev kızını.
1: Bu işlerle uğraşmak mutlu ediyor beni.
0: İşte tam Cemil'e göre bir eşsin. Annesi de böyle bir gelin arıyormuş olduğuna.
1: Of, Cemil konusu yine açıldı.
0: Önünde sonunda seni onunla tanıştıracağım.
1: Gelmem ki.
0: Hem de tıpış tıpış geleceksin. Aptal, hayatın kurtulur. Şu köhne evi beklemezsin. Ay kusura bakma, evi kötülemek istemedim. Ama yaşantını görünce üzüldüm. Bilirsin çok severim seni.
1: Bilirim. Ablam gibi deli dolusundur ama kalbin temizdir.
0: Sağ ol canım. Hadi getir şu çayla böreklerini de Cemil'le tanışacağın günü şimdiden kutlayalım.
1: Allah'ım, bu kız çocukluğumuzdaki gibi aklına koyduğunu yapmak istiyor.

0: Bak aklına uydum, düştüm yollara Sibel.
1: Ay delisin vallahi Hilale. Çekil şöyle arkana, rahat ol biraz. Böyle heyecanlanman normal. Ama Cemil'i tanıdıktan sonra rahatlarsın.
0: Ne zaman gelirler dersin?
1: 5 dakika sonra burada olurlar sanırım.
0: Böyle lüks bir kafeteryaya ilk kez geliyorum.
1: Neresi lüks buranın ayol? Oho, Cemil seni daha lüks yerlere götürür. Hadi onlar gelmeden yesene pizzanı.
0: Yemeyeceğim. Ne olur Sibel, izin ver de gideyim.
1: Allah Allah. Kızım, telefon ettim, sözleştik. E bu yaptığın ayıp değil mi şimdi?
0: Orhan da gelecek değil mi? Bak bizi yalnız bırakmayın.
1: Korkak. Ne olurmuş sanki. Çık artık şu kabuğundan.
0: Senin mutluluk anlayışın başka Sibel.
1: Haklısın aslında. Senin neler hissettiğini anlıyorum. Önce şu kendini küçük görme duygusunu at üstünden. Bitir şu liseyi.
0: Of, ablam gibi konuşmaya başladım vallahi.
1: Okulu yarım bıraktığın günden beri böylesin. Ya oku ya da evlen.
0: Mutlu olmam için evlenmem şart mı?

0: yani?
1: Evet, senin gibi biri için şart. Oysa ben üniversiteyi bitirmişim bitirmemişim umurumda bile değil.
0: Seninle nasıl arkadaşlık yaptığıma şaşırıyorum.
1: Ben de kendime şaşıyorum canım. Her neyse, şimdi Cemil seni görünce çarpılacak vallahi.
0: Onunla arkadaşlık yapmayacağım. Hem bu adam neden ayrılmış eşinden?
1: Bize ne? Ay uf, aynı şeyleri konuşacağım yine Lale, yeter artık. İşte geliyorlar, kapıdan girenlere bak.
0: Hangisi Cemil?
1: Uzun boylu saçsız olan, yanındaki de Orhan.
0: Demek Cemil o. Gerçekten yakışıklı. Ama bak, bana göre yaşlı.
1: Çeneni tut ve sus.
2: Güzel kızları selamlarız efendim.
1: Selam Orhan. Selam Cemil abi.
3: Sibel, böyle güzel bir arkadaşım varmış da neden daha önce tanıştırmadın ha? Nasılsın bakalım Lale? Bu ne güzellik kızım.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun oturun Cemil abi.
2: Cemil Lale'yi görünce oturmayı da unuttu.
3: Ya unutmadım da böyle bir yerde mi vakit geçireceğiz?
0: Burasını beğenmediniz mi yani?
3: Beğenmedim küçük hanım.
1: Kızım şu çeneni tutsana sen.
3: Sibel, sonra fısıldaşırsınız ha. Kalkın bakalım. Lale'yi öyle güzel bir yere götürelim ki kendini rüyada sansın.
0: Hiçbir yere gitmeye niyetim yok.
2: Bu kez sert kayaya çarptın galiba Cemil.
3: Sanırım Orhancığım öyle. Ama kolayı var.
0: Ne demek kolayı var?
3: Buradan çıktığımızda anlarsın güzelim.
0: Çekin ellerinizi üstümden.
1: Deli bu kız vallahi, aldı başını gidiyor. Lale, Lale.
2: Meraklanma, meraklanma, Cemil gönlünü yapar.
3: Lale dur, canım hiç olmazsa evine bırakayım seni.

0: Sus bakayım Cüngöz, sinirlerim bozuk zaten. Git cehennem ol dedim.
1: Abla azarlayıp durma hayvanı. O benim her şeyim.
0: Her şeyiymiş. Bugün yaptığın hatayı Cüngöz'e paylaştın anlaşılan. Önce adamı reddet, sonra bin arabasına, ta mahalleye kadar gel.
1: Kolumdan tuttu, zorla getirdi. Eve kadar getirdi, ne var bunda üstelik? Hem Cemil çok yakışıklı.
0: Seninle alay ettiğini, küçümsediğini söyledin.
1: Evet, hatta ukala ve kendini beğenmiş biri. Ama sen gez, dolaş, hayatı tanı demiyor muydun?
0: Senden 15 yaş büyük boşanmış bir adamla demedim küçük hanım. Üstelik mutlaka bir erkek arkadaşınla gez demek de istemedim. Liseden, hatta çocukluktan pek çok arkadaşlarım var. Neden onları arayıp bulmuyorsun?
1: Sen Sibel'i buldun ya.
0: Bulmaz olsaydım. Olmadık şeyler getirecek başına.
1: Ne olursa olsun Cemil'den hoşlandım. Eğer evlenme teklif ederse kabul edeceğim.
0: Yarabbi, neler söylüyor bu? Onu tanımadan, nasıl biri olduğunu anlamadan.
1: Senin gibi bir yıl düşünmeyeceğim. Halil abi neler çektirdiğini herkes biliyor.
0: Keşke herkes Halil gibi olsa.
1: Neden bekletiyorsun öyleyse?
0: Hala nedenini anlayamadıysan nasıl anlatayım sana? Onu bir eş olarak tanımıyorum daha.
1: Hem de bir yıldır arkadaş olduğun halde.
0: Evet canım. Her neyse, bu konu burada bitsin. Cemil konusu kapansın. Sen yine kendi kabuğuna çekil, razıyım. Of.
1: Bazen buralardan uzaklaşmak, kaçmak istiyorum. Ama hatıralarımızla dolu olan bu baba evini nasıl bırakırız?
0: Gereksiz konuşma. Ne kadar boşluk içinde olduğunu biliyorum ama sözümü tutmuyorsun.
1: Sakın yine oku demeye başlama, bıktım artık.
0: Peki demeyeceğim. Sen de söz ver bana, Cemil'i unutacaksın.
1: Ben çok etkilendim abla. Söz veremem. Nereye gidiyorsun? Yoksa bu saatte yatacak mısın?
0: Evet, yatacağım. Eğer biraz daha durursam kötü konuşacağım. Sabah 7'de uyandır beni.
1: Peki abla. Allah'ım akıl ver bana ne olur. Aklın var ama kendine güvenin yok. Sen şu Cingöz'e bile tasma alamadın. Neymiş efendim, sokakta yalnız dolaşmayı sevmiyormuş. Herkes ona bakıyormuş çünkü. Sana herkes güzel olduğun için bakıyor. Oysa korkaklığını bilseler. İşte içimdeki sesi sen de duydun değil mi Cingöz? Ne tuhaf. Bazen her şeyden korkuyorum ben. Oh canım, sen de olmasan. Hadi gel kucağıma. Gel. Gel. Biliyor musun? Yarın 11'de Cemil'le buluşacağımı ablama söylemedim. Evet, söyleseydim kıyameti koparırdı. Beni nereye götürecek biliyor musun Cingöz? Bilemezsin elbette. Önce lüks bir yere gideriz demişti. Ama ben kabul etmedim. Sarıyer'deki herhangi bir çay bahçesine dedim. Köfteci Ömer amcaya yakın

0: Ya, böyle bir çay bahçesinde oturacağımız hiç aklıma gelmezdi. Hem de sevdiğim kızla.
1: Sevdiğin kızla mı?
0: Evet Lale. Gidilecek öyle güzel yerler vardı ki. Her neyse. Bana biraz kendinden söz eder misin?
1: Sibel çok iyi anlatmış. Hakkımda çok şey biliyorsunuz.
0: Sen önce şu sizli bizli konuşmayı kaldır bakalım. He?
1: Yok, kaldıramam daha.
0: Peki. Çok güzelsin Lale. Dünden beri hiç aklımdan çıkmadım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ablan işe gidince neyle uğraşıyorsun?
1: İş, güç, yemek. Akşama kadar zamanımı alıyor zaten.
0: Sıkıcı bir hayat desene. Neden arkadaşlarınla dolaşmıyorsun?
1: Hepsi birer iş sahibi oldu. Koptuk birbirimizden. Hem bazılarının yaşayışını beğenmiyorum.
0: Sibel'i söylemek istiyorsun. Ama bizi tanıştıran o. İyiliğini unutmayalım he.
1: Onu severim. Candan bir arkadaştır. Yalnız...
0: Artık kendimizden söz etsek.
1: Pek cesaret edemiyorum. Bir şey soracağım. Eşinizden neden ayrıldınız?
0: Önemli mesele. Her şeyime karıştı. Beni cendereye almak istedi. Hele annemle hiç geçinemediler.
1: Bir yuvanın yıkılmasına bunlar neden olmamalı bence.
0: Sen bırak o işleri, düşünme. Lale, hala anlamış değilim. Neler oldu bana? Kendimi tanıyamıyorum. Seni seviyorum galiba. Gerçek sevgi bu herhalde. Benimle evlenir misin?
1: Nasıl olur? Birbirimiz daha ikinci görüşümüz. Ablam Halil abiyle bir yıldır arkadaşlık ediyor. O bile henüz karar veremedi.
0: Bize ne onlardan? Sana sadece bir hafta zaman tanıyorum. Kararını ver, tamam mı?
1: Hayır dersem ne olacak?
0: Demeyeceksin.
1: Nasıl emin olabiliyorsunuz?
0: Sen de benden hoşlandın. Neden saklıyorsun?
1: Siz iyi bir iş sahibisiniz ve...
0: Aramızdaki tahsil farkını falan bırak. Benim için önemli değil.
1: Sibel çok şey anlatmış meğer.
0: Önemli değil dedim ya. Zaten birkaç güne kadar Londra'ya gidiyor. Bu sabah Orhan söyledi.
1: Benim bir köfteci Ömer amcam vardır. Bir de cin gözüm. Bunu da anlattı mı Sibel?
0: Köfteciyi anlattı da cin gözü unuttu galiba.
1: Cin göz benim köpeğimdir.
0: Ben hayvanları pek sevmem. Hatta annem de sevmez.
1: Kalkalım artık. Ömer amcanın yanına gideceğim biraz.
0: Kusura bakma, ben öyle yerlere gitmem. Yaşlılarla da aram pek hoş değildir.
1: Size gidelim demedim ki.
0: Seninle işim zor ama elimden kurtulamayacaksın. Dur Lale, ne dedim şimdi? Hay Allah, yine kalktı gidiyor. Lale, hani çay içecektik? İstersen bir gün gideriz köfteci amcana.
2: Dinlemedi bile. Hiç böylesini görmedim.

Gel bir daha candan sevelim, aldanalım gel. Aşkın büyük hazzını bitmez sanalım gel. Yorgun ve mecalsiz düşelim gel bu şafakta. Ta haşre kadar haydi beraber yanalım gel. Güler Basu Şen'den dinledik Vefik Ataç'ın bu Buse'lik eserini. Şiir Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bu eserle, bu yorumla Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha başladık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece olduğu gibi. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Bu gece programımızda Buse'lik ve Uşak makamında şarkılara yer vereceğiz. Bir başka Buse'lik eserde Bekir Sıtkı Sezgin'i dinliyoruz şimdi. Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Buse'lik şarkısı. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni? Ne selam var ne haber, söyle unuttun mu beni? Seninim ben diyerek yoksa avuttun mu beni? Tadı yok, lezzeti yok senden uzak günlerimin. Eyyubi Ali Rıza Şengel'in güftesini yazdığı Cinuçen Tanrı Korur'un Buselik makamındaki bu bestesini Zekai Tunca'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Buselik eseri İnci Çayırlı'nın yorumundan dinliyoruz. Emin Ongan'ın bir bestesi. Sürünen ardından daminin sanma benim gönlümdür. Senindir canüserim, ister ihya et, ister öldür.

Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar, açtığın yeni bir alemle olur ruhum eş. Rauf Alanyalı'nın bu sözlerine, Alaaddin Yavaşça'nın Buselik makamındaki bu bestesini Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik hep birlikte. Sırada Fehmi Tokay'ın Buselik makamındaki bestesi var. Eski bir plak kaydından sunuyoruz sizlere. Perihan Altındağ Sözeri'nin sesinden dinliyoruz hep birlikte. Aman cana, beni şad et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yana her şep terdir. Güftesi ve bestesi Sultan 3. Selim'e ait bu buselik eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımız Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Akın Özkan'ın buselik şarkısıyla devam ediyor. Doğan Dikmen'den dinliyoruz eseri. Yaş dök ki gönül...

Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı, Saadet'in kaynağın bu Buse'lik şarkısını Zeki Müren'in yorumundan dinledik hep birlikte. Son Buse'lik şarkımızdı. Yıldızlar Altında programımıza Uşak makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait. Solistimiz Metin Everes. Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi, usandım. Yok zevki bu ömrün güzelim sensiz, inandım. Yıllar yılı sevdim seni, yıllar yılı andım. Yok zevki bu ömrün güzelim sensiz, inandım.

Vazgeç gönül bu aşktan, sevmenin çağı geçti. Ne kaldı yaşanacak ömrümün, çoğu geçti. Güfte ve bestesi İbrahim Halil Taşkent'e ait bu Uşak eseri Faruk Salgar'dan dinledik hep birlikte. Uşak makamında bir türküyle devam ediyoruz. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinliyoruz bu türküyü. Söyleyin güneşe, bugün doğmasın. Nazlı yar geliyor, benzisi olmasın.

Suluk başında zeytin ağacı, bu ayrılık bize ölümden acı. Uşak makamında bir türküydü, Gül Yazıcı'dan dinledik bu eseri de. Programımıza Şevki Bey'in Uşak şarkısıyla devam ediyoruz. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Dağlar dayanmaz eninine dili mahzunumun, bulunmadı gitti devası derdi derunumun.

Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait bu uşak şarkıyı Alper Ayorak'tan dinledik hep birlikte. Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan saygı ve sevgilerimi sunuyorum sizlere. Yarın gece aynı saatte tekrar birlikte olmayı diliyorum. Uşak makamında bir türküye Ayşegül Durukan'ın yorumuyla kapatıyoruz bu gece programımızı. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Programı hazırlayanlar Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de konuklarımızla birlikte aileyi ilgilendiren, çocuklarımızı, gençlerimizi ilgilendiren konularla birlikteyiz sizinle. Önce Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin telefonla katılacak yayınımıza. Kökler ve Kanatlar aile paneliyle ilgili bilgiler alacağız. Ardından İdil Bilgin, çocuk kitabı yazarı ve eğitimci İdil Bilgin'le 4D öğrenme modeli hakkında konuşacağız. İşte ilk konuğumuz telefon hattımızın diğer ucunda sevgili dinleyicilerimiz Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin. Sayın Metin merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Sayın Metin ses.

0: Sesimiz ulaşıyor mu?
1: Evet, sesiniz geliyor.
0: Hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: İletişim kurabildik artık değil mi? Sorularıma geçebilirim.
1: Tabii tabii.
0: Sayın Metin, 2026 yılının 27 ve 28 Mart tarihlerinde Kökler ve Kanatlar Aile Paneli düzenlendi Rize'de. Neden evet. düzenlendi? Bu panelin düzenleniş amacı neydi? Aklımızda elbette 2025 yılının aile yılı oluşu var. 2026-2035 yılları arasında aile ve nüfus 10 yılı çalışmaları yapılacak. Bununla ilgili yoğun bilgiler birkaç gündür zaten yayımlanıyor. Herhalde bunlarla da bağlantısı vardı.
1: Tabii yani hem aile yılı 10 yılı ilan edilmesi ama bir taraftan bakınca dünya tarihinde devlet demek, millet demek, aile demek. Yani biz hatta bazen ifade ediyoruz devlet büyütülmüş bir ailedir, aile de küçük bir devlettir diye. Bizdeki arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptıktan sonra hem aile 10 yılının belki daha fazla farkındalığı oluştuğu için bizde de ailenin hem geçmişteki aile kavramın ne ifade ettiğini hem de gelecek adına ne ifade edeceğini anlatmak için de ismi de onun için Kökler ve Kanatlar diye seçtik. Geçmişi ve geleceği temsil etmesi anlamında ve günümüze ışık tutması anlamında aile kavramını bu konuda uzman kişilerin derlemeleriyle beraber yazılarıyla beraber bir kitap haline getirdik. Bakanlığımızda burada lansmanı yapıldığı zaman bakan hanım da çok beğendi hem kitabı hem içeriğini. Türkiye'deki aile yapısına vurgu yapabilmek, aslında dünyada devlet için, devlet bütünlüğü için ailenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlatabilmek için böyle bir kitap, eser ortaya koymuş olduk.
0: O kitap şu anda bizim de elimizde. Teşekkür ederiz. Geldi buraya da radyoya da. Kökler ve Kanatlar adını taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Rize Belediyesi ortak yayını. Şimdi siz bu yüzden adını geçmiş ve gelecekten söz ederek Kökler ve Kanatlar koyduk dediniz ama biraz daha açar mısınız? Editörün yazısında önemli de cümleler var. Yalnızca kan bağıyla açıklanamayacak kadar derin diyor bir kere aileden söz ederken. Hukuki tanımlara sığmayacak kadar da geniş bir varoluş alanı. Buradan yola çıkarak aileyle ilgili konuşurken hem Kökler ve Kanatları daha iyi, daha uzun açıklayıp hem de aile ve değişimine dair neler söylersiniz?
1: Evet, başta da söylediğimiz gibi yani dünya tarihinde devletler, üniter yapılardan önce imparatorluklar, bütün dini devlet kurumlarının aslında özünde aile var. Çünkü ailede de bütün devletin organlarındaki ekonomik kurumdan, dinsel kurumdan, eğitim kurumundan, sağlık kurumundan, hukuk kurumundan aslında bugün devlet adındaki söylediğimiz tüm kurumlar bir nüve olarak ailenin içerisinde eğitilerek geliyoruz. Yani çocuk ailede hem yardımlaşmayı, merhameti hem özgürlüğü, tanımını nereye kadar sınırları olup nereden öteye olmadığını, abi hukukunun, kız kardeş hukukunun, abla hukukunun, baba hukukunun ne olduğunu ve yine aile içerisinde ekonomiyi öğrenmeye çalışıyor. İlk edep kavramını aile içerisinde öğrenmeye çalışıyor. Eğitime dair bütün her şey anne ve onun etrafındaki oluşum içerisinde öğrenmeye çalışıyor. Yine genişlettiğimiz zaman aile aynı zamanda komşuluk ilişkilerini de kurgulamaya çalışıyor. Yani komşudaki sadece kan bağıyla gelen değil, aynı zamanda mekansal olarak aynı yerde ikamet ettiğiniz komşularınızla ilişkileri düzenleyicisi oluyor. Kiminle ne kadar ilişki kuracağınızı, nereye kadar varacağınızı, sınır hukuklarından tutun da bütün üretim aşamalarındaki o köy, o mekandaki üretim aşamalarında bir ailenin buradaki rolünün ne olup olmayacağını karar veriyorlar. Hatta bazı dönemlerde aileler, büyük aile dediğimiz aileler aile içindeki hukuki kuralları, normları da oluşturuyorlar. Yani ceza verebiliyor, mükafat verebiliyor. Ailenin ciddi anlamda bu şekilde rolleri de var. Ama dönem dönem bizim tarım toplumu döneminde, işte sanayi toplumu döneminde aile zaman zaman şekil değiştirebilmiş. Bazen ana merkezli aileler kurulmuş, anaerkil

0: Ama tüm bunlarla beraber aile eğer güçlü kalabilmişse o toplum içerisinde, o devlet içerisinde, o devlet de güçlü olmuş, bağları da güçlü olmuş. Ama aile dezenformasyona uğradığı zaman, ki bugün bunu görüyoruz ve belirli farklı kültürlerle belki dejenere olduğu zaman, aile yapıları bozulmaya başladığı zaman, o zaman devletin kurumları da bozulmaya başlıyor. Üstteki üniter yapı da çatırdamaya başlıyor vesaire. Bunu uzatabiliriz. Onun için başta da söylediğim gibi bizim için aile bütün formatlarıyla, bütün kurumlarıyla beraber devlet dediğimiz organizmayı tamamıyla büsbütün tamamlıyor. Bir alt etkeni olarak tamamlıyor ve onun şekillendiren, devletin güçlülüğünü şekillendiren tamamıyla aile yapısı diyebiliriz.
1: Sayın Metin, çok sayıda isim katılmış bu panele. Kitapta da çok sayıda ismin makalesi de var. Başta Sayın Cumhurbaşkanı var, sonra Aile Bakanı'nın yazısı var. Ardından sizin yazınız kitapta yer buluyor. Hayatın kaosuna karşı kurulmuş en güçlü cümle başlığıyla. Bunun dışında kimler aile meselesiyle ilgili hangi konulara değindiler? Siz de aslında ipucunu verdiniz biraz önceki konuşmanızda. Dünya değişiyor, ülke değişiyor, zaman değişiyor. Dijital çağın etkileri her yer kendini artık mecburen gösteriyor. Ekonomiler değişiyor. Bu insanı değiştirebiliyor. Her boyutuyla var mı bu kitapta yaklaşım?
0: Tabii mesela ben hemen sizin cümlelerinizde şimdi karşıma gelen Fatih Duman Beyefendi'nin evi ayakta tutan diyor taş, tuğla, sütun değildir. Yani ev kavramı maddi olarak bu çerçeveden oluşmuyor. İçerisinde asıl o manayı şekillendiren daha güçlü bir yapı var, ruh var yani o evin içerisinde. Onun için bu çok önemli. Yine aidiyet ve bağlılık üzerinde aile çok önemlidir. Ya bütün aslında yazılar, buradaki içerikteki yazılar hem modern zamandaki aile kavramının özellikle şu anda internet çağında cep telefonlarının, sosyal medyanın çok sık kullanıldığı bir dönemde, yapay zekanın konuşulduğu bir dönemde ailenin gelebileceği yer neresi olacaktır sorusuna da cevap vermesi açısından aslında ailenin bence maddeyi değil manayı temsil ediyor. Bu bütün bu yazıların hepsinde görebiliriz. Aile maddeyi değil manayı temsil ediyor. Maddi tarafı belki çok farklı bir şekilde bugünkü popülist dünyada anlatılabilir. Ama ailenin mana tarafı aileyi aile yapan, ona ruh veren, onu ayakta tutan asıl güçlü tarafı bence görülmeyenler. İşte bu görünmeyenleri yazarlarımız, buradaki akademisyenlerimiz çok güzel bir şekilde her sayfada, her makalede bunu işlemişler. Aileye çocuk gözüyle bakmak, evi yıkıyorlar gibi bir cümleyle başlamış. Mikro
1: Çocuklarla
0: ilgiler
1: zor konuları
0: toplumsal dönüşümü
1: konuşmak
0: küçük
1: da var.
0: hareketlerle başlatıyor. Yani aileyi yine vurguluyor.
1: Evet.
0: Bütün başlıklar tek başına aslında ailenin ne kadar önemli olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Tabii niye böyle bir dönemde? Çünkü işte dijitalleşilen sosyal medyanın ağlarının çok üst tarafta olduğu, yapay zekanın konuşulduğu bir dönemde, bireyselciliğin çok ön planda tutulmaya çalışıldığı bir dönemde tekrardan aile vurgusuna biz burada bütün makalelerde özellikle yer vermeye çalıştık.
1: Bu kitabı isteyen herkes bulabilecek mi? Son sorumuz bu olsun.
0: Evet, yani şimdi bu kitap biliyorsunuz Rize Belediyesi tarafından şekillendi. Daha sonra lansmanda Sayın Bakanımızın da kitabı çok beğenmesiyle bakanlık nezdinde de çoğaltıldı. Ama bize ulaşanlara, en azından bizi şu anda dinliyor olanlara ve ulaşanlara biz kendimiz belediye olarak da yollayabiliriz onu belediyemize müracaat edildikçe.
1: Evet.
0: Fakat ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde bir tekrardan basılıp belki de yayın evlerine de yollanabilecek bir kitap olacak inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve bilgileri aktardığınız için. Sağ olunuz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: İyi günler dileriz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 20

7 ve 28 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen Kökler ve Kanatlar aile paneliyle ilgili bilgileri verdi. Hem de artık bir kitap halinde bu panel makaleler bir kitapta toplanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Rize Belediyesi ortak yayını olarak Kökler ve Kanatlar adıyla. Acar Baltaş'ın Çocuklarımızı Nasıl Mutsuz Ediyoruz yazısı da var. Aile ve Aşk Modernliğin Eşiğinden Bakmak yazısı da var. Ailede bağımlılıklara karşı direnci inşa etmekte var. İçimizdeki çocuk bölümü de var ve Rize Belediyesi'nden ulaşmak isteyenler bu kitaba ulaşabilirlermiş sevgili dinleyiciler.

Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Saat 13.33 sevgili dinleyicilerimiz ve yeni konuğumuza ailece de birlikteyiz. Çocuk kitabı yazarı ve eğitimci İdil Bilgin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Bilgin merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Selvi Hanım, hoş bulduk.
0: 4D öğrenme modelini konuşacağız elbette. Onun ne olduğu ile ilgili bilgiler alacağız ama kendi sayfanızda olduğu gibi İdil Bilgin'in hikayesiyle başlayalım. Siz kimsiniz ve bu çalışmalara başlarken motivasyonunuzu sağlayan neydi?
1: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle programa davet ettiğiniz için. Kendimi kısaca nasıl tanımlayabilirim? Aslında ben 30'lu yaşlara yakın mesleğinde bir U dönüşü yaparak içindeki sesi dinleyip kültür sanat alanına, müzecilik alanına yönelmiş olan bir çocuk kitabı yazarı ve eğitimciyim. Önceden de bağlantılı yakın alanlar sayılabilecek konularda kariyer hayatım oldu ama hep içimdeki ses bana çocuklarla bir şey yap, kültür sanatla bir şey yap dedi. Onu dinleyip yüksek lisansımı müze çalışmaları alanında tamamladıktan sonra kendimi çocuklar için kültürel mirası oyunlaştırdığım bir yerde buldum ve halen de büyük bir keyifle bu yolda devam ediyorum. Beni motive eden şey neydi? Yani aslında öncelikle tabii ki bu yüksek lisans tezinin çıktısı olarak orada okuduğum şeylerin beni etkilemesi, korumanın, kültürel mirası korumanın, evet, evet, konservasyonun, restorasyonun önemini anlayıp bunu erken yaştan çocuklara verirsek kültürel mirasla kurulan bağların nasıl derinleşebildiğini görünce, yani akademik bir yerden gelince iş, inancım daha da arttı. O sırada annelik de işin içinde, çocukların, küçük çocuklarla çok vakit geçiriyorum. İçimdeki çocuk hep çok dingin benim, çok hareketli, daha doğrusu çok hep aktif bir şekilde hayatımın içinde. Bu yaratıcılık, annelik, akademik taraf ve ülkemizin kültürel miras zenginliği, hı hı, bir araya gelince bu konuyu çocuklar için oyunlaştırmalıyım diye bir motivasyonla yola çıktım aslında.
0: Ne güzel, siz konuşurken aklımıza mesleğimizin büyüklerinden kıymetli Jülide Gülizar geldi. Bir sohbetimizde, evet, demişti ki çocuklarla bir araya geldiğimde öyle akıllı sorular soruyorlar ki, öyle merak ediyorlar ki, sonra biz onlara ne yapıyoruz da onların merak duygularını köreltiyoruz ve hoyratlaştırıyoruz. Büyükler, evet, kendilerini sorgulamalı demişti o sohbette.
1: Çok hani katılırım.
0: Siz de ülkemizin kültürel mirasından söz ediyorsunuz. Bugün Anadolu'nun ortasında da kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, farklı farklı medeniyetlerden çok fazla tarihi eserimiz var doğal zenginliklerin yanında ama maalesef işte o hoyratlaşan büyükler yüzünden kıymeti de çok bilinmeyen de maalesef eserler de var. İşte hep bahsedilir, Avrupa'nın küçücük bir ülkesi şunun turizminden şu kadar kazanıyor diye biz, evet, yanı başından geçip gidiyoruz ya da o kıymeti yeterince dünyaya tanıtamıyoruz şeklinde şikayetler de olur hep. Öyle doğru bir yerden başlamışsınız ki çocuklar merak etmek için sevmelilerdi demişsiniz bir yerde. Bunu nasıl, evet, sağlayacaksınız? O çocuklar bu ülkeye sahip çıkan, bu ülkenin

0: güzelliklerini paylaşabilen yetişkinler olmak için nasıl adımlar atmalılar, büyükler ne yapmalılar?
1: Evet, yani Zilde Hocam'a çok katılırım burada. O merak kelimesi çok kilit gerçekten. Bence muhtemelen şöyle bir şey yapıyoruz farkında olmadan. Aslında okul çağı ile birlikte çocukların düşüncelerini, davranışlarını da böyle dikdörtgen kalıplara biraz sokmaya çalışıyoruz maalesef. Halbuki onların o özgür düşüncesi çocuk aklıyla çok daha yaratıcı, farklı yerlere gidebilir. Biz o esnek ve açık zihinleri aslında meraklandırıp kültürel miras gibi normalde çocuğa uzak kalması son derece anlaşılır olan bir kavramı aslında çocuğun gözünden bakıp oyunlaştırabilsek, o zaman zaten hikaye tamamen değişiyor gerçekten. Yani çocuk bunu böyle sınav için öğrenmesi gereken ve 5 dakika sonra unutsa da hiçbir şey olmayacak olan bir algı gibi ezberlediği zaman, didaktik bir şekilde ona tek yönlü bir şey olarak öğretilerek aktarıldığı zaman bağ kuramıyor. Zihin bağ kuramadığı zaman zaten o merak oluşmuyor. O yüzden ben şuna çok önem veriyorum. Hep, yani çocuk kitaplarımda da atölyelerimizde de hep içerikleri oluştururken merakı tetiklemek. Orada da biraz çok kısaca nöropsikolojiye değineceğim. Bir vagus siniri var bizim beynimizden.
0: Evet, evet.
1: Bütün vücudumuzda dolaşan, daha doğrusu bir sinir ağı, parasempatik sinir sisteminin şefi diyeyim. Bütün olay aslında bu vagus sinirini tetikleyebilmek ki çocukta öğrenme kalıcı olsun. Vagus sinirde nasıl tetikleniyor? İşte duyulara hitap ederek, duygulara hitap ederek, deneyim yaratarak. Çocuk bir şeyleri deneyimleyip, dokunup, hissedip, koklayıp bir şeyleri farklı bir deneyim olarak yaşamaya başladığı anda zaten o öğrenme hipokampus denen kalıcı olarak hafızaya aktarılıyor. Kelime, yani buradaki kilit kelime de bütün bunları becerebilmemiz için gerçekten çocuğu algısı açık, merak eder bir hale getirmemiz lazım. Bu da oyunla ve hakikaten demin sizin değindiğiniz gibi sevdirerek ancak olabilecek olan bir şey. İnanın bu şekilde yaklaşıldığı zaman o çocuklar o kadar açık ki aslında, o kadar da güzel fikirlerle bizi sarsıp, aynen Jülide hocamızın dediği gibi, bizi de bambaşka yerlere götürebiliyor ki yeter ki biz yetişkin olarak onların gözünden konuya bakmayı başarabilelim.
0: Evet. Aslında o deneyim odaklı olmak, duygudan, duyudan söz etmek meselesinde yıllar önce köy enstitülerinde nasıl doğru bir yaklaşım olduğunu da tekrarlamış oluyoruz. Ve yine kesinlikle aynı zamanda sizin 4D öğrenme modelinize de geliyoruz herhalde.
1: Evet, o uygulamalı öğrenme gerçekten yani çok kıymetli bir şeymiş. Hakikaten köy enstitüleri kesinlikle doğru bir örnek. 4D'yi de duygu, duyu, deneyim odaklı ve disiplinler arası diye açabiliriz.
0: Evet.
1: Disiplinleri kesiştirerek çocuklara vermek de çok zengin ve rengarenk bir öğrenme alanı doğuruyor. Tek yönlü bakacağına 360 derece bir şekilde aslında çocuğa vermiş oluyorsunuz. Çocuk, önemli olan ne biliyor musunuz? Fark etmeden öğreniyor. Ya o kitabı bir kapatıyor, bütün neolitik çağı aslında özümsemiş ama oyunlar eşliğinde, düşünerek, bir şeyler yaparak, duyu odaklı, deneyim odaklı bir yaklaşımla bir kapatmış kitabı ya da bir çıkmış o atölyeden, işte bütün o dönemi öğrenmiş ya da korumanın önemini öğrenmiş, fark etmeden severek öğrenmiş. Bir şey didaktik bir şekilde dikte edilmemiş olmalı o öğrenme alanında.
0: Bunu kültürel mirasla birleştirerek bize biraz daha açarak anlatır mısınız?
1: Tabii, yani kültürel miras odağında bu 4D'yi nasıl kullandığımızı mı?
0: Evet.
1: Tabii, seve seve. Şimdi şöyle, disiplinler arası dedim, oradan belki başlayabilirim. Şimdi ben şu şeye çok inanıyorum, herkes kendi ihtisas alanında çalışmalı. Yani ben asla bir tarih uzmanı değilim. Benim ihtisas alanım nedir? Konservasyonu, korumayı oyunlaştırmak. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızın odağında bu yatıyor. Konservasyonu da nasıl oyunlaştırıyoruz? Mesela kimyayı işin içine katıyoruz. Metal eserler nasıl paslanır? Kağıt nasıl solar? Eserler de bizim gibi hasta olur mu? Örneğin orada işte iki disiplini kesiştirmiş olduk. Kimya, kültürel miras, sosyal bilimler. Bunlar el ele vererek bir öğrenme alanı yaratmış olduk. Çok küçük bir örnek, deneyler yapmak.
0: Bir orada bir gününüzü rica edeceğim. Ne olur unutmayın.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: tabii,
0: bizi dinleyen herkese şunu da söyleyelim. Konservasyon, sanat eserleri, tarihi yapılar ve kültürel varlıkların özgün dokusunu bozmadan fiziksel ve kimyasal bütünlüklerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bilimsel, önleyici ve onarıcı müdahaleler bütünüymüş sevgili dinleyiciler. Çok özür dilerim. Buyurunuz, devam edelim.
1: Rica ederim. Evet, toplum içinde daha çok restorasyon diye biliniyor. Aslında teknik farklılıklar var iki terim.

0: aslında, ama hani restorasyon kavramını da burada hatırlatabilirim evet. belki. Dolayısıyla bu disiplinler arası yaklaşıma bir örnek, eserlerin hassasiyetini çocuklara aktarabilmek için kimya deneyleri yapmak bir minik örnek. Duyu odaklılık, deneyim odaklılık, duygu odaklılık deyince de işin içine çok çeşitli oyunlaştırma teknikleri giriyor. Yaratıcı dramayı kullanarak, örneğin yine bir örnekle vereyim daha somut olsun. Çocuklara eserler değerlidir, korumalıyız. İşte bir yerde bir eski eser bulsak müzeye teslim etmeliyiz gibi sadece böyle bir didaktik cümleyle verdiğimizde bu bir kulaktan girip diğerinden çıkabilir çok doğal olarak.
1: Evet.
0: Ama bir senaryo, çocuklarla bir drama çalışması yapıp onlara kostümlerini giydirip birisi gerçekten işte bir çiftçi olup kazarken bir eski eser buluyor. Öbürü konservatör oluyor, müzede onarıyor. Çiftçi eseri ona teslim ettiği için bu sayede eser kültür mirasımıza kazandırılıyor gibi çok kısa bir senaryoyla çocukları rollere dağıtarak, kostümleri giydirerek bunu rol, yani böyle bir yaratıcı dramayla oyunlaştırdığımızda işin içine duygu da giriyor, duyu da giriyor, deneyim de giriyor. O bir cümlelik öğrenilen şey içeride aslında içselleşmiş oluyor. Kuru bir öğrenme değil. Dolayısıyla böyle minik örneklerle 4D'yi sanki evet. birazcık daha dinleyicilerimiz için netleştirmiş oldum diye düşünüyorum.
1: Yapay zekanın kullanımı gittikçe artıyor. Her gün üzerine tartışmalar da artıyor aslında. Bizi nereye, insanlığı nereye götüreceğine dair.
0: Evet.
1: Eğitimden sağlığa birçok konuda, günlük yaşamdan artık yayınlara kadar her yerde yapay zeka izleri var. Kültürel mirası korumayı, çocukların geleceğe attıkları adımların sağlamlığını, elbette başarı odaklı her yerde bir yaklaşımdan söz ediliyor ama önce mutlu insanlar olabilmeleri kıymetli. Mutlu insan sevmeye devam eder, merak etmeye devam eder, korumaya da devam eder. Bu değişen çok çağda doğru. nasıl ulaşacaksınız çocuklara ya da aileler size nasıl ulaşacak da bu 4D'den faydalanabilecek?
0: Ben izninizle çok kısa, siz yapay zeka dediğiniz için orada bir şeye değinmek istiyorum. Bence özellikle de bu yapay zeka döneminden dolayı kültürel mirasla bağ kurmak daha da elzem, daha da önemli hale geldi. Çünkü kültürel miras dediğimiz şey sadece somut değil, somut olmayan miras
1: evet,
0: da var. Yani
1: evet.
0: edebiyat, folklor, yeme içme, dans vesaire, bütün bunlar bir kültürün parçalarını oluşturuyor. Dolayısıyla biz çocuklara tam da bu yapay zeka çağında aslında kültürel mirasla bağ kurdurabilirsek, onlar insanlığın dehasını daha iyi anlamış olacak. Bu gezegendeki varlıklarının anlamını, becerilerini, yeteneklerini, yapabileceklerini, yapamayacaklarını, kendilerini daha doğru bir yere konumlandıracaklar ve yapay zekaya, yani bir anlamda yapay zekayla el ele ama yapay zekaya karşı da nasıl insani özellikleri koruyabiliriz ama ondan nasıl da faydalanabiliriz, bu dengeyi daha doğru bir yere oturtacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden özellikle bu çağda kültürel miras bağı daha da önemli,
1: evet.
0: bunu kurabilmesi gençlerin, çocukların. Şimdi sorunuzun asıl kısmına tekrarlayabilirseniz, hani bu çağda
1: aileler
0: nasıl ulaşsınlar?
1: Aha. Evet evet, böyle bir çalışmaya nasıl ulaşabilecekler? İlgisini çekti mesela bizi dinleyen bir ailenin. Ne yapmaları gerekiyor? Yalnızca sizi mi bulmaları gerekiyor? Herhangi bir işbirliği var mı bu konuyla ilgili?
0: Yani biz çok çeşitli okullarla ve müzelerle çalışıyoruz ama sabit işbirliği içinde olduğumuz tek bir kurum yok. Dolayısıyla iki tane farklı marka adı altında çalışıyoruz. İdil Bilgin ve Stüdyo Kultia. İdilbilgin.com en kolay sanırım ulaşma yolu veya bilgin.idil Instagram. Yani idilbilgin.com'dan
1: evet.
0: çalışmalarımızı inceleyebilirler. Bilgin.idil'den Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Mail gönderebilirler, mesaj atabilirler. Zaten bizim iletişim
1: evet.
0: kurulduğu anda hemen ekibimiz çocuklarla birlikte neler yapılacağı konusunda yön gösterip destek vereceklerdir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilgin.
0: Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, bu güzel keyifli sohbet için.
1: Kolay gelsin çalışmalarınızda, sağ olunuz.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Çocuk kitabı yazarı ve eğitimci İdil Bilgin telefonla katıldı programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Kültürel miras ve çocuklarımızın, gençlerimizin o mirası geleceğe nasıl taşıyacakları ile ilgili 4D öğrenme modelinden söz etti bize ve böylece programımızın da sonuna geldik. Bir güzel şarkıyla ayrılıyoruz bütün dinleyenlere armağan ederek. Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırladı programı. Zafer Altay teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan. Asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beyinim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız. Ya da hasımım var benim demeyiz.
1: Evet, hasmım var.
0: Evet. Dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
1: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
0: Ağzı.
1: Boyunu değil.
0: Boynu.
1: Burunu değil.
0: Burnu.
1: Göğüsü değil.
0: Göğsü.
1: Gönülü değil.
0: Gönlü.
1: Karını değil.
0: Karnı.
1: Az önce çok teknik bir
0: Evet.
1: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde, örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
0: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Alison Felix, atletizmde en çok olimpiyat madalyası kazanan kadın sporcu. 1985'te Amerika'da doğan Felix, spora küçük yaşta başladı. 2001 yılında katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı. Bu aynı zamanda olimpiyat biletiydi. Amerikalı atlet 2004 Atina Olimpiyatlarında 200 metre koşuda gümüş madalyaya uzandı. 2008 Pekin'de 4x400 metre bayrak yarışında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı. 2012 Londra Olimpiyatlarında ise 3 altın madalyaya uzandı. Bu başarıyla Amerika atletizm tarihine geçen iki sporcudan biri oldu. 2016 Rio Olimpiyatlarında 400 metre finalinde unutulmayanlar arasına girmeyi başardı. Felix bitişe gelmişti ki Bahamalı rakibi Miller kendini bir anda

0: bitiş çizgisine doğru ileri attı. Amerikalı sprinter bu sıra dışı hamleyle yalnızca birkaç salise farkla birinciliği kaçırdı. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bir altın, bir bronz madalyanın sahibi oldu. Toplamda 7'si altın olmak üzere 11 olimpiyat madalyası kazanan Alison Felix, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 14'ü altın, 20 madalya alma başarısını gösterdi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz, dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçirebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniş savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 2 üst sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugün ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması

amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikte birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk etti. Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist TÜMOSAN Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklamanlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Nüansı Gençlerbirliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliği, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecinin ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karan'ın savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki 5 beldede katil İsrail unsurlarının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını belirtti. Paylaşımda saldırıda bulunan 3 İsrail askerinin hayatta kalma olasılıklarının düşük olduğu bildirildi. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

0: Spor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biter ilk maçın rövanşında sahasında konuk etti. Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama alanlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz.
0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz. Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara. Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Yağış anında orta. Ege. Parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2. Güney Ege'de yer yer 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Akdeniz. Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, batısı yer yer 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Van Gölü. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre yüksekliğinde. Görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sayın Ahmet Özhan. Ahmet abi, hoş geldiniz.
2: Merhaba Yalçıncığım.
1: Ahmet abi, isterseniz sizinle günümüz gençliğini konuşalım. Gençlik çok önemli bir durumda hakikaten. Evet. Üzülüyoruz, diyoruz ki bu yeni hayat, evet, efendim dijital bağımlılıklar, şunlar bunlar gençlerimizi yıpratıyor. Böyle bir durum için siz ne düşünüyorsunuz bir kere? Bundan, evet, nasıl çıkarabiliriz gençlerimizi?
2: Dijital teknoloji, yapay zeka ve ondan önceki internet getirileri, bunlar silah gibidir. Kimin elinde olduğuna bağlı.
1: Ya evet.
2: Yani bir silahı harpte vatanı korumak için kullanırsan madalya verirler. Sulhte bir insanı vurmak için kullanırsan hapishaneye koyarlar. Onun için onlar masumdur. Yapay zekadan tutun ki bugün gündemimiz, tamam, o. Bütün teknolojik gelişmeler, sanayi haline gelmiş olanlar hepsi masumdur.
1: Tabii, eşyanın her şey masumiyeti değil.
2: İnsanın haricinde her şey masumdur. İnsanlar ve cinler. Cinler de varlıktır, bu gerçektir. Bu iki kategori haricinde hayvanat, nebatat, cemadat ve bunların arasında açığa çıkan bütün atomik ve moleküler yapıya sahip varlıklar, şeyler yani, hepsi masumdur. Aynen, hepsi öyle, kullanıma, doğru, tabidir.
1: Aynen. Musiki de tabii.
2: Evet, aynen. Gençler bahsi açıldığı zaman yani fart muhabbet de gençlere düşkünüm. Ve onları masum görüyorum. Ne verdik, ne istiyoruz.
1: Evet, doğru.
2: Ben, hani Z takımı falan deniyor ya bir şeyler. Kat'i surette ne kızlarımıza, ne delikanlılarımıza zerre kadar bir nokta koymalarına razı değilim. Çünkü onlar beyaz kağıt gibiydi. Bizim elimize doğdular. Biz onlara ne verdik? Tamam, kader vardır, nasip vardır, kısmet vardır. Onların hepsi Halifetullah olarak yaratılmış insana Cenab-ı Hakk'ın verdiği donanımın ve konjonktürü okuyarak bu donanımla konjonktürü olan hizmetinin sonrasında konuşulacak şeyler. Tamam, bir kader üzerine doğarız. Sen Yalçın'sın, ben Ahmet'im. Senin annen baban var, benim annem babam vardı. Efendim, bu coğrafyada doğduk. Bu inanç kültürü içerisine bu şekilde doğduk. Bize sormadan Müslüman dediler. Tamam?
1: Doğru.
2: Bunlar kaderimizdir. Tamam, peki. Ondan sonra bunları araştırmak, bunların hakikatine varmak, bunları eleştirmek, bunları iyileştirmek. Çünkü kaderin bir de imtihan tarafı vardır. Genetik versiyonla Cenab-ı Hakk'ın dede ekşiyer, torunun dişi kamaşır diyor, değil mi? Bunu izah etmek lazım.

0: Ama dedenin ekşi yemesinin tolerasyonu kader olarak toruna verildiyse, ben niye böyle yaşıyorum, niye böyle aksilikler oluyor diye torunun düşünerek, bu darbu veselden geriye dönerek, dedemin bir kabahati mi vardı acaba diye dedesi adına hayrı hasenat yapması, istiğfar etmesi ve dedesinin affolunmasından sonra da kendinin beladan kurtulacağını deneyimlemesi lazımdır. Ama biz bu kültürden koptuk.
1: Tabii.
0: Şöyle bir anekdot anlatabilir miyim? Mümkün
1: Lütfen,
0: olduğu kadar
1: lütfen.
0: müfit muhtasar söylemeye çalışacağım.
1: Lütfen.
0: Hazreti Vefa, Allah şefaatinden aile eylesin. Efendim, evlatları olmuş, tekkenin bahçesinde oynuyordu falandı filan der. Derken biraz daha 4-5 yaşına gelince tekkenin dışında yolda oynamaya başlamış falan. O zaman tabii Hazreti Vefa'nın dönemi, araba yok, şu yok, bir tehlike yok. Efendim, o zaman da suyu sakalar taşıyor. Biliyorsun kırbalarda taşınır
1: Evet,
0: sularda.
1: evet.
0: Çocuk değil mi? İşte elinde bulduğu bir çubuğu kırbaya sokuyor, deliyor, oradan su içiyor. Sucu da şehzade diye, şey efendinin çocuğu diye, tabii Şeyh Vefa'ya olan büyük saygılarından dolayı bir şey demiyor. Bir, üç, beş deyince bir gün kapıyı çalıyor. Diyor, Hazret'le görüşebilir miyim? Buyur diyorlar. Buyur evladım diyor. Efendim size bir tane değil bin tane kırba fena olsun. Mesele o değil, ancak böyle böyle bir durum var. Şehzadem durmadan kırbaları delip oradan su içiyor. Hani bunu bir arz edeyim zatenize. Tamam evladım diyor. Hemen kardeşimizin zararını telafi edin diyor etrafındakiler. Aman efendim sizin duanız kafi. Ben sadece arz ettim diyor. Peki diyor. Gidiyor adam. Bacı Sultan'ı çağırıyor. Hazreti Vefa. Hanım gel bakalım. Geldim. Buyur efendi. Sen bu oğlana hamileyken ne kabahat işledin? Aman efendicim, estağfurullah, ne kabahat işleyebilirim? Yok yok diyor ya, düşün yani şöyle bir, ha diyor ki ya hamileliğimin son zamanlarıydı, aş eriyordum. Komşuya geçmiştik, konsolun üstünde bir limon vardı. İstemeye de utandım. Komşu o bir ara dışarı çıkmıştı, yakamdaki iğneyi limona batırıp oradan biraz limon suyu almıştım. Sonra yerine koymuştum. Heh, anlaşıldı diyor. Git diyor helallik al. Ama efendiciğim şimdi ay yok diyor. Evladımızın selameti için bu helalliği almak zorundasın diyor.
1: Vay canına.
0: Gidiyor diyor ki komşucum böyle böyle. Aman ne alakası var sultanım diyorlar. Sonra bir tane limon feda olsun bunun için özür mü dilenir? Olsun diyor. Ben bunu söyleyeyim içime dert oldu. Helal hoş olsun diyor. O günden sonra şehzade kırbaları delmeyi bırakıyor. Elindeki çubukla yerlere
1: Vay canına.
0: yazılar yazmaya, çizgiler çizmeye çalışıyor.
1: Çok
0: Arz
1: hoş bir...
0: edebildim mi?
1: Ne demek?
0: Bugünkü gençliğin bu deneyimden istifade etmesi
1: Ya
0: lazım ama kim buna değer verecek? Bu menakıptan irfan çıkaracak da hayatı efendim tezyin edecek.
1: Ahmet abi bir musiki arası verelim. Yani diyorsunuz ki annelerin ve babaların helallik almaları lazım bir yerlerden.
0: Yani.
1: Müsaadenizle. Şimdi.
0: Eyvallah.
1: Efendim, merhum Alaaddin Yavaşçı'nın Hicaz makamındaki eserini Ahmet Özhan Beyefendi seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Buyurunuz.

0: Ahmet abi, aslında bu Ebu'l Vefa Hazretlerinin kıssasıyla çok önemli bir ders verdiniz.
1: İnşallah.
0: Yani biliyorsunuz hep gençlerimizden yakınıyoruz.
1: Toz kondurmam.
0: Tabii
1: Hiç
0: tabii.
1: kimse. Ne verdin, ne
0: Aynen
1: istiyorsun?
0: öyle. Faili aramıyoruz.
1: Babayı döverim. Çocuğu neye döveyim abi?
0: Değil mi?
1: Tabii ya.
0: Hakikaten yani öyle bir durum var ortada. Şimdi
1: Ha, ona rağmen hani yuhrecul hayye minel meyyite yuhrecul meyyite minel hay. Ölüden diri, diriden ölüden çıkarılacak. Ona rağmen bir şeyse ona da bir şey yapamazsın.
0: tabii o
1: Kaderidir o.
0: ayrı, o ayrı bir şey.
1: Hazreti Mevlana Alaaddin Çelebi'nin tabutunun önünde biliyor çocuğunun hatalarını. Ya
0: Evet.
1: Rabbi diyor, sen sadece iyilerin Allah'ıysan kötüler kime sığınacak? Onu da affediver.
0: Ne
1: Anlatabiliyor
0: güzel
1: muyum?
0: bir dua. Evet. Bir de Ahmet
1: O
0: abi,
1: da
0: mesela
1: o.
0: Nuh Aleyhisselam bakalım,
1: Evet,
0: evladına
1: evet.
0: bakalım. Yani bunlar olabilen şeyler hakikaten.
1: Olabilir,
0: Bir peygamber
1: olabilir.
0: evladı.
1: Habil Kabil.
0: Tabii. Yani.
1: Habil
0: Tabii.
1: masum, Kabil katil.
0: Evet.
1: Biri maktul, biri katil.
0: Ahmet abi, gençlerin tasavvufa yönelmesi gibi bir şey var mı?
1: Var
0: Gözleminiz
1: var var,
0: nasıl?
1: ben
0: Yani mesela
1: dergahta görüyorum ya, gürül gürül geliyorlar.
0: maşallah.
1: Ve sadece bizim orada değil, her yerde çok büyük. Ve musikiden konuşacak olursak, hiç piyasaya bakıp da ne olacak bu Türk müziğin hali diyenlere itibar etmemek lazım. Onlar basire sahibi değiller. Genç nesilde öyle bir gerçek Türk müziğine istidat ve mesai harcayanlar var ki, bir Cemil Bey, ben sana gençlerden şimdi 10 tane Cemil Bey gösterebilirim.
0: Maşallah.
1: Elini göremezsin.
0: Maşallah.
1: Kemençeler, neyler, kamış tarlasına dön Türkiye.
0: Maşallah.
1: Ve öyle programlar var, öyle repertuarlar çalışıyorlar ki bizim TRT repertuarında yok.
0: Maşallah.
1: Tamamen
0: Çok güzel.
1: Ebced'den, Hamparsum'dan dönüştürerek, tespit ederek program yapıyorlar.
0: Çok güzel
1: Onun
0: vallahi
1: için
0: ben.
1: yani sen gönlünü ferah tut, yani kalkıp da televizyonlardaki poplardı, şunlardı, bunlardı
0: Hele
1: falan.
0: konservatuvarlarda, yani benim
1: Bu
0: umutsuzluğum
1: çocuklar konservatuvarın haricindeki çocuklar.
0: zaten ne
1: Yani
0: varsa orada var.
1: oradan nemalanıyorlar ama mesela bir takım lütiye dükkanları var. Atölyeler var. O atölyeler müzikole döndü. 4-5 kişi tamamıyla "Aa, bu da mı varmış?" diyeceğin eserleri çocuklar tamburlarla, kemençelerle, kanunlarla çalıyorlar, yapıyorlar. Yani dip akıntısı hiç merak etme.
0: Valla ben ona şöyle tanık oldum Ahmet abi. Ben Kadıköy'de udumu tamir ettirdim,
1: Ha.
0: kırıktı. Orada üst katta musiki dersi yapıyorlarmış.
1: Tabii.
0: Bir arkadaşımız orada hocalık yapıyor.
1: Tabii.
0: Gelenler kimler? Gençler dedi.
1: Tabii.
0: Ama yapma ya dedim, yani böyle buraya gençler geliyor ve musiki hem
1: Tabii
0: de
1: tabii.
0: esaslı öğreniyorlar. Çok
1: Tabii.
0: umutlandım.
1: Çok
0: Hakikaten bu
1: çok
0: güzel.
1: çok. Yani olması gereken de o zaten. Klasik
0: Tabii.
1: musiki piyasada ne işi var ya?
0: Klasik adı üzerinde. Bir de malumunuz bizim şey derdimiz yok. Kemiyet derdimiz, sayı derdimiz yok.
1: Hayır.
0: Bizim kalite derdimiz var. Keyfiyet
1: Bütün
0: derdimiz
1: dünyada
0: var.
1: öyledir
0: Evet,
1: ya.
0: tabii.
1: Vivaldi'yi kaç kişi dinliyor? Kaç kişi repertuarını alıyor? Yani.
0: Evet, tabii. O tarafta da öyle bir
1: Tabii
0: yozlaşma var.
1: klasik
0: Evet.
1: Batı müziği de, klasik Türk müziği de efendim kendi mecrağında hayatiyetini devam ettiriyor. Hiç
0: Ahmet
1: kimse
0: abi, hani bir söz var bizim halk arasında. Denizler durulmaz
1: dalgalanmadan.
0: dalgalanmadan diye. Gençler de galiba bizim denizimiz olarak bir dalgalanıyorlar da iş muhakkak durulmaya varacak gibi
1: Hiç şüphe yok.
0: umutluyum
1: Hiç şüphe
0: hakikaten.
1: yok.
0: Yani
1: Hiç şüphe yok.
0: bunda mesela tasavvufun katkısı, sizin bahsettiğiniz gibi.
1: Tasavvufa da fevkalade meraklılar zaten. Zaten bu musiki tasavvufu çağrıştırıyor.
0: İç içe
1: Tabii.
0: yani.
1: O enstrümanlar, o olağanüstü frekansın, insanın yapısallığındaki frekans sistemini devindirerek bir takım tıklamalardan sonra bunların sohbetlerine dönüyor çocuklar. Evvela melodik olarak sohbet ediyorlar. Ondan sonra lafzi sohbete dönüyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya bunu nerede dinleriz, bunu kimle konuşuruz diye diye diye diye Allah onlara örnek ve rehber olacak insanları ziyadeleştirsin.
0: Amin.
1: Yani gençler aç. Gençleri doyurmak lazım. Ama eften püften bilgilerle değil. Yani bir takım böyle şakralarla şufralarla bu işlere soyunanlar var. Hayır. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, nimetini tamamladığı, kemale erdirdiği sistem neyse o sisteme dahil olmak lazımdır.
0: Evet, doğru.
1: O sistem çünkü bir formattır. O format iç özellikleri günün verileriyle ıslah edilerek doldurulabilir. 1500 sene öncenin o anki uygulamaları, yani format olarak uygulamaları değil, gelenek olarak, halkın adeti olarak olan şeyleri bugün de yapmaya çalışmak gençler için geçerli değildir, olmaması lazımdır. Bugünün icabı neyse o formatı onunla doldurarak, evet, dinamik o format olmak üzere bu zamanı okumak lazımdır. Bugün, ve bu zamana çareler, evet, üretmek lazımdır.
0: O zaman gidiş doğru. Yani bu doğru, çok doğru, doğru olan şey bu hakikaten. Yani bugüne uyarlayamak.
1: Yani çok ciddi bir dip akıntısı var.
0: İnşallah.
1: Dip akıntısı platform demektir. O platform üstündeysek çöp akar gider, merak etme sen.
0: İnşallah Ahmet abi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben Allah teşekkür ederim. Olsun.
0: Çok istifade ettim kendi adıma. Efendim Ahmet Özhan Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetleri aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek amacıyla Özgürlük Projesi durduruldu dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, projenin durdurulmasına karşılıklı olarak karar verildiğini belirtti, İran'a yönelik ablukanınsa devam edeceğini bildirdi. Trump, Beyaz Saray'da da İran'ın beyaz bayrak sallayıp teslim olması gerektiğini savundu. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten de ateşkes bitmedi açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını savundu. Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasınınsa kabul edilemez olduğunu söyledi. Boğaz'ın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini istediklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri söfer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Soykırımcı İsrail, küresel Sumut filosuna düzenlediği hukuk dışı müdahalede alıkoyduğu ve darp ettiği iki aktivistin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattı. Sumut filosu ise soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Aktivistler bir kez daha kararlılıkla yola devam mesajı verdi. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Toplantıda alınan kararlara göre siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyeti geliştirilecek. Kurumlar arası eş güdüm güçlendirilecek, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasite artırılacak. Kurul toplantısında ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Bu kapsamda elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma ve uzay alanları kritik altyapı sektörleri olarak belirlendi. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayiinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendislerin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermişti.

0: gelmiştir, dedi.
1: Bugün insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve stratejik seviyedeki TİHA teknolojilerimiz sahip oldukları yapay zeka, hassas vuruş gücü ve yüksek irtifa kabiliyetleriyle küresel ölçekte etkiler oluşturmuş, özellikle Türk mühendisliğinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir.
0: Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim yaptığını söyledi, insansız hava araçlarını örnek gösterdi. Bakan Güler sözü Çelik Kubbe'ye getirdi.
1: İnsansız sistemlerde ulaştığımız bu mümtaz seviye, hava savunma stratejilerimizde de bizi çok daha ileri bir safhaya taşıma yoluna sokmuştur. Gök vatanımızı koruma irademizin en somut yansıması olan Çelik Kubbe, bütünleşik hava savunma sistemimiz de bu stratejik aklı yansıtmaktadır.
0: Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da savunma sanayi ve sivil teknolojilere verilen destekleri anlattı.
2: Son 23 yılda teşvik sistemimizle toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarında 2142 savunma sanayi projesine 4300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk.
0: Bakan Kacır, savunma alanında inşa edilen yeniliklerin sadece askeri alanla sınırlı kalmadığının altını çizdi.
2: Savunma alanında inşa edilen yenilik kapasitesini yalnızca askeri bağlamda değerlendirmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Kişisel bilgisayarlardan internete, uydu teknolojilerinden jet motorlarına, hayatımızı büyük ölçüde dönüştüren pek çok devrimsel buluşun ardında savunma sanayinde yürütülen çalışmalar yatıyor.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına dair son rakamları paylaştı.
3: Geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10.5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke olması arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayacağımıza eminiz.
0: Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise savunma sanayiinde yerlilik oranlarının milli teknoloji hamlesi desteğiyle arttığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz, dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi.
4: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. Statü tanımının bu hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı.
4: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
4: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek. Her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi

0: millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
1: Bahçeli, MHP'nin terörsüz Türkiye hedefindeki tutumu için provokatif yorumlar yapanlara da sert tepki gösterdi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
1: Devlet Bahçeli, gazetecilerin CHP'deki parti içi tartışmalara ilişkin sorusuna da yanıt verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
1: Bahçeli, grup toplantısına üzerinde Bakara suresindeki "Nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir" ayeti yazan yüzük ve broşla katıldı. Aksesuarlarda ayetin yanı sıra Tony Cook yazıtında yer alan "Çoklar diye korkma, azız diye çekinme" ibaresi de yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle destek verdi, sorumluluğumuzun farkındayız dedi.
3: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'nin saha çalışmaları da vardı.
3: 81 ilde, 973 ilçede sahaya çıktık. Örgütlerimizin illerde, ilçelerde, beldelerde, köylerde çaldıkları kapılar tarafından nasıl ağırlandıklarını görmek istiyoruz. Bütün örgütümüze kolay gelsin.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların tamamı savunma yaptı. Duruşmaya tanık ifadeleriyle devam edilecek. Aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor. Daha önceki duruşmalarda Lütfü Savaş'ın davaya katılma talebi de kabul edilmişti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. oturumu yapıldı. Oturumda bazı sanıkların avukatları savunma yaptı. 28. oturumda söz alan bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini savundu. İddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü. Avukatlar iddianameye konu ihalelerde ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu.

ihalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti. Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Komisyonda Özel hakkında 3 dosya bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken, hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle huzur evlerine kabul ve bakım süreçleri değişti. Yeni dönemde en dikkat çeken yenilik risk sınıflandırması oldu. Başvuru yapan yaşlılar artık sağlık durumlarına göre kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renklerle kodlanacak. Bu sayede acil bakıma ihtiyacı olanlara öncelik verilecek. Hizmet seviyeleri de 4 basamağa ayrıldı. Sağlıklı ve aktif yaşlılar için 70 yaş sınırı getirilirken, bakıma muhtaç olanlar 60 yaşından itibaren profesyonel destek alabilecek. Özellikle ağır bakım ihtiyacı olan ve cihaz desteğiyle yaşayan yaşlılar için 4. seviye ileri bakım birimleri kurulacak. Yönetmelikle yaşlı temsilcisi uygulaması da hayata geçiyor. Huzurevi sakinleri kendi aralarından bir temsilci seçecek. Bu temsilci arkadaşları adına yönetimle masaya oturacak, talep ve şikayetleri doğrudan iletecek. Dijitalleşme ve güvenlik de ön planda olacak. Artık yaşlı odalarında mahremiyeti koruyan kontrol panelleri ve acil durum butonları bulunacak. Tüm odaların girişinde ise güvenliği artırmak amacıyla fotoselli aydınlatma sistemleri kullanılacak. Gaziantep ve Şanlıurfa'da süper hücre fırtınasının açtığı yaralar sarılıyor. İki kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı afetin izlerini silmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaraların sarılması için Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ilk etapta 150 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Erguvan alışveriş merkezinde büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı, yoğun duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olaya dair soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetleri aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe

0: Bahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Safi, seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum dedi. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sinop hariç Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, Bursa ve Sakarya 20, İzmir 23, Manisa ve Aydın 24, Antalya 22, Adana ve Mersin 21, Trabzon, Konya ve Kayseri 15, Samsun 16, Erzurum 12, Van 13, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Babilis ST391E Salon Straight 235 saç düzleştirici 1499 liraya, Brown Silk Epil 9 SE9241 ıslak ve kuru epilasyon cihazı 3999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500

0: TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, İster araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek. Migros uygulamasında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
13: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli sürücüler, karayollarımızdaki şeritler sizce ortalama kaç metre genişliğinde? 3, 4, 5. Cevap ortalama 3. Peki aracınız kaç metre genişliğinde? Otomobiller ortalama 1,5 metre genişliğindedir. Dolayısıyla şerit içinde aracınız ile pozisyon almak için bol bol alan var. Bugün şerit pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Birinci pozisyon.

0: Pozisyon şeridin tam ortası. Genellikle sürücüler birinci pozisyonu kullanır. Böylelikle sağ ve sol taraftan geçiş yapmak için alan kalmaz ve şerit içindeki yer sürücünün olur. Aracınızı şerit içinde ortalamakta zorlanıyorsanız ileriye bakmanızı tavsiye ediyorum. İleriye bakarsanız aracınız otomatikman şeridin içinde ortalanır. Şeridin sol tarafına yanaştığınız zaman ikinci pozisyonu almış olursunuz. Bu pozisyonda sol şerit çizgisine yakın gidersiniz ve aracınızın sağ tarafında yaklaşık 1,5 metrelik boş alan oluşur. İkinci pozisyon, sola dönüş yaparken sağ tarafınızda yol çalışması varsa veya sağ taraftan bağlanan tali yol varsa alınır. Şeridin sağ tarafına yaklaştığınız zaman üçüncü pozisyonu almış olursunuz. Bu pozisyonda sağ şerit çizgisine yakın gidersiniz ve bu sefer aracınızın sol tarafında yaklaşık 1,5 metre genişliğinde boş alan oluşur. Üçüncü pozisyon, sağ dönüş yaparken veya sol şeritte tehlikeli bir durum varsa alınır. Şahsen direksiyon başında ikinci pozisyonu sık sık kullanıyorum. Örneğin park halindeki araçların yanından geçerken şeridin sol tarafına yakın olmak, açılan bir kapı veya aniden çıkış yapan bir araca karşı faydalı bir önlem. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gündem başladı. Program yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık. Teknik yönetimde Semih Ballı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de gündemdeki gelişmelerle sizinleyiz. İlk konuğumuz, stüdyo konuğumuz eski diplomat, Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gürru Gezer olacak. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'la bir telefon bağlantısı kuracağız. Avrupa Birliği ve son dönemde yaşananları da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doktor Gözde Kılıç Yaşın'la konuşacağız. Saat 9'dan sonra Radyo Dairesi Başkanımız Hamit Yaz telefonla katılacak yayınımıza. Son konuğumuz da bugün NTV Parlamento Muhabiri Özgür Akbaş olacak. İşte gündemden başlıklar. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirdiği Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde bölge ilişkileri ve Avrupa'daki yeni dengelerin, stratejik ortaklıkların geleceği tartışıldı. Liderlerin mesajlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine iç politikadaki gelişmelerden ayrıntılar. Türkiye'de radyo yayıncılığı 99 yılı geride bırakıyor. 6 Mayıs 1927'de yapılan ilk yayınla radyonun büyülü sesi dinleyicisiyle buluşmuştu.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, haberler uzadı. Biraz geç buluştuk bu sabah sizinle. O yüzden gazete başlıklarını hızlı bir biçimde geçeceğiz. Sonra ilk konuğumuz stüdyomuzda olacak. Bugünün ilk gazetesi Milliyet Gazetesi, manşeti Türkiye Devler Ligi'nde. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha 2026 fuarında görücüye çıktı. Beşinci nesil savaşa hazırlık bir diğer başlık. Hangi kararlar alındı deniliyor. Siber güvenlikle ilgili toplantıda bu habere yer veriliyor ilk sayfada. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisi yine ilk sayfada yer bulan başlıklardan. İstanbul'a yeni havalı terminal, su seferberliği zihniyet dönüşümü, Mayıs kışını ucuz atlattık da diğer başlıklardı Milliyet Gazetesi'nden. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti adını koydu. Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Neden bu ismi önerdi? Kafatası boyuyla olmaz alt başlıklar. Mutlak butlana itirazda yine bu başlık. Altındaki diğer başlık. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk, ayağa kalktık artık oturamayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri. Sevgili dinleyiciler, terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Yasa dışı bahse müthiş darbe. İstanbul'da dün düzenlenen Pimex 3 adlı operasyonla aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis organizasyonu ortaya çıkarıldı deniliyor. 9 günlük tatil kimi kapsıyor ve Beşiktaş elendi. Diğer başlıklardı Hürriyet'ten aktaracağımız. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türkiye'nin gücü sahada. Türk savunma sanayi Saha 2026'da gövde gösterisi yaptı. 120 ülkeden 1700 firma, 200'den fazla yeni ürünle fuara katıldı. Trump çatışmanın adını koydu mini savaş. Güney Kıbrıs'ı uydu devleti yapacak. İsrail ve Güney Kıbrıs bayraklarıyla verilmiş bu haber. İran, Hürmüz'den geçişleri e-postayla izin veriyor. Siber güvenlik zirvesi diğer başlıklardı. Nasıl bir ekonomi gazetesindeyiz? 8. Varlık Barışı meclise getirildi denmiş. Yurt dışındaki menkul varlıklar %0.5 arasında vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek. Transit ticaret kazançlarına %95. İFM'de %100 vergi istisnası uygulanacak denilmiş. Tahvilin tüfe yükü trilyonu aştı. Enflasyon beklentileri bozuldu. Savunma ve havacılık devleri İstanbul'da buluştu. Kırmızı et üretimi 5 yılın en düşüğünde aktaracağımız diğer başlıklardı. Türkiye gazetesinde Hindistan'dan İzlanda'ya kadar 20 dakika denilmiş. Yıldırım Han sahaya çıktı deniliyor. Gönderme yine. Sevgili dinleyiciler, Saha Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı onunla ilgili. Kıbrıs 2. Filistin Rumlar köylerine giremiyor demiş Türkiye gazetesi. Güney Kıbrıs'ta Filistin'in akıbetine doğru gidiyor. Yahudiler Rumları kendi köylerine sokmamaya başladı. Devlet görevini yapıyor ya özel sektör demiş Türkiye gazetesi milli eğitimle ilgili olarak. Türkiye'nin 2/3 sular altında, barajlar doldu taştı. Butlan davası öncesi yine meydan okudu. CHP'nin dağılması önlenmeli. Diğer başlıklarda Türkiye gazetesinden. Sabah gazetesinde villa rüşvetinde hep aynı taktik denilmiş. İmamoğlu davası ile ilgili bir haber. Yıldırım Han ezberleri bozdu diğer bir başlık. Reklam ajansının İsrail bağlantısı deşifre oldu demiş Sabah gazetesi. Konya finalde Kartal Keder'di. Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili olarak başlığı da bu Sabah gazetesinin. Son gazetemiz Akşam gazetesi. Manşeti 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu. Aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Pimex ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi denilmiş. Beştepe'de siber güvenlik zirvesi. Silinen görüntüler savcılıkta. Babasına kızdı, şampiyonu kovdu. Yıldırım Han sahaya çıktı. TikTok'ta rezalet bitmiyor. Soykırıma şarkı yok. Akşamdan diğer başlıklardı. Hızla tamamladık gazeteler turunu. Birazdan ilk konuğumuz buluşacak sizinle.
1: Reklamlar. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılı

0: başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri Pazarama'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
7: Migros.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.14'e doğru ilerliyor sevgili dinleyiciler ve ilk konuğumuzla birlikteyiz. Eski diplomat, Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gürru Gezer stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Dünyada gerçekten çok hızlı evriliyor her şey. Haberler bir türlü dinmiyor. Her an, her dakika yeni bir haberle karşılaşmak mümkün. Uzun yıllar Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, etkilerini, dünyaya ulaşım yollarını konuşurken şimdi de Hürmüz eksenli Orta Doğu'dan söz ediyoruz. ABD, İsrail, İran Savaşı'ndan söz ediyoruz. Bir ateşkes var gibi görünüyor ama her gün yeni yeni açıklamalar ve yeni olaylar da birbirini kovalıyor. Bu arada yalnızca İran, Hürmüz değil, İsrail, Lübnan meselesi de var. Güney Kıbrıs epey konuştuğumuz konulardan biri oldu yaşananlarla birlikte. Bugün ilerleyen dakikalarda Avrupa Birliği'nin tavrını da konuşacağız elbette. Çünkü enerji meselesi aslında bütün konuların merkezinde yer alıyor ve dolayısıyla dünyanın dört bir yanını da olan biten ilgilendiriyor. Şimdi ABD Başkanı Trump adını koyduk, mini savaş halindeyiz dedi. Farklı sözcüklerle dikkati çekmeyi de başarıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesini kısa süreliğine askıya alıyoruz dedi. Bu neydi? En son ne oldu Hürmüz Boğazı'nda? Ablukanın ablukası da devam ederken.
2: Şimdi Selvi Hanım, sizin de işaret ettiğiniz üzere her gün, belki her gün, gün içerisinde farklı açıklamalar geliyor Trump yönetiminden. Tabii bunları da anlamlandırmak ve yorumlamak oldukça zor hale geldi.

0: İlk önce onu söyleyeyim. Şimdi bu mini savaş ifadesinden izninizle başlamak istiyorum. Şimdi Trump bunu mini savaş olarak nitelendiriyor ama 40 günlük savaşta kullanılan mühimmata baktığımız vakit, az evvel Rusya-Ukrayna savaşına değindiniz. Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan mühimmattan daha fazla mühimmat kullanılmış. Yani biz ne diyoruz? İran hala ayakta, işte rejim ayakta. Dolayısıyla hani ciddi bir ülkenin istikrarına yönelik ciddi bir tahribat olmadı diyoruz ama baktığınız vakit 100 küsür bin yerleşim birimi alanı bombalandı bu 40 günlük savaşta. Bu nedenle buna hani mini savaş demek, zaten savaş başladı biliyorsunuz, hemen maalesef kız çocuklarının gittiği bir okul
1: Maalesef, maalesef.
0: vuruldu ve 100 küsür kadar masum küçük kız çocuğu öldürüldü. Savaşın daha ilk günlerinde. Dolayısıyla bunu mini savaş olarak nitelendirmek, yaşanan olayı azımsamaktır. O dolayısıyla mini savaş derken neyi kastettiğini tam olarak bilemiyorum. Muhtemelen şunu kastetmiştir. Malumunuz Amerika'da bu savaşa karşı ciddi bir
1: Evet,
0: tepki var.
1: evet.
0: Yani Amerikan kamuoyu bunu tırnak içerisinde hani halk diliyle satın almış değil. Trump'a yönelik yani anketlere, kamuoyu araştırmalarına baktığımız vakitte destek oranı tarihi bir düşüş
1: Düşüşte.
0: gösteriyor. Yani anketlerde %32 diyen var, %34 diyen var, %36 diyen var ama %36'nın üstüne de çıkan yok. Dolayısıyla hem savaşa yönelik bir destek yok Amerikan halkında, buna MAGA'cılar da dahil, yani
1: Evet.
0: kendi tabanı Trump'ın, ve Trump'a yönelik destek de ciddi oranda azalmış vaziyette. Şimdi savaş dese biliyorsunuz Kongre'yi bypass ederek bu savaşı başlattı. İşte yok mini savaş diyor, yok çatışma diyor, yok özel operasyon diyor. Bu tarz böyle ifadelerle sanki Amerika savaşta değilmiş gibi bir imaj yaratmaya
1: Bir de
0: çalışıyor.
1: Kasım ayı meselesi var
0: Tabii
1: tabii.
0: tabii şimdi seçimler geliyor ve hani Amerikan ekonomisi, bakın Amerika'nın şu andaki kamu borcu gayri safi milli hasılasını aşmış vaziyette. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bir ilk. Yani ekonomik endikatörlerin çoğuna baktığımız vakit, ki Trump'ın bütün seçim kampanyası yeniden Amerika'yı büyük yapacağım.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte ekonomi altın çağını yaşayacak vesaire. Bunların hiçbiri olmadı tabii. Yurt dışında da maceradan maceraya koşuldu. Çok sıkıştı. O yüzden de bu İran'daki meseleyi mümkün mertebe olmuş bitmiş. Zaten işte zafer ilan edildi gibi bir takım açıklamalarla farklı bir algı yaratmaya çalışıyor. İşin ilginç tarafı, bakın dün son güncel meselelere gelelim. Dün Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya
1: Evet.
0: geldi. Basın sözcüsü hamileydi, herhalde hamilelik iznine ayrıldı. Kendisi çok kapsamlı açıklamalar yaptı. Aslında onu şunu da düşünmedim değil. Tabii o Marco Rubio kabineyi ve Trump yönetimini düşününce aralarındaki belki en hani sağduyulu, söylediklerini tarttıktan sonra, hani düşündüklerini daha doğrusu tarttıktan sonra söyleyen bir kişi, doyurucu o anlamda baktığınız vakit bir basın briefingiydi ama o bile Trump yönetiminin politikalarını savunmakta zorlandı. Dedi ki işte destansı öfke operasyonu zaten bitti. Ondan sonra özgürlük projesi, işte bu yani Hürmüz'de kalan 80 bin küsur denizcinin, bakın Hürmüz'de şu anda o gemilerde mahsur kaldığını biliyoruz. 28 Şubat'tan bu yana işte bu gemilerin güvenli bir şekilde ABD donanmasının yardımıyla, yönlendirmesiyle çıkması söz konusuydu. Özgürlük projesine geçildi dedi. Marco Rubio bunu söyledikten belki 2-3 saat sonra ABD Başkanı dedi ki özgürlük projesini sonlandırıyoruz dedi. Çünkü işte Pakistan ve bazı müttefiklerimiz bize hani ısrarcı oldular ve hani bu müzakereler de belirli bir mecraya girdiği için ve olumlu bir seyirde ilerlediği için biz bu meseleyi rafa kaldırıyoruz dedi. Şimdi yani dün daha başka bir programa katıldığımda şunu söylemiştim. Amerika'nın bir stratejisi yok. Yani acaba şunu denesek nasıl olur? Bir deniyorlar, bakıyorlar tutuyor tutmuyor. İran'ın tepkisine göre ondan sonra diyorlar ki yok bunu yapalım. Şimdi belli ki bu savaşa zaten bir strateji olmadan girilmiş. O yüzden Amerikan kamuoyu zaten bunu satın alabilmiş değil. Bundan sonra ne olacak? Yani ben bir sıcak çatışmanın yeniden yaşanmasını açıkçası beklemiyorum. Demin Amerika'daki iç siyasi dinamiklerden, ekonomik dinamiklerden bahsettim. Seçime giden bir süreçte Trump'ın bu meseleyi daha fazla uzatmaması lazım. İran girer mi? İran'ın da tercihi değil. Ama İran bir savaşa girecek olursa da elindeki imkan ve kabiliyetleri seferber ederek sonuna kadar direnecektir. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Evet. Ama önemli olan burada müzakerelerin veya diyaloğun, temasların sürmesi ve tansiyonun özellikle Hürmüz özelinde azaltılması. Çünkü Hürmüz'deki o kilit açılmadığı müddetçe bakın piyasalar bir türlü durulmuyor. Ve Amerika...
1: Trump'ın açıklamalarıyla da zaten sürekli bir yerlerde elbette her zaman olduğu gibi para kazananlar oluyor ama
0: evet,
1: piyasalar gerçekten allak bullak, bir öyle açıklama bir böyle.
0: Evet.
1: Trump kendilerine korsan gibiyiz diye nitelerken bir film sahnesi anlatır gibi konuşurken Rubio da dün... İran'ın korsanlık yaptığını söyledi. Yani sözcükler üzerinden bile çok ilginç bir durum.
0: Dünkü basın toplantısına ilgili bir çarpıcı husus daha vardı bence. Dedi ki Marco Rubio, yani bu basın toplantısından hiçbir şey çıkartmazsanız, yani hiçbir şey yazmazsanız, ki size ne yazacağınızı da söyleyecek değilim dedi. Sadece şu mesajı belki yansıtırsınız dedi. İran'ın dedi Hürmüz'ü kapatma ya da Hürmüz'de yeni bir rejim uygulama gibi bir tasarrufu olamaz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır dedi ve ısrarla bunu tekrarladı. Peki şimdi ben düşündüm, hani bir gazeteci de şu soruyu soracak mı acaba diye. Peki Hürmüz'ü kapatmasına ne vesile oldu? Yani sizce durup dururken mi kapattı İran Hürmüz'ü?
1: Ve ne zamandır kapalı?
0: Yani... Tabii kimse bu soruyu da sormadı. Yani sanki Hürmüz, İran durup dururken hiçbir şey yokken bir anda dedi ki ben Hürmüz'ü kapatacağım. Yani Amerika şunu ısrarla anlamıyor. Attığı adımların, eylemlerinin tabiatıyla bazı sonuçları olacak. Ve Amerika ve İsrail İran'a saldırdığı için ve ilk saldırıda devrim rehberini, dini liderini öldürdüğü için İran böyle bir... Doğru yanlıştır bunu tartışmıyorum. Uluslararası hukuk açısından yanlış. Bakın bunu da söylemiş olalım dinleyicilerimize. Ama İran'ın da bir tepki vermesi gerekiyordu. Ve böyle bir tepki verdi. Ama ısrarla dün bir saat süren o basın toplantısında Marco Rubio bunun neden olduğunu, neye tepki olduğunu söylemekten doğal olarak kendi bakış açısından imtina etti.
1: İran boyutunda neler yaşanıyor, İran'da neler oluyor? Reklamların ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'la konuşacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
4: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
5: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin...

0: keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika Demli Inox çaycı ve çay makinesi 1999 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK dikey şarjlı süpürge 9999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binaenaleyh Kılçık Hocam.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Saat 8.27 sevgili dinleyicilerimiz, eski diplomat, Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gürru Gezer stüdyo konuğumuz. Telefon attığımızda da Harun Aykaç var, arkadaşımız TRT İran temsilcisi. Günaydın, kolay gelsin.
3: Günaydın Selvi Hanım, sizlere de kolay gelsin. Konuğumuza da selamlar.
2: Konuktan da Gürru Hanım'dan da selamlar var size. Harun Aykaç, ABD ekseninden baktık biraz yaşanan son gelişmeleri ama İran'da neler oluyor? Trump özellikle İran'da bir kaos varmış, yönetimde bir sorun varmış gibi üst üste açıklamalar yapıyor. İran'dan da karşılık olarak sert açıklamalar geliyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son durum nedir? İran'dan yansıyanlar neler olacak?
3: Evet, yani İran'da özellikle Trump'ın işte ifade ettiği yönetimde bir kaos var. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Onun için biz tam bir muhatap bulamıyoruz. Ondan dolayı da bu anlaşma zemini tam istenilen hedefe varmıyor. Ama yani diğer taraftan baktığımızda İran'da sistematik bir farklılık var. Yani İran'da şu an için işte seçilen İran lideri Mujtaba Khamenei en tepe noktada bulunan insandır ve dolayısıyla bütün kurumlar ve kuruluşlar netice itibariyle ona biat ettiler ve o biat çerçevesinde yeni atamalar gerçekleştirildi ve bu yeni atamalar aracılığıyla ülke yönetimi şu anda devam ediyor. Yani iki Trump'ın kastettiği manada yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Öldürülen liderlerin yerine yenileri kondu ve bundan sonra İran yine dedi, eğer böyle suikastler devam eder de yetkililerimiz hayatını yitirirse onların yerine yenisi atanacaktır. Önemli olan devlette devamlık esastır felsefesi çerçevesinde gidiyor. Hürmüz'deki ana sıkıntının kaynağı İran lideri Mujtaba Khamenei'nin en son yaptığı açıklama aslında bir yönüyle. Demişti ki bundan sonraki süreçte Hürmüz Boğazı'nda yeni bir statü, ki dün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da aynı şekilde dedi. Yeni bir denklem şekilleniyor şeklinde. Bu denklemde dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç yeri yok. Bu denklemde Umman ve diğer Körfez'e komşu olan ülkeler olacak. Ama genel manadaki idare İran'ın elinde bulunacak. Biz beraber Hürmüz Boğazı'nı idare edeceğiz. Onun için de işte yeni kurallar, kaideler ve nizamnameler yazıyoruz. Onlar ortaya çıktığında ilan edeceğiz. Bundan sonraki bu olacak. İşte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki bu kartı İran'a kaptırmamak için işte Trump dedi ki özgürlük

0: dünyasına hükümranlık etmemesi. Onun için bu geçiş noktasında da bir takım çabaları oldu hatırlarsanız. İşte İran dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaş gemisi geçmek istedi. Biz iki füze attık, onları yaraladık, onlar geri kaçmak zorunda kaldılar. Ardından Amerika Birleşik Devletleri dedi ki hayır bu yalandır, böyle bir şey yok, kimsenin bizim gemimizi vurduğu yok. Ardından Amerika dedi ki ben geçtim dedi, bu sefer İran yalanladı. İster istemez bu bir mücadele, bu güç kullanımı süreç içerisinde masaya evirerek birbirinden ne koparırlarsa meselesi. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir toplantısına katıldık. İsmail Bekai orada dedi ki biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 madde gönderdik. Amerika Birleşik Devletleri bizim 14 maddenin cevabını bize gönderdi. Şu anda bizim yetkili kurullarımız bunun üzerinde çalışıyor. Bu çalışma noktasında ayrıntı veremem dedi. Ancak netleşirse o zaman zaten kamuoyuna biz duyuracağız dedi. Böyle arka kapı diplomasisi de işin doğrusu devam ediyor. Ama dediğimiz gibi sert açıklamalar haliyle devam ediyor. En son yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki bu özgürlük projesi değil, bu kör düğüm projesi. Yani bir çıkmazı çağrıştırıyor. İşte dün ve evvelsi gün yapılan denemeler olumlu netice vermeyince Amerika Birleşik Devletleri şimdi tekrar süre uzatımına girdi. Bakalım arka kapı diplomasisi onları nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz.
1: Bu arada Wang Yi ve Irakçı Pekin'de bir araya gelmişler Çin Dışişleri Bakanı'yla. Çin'in pozisyonu da sürekli irdelenen konuların başında geliyor. Enerji ihtiyacından, İran'la ilişkilerinden ve dünya üzerindeki önemli güçlerden biri olmasından ötürü. Bu görüşmeye dair yeni bir bilgimiz var mı ya da bir bilgimiz var mı?
0: Şu anda sadece basına yansıyan işte görüşme videosu ve ikili stratejik ilişkilerle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere ABD ile ilgili olan ilişkiler diye yani ayrıntı verilmedi. Yani işte Çin bunu silahla destekleyecek, işte İran'ın yanında olacak sonuna kadar böyle bir şey yok. Ama neticede şu bir hakikattir. Çin ve Rusya İran'ın en büyük stratejik ortaklarıdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir yardımlaşma oluyor ama bazen bu yardımlaşmalar aleni olarak da biliyorsunuz
1: Evet.
0: yapılmayabiliyor.
1: Evet.
0: Arka kapıda bu işlemler gerçekleştiriliyor. Hatta yapılan bazı şeyler bile yapılmadı denilebiliyor. Tabii ki Çin yani İran üzerindeki o karlılık düzeyindeki petrol alım işini sonlandırmak istemiyor. Amerika'nın en büyük amaçlarından biri de bu bağı kopararak süreç içerisinde Çin'e karşı rekabet etmek. Yani bu anlamda da
1: Tabii.
0: Çin bunun farkında. İran zaten farkında. Dolayısıyla İran yalnız kalmamak adına özellikle Rusya ve Çin'le temaslarını çok ciddi devam ettiriyor. Hatta bu müzakereler noktasında hatırlarsanız önce Pakistan'a gidildi,
1: Evet.
0: Umman'a gidildi.
1: Rusya.
0: Ardından Rusya'ya gidildi ve Rusya'da bu meseleler tartışıldı. Tekrar geri dönüldü. Şu anda da işte Trump Çin'le görüşmeyi düşünüyor bu önümüzdeki süreçte. Ondan önce tekrar İran şu anda görüşüyor. Bakalım ne çıkacak. Tabii bütün mesele dediğimiz gibi bu var olan sıkıştırılmış girdaptan kurtulma çalışmaları. İran diplomasi yolunu aslında bir yönüyle öncüllemiş gibi şimdilerde çok ciddi.
1: Evet.
0: Fakat Amerika Birleşik Devletleri uğramıyor. Ondan sonra füze menzilleri noktasında bir de bu vekil güçler meselesinde İran'ı çok ciddi sıkıştırıyor. İran'ı bu üç noktada taviz verdirtebilirse kendince bir anlaşmayı oturup zafer ilan edebilecek ama bu üç noktada eğer anlaşamazlarsa tabii ki bu anlaşmazlığın bir faturası da olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Harun Aykaç. Kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'la konuştuk. İran üzerinden konuları değerlendirdi. Yürü gezerle biz devam edelim. Son dönemde ABD ve İran üzerinden konuşuyoruz aslında. Hep İsrail. İsrail ne yapıyor?
2: Selvi Hanım, esasında tabii çok önemli bir noktaya değindiniz. Bu müzakereler baktığımız vakit veya temaslar ABD ve İran arasında diyoruz ama burada görünmeyen bir üçüncü ve esasında seyri de belirleyen Amerika açısından İsrail var. Şimdi İsrail'den meseleye bakıldığında onlar diyorlar ki Amerika bize koşulları dikte ediyor. Bundan dolayı mutsuzuz. Amerika'da ise İsrail bize

0: koşulları dayatıyor. Biz kendi özgür irademize, yani bu savaşı eleştirenler özellikle, biz kendi özgür irademizle hareket edemiyoruz. Ama yani öyle bir girift ilişki var ki zaten ABD ile İsrail arasında, işte ve Yahudi lobisi nedeniyle birlikte hareket eden ve birbirinden ayrı, yani karar alamayan bir organik bir bağ burada söz konusu. Bu savaşı zaten Amerika Netanyahu'nun, daha doğrusu Trump yönetimi Netanyahu'nun zorlamasıyla girdi. Ve hatta şunu hatırlatalım dinleyicilerimize, bu savaş Trump ilk seçildiğinde Netanyahu dedi ki bu bizim açımızdan altın bir fırsat dedi.
1: Evet.
0: Çünkü biliyordu ki Trump'ı istediği şekilde manipüle edebilecek ve savaşı sokacak. İran, İsrail'e soracak olsanız, İsrail burada bir hedefi vardı. İsrail aslında belirli bir hedefle girdi bu savaşa, Amerika'nın aksine. O da rejimi
1: Evet.
0: değiştirmekti. Muvaffak olamadı. O yüzden İsrail bu savaşı uzatmak ve o hedefine, ki ben ulaşılabilir bir hedef olduğunu da düşünmüyorum. Bu 40 günlük savaş bunu da göstermiş oldu bize. Yani bir değişim gelecekse o içeriden, halktan gelecektir. Doğrusu da budur zaten.
1: İran halkının değişim olacaksa biz yaparız anlayışı aslında tamamıyla görüldü herhalde.
0: Tabii.
1: Yurt dışındaki İranlıların bile bir saldırı üzerine ülkelerine dönmesi, muhaliflerin kendi ülkeleriyle ilgili açıklamaları o gerçeği gözler önüne serdi demek mümkün.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla burada İsrail'in bu meseleyi yokuşa sürmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Tabii burada Lübnan meselesi
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Sözde bir ateşkes var. Her gün çünkü Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. O Litani Nehri, yani şimdi bir mavi hat var. Aralarında
1: Evet.
0: resmi bir sınırı yok tabii İsrail ile Lübnan arası, ama o mavi hatla Litani Nehri arası bölge, bir yanılmıyorsam 10 kilometrelik bir bölge. Oradaki bütün köy ve kasabaları zaten bombaladı İsrail. Şimdi de oradaki bütün yerleşim alanlarını yok ederek bir daha insanların orada yaşamasına, yani Gazze'de yaptığının
1: Aynen.
0: bir benzerini Lübnan'da yapıyor.
1: Hem su kaynakları meselesi var,
0: Tabii
1: hem
0: ki. Hem
1: insansızlaştırma.
0: insansızlaştırma, bir de o alan aynı zamanda tarıma elverişli bir alan. Ve Orta Doğu'da bu hakikaten önemli ve
1: Evet.
0: belirleyici bir mesele. Yani burada İsrail'in biz Trump yönetimi üzerinde bu mesele uzasın diye baskı yaptığını biliyoruz. Tabii iç siyasi dinamikler bağlamında da hızlıca Netanyahu da biliyorsunuz 3 ayrı davadan, yolsuzluk
1: Evet.
0: davasından yargılanıyor. Ve her seferinde de dava olmadan işte 1 saat evvel, 2 saat evvel, 1 gün evvel avukatı diyor ki efendim bu işte halihazırda savaştayız vesaire. Başbakan şu anda gelip duruşmaya katılamaz ve her seferinde de gerçekten erteleniyor. Ama bu bir yere kadar gidecek. Muhalefet partileri birleşti ve bir blok halinde, yani daha doğrusu işte Yair Lapid ve Naftali Bennett bir blok halinde girme kararı aldı seçimlere. Netanyahu'nun da siyasi sonunun gelmek üzere olduğunu görüyoruz. O yüzden de suni bir takım savaşlar yaratarak, cepheler açarak siyasi ömrünü uzatmak için elinden geleni yapacaktır. Bunun da tabii ki ABD İran ilişkilerine olumsuz yansımaları olacaktır.
1: Bu arada Trump'ın Herzog'dan Netanyahu'nun affedilmesini istediği haberleri de yayılmıştı ama elbette buna karşı çıkmıştı İsrail Cumhurbaşkanı. Son reklama gitmeden önce konuşacağımız son bölümde Körfez ülkeleri olsun. Çünkü ABD'nin silah satışını onaylaması meselesi vardı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail işbirliği özellikle son dönemde çok üzerinde konuşulan konulardan biri oldu. Körfez ülkeleriyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bu arada Türkiye'nin de Suudi Arabistan'dan konuğu olacak. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı gelecek.
0: Şimdi tabii Körfez ülkeleri kendilerini hiç beklemedikleri ve istemedikleri bir noktada buldular bu savaşta. İran zaten Körfez ülkelerine eğer savaştırmanırsa, Körfez ülkelerindeki ABD çıkarlarına, yani ABD üsleri vesaire saldıracaklarını söylemişti. Ama hani bunu bu kadar belki geniş çaplı bir saldırı olarak Körfez ülkeleri beklemiyordu. En fazla vurulan tabii ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmaları imza atmış ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmiş bir ülke malumunuz. Ve bu savaş esnasında İsrail'in o meşhur demir kubbesinin bir kısmının Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleştirildiği ve İsrail uzmanların İran'dan gelen füzeleri önlemeye çalıştığı açık kaynaklarda da yer aldı. Tabii bu ciddi bir tepki yaratıyor. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri bir de OPEC'ten ve OAPEC, yani Arap ülkeleri, evet, petrol üreten Arap ülkeleri örgütünden de çekildi. Artık ben kendi yoluma gideceğim diyor. Körfez ülkeleri arasında bir birliğin olduğunu söyleyemeyiz. Yani Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri bölgede bir hakimiyet arayışı içerisinde ve birbirleriyle rekabet içerisindeler. Daha ufak ülkeler, özellikle maalesef Umman, ki bu biliyorsunuz müzakereleri arabuluculuk yapıyordu, fevkalade olumsuz etkilendi bu süreçten. Katar hiç beklemediği bir şekilde saldırıya uğradı. Çünkü Katar'ın diğer Körfez ülkelerinin aksine İran'la geçmişten bu yana iyi ilişkileri oldu. Yani bu savaş bugün bile bitse Selvi Hanım, bu Orta Doğu'daki taşların yerine oturması aylar, belki yıllar alacak. Körfez ülkeleri hem İran'a karşı yani onlar tabii ne kadar birlik içerisinde hareket edebilecekler, o caiz sual, ama İran'a karşı politikalarını revize etmek durumunda kalacaklar. Bir kısmı İsrail'e yönelik politikalarını revize etmek durumunda kalacaklar ve belki de tamamı Amerika ile ilişkilerini yeni bir denklem üzerinden kurma yoluna gidecekler.
1: Sevgili dinleyiciler, gündem reklamların ardından yeni konuyla devam edecek.
2: Reklamlar.

0: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binercele Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Smokin bizim işimiz.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklamlar.

0: canlı olarak devam ediyor.
1: Saatimiz 8.46 sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuz Gürru Gezer 9'a kadar bizimle olacak ama telefon attığımızda da şimdi Bilecik Şehedebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın var. Sayın Yaşın merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Selvi Hanım, Bilecik'ten selamlar. Gülür Hanım'ı da saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar dilerim.
3: Bilmukabele hocam.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği'ni konuşacağız ağırlıklı olarak elbette. ABD, İsrail-İran Savaşı'nı konuştuk, Hürmüz Boğazı'nı, Amerika Birleşik Devletleri'nden yansıyanları, Körfez ülkelerine değindik. Bir de Avrupa Birliği var elbette. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji meselesiyle ilgili olarak ABD'ye bağlanan Avrupa tartışmalar, geldikleri nokta ve son dönemde Ermenistan'a yoğun ilgi, üst üste iki toplantı. Ne söyleyebiliriz Avrupa liderlerinin Ermenistan'daki toplantısıyla ilgili?
2: Şimdi bu toplantı aslında çok önemliydi çünkü özellikle Fransa'nın öyle biraz başını çektiğini söyleyebiliriz. Avrupa siyasi topluluğu zirvesi olarak Ermenistan'da evet, toplanıldı. Çünkü Kafkasya'da bir sorun çözülebilirse eğer, özellikle enerji akışı konusunda, hani Avrupa Birliği hani Rusya'ya olan bağımlılığını azaltırken Amerika'ya olan bir bağımlılık ortaya çıktığı için bir denge sağlayabilecek. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin iyileşmesi, normalleşmesi, tabii ki aynı şekilde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi. Burada şunu da belirtmek lazım. Türkiye bu normalleşmeyi Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine böyle endekslediği için bu bir bütün halinde gerçekleşmesi gereken bir süreç. Diğer taraftan Ermenistan'ın da, yani şu anki Paşinyan yönetiminin daha doğrusu, buna hani istekli olduğunu biliyoruz. Bu anayasa değişikliği evet, çabası, yapmaya çalıştığı reformlar, ki bu şu an neden birkaç noktası var. Birincisi mesela diaspora Ermenilerini, Ermeni vatandaşı olarak tanımlamayan, Ermenistan'da yaşayan insanları Ermenistan vatandaşı olarak tanımlayan, daha hani modern bir anlayış zaten bu. Mesela anayasadaki vatandaşlık kanunu böyle değiştirmesi önemli. Çünkü Ermenistan, Azerbaycan veya Ermenistan, Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginliğinde bilhassa Amerika'daki ve Fransa'daki Ermeni lobisinin önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Hem içinde bulundukları ülkelerin siyasetine etki etmeleri nedeniyle veyahut da içinde bulundukları ülkelerin kendi siyasetleri için bu lobileri bir kaldıraç gibi kullanması nedeniyle. Bu anlamda Paşinyan, hani bizimle birlikte yaşayıp da bu çileyi çeken insanlarla politika yürütmek gibi bir anayasal reform yapıyor. İkinci taraftan anayasada yer alan bağımsızlık bildirgesine atfı artık çağ dışı gördüğünü belirtiyor ve zannediyorum Ermenistan'da da bu görüş biraz benimseniyor. Çünkü hep ne diyorduk? Bugüne kadar, Paşinyan'a kadar, işte belki de arada başka süreçler de oldu ama Ermenistan'ı Karabağ çıkışlı liderler yönetiyordu ve bu da hem diasporanın etkisiyle hem de bu işte aşırı milliyetçi gruplar nedeniyle, hani Ermenistan öyle zenginlik içinde fakirlik yaşayan bir ülke. Yani bu pek evet, çok enerji koridorunda yer alabilecekken bunun dışında kalan ve üstelik de gerçekçi olmayan hayaller peşinde sürüklenen bir halk diyorduk. Bu anlamda Ermenistan'da çok önemli değişiklikler olduğu kesin.
1: Rusya ile ilişkiler açısından da elbette.
2: Diğer taraftan evet, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun etkisiyle Rusya'nın bu Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a beklenen desteği vermemesi, hatta Ermenistan'a o dönemde sonuçta Güvenlik Konseyi kararlarında zaten Karabağ Azerbaycan'ın toprak parçası açık bir şekilde söylendiği için, hani Fransa ve İngiltere'den de beklediği desteği psikolojik olarak dahi göremedi ve Amerika'dan da. Dolayısıyla Ermenistan'ın kendisine yeni bir gelecek çizmek zorunda kaldığı bir noktada. Diğer taraftan hani Rusya artık Ermenistan için güvenilir bir ortak değil, böyle görülmüyor. Paşinyan'ın önündeki en büyük engel artık kilise ve muhalif gruplardı. Kilise üzerinde de bir takım yasal değişiklikler, onların vergi muafiyetlerini gündeme getirmek, yine bu anayasa değişikliğinde kilisenin anayasal gücünün altının işte o, yani o

0: altını çizen o maddeleri hafifletip biraz daha seküler bir devlet yapısı anayasaya yerleştirme çabası da var. Şimdi bütün bunların bir taraftan da Ermenistan'ın, yani Ermenistan'daki yönetimin daha doğrusu bir şekilde destekleniyor olması lazım ki bir takım girişimler yapıldı. Bunların arasında enerji koridorlarında Ermenistan'ın da yer alması var. Hem de zaten bölgedeki diğer ülkelerle daha barışçıl yaşaması herhalde ki tercih edilir. Bu anlamda bu Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin Ermenistan'da yapılmasının böyle bir etkisi olabileceğini düşünebiliriz. Yani hem Paşinyan'a dönük bir destek
1: seçimler
0: olarak değerlendirebiliriz.
1: Dedi. Evet.
0: Hem de Avrupa Birliği'nin yaratmak istediği etki bakımından. Çünkü mesela böyle bir zirve Balkanlar'da yapılsaydı, evet, Balkan ülkeleri de Avrupa Birliği dışında bırakılmış. Muhtemelen çok daha uzunca bir süre böyle dışarıda kalacak. Ama aynı etkiyi vermeyebilirdi. Ermenistan Avrupa'ya biraz daha uzak ve Avrupa Birliği üyeliği yerine işte bir dış halkayı oluşturan ülkelerden birisi olarak görülmesi herhalde bu Avrupa siyasi topluluğu mesajıyla verilmek istenenin daha iyi verilebileceği bir yerdir diye düşünüyorum.
1: Azerbaycan barış gündemine sadık kalacak dedi İlham Aliyev, onu da anımsatalım hemen. Çevrim içi katıldı o toplantıya, barış içinde yaşamayı öğreniyoruz dedi ama Avrupa'nın çifte standart uyguladığını da vurguladı yine.
0: Evet, çünkü Azerbaycan bu işten çok çekti. Yani işte o Minsk grubunda bulunan işte hem Rusya hem Fransa hem Amerika Birleşik Devletleri'nin o ikircikli tavrından çok çekmişti ve hani kendi göbek bağını kendi keserek buradan çıktı. Bu açıdan önemli. Şimdi mesela bu konu önemli. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olmadan ama siyaset ve koordinasyon da etkili olacak ve aynı zamanda etki alanı olarak görüyor mesela özellikle Fransa bu Avrupa siyasi topluluğunu, Avrupa Birliği dışında ikinci bir hat. Şimdi zaten Avrupa Birliği üyeliğinde mesela buyurgan bir Avrupa görüyoruz ve üyelere karşı bu aşamada bulunan yani işte o üyelik aşamasında bulunan ülkelere karşı eşitçi olmayan yaklaşımları var. Çünkü hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin üye yapılması sürecini iyi hatırlıyoruz. Bulgaristan ve Romanya'nın apar topar hukuki müktesebatı sağlamadan üye yapılması sürecini iyi hatırlıyoruz. Ama şimdi bu üye olmayacak ama bu halkanın içinde olacak ülkelerle herhalde muhtemelen Sayın Aliyev'in ifade etmek istediği ya da vurgulamak istediği noktalardan birisi de bu. Daha eşitler arası bir ilişki sürdürmek zorunda kalacak. Çünkü Azerbaycan'ın gazı gidecek, Azerbaycan'ın enerjisi gidecek. Bu Zengezur koridoru artık hani bir enerji koridoru haline dönüştü. Çünkü Azerbaycan ürettiği elektriği de bu koridor üzerinden işte Nahçıvan, Türkiye ve oradan Avrupa'ya ulaştıracak. O zaman bu görüşmelerde işte etki alanı yaratma, koordine etme bölgeyi gibi siyasi hedeflerde hani biraz daha eşitler arası bir ilişki kurulması gerektiğine dönük bir hatırlatma olabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan evet Aliyev bu barış sürecine bağlılığını ifade etti. Zaten hani Azerbaycan bu konuda herhangi bir konuda yani bu konunun içeriğinde bir eksik nokta bırakmıyor. Yani hem bu koridorlarla ilgili bütün altyapıyı tamamlamış durumda, eli açık bir şekilde bekliyor ama acele de etmiyor. Çünkü hani Haziran 2026'da Ermenistan'da seçimler olacak. Bu süreç içerisinde bu anayasal değişikliğin en azından mutlaka yapılması, gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu zihinsel dönüşüm de tamamlanabilsin. Bu konuda acele etmiyor. Tabii ki bu zirvede Türkiye-Ermenistan normalleşmesi bakımından yine önemli bir adım. Biraz daha hani böyle kültürel ya da sembolik bir adım da diyebiliriz ama bu
1: köprüsü,
0: İpek Yolu Köprüsü'nün karşılıklı birlikte yapılacak olması yönünde imzalanan mutabakat da çok önemli. Bu konuda zaten işte bir süredir devam eden görüşmeler vardı. Bu da önemli bir adım. Ama tabii ki buradaki ilerleyiş, bu köprü zaten yapılır. Türkiye de her zaman Ermenistan'la normalleşme konusunda hani elini uzatmış, dostane bir tavırla zaten her zaman bekliyor. Ama bu anayasal değişiklik dolayısıyla Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerin tam anlamıyla bir dostluk ilişkisi ya da iyi komşuluk ilişkisine dönüşmesine bağlı olduğunu unutmamak lazım. Ama Ani Köprüsü'nün yapılmış olması da sınırların açılmasına dönük sembolik bir ilerleme olarak görmek ve böyle değerlendirmek mümkün.
1: Sayın Yaşın, çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Bilecik Şehide Bali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın telefonla bağlandı yayınımıza. O toplantıda Türkiye'yi Cevdet Yılmaz temsil etmişti sevgili dinleyicilerimiz. Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonunu da konuştuk. Ama bu arada Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs, Yunanistan, Ermenistan ziyaretleri, birbiri ardına gelen açıklamaları, Macron'un tavrı, Türkiye ile ilgili neler söylüyor bize Sayın Gezer Avrupa Birliği ilişkisinde?
2: Şimdi Avrupa Birliği ile yani müzakere süreci zaten donmuş noktada, o konuda bir ilerleme yok. Evet. Ama onun dışında da tabii Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde nüfuzunun artıyor olması Avrupalı ortaklarımız nezdinde maalesef bir endişeye sebebiyet veriyor. Halbuki biz bir NATO ülkesiyiz. Yani Türkiye'nin savunma, mesela Saha 2026 değil mi? Dün açılışı fuar yapıldı. Fuar. Savunma Sanayi Forumu hakikaten büyük bir gurur. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki imkan ve kabiliyetlerini genişletmesi aslında NATO açısından bir artı değerdir bakıldığı vakit. Şimdi Amerika'nın NATO'dan uzaklaştığı bir dönemde Türkiye'nin NATO içerisindeki özgül ağırlığı aslına baktığınız vakit giderek artıyor. Şimdi Avrupa ülkelerinin bunu bir tehdit olarak değil, bir stratejik kazanım olarak görmeleri gerekir. Fakat tabii burada Yunanistan ve GKR'ye özellikle bu bölgedeki gerginliklerden, çatışmalardan kendilerince istifade etmeye çalıştılar ve maalesef her zamanki gibi tarihin yanlış tarafında yer alarak bu sefer İsrail'le bir ortaklık yoluna gittiler. Çok ilginçtir, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese bir açıklama yaptı ve Yunanistan'ın İsrail tarafından kullanıldığını söyledi. Yani bunu Sumut
1: Yunan muhalefet liderinin söylediği gibi aynı
2: evet,
1: zamanda.
2: Evet, ve bunu tabii hani konteksti de vermek lazım dinleyicilerimize. Sumut filosuna yapılan Girit Yunanistan açıklarındaki müdahaleye binaen bunu söyledi. Tabii Yunanistan'ımız geçmişten bu yana kamuoyu önünde Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklerken kapalı kapılar ardında buna köstek olma yoluna gitti biliyoruz. GKR'nin de maalesef 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla beraber bu hani Türkiye'ye yönelik itirazları dillendiren iki, yani 1,5 ülke, o tabii hani bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendisini tanıtıyor ama bizim nazarımızda öyle bir durum yok. Avrupa Birliği içerisinde yani Türkiye ile hem üyelik müzakerelerini uzatmamak hem de işte Türkiye'nin bir takım SEF'te dahil olmak üzere programlarına katılmasını engellemek yönünde bir strateji izliyor. Buna da maalesef bazı Avrupalı liderler işte Türkiye'ye yönelik tarihi ön yargılarından dolayı çanak tutuyorlar. Bunların başında da Macron geliyor ama hani bunu da dinleyicilerimize söylemekte fayda var, hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki yıl bugün Macron yok. Çünkü seneye seçimler olacak. Zaten ikinci dönemini tamamlıyor. Tabii bizim Afrika politikamız vesaire falan çok rahatsız etti Macron'u. Oradan adeta kovuldu Fransa. Suriye üzerinde belirli bir nüfuzumuz var. Onların eski manda rejimi, sistemi içerisinde yer alıyor vesaire. Şimdi zamanımız daraldı. Ama tabii bu yapılan açıklamalar hani bizim açımızdan, bizim yürüdüğümüz istikametten bizi saptırmayacaktır. Türkiye her zaman uluslararası hukuk temelinde, yurtta sulh, barış, cihanda sulh ilkesi temelinde bir dış politika izlemektedir. Bu da isteyeni rahatsız edebilir ama bizi engelleyecek bir durum değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gezer, sağ olunuz. Eski diplomat, Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gürru Gezer stüdyo konuğumuzdu.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri

0: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Washington-Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği misilleme hazırlığındayken taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez dünya savunma sanayi vitrinine çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimin geleceğine yönelik projeleri değerlendirdi. Doğru adımlar atarak mesleki eğitimle ilgili yeni bir atılım daha gerçekleştiriyoruz dedi. Teknopark Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bakan Tekin, mesleki eğitime yönelimin giderek arttığını da söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Yapılandırma müjdesi de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. İstanbul güne sisle uyandı. Özellikle Boğaz hattı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Geçici olarak Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı ve şehir hatlarındaki bazı vapur seferleri iptal edildi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: Okulda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında piliç kanattan dana kıymaya, kaşar peynirinden bezelyeye, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arzum OK004K Okka Minio Türk Kahve Makinesi Krom 999 liraya, Dreamil L10S Ultra Gen 2 Robot Süpürge Beyaz 19.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
12: Reklamlar. Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
13: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
14: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
12: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
13: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
12: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
13: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
12: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
13: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
12: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
13: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
12: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
13: TRT Müzik ekranlarında,
12: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
13: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
12: canlı yayınla sizlerle. Haydi Türkiye. 99 yıllık ses yolculuğunun
13: coşkusunu paylaşmak için
12: bu özel yayında buluşalım. Biraz önce arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi 6 Mayıs tarihi bizim için özel bir tarih sevgili dinleyicilerimiz. Eşref Şefik'in Alo Alo Muhterem Sami'nin anonsunu bir kez daha duydunuz. Burası İstanbul Telsiz Telefonu demişti. 1927 yılında Türkiye'de İstanbul Radyosu adıyla 1927'de Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başlayan ilk radyo yayınları bugün 99 yaşında. Bütün arkadaşlarıma kutlu olsun. Kaybettiklerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bütün radyocu dostlarımıza da iyi yayınlar dileğimizi tekrarlıyoruz gündem programından. Gündemin konuğu Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz. Hoş geldiniz. Bu özel gün kutlu olsun bir kez daha.
5: Hoş bulduk Selviye Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
12: 99 yıl geçmiş aradan, büyüyen bir radyo yayın ağından söz ediyoruz. TRT radyoları merkezde olduğu gibi bölge radyolarıyla yöre insanlarının da sesini duyurmaya devam ediyor. Yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da yayınlarına devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte de sesimiz dünyanın dört bir yanından uzakları yakın ediyor demek mümkün herhalde.
5: Kesinlikle, çok doğru. Sözünüzün başında ifade ettiğiniz gibi bir minnet duygusuyla başlamamız lazım bugünkü yayınımıza. Yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili Hakan Şahin'e de buradan Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Radyolarımızda çok çok büyük emeği olan arkadaşlarımızı da yakın zamanda kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü bu mikrofonlara, bu stüdyolara, bu marka değerimize çok önemli katkılar sağlayan arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunu söylemeden de geçemeyeceğim. İfade ettiğiniz gibi 1927 yılından bu yana 99 yıl geçti. Neredeyse bir asır Selviye Hanım. Yani evet. 100 yıllık bir asırlık bir kitle iletişim aracından konuştuğumuzda esasında işin arka planı çok fazla, hem çok derin, konuşulacak çok da şey oluyor. 1927, biraz daha geriye gidiyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşu, Cumhuriyetimizin kuruluşuna eşlik eden, yol hikayesine arkadaşlık eden bir kitle iletişim aracı radyo. Yaşı müsait olan dinleyicilerimizin hafızalarında o sesler hala duruyor. Hem ajans, yurttan sesler korosu, evet, radyo dramaları, arkası yarın, radyo tiyatrosu, çocuk korosu,
12: çocuk saati,
5: çocuk kulübü yani gibi şu anda ismini belki çok sevdi, zikretmemiz gerekecek programlardan, sinyallerden, jingle'larından bahsedebiliriz. Evet, hayat serüvenimizin çok önemli bir yerinde radyo bize mihmandarlık, arkadaşlık, duygudaşlık yaptı. Bu anlamda değerlendirecek olursak kitle iletişim araçları günümüzde çok çeşitli hale geldi. Hem televizyon, bir yandan dijital mecraların çok yoğun bir şekilde hayatımızda yer alması, dünyanın globalleşmesi çok hızlı bir şekilde ve teknolojik ilerlemelerin de buna eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde ilerlemiş olmasından dolayı da günümüzde artık kitle iletişim araçları çokluğu yaşıyoruz. Peki burada radyo nerede? Bir asırdır radyo var. Televizyon 1968 yılında hayatımıza TRT'nin kurulmasıyla girdi. 90'lı yıllarda altın çağını yaşadı. Günümüzde hala bizi eşlik etmeye devam ediyor. Dijital mecralardaki serüvenimiz, yolculuğumuz da 2000'li yıllarda başladı. Neredeyse 30 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip o da. Ve bu da bir yere doğru evriliyor. Ama birçoğu şekil değiştirerek, belki içerik farklılaştırarak yoluna devam ederken, belki de önümüzdeki 10-20 yıl kısa, orta, uzun vadede birçok hayatımızda olmayacak, belki de şekil değiştirerek çok daha az bir şekilde hayatımızda olacak, ancak 100 yıldır radyo vardı, devam etti, hala devam ediyor. Yani önümüzdeki süreçte de radyo otoritelerinin gelmiş olduğu nokta, radyo iş bir zaman ölmeyecek. Her zaman var olacak bir kitle iletişim aracı, ancak şekil değiştirebilir, farklılaşabilir. Çünkü bizim hayatımızın birçok yerine dokunuyor. Televizyon gibi değil. Evet. Televizyonda sizin göz teması ihtiyacınız var, zihinsel bağlılık ihtiyacı var. dijital mecralara siz istediğiniz kadar bakamıyorsunuz. Yani bugün sosyal medya hesaplarına veya

0: gibi yani video paylaşım siteleri dahil olmak üzere buraları belli saatlerde belli oranda erişebiliyoruz. Ve yine göz teması gerekiyor, zihinsel temas gerekiyor, beyinde hikayeleştirme gerekiyor. Ancak radyo böyle bir şey değil. Radyo herhangi bir iş yapabiliyorsunuz. İkinci, üçüncü bir iş yapma imkanı sağlayan bir
1: Ve galiba insanlar
0: iletişim
1: artık
0: aracı.
1: çok yoruldu, çok fazla dönüş almaktan, çok fazla habere maruz kalmaktan. Radyo sanki son yıllarda, hani bir dönem siz de söylediniz ya, tartışıldı diye, yeniden sakin bir yaşam özlemi yaşayan yorulmuş insanların ilacı haline gelmeye başladı gibi geliyor bana yapılan
0: Kesinlikle
1: yorumlara
0: öyle.
1: göre.
0: Çünkü diğer yayın mecraları çok karmaşık. Bir anda birçok şeye maruz kalabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Radyoda öyle değil. Yani radyo tematik anlamda istediğiniz içeriğe erişme imkanınız var. Onu dinlemek istiyorsunuz. Eğer onu dinliyorsunuz.
1: Ki
0: Başka bir
1: bu
0: şey girmiyor
1: konuda
0: araya.
1: TRT'nin de çok sayıda kanalı var, farklı farklı
0: Tabii
1: alanlarda yayın
0: ki.
1: yapan.
0: Kamu yayıncısı sorumluluğuyla bugüne kadar gerçekten hayatın her alanına erişme imkanı sağlamaya çalıştı. 17 radyo kanalıyla, 17 televizyon kanalıyla bugün bu boşluğu önemli ölçüde doldurdu. Genel Müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Sait Subacı Bey'in riyasetinde de son dönemde özellikle on demand dediğimiz paylaşım platformları ile ilgili adımlar atıldı ve TRT Tabii kuruldu. Bu alandaki boşluk da doldurulmuş oldu. Derken bunlar kendi mecralarında ilerliyor ancak radyo gerçekten çok önemli bir boşluk doldurmaya hala devam ediyor. Neden? Çünkü günde Türkiye'de 35 milyon civarında araç var. Biz bu araçların tamamına erişme imkanına sahibiz. Öte yandan diğer kitle erişim araçlarının neredeyse hiçbirinin böyle bir gücü söz konusu değil. Yani aynı anda 40 milyon civarında bir yere erişme imkanı çok kolay kolay bulunmuyor. Dolayısıyla arabalarda bugün olan dinleyicilerimiz de bir şekilde radyo yayınlarına maruz kalıyor. İsteyerek ve istemeyerek. Biz de amacımız gayemiz de kamu yayıncısı olarak da dinleyicimizi hem isteyerek erişme imkanını sunmak hem mobil araçlardan hem telefondaki uygulamalardan bugün TRT Dinle uygulamamızla dünyanın her yerinde radyo dinleme imkanı, içeriklerimize erişme imkanı söz
1: Evet.
0: konusu. Bu yönde de çok önemli bir boşluk doldurulmuş durumda.
1: 99 yaşındaki radyodan söz ediyoruz. Gelenekten geleceğe anlayışıyla ustalarımızın hepsini bize öğrettikleri için çok teşekkür ediyor, saygıyla anıyoruz. Ve TRT radyoları olarak bu özel gün nasıl kutlanacak? Aslında ipucunu biraz önce vermiştik sizinle sohbet öncesinde, ama onu da sizin aracılığınızla radyo dinleyicilerimize, sevgili dinleyicilerimize duyurmak istiyoruz.
0: Evet, biz 100. yılımıza doğru giderken özellikle önümüzdeki yıl siz de sözün başında ifade ettiniz 1927 6 Mayıs 1927'den 2027'ye 100 yıl diyoruz. Önümüzdeki yılda 100. yılımız. Bu akşam itibariyle de biz 99. yılımızı kutluyoruz. TRT Ara Stüdyosu'nda saat 20'de 99 sanatçımızın sahne alacağı bir konserle TRT Müzik Televizyon Kanalı, TRT Türkü ve Name Radyo kanallarından ayrıca TRT Radyo'nun da sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak olan konserle 99. yılımızı taçlandırmayı, kutlamayı, emek veren arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi umuyor, diliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız da hızla devam ediyor. 100. yılda da çok ciddi bir şekilde Genel Müdürümüzün ziyaretinde ve vizyonuyla çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 100. yılda da dinleyicilerimizle, halkımızla, vatandaşlarımızla çok farklı mecralarda, çok farklı etkinliklerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Çünkü bir asırlık bir dev çınardan bahsediyoruz. Bunu kolay bir şekilde geçemeyeceğiz. Dolayısıyla radyo hayatımızda hep olacak Selvi Hanım. Hem dramalarımızdaki çok önemli bir yer tutuyor. Artık biz son 4 yılda 35 civarında radyo draması ürettik. Arkası Yarın ürettik. Eski dramalarımız zaten dönüyordu.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra biz yeni üretimlerle de dinleyicilerimize bunları da sunuyor. Sesli kitaplardan dijital yayınlarımıza kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla bütün kıtalara ulaşıyoruz. 41 dilde yayın yapıyoruz. Türkçe yayınlarımız herkese devam ediyor. Bölge yayınlarımız devam ediyor. 500 civarında radyo programıyla bugün dinleyicilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, veri, kültür, sanat, spor, müzik, eğlence, haber, bütün bu boşlukları dolduran bir kitle iletişim aracı TRT Radyoları ve bunda kamu yayıncılığı sorumluluğu yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ben tekrardan bu vesileyle bizi dinleyen ve bize gerçekten yol arkadaşlığı yapan, bizim bu yayınları yapmamızın temel öznesi olan dinleyicilerimizi de burada unutmadan geçemeyeceğim. Onlar olmadan bizim yapmış olduğumuz yayınların çok bir anlamı yok. O yüzden eşlikleri için de, arkadaşlıkları için de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve bu 99 yıllık serüvende TRT radyolarına emek veren bütün değerli arkadaşlarımıza, kurumumuz adına ben de çok teşekkür ediyorum. 99. yılımızda kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Dairesi Başkanımız Ahmet Yaz'la birlikte Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı tarihte 6 Mayıs'ta 99. yaşımızı kutladık. Bir kez daha siz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Yaz'ı uğurlarken de son konuğumuzla buluşacağımızı da size duyuralım.
2: Sahne hazır, mikrofon açık. Şimdi genç uzmanlar konuşuyor. Next TRT 2026, 9 Mayıs'ta İstanbul'da. Sanattan teknolojiye, iklimden toplumsal hayata, geleceğin meseleleri mercek altında. Fikirler cesur, sesler güçlü. Next TRT 2026, gelecek burada başlıyor. Şimdi kayıt ol. www.next.trt.net.tr

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Hakan Erendor, Hakan Şahin'in o güzel sesinden sevgili dinleyicilerimiz... Dünyanın haberi gündemde dedik, rahmetli anıyoruz. Füsun'a da selam olsun İzmir'e. Bugüne kadar hem merkez radyolarda hem bölge radyolarında görev yapmış bütün spikerler, prodüktörler, teknikteki arkadaşlarımız, emek veren yayında, yapımda emeği geçen herkesin eline sağlık. Bundan sonra da iyi yayınlar. Son konuğumuz parlamento muhabiri NTV'nin Özgür Akbaş. Özgür Akbaş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: İç politikadaki gelişmelerle programımızı tamamlayacağız bugün. Liderlerin mesajları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi diye yazmış Ertuğrul. O lider mesajlarında Devlet Bahçeli öne çıktı demek mümkün herhalde.
3: Elbette. Yani yine gündemi belirledi Sayın Bahçeli dünkü grup toplantısında. Neler söyledi? Şimdi bir terörsüz Türkiye süreci. Komisyon kuruldu. Komisyon önemli bir süreç ilerletti. Bir rapor ortaya koydu. Sonrasında yasal bir düzenleme bekleniyor. Hala da bekleniyor. DEM Parti bu yasal düzenlemeye hep dikkat çekiyor. Acaba biraz süreç sürüncemeye mi bırakıldı denirken Sayın Bahçeli'den dün gerçekten yine gündemi belirleyen bir çıkış geldi. Ne dedi? Bahçeli, barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanımı altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adını da, aslında adını da koydu. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Yani elbette bu bizim önerimiz dedi ve bu öneri, bu ismin değişebileceğini, farklı önerilerin de gelebileceğini vurguladı Sayın Bahçeli. Dünkü grup toplantısında DEM Partililer de uzunca bir zamandır Abdullah Öcalan'a bir statü verilmesi gerektiğini ifade ediyorlardı. Sayın Bahçeli de daha önce aslında buna vurgu yapmıştı ama bu kez bir adım daha ileriye taşıdı bunu. Adını da koydu. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Neden bu ismi önerdiğini de ifade etti dünkü grup toplantısında. Vatanın her karışında kardeşliği hakim kılmak

0: arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, mazimize karşı bir sorumluluk telakki ederiz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir, dedi. Kan analizlerine, kafatası boyutlarına göre değil, Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryani'nin aynı bayrak altında kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Meselenin esası silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır, dedi Sayın Bahçeli. Dünkü grup konuşmasında sadece bunlar değil, Sayın Bahçeli'nin vurguladıkları terörsüz Türkiye'ye çok uzun bir konuşma ayırdı. Barış siyaseti sağlam iç cepheyi ister, dedi. Bence o vurgu da önemliydi. Bunun dışında terörsüz Türkiye yoluna baş koyduk, dedi. Terörsüz Türkiye teslimiyet olmadığına işaret etti ki biliyorsunuz, tüm dinleyicilerimiz de biliyor, bir İYİ Parti'nin bu konuyla ilgili oldukça yoğun eleştirileri var. Terörist Türkiye taviz değildir, dedi. Terörist Türkiye terör örgütüyle pazarlık olmadığına işaret etti. Şimdi bir konu daha var. Evet, Abdullah Öcalan'a bir statü, tamam. Aslında DEM Parti'nin bu anlamda Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarıyla acaba bir yokuşa mı sürülüyor diye endişeleri, bir anlamda o endişeler giderilmiş oluyor Sayın Bahçeli'nin bu çıkışıyla. Ama bir konu daha var ki, o da yasal hukuki adımlar. Ne dedi onunla ilgili Bahçeli? Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler var. Gazi Meclisimizde gerekli yasama faaliyetlerimiz hız kazanacaktır, dedi. Teklifler değerlendirilecektir. Her partiden madde önerileri alınacaktır. Bu çok önemli. Çünkü biz böyle olacağını bilmiyorduk. Yani AK Parti'nin çünkü çalışması var. Yani Cumhur İttifakı'nın hatta çalışması var. Yani Cumhur İttifakı hukukçu isimleri bu konuyla ilgili bir kod yasayla, kod yasa diyoruz biz buna, geçici, müstakil bir yasa çalışması yürütüyorlar. Bunu biliyoruz. Ama Sayın Bahçeli dün her partiden madde önerileri alınacaktır, dedi. Demek ki siyasi partiler arasında bir ziyaretler olacak, bir tur olacak ve her partiden görüşler alınacak. Bu konuya ilişkin madde önerileri alınacak. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından bunu öğrenmiş, evet, olduk dünkü grup toplantısında. Kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır, dedi. Dünkü grup toplantısında Sayın Bahçeli'nin açıklamaları tepkiler bir hayli önemliydi.
1: Nasıl oldu bu açıklamalara tepkiler? Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Özgür Özel'den de açıklama geldi.
0: Evet, Sayın Özel destek veriyor zaten terörist Türkiye sürecine. Terörist, evet, Türkiye tarihi sorumluluk diyor. Bu noktada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında adımların atılmasını istiyor. Yani işte 3 CHP'li belediyede kayyum söz konusu. İşte DEM'de 10 belediye zannedersem kayyumla yönetiliyor DEM partililerin.
1: Ona görev süresi yapıyor, uzatılan var.
0: Evet, ona vurgu yapıyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyor. Hala gözaltılar var, tutuklamalar var. Bu durumun artık giderilmesi gerektiğini, bu sürecin farklı bir noktaya doğru evrilmesi gerektiğini ifade ediyor Özgür Özel. Bu noktada Sayın Bahçeli'nin barış siyaseti sağlam iç cephe ister vurgusu da bu konuya ilişkin sanki bir mesaj gibi geldi dün bana. Hatta biliyorsunuz CHP ile ilgili bir mutlak butlan mevzusu Türk siyasetinin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Mutlak butlan gelecek mi gelmeyecek mi? Hala biz bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Bu konu istinafta. Yerel mahkeme dedi ki bu mutlak butlan isteyen girişim konusuzdur, dedi. Ve konu, daha doğrusu dava istinafa taşındı. Şimdi istinafta görüşülüyor. Hatta AK Parti milletvekili, eski milletvekili Şamil Tayyar istinafın bu konuyla ilgili bir karar aldığını da ifade etti.
1: Şamil Tayyar'ın şaşkınlık yazdıkları
0: içinde,
1: da evet.
0: Şaşkınlık içinde hep beraber izliyoruz.
1: Evet.
0: Yani hiç kimse bilmiyor ama Şamil Tayyar, bizle birlikte çalıştık kendisiyle, Şamil abi deriz, Şamil abi biliyor ama biz bilmiyoruz, bu konuyla ilgili bir karar alındığını, hatta bunun zamana yayıldığını.

0: veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diyor Sayın Bahçeli. Dün Özgür Özel'in de bu konuya ilişkin açıklamaları vardı. Bir hodri meydan dedi. Milletin size vermediğini, delegenin size vermediğini işte AK Parti'den beklemeniz, ki bunu kime söylüyor? Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine söylüyor. Gerçekten önemli bir çıkıştı ve CHP'liler ayakta alkışladılar Özgür Özel'i. Bir meydan okumaydı. Bu noktada mutlak mutlan gelir mi? Gerçekten merak konusu. AK Partililere baktığımız zaman kimisi gelmez diyor ama kimisi gelebilir diyor. Böyle bir bilinmezlik var. Ama Sayın Şamil Tayyar bu kararın yazıldığını da ifade ediyor. Zamanı eğildiğini söylüyor. O zaman seçime yakın mı acaba bu karar gelecek? O zaman gelirse ne olur? Gelirse ne olur, hemen dinleyicilerimize duyuralım. Gelirse 2023 4-5 Kasım'da yapılmış 38. olağan kurultay yok sayılacak. Çünkü mutlak mutlan yok demek, yani yok hükmünde demek. Eski yönetime kalacak. Eski yönetimde kim var? Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki Merkez Yönetim Kurulu, o dönemki parti meclisi ve o dönemki CHP grubu görevine devam edecek. Yani Özgür Özel ne olacak? CHP grup başkanıydı o dönem. CHP grup başkanı olarak görevine devam edecek. Ancak seçime nasıl gidecek CHP? Eğer seçime yakın olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gidecek. Yani milletvekili listesini Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi belirleyecek. Mutlak buttan çıkarsa bu bunu sağlar. Seçime yakın olursa. Yani
1: bir kongre çağrısı.
0: İşte
1: şansı,
0: kongre çağrısı işte çok, eğer çok yakın seçime olursa, yakın olursa bu şans ellerinden alınmış olur. Yani acaba Sayın Şamil Tayyar buna mı işaret ediyor diye de düşünmeden edemiyorum. Yani bu mu acaba beklenen şey?
1: Ama seçim ne zaman olacak?
0: Seçim 2027'nin büyük ihtimal Kasım olacak. 2027'nin Kasım'ı, yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda böyle konuşuluyor bu mevzu. Ama bunun sağlanması için de 360 milletvekilinin seçim kararı alması gerekiyor. Şu an AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısı bunun için yeterli değil. Mutlaka DEM Parti ya da diğer siyasi partilerin desteğine ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın alınması için AK Parti ve MHP'ye destek verecek milletvekillerine ihtiyaç var. Bu en büyük ihtimalle DEM Parti olabilir. Ama DEM Parti'nin de şu an talepleri, istekleri henüz karşılanmış değil. Bu isteklerin ve taleplerin karşılanması gerekiyor. Ne gerekiyor? Terörist Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin hayata geçmesi gerekiyor. Ama onun için de ne diyor Ankara? PKK silah bırakmadı diyor. PKK silah bırakmadan hukuki zemini biz nasıl oluşturalım? İşte orada bir çıkmaz var. Kaotik bir durum var. Demliler de diyorlar ki onlar silah bırakacaklar. Gelecekler ama nasıl gelecekler? Nasıl bir hukuki zeminle karşılaşacaklar? Bir an önce bu yasal düzenlemeyi yapalım. Onlar da bıraksınlar gelsinler deniyor ama durum şekil pek öyle değil. Yani oradaki koşullar pek öyle değil gibi gözüküyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bilgiler pek o yönde değil. Ki Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na bir sunumu oldu. Çok da çarpıcı bir sunumdu. Biraz tabii gizli tutuldu bu sunum ama o sunumda da önemli bilgiler vardı. Özellikle PKK'nın henüz tam olarak silah bırakmadığına ilişkin olaraktı. Ama bir kararlılık olduğunu belirtelim. Hem AK Parti'de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu sürecin bitmesine ilişkin çok ciddi bir kararlılık var. Ve bu sağlanacak ama PKK'nın silah bırakması da tabii şart.
1: Çok teşekkür ediyoruz Özgür Akbaş.
0: Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün son konuğumuz NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş oldu. İç politikadaki gelişmeleri konuştuk ve bizim için önemli bir tarihti. Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı 6 Mayıs tarihinde buluştuk sizinle. Radyo yayıncılığının 99. yılı bir kez daha kutlu olsun diye veda ediyoruz. Mehmet Ertuğrul Çalık program yapımcımızdı. Teknik yönetimde Semih Ballı vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi, ülkeleri yeşil sahalarda birleştiren Dünya Kupası. 2002 yılında ilk kez Asya kıtasında düzenlendi. Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 32 takım kıyasıya mücadele etti. 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılan Türkiye dünya üçüncüsü oldu. 1998 Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa ilk turda elendi ve hiç gol atamadı. Yarı finalde Brezilya Türkiye'yi, Almanya ise Güney Kore'yi 1-0 geçerek üst tura yükseldi. Finalde Almanya'yı Ronaldo'nun golleriyle 2-0 yenen Brezilya şampiyon oldu. Bu sonuçla sambacılar Dünya Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü. Brezilya bu turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak İtalya'nın 1934 ve 1938'deki rekorlarını egale etti. Üçüncülük maçında ise Güney Kore'yi 3-2 yenen Türkiye tarihi bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı futbolcular performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2002 Dünya Kupası'nda 64 maçta 161 gol atıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran Brezilyalı Ronaldo gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Reklamlar. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Stanley The Aerolite Transit Mark 0.47 litre açık pembe 599 liraya. Arzum AR6043 Steam Lux buharlı ütü 999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Reklamlar.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını

0: kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
2: Baba Ocağı 3. Bölüm. Yazan Alperi Yavaş, yöneten İsmet Hürmüzlü, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Ömer Orhan Aral, Çırak Ahmet, Ünsal Ünlü, Halil Volkan Özgömeç, anne Refika Özbayar.

yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun üniversite mezunudur ve bir bankada çalışmaktadır. Aysun'u tek düşündüren konu, uzun süredir arkadaşlık ettiği Halil'in evlenme teklifine bir türlü olumlu cevap verememesidir. İçe dönük kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın sıkıntısı içindedir. Aslında Lale'nin okulu yarım bırakmasının nedenlerinden biri de annelerinin ölümünden sonra ev işlerinin üstüne kalmasıdır. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı babasının arkadaşı köfteci Ömer amcasıdır. Ömer usta Sarıyer yakınlarında bir tepenin üzerinde kurulmuş küçücük barakasında köftecilik yapar. Bir gece Aysun Halil'le bir restorandan çıkıp eve giderken Lale'nin liseden arkadaşı Sibel'e rastlar. Varlıklı bir ailenin kızı olan Sibel, uçarı, sık sık arkadaş değiştiren biridir. Aysun onun kardeşine uygun bir arkadaş olmadığını bildiği halde Lale'nin biraz olsun dışa açılmasını sağlamak için onu eve davet eder. Sibel Lale'yi ziyarete gelir ve kısa süre sonra da bir şirketin müdürlüğünü yapan Cemil'le tanıştırır. 35 yaşlarında dul ve kendini beğenmiş biri olan Cemil, Lale'nin gençliğine ve güzelliğine hayran kalır. Ancak Lale de Cemil'in kendine uygun biri olmadığını anladığı halde ondan hoşlanmıştır.

0: Senin zorunda geldim buralara Lale. Yıkık dökük bir ev. Sözüm ona lokanta. Böyle yerlere gelmek yakışmıyor bize.
1: Ama manzara harika. Üstelik Ömer amcayı çok severim.
0: Böyle yerlere gelince huzursuz oluyorum.
1: Neyse sus lütfen. Ömer amca geliyor işte.
2: Aferin Lale. Verdiğin sözü tuttun. Gözlerim yollarda kalmıştı. Hoş geldiniz Cemil Bey oğlum.
0: Hoş bulduk amca beyim. Hemen bizim köfteleri getirsen de...
2: Aceliniz ne?
0: Şirketi 5 dakika boş bırakırsam... oraların ne hale geldiğini bilebilir misin?
2: Bilirim evladım, bilirim. Küçük çapta da olsa... ben de ticaret adamıyım. Ama buraya ilk gelişin. Şöyle oturup dertleşelim, birbirimizi tanıyalım.
1: Kalksak iyi olacak galiba.
0: Yok canım, köfteleri yiyelim de...
2: Ahmet şimdi getirir servisinizi.
0: Sen bizim için rahatsız olma, git işine bak.
2: Siz geleceksiniz diye böyle giyinip kuşandım. Oturacağım yanınızda.

0: benim için mühim bir gün. Ahmet, Ahmet yavrum, bizim şarkımızı teybe koymayı unutma değil mi oğlum?
1: Unutur muyum ustam? İşte hazırladım bile.
2: Ne şarkısı bu?
3: Biz lisede okurken zaman zaman öğle yemeklerini Ömer amcanın dükkanında yerdik. O sıralar bu şarkıyı çok severdik.
2: Ha, demek anısı var ha?
0: Var ya, ne günler bu. Neyse Ahmet, sallanma yavrum, çabuk ol.
1: Tamam, getirdim usta köfteyi. Buyurun. Lale ablacığım, buyurun.
3: Sağ ol.
1: Başka bir emriniz?
2: Şu müziği biraz kısarsan sevinirim delikanlı.
3: Ama bu şarkı bizim...
0: Önemli değil kızım. Hadi hadi, bakma yüzüme Ahmet, kısıver hadi.
1: Anladım usta, istedikleri gibi olsun.
2: Güzel. Çok güzel.
3: Ömer amcanın köftelerinin üstüne yoktur.
0: Afiyet olsun kızım.
2: Biz öğlenmeye karar verdik. Lale anlattı mı sana?
3: Kim, ben? Daha karar vermedim ki.
2: Ben verdim ya.
0: Lale gibi güzel, uysal bir kızla evleneceğin için çok şanslısın Cemil Bey oğlum.
2: Biliyorum, onun için peşinden koşuyorum ya. Yalnız Lale daha bir tomurcuk, çiçek açmamış. Onun cıvıl cıvıl olmasını isterim.
0: Her tomurcuk çiçeğe dönüşür eğer ona şefkatle yaklaşırsın.
2: Bizim köfteci amcamız edebiyat da yaparmış demek.
0: Beni hesaba katma sen. Ama mühimsemediğin insanlarda ne cevherler vardır bir bilsen. Evladım, her şey okumakla elde edilmez. Siz rahat yiyin yemeğinizi. Ahmet, ben Ahmet'i kontrol edeyim biraz. Yine dalga geçiyor bu çocuk. Ahmet.
2: Ne demek istedi bu ihtiyar?
3: Gücendirdin onu.
2: Ya, üzüldüm şimdi. Kırmak istememiştim zavallıyı.
3: O zavallı da değildir.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı. Laf söyletmeyeceksin Ömer amcana.
3: İstersen kalkalım. Beni eve bırakırsan sevinirim.
2: Hani ablanla Halil'i anlatacaktın bana?
3: Yolda anlatırım. Ama şimdi gidelim buradan.

0: Aha, ne kadar dalmışım hesaplara. Kapıyı açıp girdiğini duymadım vallahi. Gel otur.
1: Ben de bankacıyım ama kendimi böyle paralamıyorum. Nasılsın bakalım?
0: Gördüğün gibi.
1: Müthiş bir enerji ve çalışma temposu ha?
0: Ya alay etme, görüyorsun halimi. Böyle çalışmazsan bu işler biter mi?
1: Haklısın tabii. Ben aramasam aramıyorsun Aysun. Seni özlüyorum. Oysa bankalarımız yakın. Her öğlen buluşup bir yerlerde yemek yiyebiliriz.
0: Birbirimizi o kadar sık görmemiz doğru olmaz bence.
1: Of, sabır yarabbim.
0: Evet, bıktırdım seni. Biliyorsun Lale evleniyor. Yakında hatasını anlayacaktır. Bir kez tanıştım o Cemil denen adamla. Kendini beğenmiş, Lale'ye tepeden bakan biri.
1: Üzüldüm. Engel olamaz mısın kardeşine?
0: Beni dinleyen kim? Ama Lale Yıldırım aşkına tutuldu galiba.
1: Bu güzel işte. Aferin ona. Elini çabuk tutmuş ha.
0: Artık ben de elimi çabuk tutacağım. Hem benim de Halil adında sevdiğim biri var.
1: Alay etme Aysun.
0: Bu konuda alay edemem. Aslında haklısın canım. Bir yıldır seni canından bezdirdim.
1: Hem de ne bezdirmek. Bir kere bile şöyle candan beni sevdiğini söylemedin.
0: Hem de çok seviyorum. Hala anlayamadım.

0: Bugün neler yaptın bakalım Lale, yorgunluktan canın çıkmış gibi.
1: Hem de ne yorulmak. Yeni bir yatak odası takımı aldık ablam. Cemil'in halini görseydin, sinir etti adamları.
0: Neden?
1: Her zamanki hali, beğenemedi bir türlü. Hele oradaki işçilere davranışı.
0: Tahmin ederim. Çok yıpranacaksın Lale, iyi düşün. Zararın neresinden dönersen kârdır. Gel evlenme şu Cemil'le.
1: Onu seviyorum abla. Evlendikten sonra huyunu değiştireceğine inanıyorum. Her şeye karamsar bakma lütfen.
0: Sen bilirsin. İş işten geçti zaten. Mobilyanız bile alınmış. Ben de elimi çabuk tutayım bari.
1: Yoksa karar verdin mi?
0: Verdim canım. Ama önce seni yolcu edelim de benimki kolay. Demek 20 gün sonra uçup gideceksin baba evinden.
1: Evet. 20 gün var nikahımıza. Beni asıl düşündüren ne biliyor musun? Cemil'le annesi hayvan sevmiyor. Cingöz'den nasıl ayrılırım? Onun bakımını kim yapar? Ona kim yemeğini yedirir?
0: Meraklanma. Kadriye teyzeye evin anahtarını veririz. Bilirsin Cingöz'ü o da senin kadar sever, karnını doyurur. Akşam geldiğinde ben de bakımını yaparım.
1: Çok özleyeceğim onu. Baksana, gitti sepetine yattı. Sesi çıkmıyor. Sanki gideceğimi hissetti.
0: Of, sus Lale. Asıl ben senden nasıl ayrılacağım?
1: Nereye gidiyorsun?
0: Senin sandık eşyalarını ütüleyeceğim. Oğlan evine öyle mi götüreceksin onları?
1: Ablacığım benim, çok arayacağım seni.

0: Siz etli dolmayı böyle mi sararsınız anne?
1: Evet efendim.
0: Annem daha küçük sarardı.
1: Mühim değil efendim. Sen hala bitiremedin mi bulaşığı?
0: Görüyorsunuz son tabağa duruluyorum.
1: Daha börek yapacağız akşama. Cemil gelir gelmez sofraya oturmak ister. Öyle alıştırdım oğlumu.
0: Merak etmeyin, hepsini yetiştiririz. Gelmesine 3 saat var daha. İşte bulaşık da bitti. Yardım edeyim mi?
1: Hayır, sen yapamazsın.
0: Evlenmeden önce evimizin yemeklerini ben yapardım.
1: O günler geçti artık. Benim kendime göre bazı usullerim vardır. Öğrenmelisin.
0: İlahi anne, bildiğinizden şaşmıyorsunuz.
1: Biz böyle gördük efendim. Cemil'imi de böyle yetiştirdim. Güzel evladım benim. Onu bakıcılarla büyüttüm. İlk eşinden mutlu olamadı. Ona üzülüyorum hep.
0: Biz mutluyuz ya, üzülmenize gerek yok artık.
1: İkinci defa evlenmesini istemezdim doğrusu. Şöyle ana oğul.
0: Şu sözünüze gücenmemek mümkün değil.
1: Ben açık konuşurum efendim.
0: Şu efendim sözünden vazgeçsiniz. Ben sizin kızınız sayılırım. Hem daha samimi, daha candan olmaz mı?
1: Kızım değil, gelinimsin.
0: Peki, nasıl isterseniz.
1: Biz İstanbullular böyle alışmışız.
0: Haklısınız anne.
1: Tamam, dolma bitti. Ocağı koyuver de pişsin. Ben biraz gönül hanımlara çıkayım bari.
0: Hani başınız dönüyordu?
1: Dönmüyor artık.
0: Pek hoşlanmıyorum o gönül hanımdan.
1: Neden? En yakın komşumuz.
0: Saygısız bir komşu. Daha dün bir şeyler attılar balkondan aşağı. Hele o çocukları, sabahtan başlıyorlar tepemizde koşmaya. En çok da siz rahatsız oluyorsunuz.
1: Kimlerle komşuluk yapacağımı kendim karar veririm efendim.
0: Tabii anne, haklısınız.
1: Saat 7'de sofra hazır olmalı, unutma. Yoksa Cemil çok kızar.
0: Çatışmaya girmek için bahane arıyor. Ama bugün de başaramadı. Ne yapalım, yaşlı kadın. Hoş görmelisin Lale. Hani onu annenin yerine koymuştun? Aslında o da seni seviyor. Ama nedense bunu kabul etmemekte direniyor.

0: Dolmadan sadece 3 tane yedin Cemil.
1: Tatsız tuzsuz bir şey olmuş. Böreği sevdim.
2: Tuz ekersin, olur biter. Annem onu sarmak için 1 saat uğraştı.
1: Lale, yemek konusunda bana karışmayın lütfen.
2: Yine işlerin çok muydu bugün?
1: Evet. Başımda bir sürü bilgisiz cahil adam. Uğraşmak kolay mı?
0: Benim oğlum hiç tahammül edemez o tip insanlara. Babası rahmetli eşim Rıza Bey'e çekmiş.
1: Ama babam hayatın tadını çıkarırdı. Ya ben, ot gibi bir hayat. Sabah iş, akşam ev.
2: İstersen haftada 1-2 kez dışarı çıkabiliriz. İşine öyle verdin ki kendini. Beni de unuttun Cemil.
0: Her yere karını götürmen şart mı evladım? Elbet arkadaşlarınla gezip tozmak hakkın.
2: Onu demek istemedim anne.
1: Ne demek istiyorsun peki?
2: Kendine zaman ayırmalısın.
1: Öyle yapacağım. Ot gibi yaşayamam.
0: Sakın içkiyi fazla kaçırma oğlum.
1: Aman anne, yine başlama. Uykum geldi zaten.
2: Daha sofradan bile kalkmadık Cemil.
1: Ne kadar yorgun olduğumu bilsen. Şöyle uzanıp kitap okuyacağım. O küçük odaya girmeyin, olmaz mı?
2: Olur, girmeyiz. Merak etme.
0: Küçük oda onu...

0: Kütüphanesi kimseleri almaz yanına. Durgunlaştı çocuğumun hayatı.
1: Neden? Evlendiği için mi?
0: Yok yok. Ama sen de pek alıngansın kızım. Aslında çok kızıyorum ona. Cemil maymun iştahlının biridir.

0: Evlendiğinden beri ilk kez geliyorsun şiirime Lale.
1: Fırsatım olmuyor abla. Bugün çarşıya çıkmıştım. Yün aldım kendime, örgü öreceğim.
0: Aferin, kendi kendine çarşıya çıkabiliyorsun demek.
1: Alay etme yine. Artık eski huylarımı bırakmaya başladım. Çünkü bambaşka bir hayatın içindeyim. Cingöz nasıl? Onu çok özledim.
0: Meraklanma, keyfi yerinde. Kadriye teyze iyi bakıyor. Ama senin odanın kapısına gidip sanki ağlıyormuş gibi havlamayı hala bırakmadı.
1: Canım Cingöz'üm benim. Ne olurdu sanki bizimkiler köpek sevseydi.
0: Bunları mesele etme canım. Fırsat buldukça gel sev. Cemil nasıl?
1: İyi. İşinden yorgun geliyor. Yemeği bile zor yiyor. Sonra doğru kütüphanesine.
0: Ya o bilmiş kayınvaliden? O gece geldiğimde baygınlık geçirecektim çenesinde.
1: Hep öyle. Alıştım artık. Hatta her geçen gün acıyorum. Yaşlı, ayakları ağrıyor, tansiyonu yükseliyor. Yalnız Cemil, sanki o ilk günlerdeki Cemil değil.
0: Söylediklerim tek tek çıkıyor galiba.
1: Beni etkileme. Seninle dertleşmeye geldim.
0: Cemil seni annesine bakacağı almış galiba.
1: Abla, böyle konuşursan bir daha gelmem.
2: Merhaba. Bu ne tesadüf? Lale de buradaymış.
1: Halil abi selam.
2: Selam canım. Oturabilir miyim Aysun?
0: Ne demek otur tabii.
2: Ablan gözümü öyle korkuttu ki. Sağ solu belli olmaz da. Dün Cemil'i gördüm. Üç arkadaşıyla Beyoğlu'nda dolaşıyorlardı. Sana selam yolladım. Söyledim.
1: Ya söylemedi. Unuttu galiba. İşleri çok yoğun, sıkılıyor. Ara sıra arkadaşlarıyla birlikte oluyor. Ne yapayım?
0: Yine evlisiniz, seninle geçse ya.
1: Geziyoruz. Ama benim gidemeyeceğim yerler de var abla.
0: Bu kız böyledir işte.
2: Aferin Lale'ye, ablana çekmemiş.
1: Çok şükür. Sizin evlilik ne zaman Halil abi?
0: Halil sus, sakın söyleme, biraz meraklansın.
1: Yoksa yakın mı? Hadi söyleyin ne olur.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in, gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı, 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı

0: Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Yapılandırma müjdesi de verdi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Washington-Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği misilleme hazırlığındayken taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez dünya savunma sanayi vitrinine çıktı. İstanbul güne sisle uyandı, özellikle Boğaz hattı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Geçici olarak Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı ve şehir hatlarındaki bazı vapur seferleri iptal edildi. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
11: Yarına güvenle planlar. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Türkcell geçinde 5G.
8: Reklamlar.

Günaydın, mutlu sabahlar. Takvimler 6 Mayıs 2026'yı gösteriyor sevgili dinleyenler. Bundan tam 99 yıl önce 6 Mayıs 1927'de bir ses yükseldi mikrofon başından. Alo, alo. Ve o an Türkiye'de radyoculuğun kalbi atmaya başladı. Eşref Şefik'in yaptığı o ilk anons sadece bir başlangıç değildi. O anonsla sesin sözü aşarak hayatlara dokunduğu bir dönemin kapısı aralandı ülkemizde. Ve tam 99 yıldır TRT radyoları kimi zaman bir haberle, kimi zaman bir türküyle, kimi zaman da yalnızlığımıza eşlik eden bir dost olarak Türkiye'nin ortak sesi olmayı sürdürüyor. Bu anlamlı günde radyonun büyülü dünyasını birlikte selamlıyor, 6 Mayıs Radyo Günü'nüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gibi bugün de bölgemizde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri, öne çıkan haberleri paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımızla gündemi detaylandırmaya çalışacağız. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Adil Güzel, teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı ve spikeriniz ben Bahar Uygur, saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim adreslerimizi duyurmak istiyoruz. Karasal frekans yoluyla birlikte programımızı TRT Dinle uygulamasından ve radyo.trt.net.tr internet adresinden dinleyebilirsiniz. Kap Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Bölge gündeminde bugün. Programımızda önce ajanslara son 24 saatte düşen haberleri aktaracağız sıcak haber bölümünde. Meteorolojiden hava raporunu alacağız, karayollarındaki son durumu duyuracağız, yerel gazete turumuz, gazeteci muhabir bağlantılarımız olacak. Sevgili dinleyenler, takvimler 6 Mayıs'ı gösteriyor demiştik. Bugün sesin en samimi haliyle hayatımızla eşlik ettiği radyo günü. 1927'de atılan bu ilk adımla Türkiye'de radyo yayıncılığı başladı. TRT radyoları aradan geçen 99 yılda bizleri bir araya getirmeye devam ediyor. Biz de bu özel günde radyoculuğun önemini ve geleceğini

Geleceğini Dicle Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Demir'le konuşacağız. Bölgemizde yaşanan ve öne çıkan gelişmeleri sahadan derlenen kısa röportajlarla aktardığımız haber turuyla programa devam edeceğiz. Haber turundan sonra bölge ajansıyla veda edeceğiz size.

Sıcak Haber. Şırnak ve Samsun'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şırnak ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi. Tatvan ilçesinde 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaya, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele, Narkotik ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Tatvan kırsalında belirlenen köylerde 20 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı, 8 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmen Kutbettin Keskin için arama çalışmaları sürüyor. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Keskin'den 1 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda AFAD, jandarma ve diğer ekiplerden oluşan 229 personel Haçapur Deresi ve çevresinde arama yapıyor. Drone ve dalgıç ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda dere çevresinde bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu tespit edildi. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada 240 kök Hint keneviri, 51 gram skank uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde tır garajında çıkan yangında 3 araç zarar gördü. Abdurrahman Dede mahallesindeki tır garajında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iki aracı da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını çevredeki araçlara yayılmadan söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı. Ova Kışla yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından yaralı sürücü Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bir süre ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te etkili olan sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Her iki kentte de önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Alleben Deresi'nin debisi yükselirken Masal Parkı'nda

0: bazı ağaçlar devrildi. Şanlıurfa Valiliği su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulunurken, Birecik'te fırtına sonrası temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. Özellikle Birecik-Halfeti Karayolu'nda ulaşım yeniden güvenli hale getirilirken, Viranşehir'de incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hasarların giderilmesi için çalışmaların tüm kurumlarla sürdüğünü belirtti.
1: Hava ve yol durumu.
0: Meteoroloji uzmanı Mustafa Beyer'le birlikteyiz. Günaydın, iyi çalışmalar.
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol Bahar Hanım, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Güncel hava raporunu dinleyebilir miyiz sizden?
2: Evet, Diyarbakır meteoroloji bölgemizde bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa ve Mardin'in kuzey kesimleri aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına gelirse önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yarın perşembe 2 ila 3 derece artarak hafta sonuna kadar 10 derece civarında bir artış bekleniyor. Rüzgarımıza gelirse rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek, Diyarbakır 18 derece, Şanlıurfa 20 derece, Mardin 17 derece, Siirt 19 derece, Batman 20 derece ve sonra Şırnak 14 derece tahmin edilmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Meteoroloji uzmanı Mustafa Beyer. Şimdi de yollardaki son durumu paylaşalım. Malatya-Talis Köprüsü'nün 3 ila 5, Bingöl-Karlova yolunun 25 ila 28, Adıyaman-Kaht yolunun 11 ila 14, Adıyaman-Araban yolunun 10 ila 14. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79, Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Yüksekova-Şemdinli-Alan yolunun 63 ila 70. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Karayollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları için kgm.gov.tr'den Alo 159'dan 0312 44 99 199'dan bilgi alabilirsiniz. Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Yerel Gündem.
1: Saatlerimiz 10.21'i gösterirken Yerel Gündem'de yerel gazete turuna başlıyoruz. Adıyaman'ın Güne Bakış gazetesi ilk sırada. Vali Varol Adıyaman'dan uğurlandı. Sadece yöneten değil, hisseden olduk gazetenin bugünkü manşeti. Ayrıntılara göz atalım. Adıyaman Valisi Doktor Osman Varol, yaklaşık 3 yıllık görev yaptığı Adıyaman'dan kurum, kuruluş, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından yeni görev yeri olan Aydın'a uğurlandı. Doktor

Osman Marul, valilik binası önünde Adıyamanlı vatandaşlarla bir veda töreninde bir araya geldi. Törende duygusal anlar yaşanırken Vali Varol'a yeni görevinde başarılar dilendi. Batman gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz. 5700 ana arı üreticilere dağıtıldı. Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Batman Belediyesi ve Batman İl Özel İdaresi finansman desteğiyle arı üreticilerine 5700 adet Carniol V1 ana arı dağıtıldı. Törene Vali Ekrem Canalp, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdülkadir Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer'le çok sayıda üretici katıldı. Başka bir manşetle devam ediyoruz. Tatvan Sesi gazetesindeyiz. Bitlis'e ait bir gazete bu. Bitlis'te ulaşım altyapısına güç katacak yatırım hayata geçiyor. Bitlis İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen asfalt planti yatırımıyla il genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarının daha hızlı, kaliteli ve uzun ömürlü şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bitlis İl Özel İdaresi il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kurulumu planlanan asfalt plantinin tüm ekipman ve malzemeleri Bitlis'e ulaştırılırken saha kurulum çalışmalarına da başlandı. Tam donanımlı ve modern teknolojiye sahip olacak tesis sayesinde özellikle köy yollarında yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarında hem hız hem de kalite önemli ölçüde artacak. Yeni sistemle birlikte daha dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt uygulamaları yapılması hedefleniyor. Diyarbakır'dan Olay Gazetesi'ni seçtik, manşeti duyuracağız. Diyarbakır'da eğitim buluşması. Diyarbakır'da eğitim camiası, gençlerin düşünsel ve akademik gelişimine odaklanan iki önemli etkinlikte buluştu. Safahat Okumaları İl Paneli ile Marif'in Kalbinde Marifetli Gençlik Toplantısı, öğrencilerin potansiyelini ortaya koyarken eğitimde değer odaklı yaklaşımı bir kez daha gündeme taşıdı. Gaziantep'in Telgraf gazetesindeyiz şimdi de. 150 milyon lira afet desteği. AK Parti Gaziantep milletvekillerinin ziyaret ettiği İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'teki sel afetinin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere 100 milyon lira ödenek çıkardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gönderdiği 50 milyon lira ile birlikte Gaziantep'e çıkarılan ödenek miktarı 150 milyon liraya ulaştı, gazetenin manşetiydi. Şimdi de İletişim Gazetesi'nin manşeti var sırada, Mardin'in bir gazetesi bu. Nusaybin sınır kapısı bölgeye refah getirecek. Mardin'de Mardin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Artuklu Üye İstişare Toplantısı, iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Artuklu ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya çok sayıda oda üyesi, iş insanı ve davetli katıldı. Toplantıya video konferans sistemi üzerinden katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hesarcıklıoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin'e fiziki olarak gelemediğini ancak kente büyük önem verdiğini ifade etti. Bölgemizin yerel gazete haberlerini paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Siirt'te Son Söz gazetesindeyiz. Vali Doktor Kemal Kızılkaya'ya ait bir söz manşette kullanılmış, "Çocuklarımızın güvenliği vazgeçilmezimizdir." Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Doktor Kemal Kızılkaya, çocukların güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Kızılkaya, evlatların huzur ve güven içinde eğitim almasının en temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe duymadığı bir ortam oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz ifadelerini kullandı. GAP gündemi gazetesinin sürmanşetini duyuralım. Şanlıurfa ve Gaziantep'e 150 milyon liralık afet desteği. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa ve Gaziantep'te maddi hasara yol açan afetle ilgili her iki ile ödenek ayırıldığını duyurdu.
Yerel gündemde haberini paylaşacağımız son gazete Şırnak Haber.

0: Yerel Gazetesi manşeti duyuracağız. Yerel gazete turunu böylece tamamlamış olacağız. İstanbul'dan köye dönüş, çalışanların %90'ı kadın. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Gabardağ eteklerindeki Soğucak köyünden 24 yıl önce ailesiyle İstanbul'a göç eden ve tekstil fabrikalarında çalışan Sabri Özel, yıllar sonra memleketine dönerek kurduğu atölyede kadın ve gençlere istihdam sağladı. Hakkari gündemi. Gazete haberlerini paylaşmadığımız bölge şehirlerimizin gündemi var sırada. Gazeteci muhabir bağlantılarıyla öğreneceğiz o şehirlerin öne çıkan haberlerini. Hakkari ilk sırada. Gazeteci yazar Hakan Taş, söz sizde.
1: Çok teşekkürler Bahar Hanım. 13 Nisan günü Van-Hakkari Karayolu'nun heyelan dolayısıyla kapanışıyla süren çalışmalar devam ediyor. Halen Hakkari-Van arasında geçişler sağlıklı bir şekilde sağlanamıyor. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Ulaştırma Bakan Yardımcısı da olay yerine geldi, incelemeler yaptı, gereken yapılacak dedi. Şu anda ağırlıklı olarak Van-Şırnak yolu kullanılıyor. Hakkari halkı acilen bir alternatif yol, yani Van-Hakkari yolunun dışında farklı ikinci bir yolun açılmasını talep ediyorlar. Halk toplantısı gerçekleşti. Halk toplantısında esnaflar, STK temsilcileri, siyasi temsilciler hepsi söz alarak alternatif yolla ilgili önerilerini sundular. Bu öneriler rapor haline getirildi. Ankara'ya sivil inisiyatif bu sorunu taşıyacak. Çünkü Hakkari'de bir aydır yol çilesi konuşulmaya devam ediyor. Yoldan hemen çıkıyoruz. Heyecanlı dakikaları aktaracağım. Ahmet Spor'un birinci lige çıkması en büyük heyecan Hakkari yaşadı. Maç günü Hakkari Çarşı merkezinde dev ekran kuruldu. Yağışa rağmen, yağmur ve soğuk havaya rağmen yüzlerce genç Ahmet Spor maçını canlı izleyerek birinci lige çıkma haberiyle birlikte sokaklara döküldüler. Ahmet Spor'un flama bayraklarıyla şehir turu yaptılar.
0: Evet, daha sonra Süper Lig'e çıktı Ahmet Spor. Birinci ligdeydi ve bu büyük coşku kutlandı demek.
1: Daha sonra araç konvoyu oluşturuldu. Saatlerce korna çalınarak, tezahüratlar yapılarak Diyarbakır'a, Ahmet'e sevgilerini gönderdiler. Bu da çok göz yaşartan bir durumdu. Onun dışında Bahar Hanım, Van'da kariyer fuarı vardı Van'da. Van'da düzenlenen ve ilk gün 25 bin kişinin ziyaret ettiği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, Hakkari Valiliği de standı da çok büyük ilgi gördü. Bu standa gençliğin üretim çağı temasıyla düzenlenen bu fuarda Hakkari temsilen açılan stand ilgi gördü dedik. Hakkari Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İşkur Müdürlüğü'nün Hakkari Valiliği temsilen katıldıkları fuar, Hakkari standı gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Zaten bilindiği gibi 200 bin Hakkari'li Van'da ikamet ediyor. O yüzden Van bir nevi Hakkari'nin ikinci kalbi sayılıyor. Onun dışında Bahar Hanım, Hakkari'de şu an dediğim gibi sadece yol kapalı olduğu için, yol sorunu olduğu için onu farklı herhangi bir sosyal kültürel etkinlik haber konusu olacak bir durum yok. Şimdilik bu kadar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz katkınız için. Gazeteci yazar Hakan Taş. Van gündemi. TRT Van muhabiri Bahar Tanrıtanır, Van'da öne çıkan haberleri aktarır mısınız?
2: Evet, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Van'daydı. Van'da düzenlenen Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışması ödül törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulundu. Teröristiz Türkiye vurgusu yapan Turan, silahların amansız ve fakatsız bırakılması gerektiğini belirterek siyasi aktörlere cesaret çağrısında bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin demografik yapısına da değinen Turan, azalan genç nüfus oranlarına dikkat çekti. Üç çocuk tavsiyesinin sadece muhafazakar bir söylem değil, ülkenin bekası için stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı başladı. Bu arada 140 kurum ve kuruluş standaşlı

0: İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce BÖF Spor Van Emniyet Olimpiyatı düzenlenecek. Emniyetten yapılan açıklamaya göre terörle mücadele şubesine bağlı bilgilendirme ve önleme faaliyetleri büro ve amirliğince Spor Van projesi kapsamında emniyet yerleşkesinde 9 branşta yarışmalar gerçekleştirilecek. Kente eğitim gören 596 sporcunun mücadele edeceği yarışma 5-15 Mayıs'ta yapılacak. Yarışmayı kazanan sporculara madalya ve hediyeler takdim edilecek. Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kent genelinde 8 mahalle ve 22 mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri söz konusu yolları açmak için çalışma başlattı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan Başkale ilçesinin İran sınırındaki bazı mezra ve askeri üs bölgelerin yolunda da çalışmalar yürütüldü. Yer yer 2 metreyi aşan kar örtüsünün bulunduğu bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler tüm yolları açmak için çaba gösteriyor. Bir başka kapalı nokta var. Van Bahçesaray Karayolu 27 Aralık'tan bu yana karayolu ulaşıma kapalı. Türkiye'nin en zorlu ulaşım güzergahlarından biri olan ve yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan Van Bahçesaray Karayolu'nda çalışmalar yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı tutulan Van Bahçesaray Karayolu 5 ay aradan sonra yeniden açılmaya başlandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu güzergahta karayolları ekipleri iş makinalarıyla aralıksız çalışma yürütüyor. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Ağın Koyun'da ormanda mahsur kalan 36 kişilik off-road ekibi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay 3 Mayıs günü saat 20 sıralarında Gevaş ilçesi Ağın Koyun'daki ormanlık alanda meydana geldi. Yağmur ve fırtına nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 36 kişilik off-road ekibi 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine denizden sahil güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'na bağlı botlar hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler aralarında 30 erkek, 4 çocuk ve 2 kadının bulunduğu grubu Ayın Koyun'dan güvenli şekilde botlara alarak Gevaş iskelesine tahliyelerini gerçekleştirdi. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diyelim sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. TRT Van muhabiri Bahar Tanrıtanır. Elazığ gündemi. Hakkari ve Van gündemini öğrendik. Sıra Elazığ gündeminde. Muhabirimiz Çeşminaz Öztürker, Elazığ gündemini paylaşır mısınız bizimle?
2: Günaydın, iyi
1: İyi
2: yayınlar.
1: çalışmalar.
2: Beza Çimento, Elazığ Spor, Adana'da elde ettiği 4-2'lik avantajın ardından rövanşa da hata yapmayarak rakibini eledi ve taraftarının müthiş desteğiyle playoff finaline katıldı. Elazığ Spor 2, Adana FK 1 ilk maçta Adana'da aldığı 4-2'lik zaferle tur kapısını ardına kadar aralayan Beza Çimento Elazığ Spor rövanşta kendi evinde destan yazdı. Bolu Beyazlı temsilci muhteşem taraftar önünde oynadığı mücadelede hata yapmayarak adını playoff finaline altın harflerle yazdırdı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 20'de başlayan mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu. Şehir tek yürek oldu adeta. Elazığ Spor taraftarı yine farkını ortaya koydu. 90 dakika boyunca susmayan tribünler takımı finale taşıyan en büyük güç oldu. Stad'da adeta bayram havası yaşandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel için valilik tarafından veda programı düzenlendi. Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Fırat Üniversitesi Rektörü, Genel Sekreter, İl Jandarma Komutanı katıldı. Programa katılan protokol üyeleri Karayel'in görev süresi boyunca şehrin huzur ve güvenliği adına yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Güzellik merkezleri üzerinde vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Tekirdağ merkezde Elazığ dahil 3 ilde düzenlendi. Öte yandan yine Elazığ dahil 8 ilde düzenlenen siber pençe operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alınırken 6 firarının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak da Elazığ Belediyesi, Elazığ daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle park, bahçe ve refüjlerde ağaç ve bitki dikimi faaliyetleriyle bakım çalışmaları yapıyor. Kent genelinde yürüttüğü çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarıyla şehrin yaşam kalitesini yükseltti.

0: yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjlerde ağaç ve bitki dikimleri gerçekleştiriyor. Ekipler çınar, süs kirazı, ıhlamur, süs elması, süs eriği, mavi selvi, çedirsamı ve top mağazlı gibi farklı türlerde ağaç bitkileri toprakla buluşturuluyor. Şehrin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlarda çim biçimi, tırpan ile ot temizliği, bitki diplerinde çapa ve yabani otların temizlenmesini de düzenli olarak yapan ekipler bakım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Elazığ'dan aktaracağım haberlerim bu haftalık bunlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Muhabirimiz Çeşminaz Öztürker.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 6 Mayıs Radyo Günü. Radyo Günü'nde radyonun önemini ve geleceğini konuşacağız. Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Demir bizimle birlikte. Sayın Demir, hoş geldiniz bölge gündemine.
1: Hoş bulduk Bahar Hanım. Bütün dinleyicilerimize de selamlar söyleyip başlayayım yayınımıza.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de hayatında radyo olan herkesin radyo günü kutlu olsun diyelim. Radyo çalışanlarının, akademisyenlerin ve bilhassa dinleyicilerimizin bu özel günü kutlu olsun. Biz radyo gününde Sayın Demir, sizinle önce radyonun dününü konuşalım, geçmişini. Nasıl başlamıştı hikaye? Neredeyse bir asırdır radyo yayınları yapılıyor ülkemizde. 1927'de başlayan bu hikaye bugünlere nasıl geldi?
1: Türkiye'de yayıncılığın kökenlerine baktığımızda kamunun, özellikle TRT eliyle yapılan yayıncılığın bu alanda ilerlememizin de kökenlerini, temellerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bahsetmiş olduğunuz üzere 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de radyo yayıncılığı başlıyor ve kamusal nitelikte bir yayıncılık profilinde ilerliyor ve bu en önemli misyonu da Türkiye içerisinde tüm Türkiye'ye erişebilmek, tüm Türkiye'nin gündemini yine tüm ulusun gündemi haline getirebilmek gibi bir misyonla başlıyor ve toplumda bireysel ve toplumsal anlamda eğitimin, yaygın eğitimin de bir destekleyicisi olarak kamusal bir sorumluluk çerçevesinde başlıyor. 90'lı yıllara geldiğimizde ise özellikle çok sesli radyo yayıncılığının, televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte endüstriyel anlamda da bir sektör olarak niteliğini ortaya koymaya başlıyor özel radyo yayınlarıyla. Bu dönemde kamusal niteliğin yanına eğlence ve hoşça vakit geçirmenin biraz daha ön planda olduğu bir özel yayıncılık geliyor. Burada haberciliğin niteliği, anındalığı konusunda yine önemli ilerlemeler oluyor. Ve tabii ki son dönem içerisinde de özellikle internet teknolojilerinin, mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte isteğe bağlı radyo yayıncılığı, ses hizmetlerinin sunulmasıyla birlikte internet ortamında yeniden doğan, sosyal medya desteğiyle yeniden varlığını devam ettiren, sağlamlaştıran bir radyo yayıncılığı çağına da geçmiş oluyoruz diyebiliriz sanırım.
0: Evet, Sayın Demir, aslında belirttiğiniz gibi son cümlenizde. Sosyal medya ile birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, zamanla birlikte
1: Evet.
0: Aslında çok fazla kitle iletişim aracı ortaya çıktı. O araçların da sunduğu çok çeşitli yayınlar mevcut. Tüm bunların içinde radyo nerede?
1: Radyo aslına bakacak olursak yerinde duruyor. Fakat teknolojik gelişmelere de adapte oluyoruz radyo sayesinde. Ve radyo en önemli niteliğini koruyarak devam ediyor Bahar Hanım.
0: Evet.
1: O da nedir? Dinleyiciyle, sesle birlikte iletişim kurma, o sesin sıcaklığı ve oluşturulan metinlerle birlikte duygudaşlığın oluşturulması gibi, sıcaklığın sağlanması gibi bir misyonu vardır radyonun. Halen devam ettiğini söyleyebiliriz bunun. Farklı mecralarla bu varlığını sürdürebiliyor. Dijital platformlar, sosyal medya, isteğe bağlı içerik sistemleri, medya alışkanlıklarımızı yine

0: yeniden şekillendirse de radyo bu süreç içerisinde hiç radyo dinlemiyorum tırnak içinde diyelim diyen efendim genç kuşaktaki dinleyicilerimiz bile olsa aslında radyonun hem samimiyetini biliyorlar hem doğrudanlığını biliyorlar hem de radyoda özellikle podcast kültürünün yükselişi ses temelli anlatının hala devam ettiğini bize söylüyor ve onlar da düne kadar FM frekanslar üzerinde 90'larda da bizim kuşağımızda bir hani eğlenmek için, hoşça vakit geçirmek için FM frekanslarındaki radyolarda işte dinliyorduk. Şimdi internet üzerinden podcastlerle, ses hizmetleriyle, isteğe bağlı tüketim hizmetleriyle aslında radyo yayıncılığı bu anlamda yükselişini de devam ettiriyor diyebiliriz.
1: Evet Sayın Demir, acaba artık radyo ömrünü doldurdu mu? Dolduracak mı yahut? Bu sorular çok fazla tartışıldı zamanında. Depremden sonra bir kez daha tartışıldı. Bazı uzmanlar, akademisyenler radyo ölmez diyor. Siz buna katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neden böyle düşünüyorsunuz?
0: Bahar Hanım, aslında kategorik olarak radyo ölmez, televizyon ölmeyecektir, sinema ölmeyecektir, her zaman varlığını sürdürecektir gibi bir ifadeyi kullandıktan sonra bunu somut bir takım bilimsel verilerle desteklemek gerekiyor. Yani iddiaların ötesine geçmek lazım. Şimdi biz Türkiye'de ve dünyada radyo yayıncılığının karakteristiğine baktığımızda yakın gelecekte radyo yayıncılığının ortadan kalkması gibi bir alternatifi değerlendirmek şu an halen çok uzakta gözüküyor. Neden? Biraz önce bahsettiğiniz gibi özellikle kriz ve afet dönemlerinde çok güvenilir bir iletişim aracı. Bir kere sağlam ve istikrarlı bir iletişim aracı. Neden? Elektrik altyapınız çökebilir, internet altyapınız çökebilir, hizmet vermekte yetersiz kalabilir. Ancak orada en az enerji tüketimiyle en verimli şekilde sağlam ve doğru bilgiye ulaşabileceğiniz kamusal nitelikte yayın yapan, özel nitelikte yayın yapan pek çok radyo kuruluşu ayakta kalıyor ve bu haberleşme kanalını toplumun tüm kesimleri için sürdürülebilir kılıyor. Bu yönüyle radyonun ortadan kalkmasını yakın gelecekte açıkçası ben beklemiyorum. Ayrıca radyo böyle bahsettiğimiz gibi nostaljik bir medya değil. Yani biz bahsetmiyoruz da toplumun bazı kesimlerinde konuşulduğu gibi nostaljik bir medya değil. Stratejik ve aynı zamanda toplumsal açıdan da bütün bu bahsettiğimiz unsurlar nedeniyle vazgeçilmez bir iletişim aracı olarak varlığını sürdürüyor. Bunun yanında radyonun çok düşük masraflarla çok kaliteli bir biçimde ses aktarımı ve sosyal medya bileşimiyle birlikte nitelikli veri aktarımı gibi özellikleri var. Bu anlamda yerel radyoların içinde bulunduğumuz şu an konuştuğumuz Diyarbakır Radyosu gibi radyoların varlığı hem yerel sesleri, yerel müziği, yerel gündemi aktarmak konusunda da bir işlev üstleniyor. Ve üstelik bunu çağımızın iletişim olanaklarıyla birlikte yalnızca ulusal düzeyde değil ya da yerel düzeyde değil, uluslararası düzeyde de yapabilmemizi sağlıyor.
1: Evet, hakikaten söylediğiniz gibi hem uluslararası hem ulusal hem bölgesel yayınlar da devam ediyor TRT radyoları yayınlarına. Bunun yanında Sayın Demir, tek frekansla başlayan o yayınlar zamanla pek çok frekansa dönüştü. Tematik yayınlardan bahsediyoruz. Tematik yayınların yapılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün radyoda isteyen istediğine ulaşabiliyor. Bu nasıl bir güç, nasıl bir sizce durum?
0: Şimdi burada Bahar Hanım, kitle iletişim olanaklarının sayısal yayın teknolojileriyle birlikte gelişmesi bir temel teşkil ediyor bizim açımızdan. Bu ne demek oluyor? Yine 90'lı yılların sonundan itibaren sayısal yayıncılık teknolojileri, uydu tabanlı yayıncılık teknolojileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hız kazandı. Ne demektir? Bu frekans bandının etkin kullanılabilmesi demektir. Yani önceden tek bir radyo kanalıyla yayın yapabileceğiniz bir band üzerinde belki 4, belki daha fazla ses hizmeti sunabilme olanağı biz elde ettik. Bu niceliği arttırdı. Ve tematik radyoların bu anlamda ortaya çıkışını hızlandırdı. Peki internet sonrasında ne oldu? İnternet sonrasında da özellikle evlerdeki internet bağlantılarının ve mobil bağlantıların band genişliği arttıkça yine kişisel hizmetlerin bu isteğe bağlı ses hizmetlerinin sayısının, niceliklerinin ve niteliklerinin artması da beraberinde geldi. Artık günümüzde biz bireysel anlamda, özellikle platformlar aracılığıyla bireysel olarak tercihlerin en üst noktaya çıkabildiği, ona göre içerik tüketilebilen ses ortamları görebiliyoruz. Uydu ve karasal şebekeler üzerinden yapılan sayısal yayınlarla da bahsettiğiniz üzere haber, müziğin belki her türüyle ilgili ya da sohbet ya da drama ile ilgili içeriklere de çok daha geniş bir yelpazede erişebilme olanağını elde etmiş bulunuyoruz.
1: Evet, Sayın Demir, siz az evvel sadece nostaljik değil, aynı zamanda radyo stratejiktir dediniz. Varlığını daha güçlü bir biçimde sürdürebilmesi için radyo yoluna nasıl devam etmeli? Kendine neleri katmalı?
0: Şimdi kitle iletişim alanında biz baktığımız zaman radyonun özellikle toplumsal değişimi, bireylerin isteklerini, bireylerin beklentilerini takip edebildiği müddetçe ben varlığını daha kuvvetli şekilde takip edebileceğini ya da sürdürebileceğini değerlendiriyorum. Aynı zamanda radyoda biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere bireylerin istedikleri zaman istedikleri içeriği ve daha etkileşimli bir şekilde erişebilme olanakları, bunlar hani algoritmalara dayalı olanaklar da olabilir, tüm eleştirilere rağmen olabilir. Bunların da etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, özellikle TRT'nin sunduğu bu internet tabanlı hizmetlerin ve platform hizmetlerinin geliştirilmesi, bu konudaki Ar-Ge'ye yatırım yapılmasıyla birlikte radyonun daha uzunca bir süre ya da radyo biçimiyle yayıncılığın hayatımızdan uzunca bir süre çıkmayacağı kanaatindeyim. Ben de yerini sağlamlaştıracağı görüşündeyim.
1: Peki Sayın Demir, bu özel günde kıymetli katkınız için size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle radyo yayıncılığında emek veren başta siz TRT çalışanları olmak üzere tüm çalışanların ülkemizdeki tüm çalışanların, programcıların, teknik ekiplerin, bu alanda öğrenci yetiştiren akademisyenlerin ve akademik katkıda bulunan akademisyenlerin ve tüm dinleyicilerimizin 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyorum. Radyonun toplumun sesi olmaya uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyorum. Teşekkürler herkese ve saygılar sunuyorum tabii
1: Çok
0: ki.
1: teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Sevgili dinleyicilerimiz, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Demir'le birlikteydik.

0: Haber Turu. Sırada bölgemizde yaşanan ve öne çıkan gelişmeleri sahadan derlenen kısa röportajlarla aktardığımız Haber Turu var. Hakkari Üniversitesi tarafından yürütülen Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin dijital ekranlardan uzaklaşıp kitap okumaları teşvik ediliyor. Dijital mola, ekranlardan uzak, sayfalara yakın sloganıyla hayata geçirilen etkinliklerde farklı yaş gruplarından öğrenciler bir araya gelerek çeşitli ortamlarda kitap okuyor, kentte okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen öğrencilerden Yağmur Sizer, Yasin Özoğul ve Hakkari Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nde görevli Doçent Doktor Fecri Yavi'ye kulak veriyoruz.
1: Hakkari Üniversitesi Dil ve Edebiyat Topluluğu öğrencilerinin geçen sene hazırladıkları Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın adında bir sosyal sorumluluk projesinden doğdu dijital mola etkinliği. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimiz birçok okula kitap bağışında bulundular. Kütüphanesi olmayan okulların kütüphanesini kurdular. Fakat bu sene topluluğun aldığı bir karar neticesinde sadece kitap okuma, kitap bağışının yeterli olmayacağını, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını aşılamamız gerektiğini de düşündük ve böylece bir dijital mola etkinliği tasarladık, ortaya çıkardık. İlk etapta bu görmüş olduğunuz atölyede Hakkari'deki Milli Eğitim'e bağlı okullardan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini, üniversite öğrencileriyle bir araya getirdik ve 4 kuşak burada bir araya gelip dijital mola etkinliği adı altında telefonlarını, tabletlerini bırakıp kitap okudular. Daha sonrasında öğrencilerimiz bu etkinliği benimseyerek kendi yurtlarında, evlerinde, kafelerde ve dışarıda da bu etkinliği yapmaya başladılar. Yani bir bakıma açıkçası bu etkinliği alışkanlık haline getirdiler. Onların bir sloganı var, ekranlardan uzak, sayfalara yakın ol diye bir sloganları var. Öğrencilerimizin bunu alışkanlık haline getirmeleri, dijital dünyadan bir saatliğine de olsa uzaklaşmaları bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Buraya gelip öğrencilerimizle beraber dijital molayı gerçekleştirmiş olan lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri kendi okullarında da bunu yapıyorlar. Kendi arkadaşlarına da bunu söylüyorlar. Bunun açıkçası Hakkari'de yaygınlık kazandığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor yani. Öğrencilerimiz telefon, tabletlerini bırakıp dijital dünyadan uzaklaşarak ellerine kitap alıyorlar ve bir saatliğine de olsa günde dijital dünyadan uzaklaşıyorlar. Hocalarımız da buna katılıyorlar. Milli Eğitim'e bağlı hocalar da katılıyor. Bizim kendi hocalarımız da katılıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin aileleri de bazen katılabiliyor. Çünkü onlarla beraber kitap okuyorlar. Dolayısıyla aslında kuşakları birleştiren bir proje oldu bu. Yani dijital mola bütün kuşakları birleştiren, bir araya getiren, onların sosyalleşmesini de sağlayan bir proje oldu. Çünkü telefonlar bireyin yalnızlaşmasına neden oluyor. Fakat telefonları bırakıp bir araya geldikleri zaman ortak bir iş yapmış oluyorlar. Sosyalleşmiş oluyorlar. Yani hem sosyal hayatlarına etki etmiş oluyor, hem de akademik hayatlarına etki etmiş oluyor. Dolayısıyla bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz.
2: Bu dijital mola etkinliğimizde amacımız 7'den 70'e yaş gözetmeksizin dijitalliği bırakıp biraz kitaplarımıza geri dönmek amacımız burada. Kurulumuzda ortaokul, lise ve birçok yaş etkinliğinde düzenlemeler yaptık. Yani amacımız dediğim gibi dijitalliği biraz azaltmak. Bu dijitalliği azaltarak kişilerin okumaya tekrar yönelmesini sağlamaktı. Etkinliğin yararlı olduğunu düşünüyorum ve farkındalık yaptığını da düşünüyorum. Nedeni ise ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz bizimle birlikte bu çalışmalara katıldı. Hep birlikte bir saat boyunca kitap okuduk bununla birlikte. Ve biz sadece bir okul değil, kafelerde, parklarda, evlerde, bu tür yerlerde de etkinliklerimizi sürdürdük. Ve gerçekten bu farkındalık yarattığını düşünüyorum.
3: Dijital mola aslında bizim çok değer verdiğimiz bir etkinlik. Günümüz teknoloji çağında yaşıyoruz ve ister istemez teknolojiyle fazla haşır neşir oluyoruz. Bu etkinliğin amacı 7'den 70'e sadece kitap okumaya yönelmek, eğer mekan fark etmeksizin. Yani günde yarım saatte olsa, bir saatte olsa oturup kitap okumaya yöneliyoruz. Aslında bizim için bir mekan ya da zaman yok. İstediğimiz zaman yani boş vakitlerimizde telefonu oynamak yerine, telefona bakmak yerine telefonları bir köşeye bırakıp sadece kitaplara odaklanıyoruz.
0: Van Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Alaaddinoğlu, 2026 yılındaki yağışların Hakkari Karayolu'nda heyelan riskini artırdığını belirterek, yol yapımında coğrafi şartlara uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılması gerektiğini söyledi. Bölgede bu yıl yaşanan yoğun yağışların toprağı suya doyurarak Van-Hakkari Karayolu'nda sık sık heyelanlara yol açtığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Alaaddinoğlu'na kulak veriyoruz.
4: Hakkari yolu bir akarsu depresyonu içerisinden gidiyor. Yani bir vadinin içerisinden gidiyor. Dolayısıyla eğimli yamaçlar, yoğun bir eğim var. Şimdi bu yamaçlarda özellikle 2026 yılıyla beraber çok yoğun bir kar yağışı aldı. Çok yoğun bir yağmur yağışı aldı. Dolayısıyla toprak aslında suya doydu. Şimdi toprak suya doyunca ve tabii ki oradaki yapıyla da beraber eğim doğrusunu, yani o toprağın, o eğimin taşıyamayacağı bir yük bindiğinde tabii ki doğal olarak o toprak eğim doğrusuna akışa geçiyor. Tabii eğimin aşağı kısmında akarsu, akarsudan önce de karayolu var. Dolayısıyla o karayollarının bu yıl bu heyelanlara maruz kalması gayet doğal bir şey. Tabii orada temel konu o yol sistemlerinin tabii ki aslında bu yoğun yağışlı dönemlerde daha mühendislik olarak sanırım farklı yöntemler kullanarak bir şekilde o yolun insan sağlığına, işte hayatına zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmesi, tasarlanması olabilir. Ama oradaki temel sorunun ana kaynağı oradaki eğimle ilgili. Dolayısıyla o eğim var olduğu sürece ki yollar oradan geçtiği sürece her yağışlı yıl o eğim doğrultusunda toprak suya doydukça taşıyamayacak, taşıyamadığı için de toprak eğim doğrultusunda akışa geçecek ve başta karayolu olmak üzere o bölgede

heyelan olarak adlandırdığımız o doğa olayını gerçekleştirecek. Bu gayet doğal bir süreçtir. Dolayısıyla bizim insan olarak bu süreçleri dikkate alarak bütün yol inşalarında ya da diğer her türlü insana ait her türlü inşa işini gerçekleştirirken doğanın bize yapabileceklerini, doğanın aslında normal bir sürecini dikkate almamız gerekiyor. Aksi takdirde bu süreçler işte belki bazen yol kapanması ama bazen de can ya da mal kaybına yol açacak başka türlü sonuçları da doğurabilir.

0: Bölge Ajansı. Sırada Bölge Ajansı'ndan haberler var. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü okulların çevresindeki denetimlerine ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında ildeki okulların %55'inde eğitim faaliyetleri yaptı. Mardin'de yaşayan ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, doğa bilincine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık yarım ton metal atık kullanarak hazırladığı güvercin heykeliyle dünya barışı için de mesaj veriyor. Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van Karayolu'nda açılan alternatif güzergahın ana yola bağlanması için Milli Savunma Bakanlığı'nca panel köprü kurulumuna başlandı. Aydın Valiliğine atanan Adıyaman Valisi Osman Varol, kent protokolü tarafından uğurlandı. Van'ın Erciş ilçesinde önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan ya da seviyesi düşen su kaynakları bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde yeniden göçmen kuşların yaşam alanı oldu. Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık için hareket et etkinliği düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kozluk Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilçedeki Ayn Gebire Şelalesi bölgesinde bir araya gelen sağlık çalışanları doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece Adil Güzel'in hazırladığı bölge gündeminde sona ulaştık. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı'ydı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Her gün olduğu gibi bugün de saatlerimiz 11.04'ü gösterirken dop dolu 2 saati sizlerle geçirmek üzere yeni bir Hayatın İçinden programına başladık. Sertab Erener'den dinlediğiniz Kumsalda adlı şarkıyla sizlere merhaba dedik. Program ekibi olarak her yeni gün size mutluluk, sağlık, huzur ve gönlünüzden geçenleri getirsin dileklerimizle Hayatın İçinden'e başlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugün 6 Mayıs Dünya Radyo Günü. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin bodrum katında Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Samin, burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla Türkiye'nin radyo yayıncılığı macerası başladı. TRT radyoları tam 99 yıldır Türkiye'nin ortak sesi olmaya, sesimizi dünyaya duyurmaya devam ediyor. Bugün 99. yılını kutladığımız 6 Mayıs, radyo günümüz kutlu olsun. TRT radyoları olarak zengin içerikler ve geniş yayın ağıyla Türkiye'nin ortak sesi olmaya devam ediyoruz diyelim ve bugünkü program ekibimizi sizlere hatırlatalım. Her çarşamba olduğu gibi Hayatın İçinden programımızı Ayşe Değertekin hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Bizlere eşlik etmenizi umuyor, iletişim adres ve numaralarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteliğimizde sizlerin katkıları bizler için çok kıymetli. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi iletilerinizle bizlere katkıda bulunabilirsiniz. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. X'te arama kısmına @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Instagram'da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu

yazdığınızda resmi sayfamıza iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabileceksiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu olan 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Saatlerimiz 11.07'yi gösteriyor. Birlikteliğimiz Burak Kut'tan dinleyeceğiniz Oynaya Oynaya'yla devam ediyor.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Değerli dinleyenler, bugün sihirli kutudan dünyaya yayılan ses olarak nitelendirdiğimiz radyonun 1927'den günümüze ulaşan hikayesinin 99. yılı. 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz canlı yayın konuğumuz olacak telefon marifetiyle. Yarınlara daha yeşil bir doğa bırakmak adına çalışan kurumlardan biri olan Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Müdürü Davut Aizit bizlere orman yangınlarının önlenmesinde alınacak tedbirleri aktaracak.

0: Sevgili dinleyenler, Türkiye'de radyo yayıncılığı 1927 yılında İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'den yükselen ilk anonsla başladı. Eşref Şefik'in sesiyle hayat bulan bu yolculuk, yıllar içinde milyonlara ulaşan güçlü bir iletişim köprüsüne dönüştü. Bugün TRT radyoları, zengin içerikleri ve geniş yayın ağıyla Türkiye'nin ortak sesi olmaya devam ediyor. Radyonun 99. yıl dönümünde bu köklü serüveni ve geleceğe dair vizyonu konuşmak üzere TRT Radyo Dairesi Başkanımız Sayın Hamit Yaz telefon hattımızda yayınımıza konuk. Sayın Yaz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Dünya Radyo Günümüzün kutluyoruz. Yayıncılığın Türkiye'deki 99 yıllık serüvenine baktığımızda sizce bu yolculuk en belirleyici dönüm noktaları neler oldu bu yayıncılığın serüveninde?
1: Öncelikle radyoların Türkiye'de yayına başlamasının 99. yılını ben de tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu serüvende bize eşlik eden çok değerli, kıymetli, aramızda olan olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vefa borcumuz var onlara. Birlikte çalışmaya devam ettiğimiz arkadaşlarımızın da emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kurumumuz adına. Günümüzü kutluyorum. Tabii bir asırlık neredeyse bir serüveni satırlara dökmek, dile dökmek, söze dökmek çok zor. Çünkü kilometre taşlarına baktığımız zaman hayatta olan, şahitlik eden dinleyicilerimizin hepsinin bir anısı söz konusu. Hepsine radyo dokunmuş, bir hayatının bir ana, bir hikayelerinin bir bölümüne ya konuk olmuş ya duygudaşlık yapmış radyo. Bu yönüyle hepimizin aslında beraber büyüdü, birlikte büyüdüğümüz hayatımızın her anında var olan bir kitle iletişim aracı. 1927 6 Mayıs. Bugün 99. yılımız. Seneye de malumunuz 100. Evet. yılımızı kutlayacağız nasip olursa. Yani bir asırlık ve bir çınarın kökünden mi bahsedelim, dallarından mı, yapraklarından mı, verdiği meyveden mi? O yüzden sözle anlatmak gerçekten çok zor. Ancak gerçek şu ki 100 yıl önce bir kitle iletişim aracı varmış. 100 yıl geçiyor aradan, hala var. Bu aslında var olması, hayatımıza dahil olması, hayatımızda olması bize zaten genel bir ifade veriyor, genel bir fikir veriyor. Yani 100 yıl önce var, bugün var, 100 yıl sonra da var olacak. Çünkü yayın otoritelerinin de gelmiş olduğu, varmış olduğu sonuç, ortak kanı ve değerlendirme radyonun hiçbir zaman ölmeyeceği, hayatımızda her zaman olacağı yönünde. Çünkü televizyon biliyorsunuz, gözle takip etmek zorundasınız. Zihin anlamında da oraya bağlı olmak durumundasınız. Başka bir iş yapamıyorsunuz kolay kolay. Dijital mecralarda yine öyle. On demand platformlarda yine öyle. Ancak radyo ikinci, üçüncü bir iş imkanı insanlara sağladığından dolayı bu hem bir kolaylık hem de radyo yayıncılığı açısından da çok büyük bir güç. Bu nedenle biz bu gücü TRT radyoları olarak, devletin yayın organı olarak bu sorumlulukla, bu bilinçle 100 yıl önceden tutup günümüze kadar ilmek ilmek dokuduğumuz bu hikayenin aslında devamını sağlamaya gayret ediyoruz. Dinleyicilerimize de hem kültürel hem sanatsal ve spor haberden tutun birçok mecrada geniş bir yelpaze ile içerik üreten bir kitleyiz aslında, bir yayın organıyız.
0: Evet.
1: Bu yönüyle de biz zaten genel müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı'nın da riyasetinde yeniliklerle dolu bir süreç geçiriyoruz şu anda. Hem içerik üretimi anlamında hem de bu geleneği devam ettirmek anlamında da çok önemli çalışmalarımız var. 100. yılla ilgili de çok önemli projelerimiz var hayata geçirmeye gayret ettiğimiz. Dolayısıyla radyo vardı, bugün de var, yarın da olacak. Bu kıymetli kitle iletişim aracı diğer iletişim araçlarından ayıran özellikleri de çok fazla. Şimdi biz hem ulusal hem bölgesel yayın yapıyoruz. Dijital mecralardan da uluslararası anlamda yayın yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanına ulaşma kabiliyetine sahip bir yayın organı olarak. Üstümüze yüklenen bazı sorumluluklar var. Nedir bunlar? Biz hem kültürün hem sanatın devamlılığı ve gelişimine katkı sağlamak zorundayız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz hem türkülerimizi yani şarkılarımızı devam ettirme, gelecek nesillere aktarma misyonumuz var. Hem kültürel anlamda bir yandan çalışmalarımızı, içeriklerimizi bu yöne daha ağırlıklı evirirken, işin haber alma, haber verme boyutuyla da toplumumuzu 1927'de olduğu gibi bugün de haberler bilgilendirmeye, gelişimini sağlamaya, katkı sağlamaya devam ediyoruz. Radyo dramalarımızla biz uzunca bir süredir zaten devam eden bir geleneğimiz biliyorsunuz. Son 4 yıl içerisinde de 32 civarında radyo draması üreterek bu geleneği devam ettirme, gelecek nesillere aktarma gayreti içerisinde olduk. Bugün bu içeriklerimizin tamamı da hem radyo yayınlarımızda mevcut hem de TRT Dinle uygulamasından toplumumuza ulaştırma gayreti içerisinde olduk. Hem TRT dinlemeden, TRT Dinle uygulamasından bu içeriklerimize ulaşma imkanına sahip hem de radyolardan zaten bunu vermeye devam ediyoruz. Yani biz süreci genel itibariyle 100 yıllık süreci önümüze aldığımızda Cumhuriyetimizin ilanıyla başlayan bir durum söz konusuydu. O dönemlerde radyo toplumumuzun kültürel gelişimine çok önemli bir etki sağladı. Okuma yazma oranına dahi çok etki sağladı. O dönemlerde var olan süreç gelişerek günümüze devam etti. TRT'nin 1964 yılında kurulması, 68 yılında televizyon yayıncılığına başlaması, 90'lı yıllarda artık özel televizyon kanalları ve radyo kanallarının da yoğun bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte esasında yayıncılık mecralarında hem bir rekabet başladı hem de insanımızın, dinleyici ve izleyicilerimizin önüne çoklu ortamlar gelmeye başladı. Yani artık herkesin bir farklı alternatifi söz konusu. Bir kanala bağlı değil, istediği başka bir kanalı tercih etme imkanına sahip oluyor 2000'li yıllarda. Şimdi aradan işte 30 yıl, son 30 yıl öncesine bağladım. 2026 yılındayız. 25-26 yıl sonra ne oldu? Şimdi artık on-demand platformlar var. Buralardan içerikler sunuluyor. Aplikasyonlardan, mobil uygulamalardan içerikler sağlanıyor. Ve insanımız artık çok fazla alternatife sahip olduğu için yayıncılar da bunu gözeterek içerik üretmek zorunda kaldı.
0: Evet.
1: Biz de bugün yayınlarımızın daha çok kitleye erişimini sağlamak için stratejilerimizi, yayın planlamalarımızı buna göre yapmaya gayret ediyoruz. Bu yönüyle de TRT hem Türkiye'de zaten tartışmasız bir konuma sahip hem de uluslararası yayıncılık alanlarında da çok önemli bir konum edindi. Genel müdürümüzün de başkanlığını yaptığı Asya Pasifik Yayın Birliği, ABU dediğimiz organizasyon, dünyanın en büyük yayın organizasyonunun şu anda başkanlığını genel müdürümüz yapıyor. Biz de radyo komitesi olarak orada başkan yardımcılığı düzeyinde temsil boyutundayız. Şimdi 132 ülkenin yayın organlarının gelmiş olduğu noktaya baktığımızda TRT burada sözü çok fazla dinlenen, takip edilen bir otorite haline gelmiş durumda. Biz hem gelişmeleri takip ediyoruz dünyadaki hem de bu dünyada gelişen teknolojik altyapı, yayın içerikleri konusunda TRT'yi de çok daha farklı bir konuma getirmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla sözün özü şu olsun, genç nesillerimiz artık her içeriği dinlemiyor ve izlemiyor. Hele
0: Evet.
1: hele gençlerimiz çok
0: Çok
1: sıkılgan,
0: haklısınız.
1: yani tüketim çok arttı. Yani daha doğrusu hızlı tüketim arttı. Bir müzik eseri 5-6 dakikadan artık günümüzde 1,5-2 dakika inmiş durumda. Sosyal dijital medya hesaplarındaki görüntülemeler dahi, videolardaki görüntülemeler dahi çok daha fazla kısaldı. Hemen sıkılıyor ve değiştiriyorlar. Şimdi biz de yayın stratejilerimizi artık günümüzde buna eviriyor. Daha kısa bilgiler, daha kısa içerikler, hap içerikler, vurucu cümleler, buna benzer içeriklerle politikalarımızı yeniliyoruz. Ve kamu yayıncılığı sorumluluğunu hiçbir zaman bir kenara bırakmıyoruz. Bunu merkeze alarak, insanımızı da merkeze alarak içerikleri buna doğru evirme gayreti içerisinde olduk.
0: Evet. Efendim bu macera devam edecek. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi radyo samimiyetiyle herkes

0: kesimden insana hitap etmeye de devam edecek. Bu noktada biraz bölge radyolarının özellikle yerel kültürün yaşatılması ve aktarılmasına da biraz değinmenizi isteyelim. Bu anlamda siz bu rolü nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkanım?
1: Esasında başında belirttiğim gibi TRT kamu yayıncısı. Kamu yayıncısı sorumluluğu var. Dolayısıyla bir yandan ulusal ulusal yayın politikaları üretirken diğer yandan da kültürümüz, sanatımız aslında yerelden geliyor. Çünkü bölgelerimizin zenginlikleri var, kültürel zenginlikleri var. Bunların zamanında aslında bölge radyolarımızın açılma gayesi de o yöredeki halkın bilgilendirilmesi, oradaki kültürün ve sanatın yaşatılması ve devam ettirilmesi. Dolayısıyla günümüzde hala bu etkinliğini, bu görevini, bu boşluğu ciddi şekilde dolduruyor ve etkinliğini devam ettiriyor. Bu yönüyle bölge radyolarımız her ne kadar zaman geçse bile aradan hala ciddi bir açık kapattığını görüyoruz. Ve toplumumuzun bölgesel anlamdaki ihtiyaçları da haber alma boyutuyla da sanat ve kültürün devamı noktasında da bölge radyolarımız gibi bir boşluk dolduruyor ve gün geçtikçe de bunun çok daha farklı bir boyuta evrilmesi için gayret etmeye çalışıyoruz. Diyarbakır'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Çukurova'da, Antalya'da bölge radyolarımız var malum. Buralarda Diyarbakır'da mesela örnek verirsek mahalli icra topluluğu diye bir topluluğumuz var. Orada mahalli sanatın, müziğin devam ettirilmesi konusunda kurumumuz inisiyatif alarak bu zanaatkarlarımızla hala program yapmaya devam ediyoruz ki bu da önemli misyon ve fonksiyonlarımızdan bir tanesi. Gün geçtikçe bölge radyolarımız belirlen ihtiyaçları doldurma, oradaki boşluğu doldurma konusunda da çok önemli bir fonksiyon yürütmeye devam edecek. 100. yılda da yine bölge radyolarımız çok farklı bir boyutla hizmetlerin devam ettirme sürecine girmiş olacak. Bu yönüyle bölge radyolarımızın yaptığı hizmet bizim açımızdan çok kıymetli. Doldurduğu boşluk gerçekten bunu farklı bir mecrada yapabilmek mümkün değil. Bu yönüyle hem ulusal hem bölgesel açıdan baktığımızda Türkiye'nin dört bir yanına erişebilme ve ulaşabilme imkanını aslında buradan sağlıyoruz. Bölge radyoları bizim için de olmazsa olmaz yayın birimlerimizden bir tanesi.
0: TRT Radyo Dairesi Başkanı Sayın Hamit Yaz, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınız için. Nice güzel yıllara diyelim. Yeniden
1: Ben
0: görüşmek
1: teşekkür
0: dileğiyle.
1: ederim. Sağ olun. Bu süreçte 99 yıllık serüvende emeği geçmiş olan bütün arkadaşlarımıza şu anda sunumdan yapıma ve idari personelden vericilerdeki arkadaşlarımıza ulaşıma kadar bütün emek sarf eden arkadaşlarımıza kurumumuz adına ben de çok teşekkür ediyorum. Nice yıllar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Evet, Radyo Dairesi Başkanımız Sayın Hamit Yaz bizlerle birlikteydi. 6 Mayıs Radyo'nun kuruluş yıl dönümü sevgili dinleyenler, 99 yılı geride bıraktık. 100. yılda da sizlerle birlikte olmak dileğimiz. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Nazan Öncel normal diyecek.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Söz ve Müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyla hayatın içinden devam ediyor. Yonca Lodi söyleyecek. Büklüm büklüm.

0: Dinleyicilerimiz, doğanın bize sunduğu en kıymetli hazinelerinden biri olan ormanlar, yalnızca birer ağaç topluluğu değil, aynı zamanda yaşamın, nefesin ve geleceğimizin teminatı. Ancak özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları, ne yazık ki bu eşsiz mirası tehdit eden en büyük risklerden biri haline geliyor. Unutmamak gerekir ki orman yangınlarının büyük bir kısmı insan kaynaklı ve alınacak basit ama etkili tedbirlerle bu felaketin önüne geçmek mümkün. Biz de bugün orman yangınlarının önlenmesinde alınacak tedbirleri konuğumuz Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Sayın Davut Ayzit ile konuşacağız. Sayın Ayzit, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Aslı Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İlk olarak şunu sormak isterim Sayın Ayzit. Orman yangınlarının en sık karşılaşılan nedenleri neler? Özellikle bölgemizde bu riskler nasıl şekilleniyor?
1: Şöyle Aslı Hanım, aslında yakın iki gün önce yaşamış olduğumuz iklim değişikliklerine de bağlı olarak Urfa, Antep, hatta bir kısımda ilimizde hissetmiş olduğumuz fırtınalara değinmek istiyorum. İklim değişikliklerine değinmek istiyorum. Buradan başlayarak aslında girmek lazım ormanlara.
0: Tabii.
1: Gerçekten de çevremize, dünyamıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz artık iklim değişikliklerine bağlı sıkıntılı ortamlarla karşı karşıyayız. Bu anlamda bizim en büyük varlığımız olan, ciğerlerimiz dediğimiz, su kaynağımız olan ormanlara ciddi ciddi sahip çıkmamız lazım. Bu iklim değişikliklerini de etkileyen bir unsur olduğu için buna değinmek istedim. Şimdi orman yangınlarına gelince ben biraz böyle ilimizle ilgili küçük bilgi vermek isterim. Şimdi ilimizin %22'si orman varlığına sahip olan bir il. Ve biz burada ne yazık ki ormanların ciddi anlamda yangınına neden olan hadiselerin, nedenlerin %98'i insan eliyledir. %2'si işte doğa üstü dediğimiz yıldırım vesaire üzerinden yürüyen yangınlardır. %98 orman eliyle dediğimiz zaman Aslı Hanım, burada %98'i orman yangını şu demektir, yani insan eliyle. İlla sigara yaktı, işte mangal yaktı şeklinde değil. Biz çevremizi kirlettikçe, ormanlarımızı kirlettikçe, yanıcı malzemeleri arttırdıkça, yakıcı malzemeleri arttırdıkça biz ne yazık ki bu orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: O anlamda yani ben girişi o şekilde yapayım dedim. Pası tekrar size atayım Aslı Hanım.
0: Efendim, orman yangınlarını önlemek, insan kaynaklı orman yangınlarını önlemek adına aldığınız bazı önlemler var. Ama sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi sadece insan kaynaklı olmuyor. İnsanın çevreyi kirleterek de sebep olduğu bazı yangınlar var. Peki bu yangınları önlemek adına kurum olarak ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

0: olduğunuz. Buna değinmenizi rica edelim.
1: Tabii ki Aslı Hanım, şöyle söyleyeyim. Bir kere önce kendi kurumsal özbenliğimiz içerisinden başlayarak biz son dönemlerde orman işçisi alımları gerçekleştirildi. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz üzerinden tüm ülkemize olduğu gibi Diyarbakır ilimize de ciddi manada yangın işçisi takviyeleri yapıldı. Biz bunları şefliklerimiz boyutunda yani kırsalda sadece biz ormancılığı merkezden yönetmiyoruz sonuçta. Bize bağlı şefliklerimiz var ve bu şefliklerin üzerinde kurguladığımız organizasyonlarını gerçekleştirdiğimiz şefliklerimize yerleştirerek bu yangın işçilerini devamında işte toplamda arazöz sayımız 6, her bir şefliğimize bir arazöz bırakarak bunlara çok kısa sürelerde müdahale etmek üzere arazözlerimiz var. İlk müdahale araçlarımız var ve bir de Orman Genel Müdürlüğü olarak Jandarma Genel Komutanlığı'yla yapılmış olan bir protokol kapsamında Diyarbakır merkezinde iki tane helikopterimiz söz konusu.
0: Evet.
1: Ağırlık olarak tabii ki Diyarbakır olmakla birlikte bütün bölgemize hitap eden bu helikopterleri biz zaman zaman kullanıyoruz. Ciddi anlamda yangınlar oluştuğu zaman ilk yangınlara müdahale ya da işte insan eliyle araçlarla müdahale edemediğimiz alanlara, yerleşim yerlerinde tehdit oluşturan noktalara bu helikopterlerle sürekli müdahaleler yapabiliyoruz yangın esnasında. Bir de yangın öncesi aldığımız tedbirleri arz etmek isterim buradan. Tabii her yıl yapmış olduğumuz il yangın mücadele kararları vardır. Bu değişik birçok daha doğrusu kurumlarımızla birlikte Vali Bey'in, Sayın Valimizin başkanlığında yapmış olduğumuz toplantılarda bunlar. Ve bunlar çok etkili olabilecek noktalarda, çok özür diliyorum,
0: Estağfurullah.
1: sonuçları pozitif anlamda alabileceğimiz toplantılar. Bunun içerisinde yangın esnasında müdahaleyle ilgili bütün kurumlarımız dahil olmaktadır. Başta AFAD olmak üzere işte jandarmamızdan, il emniyet müdürlüğümüzden, işte Büyükşehir Belediyesi'nden vesaire. Yani şu anda 15-16 tane kurumdan bahsedebilirim burada. Bu kurumların üzerine düşen bütün yetki ve sorumlulukları biz orada paylaşımlarla organizasyonlarımızı buradan başlatarak bu toplantıları sonuçlandırmış oluruz ki yakın tarihte bu yangın toplantısından sonra Sayın Valimiz, Sayın Bakanımızın il valileriyle yapmış olduğu Ankara toplantısına da iştirak etmiştir Sayın Valimiz. Bu bilgilerle birlikte gitmiştir. İlimize ait olan bilgilerle gitmiştir. Bunun ötesinde şuna gelmek isterim. Biz tabii ki yangına önlem alırken biz burada hani insan eliyle dedik Aslı Hanım. %98'i insan eli dedik.
0: Evet.
1: O zaman biz insanımıza yakın durmamız lazım. İnsanımızın doğrulara gelmesi ya da doğru bir şekilde bilgilendirilerek, algılar oluşturarak biz bu işleri toparlamamız lazım. Burada biz çocuklardan başlıyoruz. Milli eğitimle yapmış olduğumuz protokoller var genel müdürlüğümüz düzeyinde ve biz il bazında da sadece okullarda biz fidan dikimi etkinlikleri yapmıyoruz. Doğal olarak orada çevremizi anlatırken de orman yangınlarıyla ilgili olarak çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Kendi şeflerimizin eliyle, orman işletme şeflerimizin eliyle, muhafaza memurlarımızın eliyle. Artı biz 341 tane orman köyüne sahip bir iliz. Diyarbakır özelinde 1090 köyümüzden 341'i orman köyü. Yani hani biraz önce yayına bağlanırken, ilk başlarken %22 civarında bir orman varlığından bahsetmiştim. Bu orman varlığının içinde olduğu orman köyleri bizim için çok önem arz ediyor. Ne yapıyoruz? Orman köylerinde Ocak'tan başlamak üzere bizim bu yangın sezonu dışındaki dönemlerde biz köylülere giderek köylülerimizi orada algıyı oluşturacak. Bir yangın esnasında neler yapılması gerektiği, nereye müracaat edilmesi gerektiği ve buradan da altını çizmem gerekiyor. Her türlü ormanla ilgili sıkıntıda ve özellikle orman yangınlarında bizim 112 hattımız vardır.
0: Evet.
1: 112 biliyorsunuz
0: Hı.
1: ortaklaşan bir hattır şu anda ve oradaki o 112 masalarından bir tanesi bizim orman masasıdır. 6 masadan biridir. Emniyetin, jandarmanın sağlığının yanında bir de bizim orman masamız var. Yani burada yangın esnasında vatandaşlarımızın çok hızlı davranarak 112'ye ihbarda bulunmaları gerekiyor ki bizim şefliklerimize iletilsin ve çok hızlı bir şekilde bu biraz önce arz ettiğim şefliğimizdeki arazözlerimiz, işçilerimizin harekete geçmesini sağlayalım
0: Evet.
1: diye. Biz bu eğitimleri köylerde veriyoruz. İşte milli eğitimde veriyoruz. Bizim bu toplantı kararları da doğrultusunda jandarmamızın geçen sene jandarma tarım biz Büyükşehir yani Orman Teşkilatı'yla birlikte bütün ilçelerimizde muhtarlarımıza eğitimler verdik. Yangınla mücadele eğitimleri verdik. Bu sene de bunun tekrarı yapılacak zaten.

0: Böyle bir karar çıktı çünkü Sayın Valimizin başkanlığında. Bunun ötesinde bahsetmem gereken burada bizim yangın gönüllülerimiz var. Aslanım, bu çok önemli. Ben buraya da dikkat çekmek istiyorum. Bizim sivil toplum örgütleri var. Ya da vatandaşın kendisi gelip işte ben de yangın gönüllüsü olmak istiyorum dediğinde bizim mevzuatımız doğrultusunda biz onun yangın esnasında çeşitli eğitimlerden geçirilmiş olan bu kişileri yangınla mücadelelerde de kullanabiliyoruz vatandaşlarımızı. Yani bu doğrultuda ciddi anlamda eforlarımız var. Ama bir gerçekliği de atlamadan şunu söylemek zorundayım. Bu kadar aslında Orman Genel Müdürü ve Bakanlığımız başta olmak üzere, sonra işte ilde valimiz olmak üzere bu kadar eforlarımız kurumsal olarak yapmamıza rağmen bir gerçekliği atlamamamız lazım. Buna rağmen son yıllardaki iklim değişiklikleri, sıcaklıklardaki çok fazla yükselişler, rüzgarlı havaların çok fazla olması ne yazık ki bizim sayısal olarak da, miktarsal olarak da, alansal olarak söylüyorum, yangında artışların olduğunun önüne geçememiştir.
1: Ne yazık ki değil mi? Peki efendim,
0: Kesinlikle.
1: günlük yaşamda da vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Mesela
0: Evet.
1: hangi hatalar yangınlara davetiye çıkarıyor? Biz dinleyicilerimize bunu bir kez daha hatırlatalım. Biraz önce
0: Tabii.
1: söylediğiniz çok önemli. Eğitimlere
0: Evet.
1: rağmen,
0: Evet.
1: gönüllülere rağmen, kurum olarak bu kadar donanımlı olmanıza rağmen
0: Evet.
1: yine de yangınların tam önüne geçilemiyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Demek ki hala tekrarlanan hatalar var. Bunlara değinmenizi isteyelim. Hangi hatalar yangınlara davetiye çıkarıyor?
0: Şöyle söyleyeyim aslanım. Bir kere kirletmeyeceğiz.
1: Evet,
0: Bakın
1: en
0: çok yakın
1: önemlisi.
0: tarihte bir hafta 10 gün içerisinde siz TRT olarak da inşallah bilginiz de olur. Sizleri de aramızda görmek isteriz diğer basın kuruluşları gibi. Bizim Sayın Bakanımızın bu üçüncüsünü yapacağı bir orman benim kampanyası var.
1: Evet.
0: İki daha geçen yıl ve bir önceki yıl yaptığımız, biz genelde kent ormanımızda yapıyoruz. Şehire de hitap eden bir alan olması ve yeşil alan olması nedeniyle. Orman benim kampanyası ne demektir? Yani ormanlarımızı kirletmeyelim. Pet şişeleri atmayalım oraya. Cam şişeleri atmayalım oraya. Yani bizim oradaki herhangi bir alandaki küçücük yanıcı bir malzemeyi, yakıcı noktadaki malzemelerle bir kirletmeyelim. Bir kere buradan başlamamız lazım. Yani illa her şey biraz önce de bahsettiğim gibi gidip sigarayı atmak değil.
1: Tabii.
0: Mangalı yanlış yapmak değil. Oradaki yanlış bir pet şişeyi orada bıraktığınız zaman 48-50'lere varan hava sıcaklığı değerlerinde o ister istemez mangalın yerine geçiyor aslanım.
1: Tabii tutuşuyor, değil mi?
0: O yüzden vatandaşlarımızın yapması gereken çok net bir şey söylüyorum. Bir, ormanı kirletmeyeceğiz. İki, şuradan devam etmemiz lazım. Bir, piknik yaparken tabii ki dikkat edeceğiz vesaire ama bir de ormanla iç içe yaşayan vatandaşlarımız var. Kendi tarım arazileri var. Anız alanları var. Ekin
1: Evet.
0: alanları var. Şimdi burada o tarlanın yanabileceğini düşünerek kendisini yaktığını iddia ederek söylemiyorum bunu. Orada çevresinde traktörle önlem alması lazım. Yani bir şerit oluşturması lazım. Yani burada bizim köyde yaşayan, kırsalda yaşayan vatandaşımızın da yapması gerekenler var. Kendi tarlasıyla ilgili. Vatandaşımızın da oraları kullanırken, şehir merkezinden oralara giden vatandaşımızın da ormanları temiz tutarak yapması gerekenler var. Sadece hani ben şu tabii ki önemli. İşte sigarayı atmayalım, kabul, mangalı doğru yapalım, pikniğimizi doğru yapalım, doğru yerlerde yapalım, kurumların doğru olarak işaret ettiği yerlerde yapalım. Ama özellikle o ormanlık alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olması lazım. Bir de oralara misafir olarak giden ya da piknik amaçlı giden vatandaşlarımızın da bu anlattığım tarzda dikkatli olması lazım aslanım. Yani özetle budur. Yoksa ha bir de orman diyelim ki yangını orada çıktı. Sizin müdahaleniz
1: Erken
0: doğru şekilde
1: müdahale değil mi?
0: olmalı. Erken müdahale ama doğru şekilde.
1: Doğru şekilde.
0: Yani çok hızlı yanıcı olan bir anıza bizim 2 yıl önce Allah bir daha vermesin aslanım. Çınar'da biz 15 tane vatandaşımızı kaybettiğimiz bir anız yangınıyla karşı karşıya kaldık. Ekin yangınıyla karşı karşıya kaldık ki sabaha kadar ben de orada efor sarf etmeye çalışanlardan bir tane vatandaştım diyeyim. Yani yetkiliyi bir tarafa koyalım. Çok acı şeylerle karşı karşıya kaldık.
1: Evet.
0: Anız yangını çok hızlı yanan bir alandır.
1: Çok çabuk da yayılan
0: Biz
1: değil mi?
0: tabii ki yani bunun gibi yapmamız gerekenleri çok da doğru şekilde yürütmemiz lazım aslanım.

0: anlamda tabii ki hava çok güzel gidiyor, yağışlı gidiyor bizim açımızdan. Ama yakın tarihte ben inanıyorum ki çok hızlı bir şekilde iklimin döneceğini, çünkü biz
1: Yaza
0: karasal iklimin
1: merhaba
0: olduğu
1: diyeceğiz değil
0: bir
1: mi? Evet.
0: bölgedeyiz. Tabii ki yani 30'lara çıkacak birkaç gün içerisinde, ondan sonra 40'lara doğru gideceğiz. Bizim bu konuda yapmamız gereken duyarlılık. Ha, bizim de istedikleri zaman vatandaşlarımız diyaloğa geçebilirler. Hiçbir
1: Hazır
0: sorun yok.
1: diyaloğa gelmişken erken müdahale yangınların büyümesini önlemede çok kritik bir nokta. Biraz önce 112 acil telefon hattını aramaları gerekiyor
0: Kesinlikle.
1: dediniz. Peki bu
0: Evet.
1: noktadan sonra mekanizma nasıl işliyor? Diyelim ki bir ihbar aldınız. Hemen sonrasında
0: Evet.
1: nasıl oluyor?
0: 112 çok hızlı bir şekilde zaman kaybetmedi. Çünkü biz bu kayıtları zaman zaman dinliyoruz.
1: Tabii.
0: Bizim personelimiz orada çağrı gelip 112 orman masasına bağladığında biz oradaki saniyeleri de ölçüyoruz. 112 müdürlüğü üzerinden.
1: Evet.
0: Bizim burada yapmamız gereken şu, oradaki personelimiz, diyelim ki atıyorum Lice'de bir yangın olmuş. Lice ilçesi nereye bağlıdır? İşte Hani şefliğimize bağlıdır. Hızlı bir şekilde Hani şefini arar. Hani şefi oradan çok hızlı bir şekilde talimatını verir. Lice'deki ekip, yani bu benim anlattıklarım, 1-1,5 dakikayı geçmez.
1: Evet.
0: Bu
1: Ki
0: sirkülasyon.
1: çok
0: Ve
1: önemli.
0: çok hızlı bir şekilde Lice'deki bizim arazöz ve işçilerimiz çok hızlı bir şekilde aksiyon alırlar. Ve biz eş zamanlı olarak da bunu, biz son 2-3 yılda Sayın Valimizin de önderliğinde Diyarbakır'da gerçekten de biz kurumlar arasında çok ciddi anlamda koordinasyonlarımız da var. Bunu biz kurumsal olarak yaparken bir de hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyesi aksiyon alarak itfaiye daire başkanlığıyla oradan biz yangının mahiyetini anlamadan çok hızlı bir şekilde oradan itfaiye araçlarını, tankerlerini, su tankerlerini talep ederiz. Eğer
1: Evet.
0: yangın zaten küçükse sorun yok. Yani, tamam, ama yangın büyüme ihtimaline karşı bir daha hadi yangın büyükmüş, hadi biz itfaiye dairesinden araç isteyelim falan, biz bunlara girmemek için çok hızlı bir şekilde bu aksiyonları alıyoruz. Yani 112 çok önemli, değerlidir. 112'ye gelen telefon 1,5 dakika içerisinde bizi harekete geçirecek şekildedir. Bu kadar net söylüyorum. En geç diyorum o da. Çünkü bizim ekiplerimiz çok böyle hazır ve nazırdır. Bu benim anlattığım gece de bunun içindedir. Yani 24 saat esasıyla çalışan bir kurum olmamız nedeniyle bizim burada yapmamız gereken sadece vatandaş olarak bu tür, yani sadece yangınla demiyorum. Yani orman suçlarıyla ilgili herhangi bir şey, ormanlarımıza zarar verici bir şey. 112'ye iletişime geçtikleri anda biz bununla ilgili aksiyon alıyoruz.
1: Evet. Peki efendim,
0: Evet.
1: teknoloji gelişti. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi donanım açısından, orman yangınlarını önleme açısından herhangi bir sıkıntı yok. Peki
0: Evet.
1: yangınlarla mücadelede yeni teknikler, yenilikler kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa bunlar nelerdir? Kısaca bundan da bahseder misiniz?
0: Ya şöyle, bizim şu anda genel müdürlüğümüz düzeyinde ülkemize yavaş yavaş yayılacak şekilde uzaktan algılama yöntemleriyle genel müdürlüğümüz birçok bölgemizi olduğu yerden takip edebiliyor. Yangın hareket merkezi diyoruz biz buraya.
1: Çok iyi.
0: Yani
1: İhbara
0: Orman Genel
1: gerek
0: Müdürlüğü,
1: kalmadan değil mi?
0: evet, burada alıcılar yoluyla hızlı bir şekilde aksiyon alacak şekilde oradan algılama yöntemiyle, işte bu hani insansız hava araçlarını kullanarak diyeyim ben. Ha, bu ülkemizin tamamına yayılmış değil, onu söyleyeyim. Ama hani bu adımlar son yıllarda çok fazla atıldı. Atılmaya devam ediyor genel müdürlüğümüz kanalıyla. Mesela bizim daha 2 yıl öncesine kadar helikopterimiz yokken, bugün helikopterimiz var Diyarbakır'da. Ben hani biraz önce demin onu anlatmaya çalıştım. Her geçen yıl genel müdürlüğümüz hem teknolojik olarak önümüzü açıyor taşıranın, bakanlığımızla birlikte, hem de ciddi manada bu teknolojiyle birlikte kendi olduğu yerden her alanı görebilecek düzeye getirdi. Ve çok buradaki kriter şu, bunların temel nedeni çok hızlı aksiyon olarak yangına hızlı bir şekilde müdahaledir.
1: Evet.
0: Ve o yüzden uzaktan algılama yöntemleriyle bu işler şu anda yapılmaya başlandı. İnşallah yakın zamanda bizim Güneydoğu koşullarında da bu noktalara doğru geleceğiz
1: Evet.
0: diye düşünüyoruz.
1: Peki efendim. Diyarbakır
0: Evet.
1: Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınız için. Önümüz yaz, birdenbire sıcaklara maruz kalabiliriz. Tüm vatandaşlarımızın, genç yaşlı herkesin, çocukların da dahil olmak üzere dikkatli olması ve yangınların olmadığı bir yaz dönemi temennimizle.

0: söyleşimizi noktalayalım.
1: Aslı Hanım, ben son şunu söylemek isterim
0: Tabii birkaç
1: izninizle.
0: cümleyle alayım.
1: Çok az. Biz bağlanalım bağlanmayalım ya da herhangi bir benzerimiz bir kurumla iletişime geçin geçmeyin. Sizden tek ısrarımız şudur. TRT'nin daha çok duyarlı olduğunu bildiğiniz için söylüyoruz. Lütfen yangın sezonunda böyle haftada biri de olsa ara ara bu orman yangınlarını hatırlatma noktasında dikkat çekici cümleleriniz olursa programlarınızda bizi çok mutlu edersiniz.
0: Evet, efendim biz bu konuyu vatandaşlarımıza hatırlatmaya devam edeceğiz. TRT olarak kamu yayıncılığı ve bu bilinçle hareket etmeye her zaman devam ediyoruz. Bu devam edecek diyelim. Teşekkürlerimizle uğurlayalım sizi Davut Ayzit.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kalın, sağ olun. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Reymen'den dinleteceğimiz Çatma Yarım şarkısıyla devam ediyor.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Son saat dilimimizde hangi konu başlıklarımız ve konuklarımız olacak kısaca aktaralım. İlk olarak Bingöl'de arıcılık ve coğrafi işaret almış Bingöl balı konusunu Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Abay ile ele alacağız. Duydunuz mu, gördünüz mü, köşemizde bugün Elazığ'dayız. Baharın gelişiyle doğanın uyanışını, bolluk ve bereketi simgeleyen, her yörede değişik şekillerde yapılan geleneksel Hıdrellez kutlamalarını araştırmacı yazar Bedrettin Keleştimur'la değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Telefon bağlantısıyla yayınımıza konuk olacak. Tadı Damağım'da köşemizde bugün Şef Aşçı Özden Islanmaz bizlere Diyarbakır ve yörelerine ait Deveru yemeği nasıl bir yemektir, hem yapımını hem malzemelerini paylaşacak. Programımızın sonlarına doğru günün seçkisinde Ahmet Selçuk İlkan'a ait Gidebilirsin adlı şiirin bir bölümünü sizlerle paylaşacağız ve ruhunuzu şiirle dinlendirmeye çalışacağız. Müzikle devam ediyor. Hayatın içinden, Ege'den dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Bir tek sen.

0: Değerli dinleyenler, Anadolu'nun bereketli toprakları yalnızca tarımıyla değil, doğanın sunduğu eşsiz ürünleriyle de dikkat çekiyor. Doğal florası, zengin bitki çeşitliliği ve yüksek rakımıyla öne çıkan Bingöl, arıcılık faaliyetleriyle adından söz ettiren illerimizden biri. Özellikle coğrafi işaret alarak tescillenen Bingöl balı hem kalitesi hem de doğallığıyla sofralarımızda ayrı bir yer ediniyor. Biz de bugün Bingöl'de arıcılığın geldiği noktayı, üreticilerin yaşadığı süreci ve coğrafi işaretli Bingöl balının önemini konuşacağız. Konuğumuzsa Bingöl ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Mehmet Ali Aba. Sayın Aba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle Bingöl'de arıcılığın genel durumunu bize özetler misiniz? Bölge bu alanda hangi potansiyele sahip, sizden öğrenelim.
1: Tabii ki şu an aktif 1200 üyemiz mevcut. 180 bin arı kovanımız var. Bölgede Türkiye'de ilk AB tescilli marka sahibiyiz.
0: Sayın Aba, ahizeye konuşuyorsunuz değil mi efendim? Sesiniz yankı yapıyor sanki. Ahizeye konuşuyorsunuz değil mi? Kulaklıkla değil.
1: Şimdi buyurun.
0: Evet, böyle devam edelim mi lütfen? Sesiniz yankı yapmasın.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Peki efendim, devam edelim. Baştan alalım.
1: Şu an hazır aktif 1200 üyemiz var.
0: Evet.
1: 180 bin arı kovanımız var. Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin tescilli ilk marka sahibi olarak birinci derecede 16 ödülümüz var. Avrupa'da katıldığımız tüm platformlarda birincilikle aldığımız ödüllerimiz var. Şu an Bingöl balını değerli kıran nedir? Bingöl balın yüksek rakımlarda ürettiğimiz ballar. AB tescilli balan ve yerel coğrafi işaret marka sahibi.
0: Evet. Bitki örtüsü, iklimi, bal üretimine haliyle büyük bir katkı sağlıyor. Bu özellikler balın kalitesini nasıl etkiliyor Sayın Aba?
1: Şöyle efendim, Bingöl'de bitki açısından çok zengin bir yeriz. Ve ürettiğimiz balların bilimsel çalışmalarında üniversite tarafında tescillenmiş ballar. 4 aşamadan geçen ballarımızı biz dolumunu yapıp bir marketlere şu an pazarlamasını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ama pazarlamamız yeterli mi? Değil. Daha da genişlememiz gerekir. Ve piyasada olan sahte balları önünü kesebilmemiz için bu markalar şart. Tüm illere, sadece Bingöl'de değil.
0: Tabii. Hı-hı. Peki efendim, coğrafi işaret alan Bingöl balının bu tescil süreci nasıl gerçekleşti? Bu süreçte üreticiler için tescil almak üreticiler için ne ifade ediyor?
1: Şöyle efendim, biz şu an 5 kurumla beraber çalışıyoruz. Üniversite, valilik, belediye, ticaret sanayi odası, tarım ve arıcılar birliği. İlk başlangıç şöyle oldu. Belli noktalara, yaylalarda 50 nokta arı kovanları bırakıldı. Ve o noktalarda alınan ballar üniversite tarafında analiz ettikten sonra TÜİK patentinden ballarımız tescillendi. Biz o zaman şöyle düşündük rektör hocamızla, neden AB coğrafi işaret başvurunda yapmayalım?
0: Evet.
1: Üniversitemizde ve paydaş kurumlarımızın da

0: desteğiyle dosyamızı da hazırladık ve sunduk. Çok şükür geçti. Yani avcılarımızın emeği çok burada.
1: Efendim, Bingöl balığı aldığı ödüllerle, tescillerle tabii ki kalitesini kanıtlamış bir bal. Bir kez daha hatırlatmak isteriz dinleyicilerimize. Bingöl balığını diğer ballardan ayıran en önemli özellikler nelerdir bitki florasının dışında? Tüketiciler bu farkı nasıl anlayabilirler?
0: Analiz. Şimdi biz aldığımız balların tümünü analizden geçtikten sonra şu üretici şunu düşünür. Tamam, tüm illerin balları kaliteli ama Bingöl balının farkı şu. Endemik bitki açısından çok zengin bir ilir ve analiz çok önemli. Şimdi sıradan bir balı yediğiniz zaman damak tadı hoş olabilir ama analiz raporu yoksa o balın kaliteli olup olmadığını ne de anlayabiliriz?
1: Tabii.
0: Tabii ki o yüzden analiz şart yok.
1: Yani analiz edilmiş bal şişenin üzerinde yazılıyor mu? Analizi
0: Tabii biz
1: gerçekleştirilmiş.
0: şimdi dolum esnasında şöyle her parti, her üreticimizin balı ayrı ayrı dolum yapılıyor. Hangi yaylada, hangi üretici tarafında ürettiğini de o markanın içine dahil ediyoruz. Ve tüketici onu okuduğu zaman zaten balın kalitesini anlıyor.
1: Evet. Arıcılık yapan üreticilerimiz yıl boyunca bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Özellikle son yıllarda yaşanan değişimler bu sektörü nasıl etkiledi?
0: Ya şöyle, şimdi enflasyon yükseldikçe arıcının gideri çok olur. Arıcının sıkıntısı çok. Şimdi dışarıda baktığı gibi kolay bir meslek değil. Örneğin kışın Çukurova bölgesine arılar götürüyoruz. Tarımsal ilaçlamadan dolayı arı telafi oluyor ve arıcılarımız çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu tür sıkıntılarla her zaman karşılaşıyoruz.
1: Evet. Peki çözüm noktasında nasıl destekleriniz oluyor?
0: Şöyle, yani biz defalarca oradaki bahçe sahipleri olur, tarım il müdürlerine dilekte bulunduk. Lütfen ilaçlamaları zamansız yapmasınlar. Ama ona rağmen yine sıkıntılar yaşıyoruz.
1: Evet. Tabii bu
0: Şimdi
1: sıkıntıların.
0: arıcılarımızdan bizim isteğimiz, ricamız şu, tarım sigortası şart. Çünkü doğal afetlerle sürekli karşı karşıyayız ki iklim değişiklikleri yaşanıyor ülkemizde.
1: Evet. İklim değişikliği tabii ki bu anlamda birçok sektörü etkilediği gibi arıcılık sektörünü de etkiledi. Peki coğrafi işaret ekonomik anlamda üreticiye katkı oldu. Aldığı ödüller Avrupa'dan aldığı ödüllerle döndü çünkü Bingöl balı birçok ödülle döndü. Biz de bu ödülleri aldıkça programımızda hatırlattık dinleyicilerimize. Bu anlamda üreticiye bir katkısı oldu mu? Bu tescil ve ödüller pazarlama ve tanıtım açısından bir avantaj sağladı mı?
0: Tabii ki şimdi tescillenmiş balın normal ballardan fiyatı daha yüksek. Arıcılarımız da bunu severek daha da dikkat ederek, özellikle kaliteye dikkat ederek üretimlerini daha da arttırdılar. Şimdi belgelendirme var. Türkiye'de geçen yıl 8 il birliği derecelenme belgesine hak kazandı. Onlardan biri de Bingöl. Doğu ve Güneydoğu'da belgelenme hak kazanan tek üretici birlik de Bingöl Arıcılar Birliği.
1: Gençlerin arıcılığa ilgisi nasıl peki? Bu alanla yönelmek isteyenlere tavsiyeleriniz olacak mı? Bu konuyla ilgili destekleriniz var mı?
0: Şöyle desteklerimiz, biz arıcılarla resmi kurumlar arasında bir köprüyüz birlik olarak. Şu an kırsal kalkınma projeleri var, %70 hibe. İPART'ın var, Avrupa Birlik projeleri var. Yani üreticilerimizin bunlardan mutlaka faydalanması gerekir. Bunlar da büyük bir avantaj üretim için.
1: Peki efendim, hem üreticilere hem tüketicilere Bingöl balının doğru üretimi ve bilinçli tüketimi konusunda neler söylemek istersiniz son olarak?
0: Ben üreticilerimde şu ricada bulunmak istiyorum. Temizlik, hijyen ve bal üretiminde ben fazla bal üreteyim değil, kaliteli bal üreteyim, buna dikkat etmemiz gerekir. Tüketicilerden de ricam şu, aldığınız ballarda analize dikkat edin. Ve özellikle Bingöl balı şu an büyük marketlerin çoğunda var. Alırken gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Özellikle Bingöl balı markası.
1: Evet.
0: Afet tescilli Bingöl balı markası.
1: Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bingöl ile Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aba yeni konu başlığında tekrar görüşmek dileğiyle uğurlayalım sizi.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hoşça kalın. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Saatlerimiz 12.13'ü gösteriyor ve Serdar Ortaç'tan dinleteceğiz. Hadi çal.

Duydunuz mu? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Gördünüz mü? Köşemizde bugün rotamızı kadim kültürü ve zengin gelenekleriyle öne çıkan Elazığ'a çevireceğiz sevgili dinleyenler.

0: Baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlanırken umutlar tazeleniyor, sofralar bereketle doluyor. İşte bu uyanışın, bolluk ve bereketin en güzel simgelerinden biri de yüzyıllardır yaşatılan Hıdır Ellez geleneği. Telefon hattımızın diğer ucunda Bedrettin, araştırmacı yazar Bedrettin Keleştimur var. Sayın Keleştimur'la Elazığ'da Hıdır Ellez'i konuşacağız. Sayın Keleştimur, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Yine
0: Çok
1: ben
0: teşekkür
1: Elazığ'dan
0: ediyoruz.
1: da Gönül Coğrafya'nın selamlarımı iletiyorum.
0: Ay, çok sağ olun efendim. Diyarbakır'dan da
1: Hoşçakalın.
0: selamlarımızı iletelim. Ve
1: Hay
0: Sayın
1: hay.
0: Keleştimur, Hıdır Ellez geleneğinin günümüzdeki yeri, geleceği açısından ve geleceği açısından baktığımızda bu kültürel mirasın korunması, genç kuşaklara aktarılması ve toplumsal hafızada canlı tutulması adına neler yapılmalı? Siz bu geleneğin yarınlarına dair nasıl bir perspektif çiziyorsunuz?
1: Evet, 6 Mayıs tarihinde bizlerin irfan kültürü olarak ben diyelim, Hıdır Ellez günü olarak biz kutluyoruz. Geleneksel olarak. Yani bugün Hızır ve İlyas peygamberin buluştuğu bir gün.
0: Evet.
1: Yani yine bugün bizim kültürümüzde dirilişi, yani asıl baharın geldiğini müjdeliyor. Belirttiğiniz gibi bolluğu, bereketi ifade ediyor. Hıdır Ellez günü gönül coğrafyamızın da bayramıdır. Bu Kafkaslar'da, Anadolu'muzda, Balkanlarda kutlanan bir büyük bir bayramdır. Yani Kafkasya Balkanlar, Anadolu'da Hıdır Ellez bir de halk bayramıdır. Halkın kendi içerisinde değerlendirdiği bir bayramdır. Evet, gönül coğrafyamızda genellikle yeşillik, ağaçlık, ormanlık ve su kenarlarında büyük kutlama merasimleri büyük coşkularla bizleri karşılar. Bugünün anısına kurbanların kesildiğini, sofraların kurulduğunu, ata sporlarının düzenlendiğini, mendil, kapmaca, ip atlama, salıncak gibi oyunların oynandığını ve kır gezileri, at yarışlarının, manilerin söylendiğini görüyoruz. Hıdır Ellez sosyal dayanışmanın en bariz bir örneğidir. Ecdadımız kul sıkışmayınca Hızır yetişmez diye bir söz söylemişler.
0: Evet.
1: Evet, Kur'an'da da Hazreti Musa ile Hızır'ın yol arkadaşlığı, o arkadaşlığı tefekkür edelim. Ondan da ben bahsedeceğim inşallah. Halkımız Hıdır Ellez yaz kapısı 7 gün sürer tipsi diye bir yine ata sözümüz var. Şu anlarda yine havaların biraz soğuduğunu görüyoruz. Yağışların ondan sonra devam ettiğini görüyoruz. O bereketli günler inşallah devam eder. Kul Hüdayi. Hıdır Ellez şiirinde şöyledir. Hüdayi bugünün kıymeti çoktur. Kıymet bilmeyene insanlık yoktur. Fitneye, fesada karnımız toktur. Kuruyan toprağa sel Hıdır Ellez. Burada dostları bir daha yad etmek isterim. Yıllar öncesinden gidiyorum tabii Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 21 emekle gerçekleştirdiği orman mesire alanındaki Hıdır Ellez programları. Ya yani o kadar canlı, o kadar içten coşkuyu yüreklerde hissediyorduk. Hıdır Ellez kutlamaları sürekli olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapıla gelmiştir. 5-6 Mayıs tarihleri Hızır ile İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştuğu ve darda kalanlarda da yardım elinin uzatıldığı bir gün olarak bilinir. Hızır Ellez, Ruzi Hızır, Hızır günü olarak da bilinmektedir. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım günleri ya da kış mevsimini oluşturuyor. Bu halkın bize mevsimleri ifade tarzıdır. Geleneksel halk bayramlarımızdan olan Hıdır Ellez, Elazığ ilimizde de büyük coşkularla kutlanmaktadır. Geçmiş yıllarda mesela orman mesire alanında kutlanan Hıdır Ellez bayramı artık günümüzde Elazığ Kültür Park'ta geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde Hıdır Ellez Kültür Bahar Bayramı olarak kutlanmaktadır. Elazığ şehrinde halkımızın geniş katılımıyla piknik ve kır şöleni etkinlikleriyle özüne veya ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik teması işlenerek hoşgörü, yardımlaşma, doğa sevgisine sıklıkla vurgular yapılarak toplumumuzun da temel taşları olarak da bilinen aslı geleneklerimizin yaşatılmasıdır. Gerçekten Elazığ Cip Barajı'nda, Hazar Gölü kıyısında, Harput'ta ve şehirde de Kültür Park'ta ve mesire yerlerinde Hıdır Ellez günü

0: Elazığ Belediyesi ve Kültür Elazığ İl Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılmakta. Bugün Hızır ve İlyas Peygam birlikte paylaşıyoruz. Hızır ve İlyas karada ve denizde darda kalanın yardımına koşmaktadır. Bugün mehter gösterileri, halk oyunları, sergiler, güzel şiiriyat ve sohbetlerle daha farklı bir anlam kazanıyor. Hayata erdemli bir bakışı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve paylaşmayı esas olarak güzelleştiriyor. Biz dualarımıza da Ya Rabbi rızık ve bereketiniz artır. Bizleri kimselere muhtaç durumları düşürme, bizleri kaldıramayacağımız bir yükleri imtihan etme, helal lokman dışında bir kazanç düşünmüyoruz. Ya Rabbi Hazreti Hızır'da bizlere yoldaş, arkadaş eyle sözünde tekrar ediyoruz. Evet, Hıdrellez kavramı, Hıdrellez kimdir? Bu kavram üzerine duralım.
1: Evet.
0: Hızır Aleyhisselam bizim inancımızda var, yaşamaktadır. Kehf suresi 60. ayette şöyle buyrulur. Ey Resulüm, bir zaman Musa kendisine hizmet eden o gence Yuşa bin Nun'a artık durmayacağım. Ta ki Hızır'ı bulmak üzere iki denizin birleştiği yere varacağım. Yahut onu buluncaya kadar senelerce vakit geçireceğim demişti. Yine Kehf suresi 65. ayette ise şöyle buyrulur. Derken ikisi katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu Hızır'ı buldular. Hazreti Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa zamanında yaşamış, hak katında ledün ilmiyle şereflenmiştir. Ledün ilmi nedir? Allah katında melek veya peygamber aracılığı olmadan Allah'ın dilediği kuluna verdiği ilimdir. Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Veli insanlar şöyledir, hayattadır. Hayat mertebeleri beştir. O ikinci mertebededir. Birinci tabaka hayat bizim yaşadığımız hayattır. İkinci tabaka hayat Hazreti Hızır ve İlyas peygamberin hayatlarıdır. Üçüncü tabaka hayat Hazreti İdris ve İsa peygamberin yaşadıkları hayattır. Dördüncü tabakadaki hayat şehitlerin hayatıdır. Beşinci tabakada ise hayat kabir ehlinin hayat mertebeleridir. Yani kainat her zaman için diri, canlı. Harpta metfun bulunan İmam Efendi Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin hayatını okurken Hazreti Hızır ile geçen bir anısı da bütün dikkatleri üzerine çeker ve bölgemizde de bu anı anlatılır. O İmam Efendi Erzurum merkezden Devel Kasım köyüne sürekli olarak ders alma için gidiyor. Her sabah yollara çıkıyor, akşamlarına dönüyor. Rivayete göre bir kış günü hocasına gitmek üzere yola çıktı. Yolun yarısına gelmişti ki şiddetli bir tipi ve sis onu iyice bunalttı. Ölümle burun burunaydı. Osman Bedrettin elini açarak Hakk'a yalvarmaya başladı. O her başı darda kaldığında bunu yapardı. Üzgün bir haldeyken yanında beyaz bir atlı gördü. Gelen bu atlı Osman Bedrettin'e tut elimden diyerek onu atın terkisine aldı. Bir müddet sonra Bevel Kasım köyünün girişinde Osman Bedrettin'i atından indirerek kayrılıp gitti. Hocasının kapısını çaldığında Merami Hazretleri ellerini kaldırmış, onun için dua ediyordu. Onu birden karşısında gören hocası Allah'a şükretmeye başladı. Hafız Osman Bedrettin yolda başından geçenler hocası anlatınca ya Hafız o atlı Hızır'dı dedikten sonra o gün Hafız Osman Bedrettin'e son dersini verdi. Hazreti Mevlana her olayı hayır bil, her geceyi kadir bil, her geleni Hızır bil der. Bizlerde sıklıkla kullanılan bir söz vardır. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.
1: Hızır yetişmez.
0: Bu
1: evet.
0: Bir inançtır, kültürdür, örftür, adettir. Büyüklerimiz bizlere kapıya geleni boş çevirmeyin. Belki de kapıya gelen Hızır'dır derlerdi. İnsanımız arasında genel bir kanaattir. Hazreti Hızır bazen insanlara ak sakallı biri olarak yardım etmek için gelirken bazen de onlara bir ilim öğretmek amacıyla gelmektedir. Şair Harabi Mecmual Bahreyn'e vardığım zaman Hızır'ı bulup candan kölesi oldum. Ledin ilmin bana eylediği ihsan sırrı sürlahin tamamı oldum der. Eskiler yılı biraz önce söyledim Kasım ve Hıdrellez olarak ikiye ayrılardı. Dede Korkut atamız ölümlü dirimli dünya diyeceklerdir. Al yaprağı elin rengine bak. Yeşili bahar sarısı cüz kokar. Üşüyen güneşi dalından kopar. yıldızlarla birlikte göğsüne taklıyoruz. Yine Hızır Eleşim için yazdığım bir kısa bir şiir var. Hızır ile İlyas'ın buluştuğu, toprağa bereketin yürüdüğü, baharın en ala güzel günleri, bu günler dua, nimete şükrandır. Bölüşmek, üleşmek nice ikramdır. Hızır Eleş, Türk illerinin, gönül coğrafımızın bayramıdır. Ve bu bayrama da hoş geldin diyoruz efendim.
1: Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Araştırmacı yazar Bedrettin Keleşlimur. Yeni konu başlığında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Osman, ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Mustafa Yarıcı, Al Almayı Daldan Al diyor.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Sevgili dinleyenler, bugün yine mutfağımızdan yükselen o tanıdık, sıcak ve iştah açan kokuların peşine düşüyoruz. Tadı damağımda, köşemizde. Rotamız bu kez zengin mutfak kültürüyle gönüllerde taht kuran Diyarbakır. Her yemeğin bir hatırası, her tarifin bir hikayesi vardır derler ya. İşte bugün de belki çoğumuzun adını ilk kez duyacağı ama tadına bakınca unutamayacağı yöresel bir lezzeti konuşacağız. Deveru. Sofralarda sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda geçmişi yaşatmak, kültürü paylaşmak da vardır değerli dinleyenler. Biz de tam olarak bu noktada bugün Deveru yemeğinin tarifini konuğumuz Şef Aşçı Özden Islanmaz'la konuşacağız, tarifini öğreneceğiz. Sayın Islanmaz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyiyim, siz iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, ismi ilginç, çok ilginç, oldukça da ilginç. Bu yemeğin kısaca nasıl tanımlarsınız?
1: Herkesin bilebileceği bir yemek adıyla tanımlayabilirim. Maklube. Maklube'nin Diyarbakır versiyonu. Daha önce Diyarbakır'da yapıldığı için Diyarbakır'da deveru olarak geçiyor ve çok az farklılıklarla yapılıyor. Maklubeyi hepimiz biliyoruz. Hatta çoğumuz patlıcanlı pilav olarak biliriz.
0: Evet.
1: Tencereyi ters çeviririz. Bu da öyle. Ancak küçük bir iki dokunuşu var. Ama maklubenin farklı bir versiyonu diyebilirim.
0: Evet. Peki bu yemeğin yapımında kullanılan temel malzemeler var. Özellikle olmazsa olmaz dediğimiz bir malzeme var mı?
1: Tabii ki. Yemeğimiz sulu yemek gerektirmeyen etiyle sebzesiyle tek yemek olarak piştiği için hem ete ihtiyacımız var, hem pirinci hem de patlıcan olmazsa olmazı.
0: Evet.
1: Ana malzemelerimiz et, pirinç ve patlıcan.

0: Biliyorsunuz maklubede de et, pirinç ve patlıcan ama içindeki malzemeler bazen değişebiliyor. Deveru'da patlıcanımızı farklı doğruyoruz. Karacadağ pirincimiz olmazsa olmazımız ve bizim Diyarbakır'ımızın ve bazı bölgelerin inanılmaz güzel kuzu eti. Kuzu etimiz de en önemli özelliklerinden biri.
1: Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri etimiz, ikincisi Karacadağ pirincimiz. Peki baharatlar konusunda neler söylersiniz?
0: Tabii bunun içerisine biz kuş üzümü koyacağız, badem koyacağız, kimyon koyacağız, pul biber koyacağız, soğan ve sarımsak koyacağız. Yani kimyonumuz var ek olarak maklubeden farklı. Bir de maklubenin içerisine mesela bademle kuş üzümü girmiyor. Ben hep maklubeyle eşleştiriyorum insanlar, dinleyiciler bu farkı algılasın diye. Badem ve kuş üzümü taze olmasına dikkat ediyoruz. Yıl üzerinden geçmemesine dikkat ediyoruz. Bunlar ayrıca lezzet katıyor.
1: Evet. Gelelim malzemelerimize ve tabii ki adım adım yapılışına.
0: Tabii. Deveru için malzemelerimiz yarım kilo kuzu etimiz var. Kemiksiz, pilava karıştırılacağı için kemiksiz olmasına özen gösteriyoruz. Karacadağ pirincimiz de yarım kilo, etle aynı. 200 gram patlıcanımız, 200 gram domatesimiz, 200 gram biberimiz. Bunlar nasıl söyleyeyim? 2-3 tane diye de adlandırabiliriz. 2 diş sarımsağımız, 1 adet soğanımız, pilavlık kuş üzümümüz var. Hangi kuş üzümünü severseniz onu kullanabilirsiniz. Çünkü kuş üzümü bazen farklı kullanılabiliyor, sevilmeyebiliyor.
1: Evet.
0: Badem içi fıstık da kullanabiliriz, badem de kullanabiliriz. 2 kaşık tereyağımız, pul biberimiz, 1 çay kaşığı kadar kimyonumuz ete çok yakıştığı için, 1 çay kaşığı tuzumuz ve 5 su bardağı suyumuz var.
1: Evet. Peki yapılışına geçelim.
0: Yapılışına geçersek, önce etlerimizi tavlalarından biraz daha büyük olacak şekilde, yani kuşbaşından biraz küçük doğruyoruz. Doğrayıp bir kaba alıyoruz. Soğanı ve sarımsaklarımızı da doğrayabileceğimiz en küçük şekilde doğruyoruz. Onları da bir kaba alıyoruz. Patlıcanlarımızı da karnıyarıkta yaptığımız gibi alacağız, soyarak uzunca dilimler halinde kesip, biberleri de uzun dilimler halinde kesip bir tabağa alıp bekletiyoruz. Doğranmış etimizi bir tencereye koyup üzerine 5 su bardağı su ilave edip pişiriyoruz. Et suyunu bir kaba, eti de bir kaba alıyoruz. Önceden doğradığımız soğanı, biberi, domatesi ve patlıcanları da etin üzerine koyarak bu etin altını yakıyoruz. Etle malzemeyi karıştırmadan yarım saat kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra yıkayıp süzdüğümüz pirinci bir kaba alıyoruz. Badem içlerini, biliyorsunuz bademin içini önceden haşlayıp kabuklarını alıyoruz. Bu kabuğunu aldığımız badem içlerini kavurduğumuz etin içerisine alıyoruz. Daha sonra pirincimizi tenceremizin içerisinde alt tarafta etimiz ve sebzemiz oluyor. Onun üstüne pirincimizi yıkayıp karacadağ pirincimizi bırakıyoruz. Etimizi haşlayıp suyunu bir kaba almıştık. Onu üzerine döküyoruz. Kimyonumuzu unuttuk. Onu etin üzerine biraz yaydıktan sonra tuzumuzu verip kapağını, 5 su bardağı suyunu bırakıp kapağını kapatıyoruz. Hafif ateşte demlene demlene pişiyor. Pişerken etler ve pirinç, sebze hafif ateşte olduğu için birbirine karışmıyor. Etler altta olduğu gibi pişerken sebze o lezzeti ete bırakıyor. Ete bırakılan sebzenin buharıyla da pirinç tane tane oluyor. Baharatlar da, kimyonumuz ve tuzumuz da bunlara ayrıca bir lezzet veriyor. Piştikten sonra kapağını açıp servis tabağına ters çevirerek servis yapıyoruz. Ters çevirdiğimiz zaman altta pirinç, onun ortasında sebzeler, üstünde de
1: Etimiz oluyor.
0: üzerinde de
1: Evet.
0: etlerimiz oluyor. Yani servisimizde pirinç, sebze ve et şeklinde inanılmaz güzel bir görüntü oluyor. Eğer istersek yanına yoğurt veya cacık yapabiliriz. Ek bir yemek yapmaya gerek yok.
1: Evet.
0: Bunu sadece çorbayla da içebiliriz. Yanına hiçbir şey yapmadan turşuyla da servis yapabiliriz. Hem sulu yemek, hem pilav, hem et, hem sebze, bütün vitaminleri ve bütün güzellikleri de beraber yiyoruz.
1: Günlük

0: Bir yemek değil mi? Yanına önereceğiniz bu eşlikçilerin dışında genellikle özel günlerde de yapılan bir yemek mi diye soralım
1: Evet.
0: peki.
1: Evet, özel günlerde yapılan zahmetli bir yemek. Neden zahmetli? Çünkü bunun şeklinin bozulmaması gerekiyor. Etinin iyi pişmesi gerekiyor. Pidenin ayrıca lezzet vermesi gerekiyor. Pilavı da içinde ekstra sulu yemek veya pilav yapmaya gerek yok. Hepsi beraber. Ancak yanına ne yapılır? Yoğurt. Yoğurt en güzel tamamlayıcı olabilir. Hatta turşu bile önermiyorum lezzeti geride kalmasın diye. Çünkü biliyorsunuz turşu bazı lezzetlerin önüne geçebiliyor.
0: Bastırabiliyor, evet.
1: Evet, baskın bir yiyecek. O yüzden bence benim sevdiğim cacık veya yoğurt.
0: Peki efendim.
1: Cacık veya yoğurtlu bu yemeğimiz tamamen güzel bir öğün olarak servis edilebilir.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Yemeğin tarifini ve malzemelerini bizlerle paylaştığınız için yeni bir yemekte görüşmek dileğiyle diyelim. Şef aşçı Özden Islanmaz.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel haftalar diliyorum. Eviniz şen olsun.
0: Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet, Deveru yemeğinin tarifini bizlerle paylaştığı şef ve aşçı Özden Islanmaz.
2: Takvim yaprağında bugün.
0: Değerli dinleyenler, takvim yaprağında bugüne dair bilgileri aktaracağız. Öncelikle 6 Mayıs miladi günlerden Çarşamba. 1447 Hicri Zilkade'nin 19'u, günün uzaması 3 dakika, 1442 Rumi Nisan'ın 23. günü. Arka sayfaya geçecek olursak arka sayfadaki bilgileri de aktaralım. Hıdrellez 6 Mayıs Hızır günü. Evet sevgili dinleyenler, bununla ilgili bir bilgi var, bunu da sizlerle paylaşalım. Bir yıl Hızır ve Kasım olarak ikiye ayrılır. Mayıs'ın 6'sında Hızır ile yaz faslı başlar. 186 gün sürer. Kasım'ın 8'inde de Kasım'la kış başlar ve 179 gün sürer. Şubat'ın 29 çektiği artık yıllarda Kasım 180 gün çeker. Yazın ilk günü sayılan Hızır'ın gelmesini halk eğlencelerle kutlar. Mitolojiye göre eskilerin ab-ı hayat dedikleri ölmezlik suyundan içen, bir zamanlar peygamber de olan İlyas bastığı yerden sular fışkırtır. Ortalığı yeşilliğe büründürmüş, onun içinde yeşil demek olan Hızır, takma adını alarak Hızır İlyas olmuştur. Hızır İlyas söylene söylene Hıdır Ellez'e dönmüştür. Yine eski bir inanışa göre Hızır İlyas Baba, yazın ilk günü bunu kutlayanlara sağlık ve uğur dağıtır. Bu inanış yüzünden kırlara çıkılır, temiz havadan, güneşten ve doğa güzelliklerinden yararlanılır deniliyor takvim yaprağımızda. Günün tarihi ise 20 yıl önce bugün 6 Mayıs 2006'da Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz vefat etti deniliyor. Günün yemek listesi ise fırında kefal balığı, sigara böreği, roka, salata ve helva önerilen yemek. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim ve müzikle birlikteliğimize devam edelim. Aydilge takıntı diyor.

Değerli dinleyenler, programımızın sonlarına doğru yol alırken Ahmet Selçuk İlkan'dan seçtiğimiz Gidebilirsin adlı şiiri paylaşıyoruz günün seçkisi bölümümüzde. Madem ki içinde o ateş söndü, bir daha yakmadan gidebilirsin. Aklımda kalmasın bu son bakışlar, yüzüme bakmadan gidebilirsin. Yıllardır verdiğin kederi görme, üstüme yıktığın kaderi görme, ömrümden çaldığın günleri görme, beni de görmeden gidebilirsin. Sen düşün yaranı kimler saracak, sen düşün gönlünü kim avutacak, bir an önce kaybol oldu olacak, bir veda etmeden gidebilirsin. Demek ben suçluyum, bir tek sen haklı. Ben zalim bir düşman, sense zavallı. En güzeli alıp beni asmalı, beni affetmeden gidebilirsin. Zorlama kendini veda etmeye, zorlama gözünden yaşlar dökmeye, mecbur da değilsin bir şey demeye, hiçbir şey demeden gidebilirsin. Ahmet Selçuk İlkan'dan seçtiğimiz Gidebilirsin adlı şiiri sizler için seslendirdik sevgili dinleyenler. Şimdi de müzik diyelim. Sevda Karababa, Zilli Devaş'a darbuka diyor.

Söz müzik sohbet derken bugün de Hayatın İçinden programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ayşe Değertekin hazırlamıştı Hayatın İçinden programımızı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı'ydı. Sonunda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte yepyeni bir Hayatın İçinden programında buluşmak, görüşmek dileğiyle. Manuş Baba'dan dinleteceğimiz Bu Havada Gidilmez'le sizlere hoşça kalın diyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan İran'ı tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen araçlara %25 gümrük vergisi uygulayacakları açıklamasına Avrupa Birliği misilleme hazırlığında. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, jeopolitik risklerle beraber şartlar değişse de temel önceliklerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Ve şimdi haberler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonu durdurduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. İran'a yönelik ablukanın ise devam edeceğini bildirdi. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. İran'ın beyaz bayrak sallayıp teslim olması gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, ateşkes bitmedi açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını savundu. Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ise kabul edilemez olduğunu söyledi. Boğaz'ın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini istediklerini dile getirdi. Amerika'nın açıklamalarına yanıtı Pekin'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı verdi. Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz dedi. Washington ayrıca dünyanın gözünün üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Hürmüz'ün güvenliğine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. Taslakta İran'ın döşediği deniz mayınlarının sayısı ve konumunu açıklamaktadır.

0: Olması istendi. Tahran'ın Hürmüz adımı ise yeni mekanizma oluşturmak. Buna göre deniz trafiğini düzenlemek amacıyla Boğaz'dan geçiş yapmak isteyen gemiler önceden izin alacak. Müzakerelerde söz hakkı verilmeyen İsrail ise tansiyonu yükseltme çabasında. İsrail basınına göre Tel Aviv, İran'ın Bayi'ye saldırı iddiasını yalanlamasına karşın bölgedeki gerilimi savaşı yeniden başlatmak için fırsat görüyor. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail, Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan 12 beldeye saldırı tehdidinde bulundu. Bu beldelerde yaşayanların evlerini terk etmesini istedi. Lübnan hükümeti ise ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu duyurdu. 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 2700'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Washington-Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan Amerikan Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği misilleme hazırlığındayken Avrupa Birliği Maliye Bakanları Brüksel'de olağanüstü gündemle toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron her seçenek masada mesajı verdi. Almanya Başbakanı Merz ise uzayan belirsizliğin hem Avrupa hem Amerikan ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Yeni bir ticari mutabakat çağrısı yaptı. Uzmanlara göre Amerika ile Avrupa arasında büyüyen ticaret gerilimi küresel piyasaları etkileyebilir. Özellikle Orta Doğu'daki enerji kriziyle birleşen ekonomik baskının transatlantik ilişkilerde yeni kırılmalara yol açabileceği değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesine ilişkin açıklama Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İki bakanın Washington-Moskova ilişkilerini, Rusya-Ukrayna savaşını ve İran konusunu görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Lavrov'la Rubio arasındaki görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğunu aktardı. Rusya Zafer Günü kapsamında 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravska Skuja bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Komiser Skuja, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturacak. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhat Al Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuştu. Dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Türkiye'nin bugün yola erken çıkmanın avantajını yaşadığını belirtti. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Bunlardan biri Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve 6000 kilometrelik menzilli, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Bir diğeri Enfal 17 alçak irtifa hava savunma füze sistemi. Enfal 17, İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere daha büyük tehditlere karşı etkili olacak. Zorlu arazi şartları için tasarlanan Sarbot, 220 milimetreye kadar olan engelleri aşabiliyor ve 30 derece eğimli yüzeylere tırmanabiliyor. İnsansız kara aracı Barkan 3 ve deniz donanmasının yeni beyni Advent Savaş Yönetim Sistemi de göz dolduruyor. Neşter, Cida, mini seyir füzesi ve Cirit anti-İHA sistemi de fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel yayınında Orta Doğu'daki savaşın ekonomiye etkisini değerlendirdi. Eşel Mobil sayesinde enflasyondaki artışın sınırlandırıldığını söyledi.
1: enerji

0: arz güvenliği boyutuyla şu an itibariyle bir sorunumuz yok. Ciddi bir çeşitlendirmeye gidildi. Kaynak olarak da ülke olarak da. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Eşel Mobil'de biz bir adım attık. Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 lira olacaktı. Halbuki şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Yani yuvarlıyorum. Yani 90 lira olacak olan 1 litre mazot bugünkü küresel fiyatlarda aslında 73 liranın altında bir fiyatla şu anda milletimize arz ediliyor. Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, yani esnafımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil. Dolayısıyla enflasyondaki artışı da sınırlamış olduk.
1: Bakan Şimşek, jeopolitik risklerle beraber şartlar değişse de temel önceliklerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.
0: Eylül'ün başında da orta vadeli program açıklanıyor. Ve yılda bir kez bu program açıklanıyor. Önemli olan yön, önemli olan rehberlik. Şimdi burada bizim önceliklerimizde bir değişiklik yok. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Şimdi bugün gelinen noktada petrol fiyatları biliyorsunuz 120 dolara kadar çıktı. 100 doların üzerinde seyrediyor. Bu önemli bir şok. Yani şu anda yılın başından beri ve vadeli kontratları yani bundan sonraki durumu dikkate alırsanız 90 doların üzeri zaten şu anda fiyatlanmış evet. durumda. Şimdi biz yaz aylarında tekrar bu hususları masaya yatıracağız. Bir değerlendirme yapacağız ve oturup 2000 hem 26'yı gözden geçireceğiz hem de 2027 ve sonrasına ilişkin orta vadeli perspektifi sunacağız.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti.
2: İklim değişikliği tüm ülkeleri olduğu gibi ülkemizi de çok yoğun ve derinden etkiliyor. Özellikle de bu etkisi su kaynaklarının üzerinde ciddi baskılar oluşturmaya başladı. Suyu en çok tüketen sektör olarak tarımsal üretimi suyu merkeze alan bir yapıda tekrar yapılandırarak bu sorunun belli oranda yönetilmesini amaçladık. Amacımız her bir damla suyun hesabını yapabilen bir toplum anlayışını hakim kılmak. Suya göre bir üretim planlaması yapmanız gerekir. Kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesini sağlamanız gerekir. Ve erken uyarı sistemleri kurmanız gerekir. Bütün motivasyonumuzu ve konsantrasyonumuzu bu konuya odaklamış durumdayız.
1: Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişim sermayesi fon çağrıları lansmanında konuştu. Bakan Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını söyledi.
3: Bugün de girişim sermayesi piyasamızın derinliğini artıracak girişim sermayesi fon çağrıları tanıtımı vesilesiyle birlikteyiz. Girişimlerin gelişim evrelerine göre özelleştirilmiş destek zinciri kurgusu.

0: Artık farklı kurumlarımızın benzer ölçekteki girişimleri desteklediği mevcut yapıdan her kurumun kendi güçlü olduğu aşamada devreye girdiği, birbirini tamamlayan ve girişimciye kesintisiz bir yolculuk sunan bütüncül bir modele geçiyoruz. Kamu kaynaklarını önceliklendirdiğimiz yapay zeka, biyoteknoloji gibi alanlara ve tanımlanmış girişim ölçeklerine yönlendirecek tematik fon mekanizmalarını devreye alıyoruz.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma görüldü. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaa verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Aralarında yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. İstanbul'da bu karar çıktığı sırada Muhittin Böcek'le oğluysa Antalya'da 41 sanığın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında hakim karşısındaydı. Sayın dinleyiciler, TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. İstanbul Radyosu'ndan 1,5 yıl sonra Ankara Radyosu da yayına başladı. 1960'tan itibaren yayın ağı genişledi. Yıllar geçti, sesler değişti ama duygular aynı kaldı. Mikrofonların ardındaki ustalar kelimeleri notaya dönüştürdü. Arkası yarın radyo tiyatrosu, ajanslar ve naklen yayınlar. Her biri dinleyenin zihninde sahne kurdu. Bugün TRT radyoları 17 ulusal kanalıyla karasaldan uyduya, internetten dijital platformlara uzanan geniş ağda yayın yapıyor. Haberin yanı sıra müzik, edebiyat, kültür ve hayat hepsi aynı frekansta buluşuyor. TRT Dinle, nostaljik radyo deneyimini dijital çağa taşıyor. Milyonlarca şarkı, sesli kitap, radyo tiyatrosu ve podcast TRT Dinle'den ücretsiz dinlenebiliyor. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Amerikan Başkanı Trump bir yandan İran'ı tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen araçlara %25 gümrük vergisi uygulayacakları açıklamasına Avrupa Birliği misilleme hazırlığında. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, jeopolitik risklerle beraber şartlar değişse de temel önceliklerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oldu. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını yazılı açıklamayla duyuran Aziz Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist TÜMOSAN Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Safi, seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum, dedi. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 14, İstanbul 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22, Adana 21, Trabzon ve Kayseri 15, Samsun 16, Erzurum 12, Van 13, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
1: Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanmakta. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometreleri arasında Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı gidiş geliş olacak şekilde kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
5: Reklamlar.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Her şeyim var annem. Der inan.

0: gergin hediyeleri pazarlamada.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Türkiye'de radyo yayıncılığı bundan tam 99 yıl önce 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirke Sirkeci'deki Büyük Postane binasında başladı ve o günden bu yana radyo, bilginin, haberin, müziğin ve hayatın sesi oldu. Kimi zaman yalnızlığımıza ortak bir ses, bazen en mutlu anların eşlikçisi, bir anda gözlerinizi dolduran bir melodi ya da düşünmediğiniz bir anda tam da ihtiyacınız olan bilgiye ulaştıran küçük bir kutu. Her ne olursa olsun ortak duygularda buluşturan, uzakları yakın eden, sesin büyüsüyle bizi kuşatan dostumuz radyo. Geçmişten bugüne radyoya gönül vermiş ve kaybettiğimiz tüm radyo emekçilerini saygıyla anıyor ve bugün biz de büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle yayınlarımıza devam ediyoruz. Radyo aşkı daima sürecek. Siz dinleyicilerimizin takdiriyle yayınlarımızı keyifle sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler ve böylece programımıza başlıyoruz. Radyonun öneminden, radyo yayıncılığına kısa bir bakışla bahsedeceğiz. Biz değerli yapımcı arkadaşlarımızdan Filiz Özdemir Arıcıoğlu stüdyomuzda olacak programımızın ilk bölümünde. İkinci kısımdaysa diyetisyen Esra Çetin Turhan bizimle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Her yaşta olduğu gibi yaşlılık döneminde de yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çok önemli. Bu yaş grubunda görülen şişmanlık, diyabet, kalp damar hastalıkları, osteoporoz, felç, iskelet ve kas sistemi hastalıklarında bilinçsiz beslenme biliyorsunuz ki önemli bir risk faktörü. Biz de acaba yaşlılık döneminde beslenme nasıl olmalı? Hepsini Esra Çetin Turhan'la konuşacağız. Ailece başladı. TRT Ankara Radyosu prodüktörlerinden Filiz Özdemir Arıcıoğlu stüdyomuzda hoş geldiniz yayınımıza sevgili Filiz Hanımcığım.
1: Hoş bulduk Feyza, teşekkür ederim.
0: Neyse siz diye devam etmeyeyim şimdi tabii ki yıllardır birlikte çalışıyoruz ne güzel. Çok keyifli burada bu arada seni ağırlamak.
1: Teşekkür ederim.
0: Radyo yayıncılığı olunca bizden biri olması son derece kıymetli ve zaten öyle de olması gerekiyor. En güzel tanıklarından biri de sensin buradaki radyo geçmişinin. Kaç yıldır buradasın?
1: 27. yılım.
0: 27 yıl. Evet. Vallahi ne kadar uzun bir süre. Benim bile 17,5 yıl olmuş. İnanamıyorum bazen düşündüğümde. Evet. Neler oldu bunca süre içerisinde başladığın günden bu yana şöyle bir baktığında? Tabii ki radyonun tarihine bakacağız. Şöyle bir geçmişten bugüne radyo nasıl gelmiş konuşacağız ama senin radyo geçmişin nasıldı? Ona da bakalım biraz.
1: Vallahi benim radyo geçmişim hep güzel anılarla dolu. Şöyle geriye baktığım zaman ben İstanbul Radyosu'nda ilk göreve başladım. İlk 2 yılım İstanbul'da geçti. Daha sonra 25 yılım da Ankara Radyosu'nda geçti. Ben İstanbul Radyosu binasını da ilk gördüğüm, Ankara Radyosu binasına da ilk girdiğimde hep burayı evim olarak gördüm. Gerçekten zaten ismi de öyledir.
0: Radyo evi.
1: Radyo evidir. İstanbul Radyo Evi, Ankara Radyo Evi. İçinde de öyle hissettim. Çalışırken de öyle hissettim. Ve hep radyocu olduğum için dua ettim. Çok mutluyum. İyi ki radyocu olmuşum dedim. Severek çalıştım. İnsanın sevdiği mesleği yapması kadar güzel bir şey yok gerçekten.
0: Kesinlikle. Çok çok önemli. Çok özel bir meslek bizimki. Sesimizle ulaşıyoruz insanlara. Kim bilir hiç tanıyamayacağımız, bir kere bile göremeyeceğimiz kişiler bizim o yaptığımız yayınları dinliyorlar. Kimi evet. zaman bizim sesimizi duyuyorlar. İşte sizin hazırladığı programları dinliyorlar. Ne kadar mutlu bize. İşte böyle bir heyecanla başlamıştı 1927'de radyo macerası. Maceramız. Biraz dinleyelim. Nasıldı?
1: Tabii. Senin de söylediğin gibi 99 yıl önce 1927'de başladı. İlk olarak İstanbul Sirkeci Postanesi'nde. Daha sonra bir yıl geçmeden Ankara Radyosu da yayın hayatına girdi. Elbette ilk zamanlar henüz teknoloji fazla ilerlemediği için, kayıt teknolojileri olmadığı için canlı yayınlarla başladı radyo yayıncılığımız. Genç Türkiye Cumhuriyeti henüz daha 4 yıllık bir cumhuriyetti o zaman.

0: Ve bu işe bu işi başlatanlar ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmeye gittiler ve böyle bir şeyin Türkiye'de de başlatılabileceğini ona söylediler. Atatürk'ün de desteğiyle ve talimatlarıyla 1925'te ilk vericilerin inşaatına başlandı, temeller atıldı ve 27'de de ilk yayınlar başladı. İlk dönemlerde radyocularımız elbette çok zorluk çektiler. Önlerinde bir örnek yoktu.
1: Tabii.
0: Kendileri bunu yapmaya çalışıyordu ve dediğim gibi kayıt teknolojileri olmadığı için sürekli canlı yayındaydılar. Çok zorluk çektiler ama buna rağmen hemen hemen dünya ile aynı zamanda başladık neredeyse. Çünkü ilk radyo yayıncılığı 1906'da, ilk radyo yayını daha doğrusu 1906'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştı. Çok geçmeden Avrupa'da ve bizde de başladı. Yani hemen hemen bütün dünya ile birlikte
1: Evet.
0: başladık radyo yayıncılığına. Dolayısıyla radyo konusundaki deneyimimiz de çok fazla oldu bu 99 yıl içinde. Televizyonculuğa biz 1968'de başladık ilk televizyon yayını ama radyoculuğumuz düşünün ki bir asırdır devam eden bir tecrübemiz var. Bu da zaten radyo yayınlarının Türkiye'deki kalitesiyle belli oluyor diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir şekilde bir gerileme, işte neden başta böyleydi şimdi buraya indi, ay artık kimse radyo dinlemiyor falan, bunlar artık
0: Hiç öyle bir
1: bence
0: şey.
1: söylenmemesi gereken şeyler. Çünkü öyle bir şey savunuluyordu. İşte televizyon geldi, radyo bitecek. İnternet de var, radyo hiçbir şekilde kalmayacak. İstediğimiz şarkıyı dinliyoruz, niye radyoyu açalım ki? Bunlar bence artık çürümüş hipotezler diye
0: Bence de
1: düşünüyorum.
0: öyle.
1: Asla öyle bir şey yok. Radyo vazgeçilebilecek bir şey değil. Hatta ben şöyle söylüyorum, o kadar da iddialıyım. Televizyondan dahi vazgeçilebilir ki geçiliyor bu
0: Geçiliyor gibi,
1: arada.
0: geçiliyor gibi.
1: Ama radyodan vazgeçilmez, o bambaşka bir şey.
0: Bence de öyle bir şey. Çünkü ne kadar siz müzik kanallarından, müzik platformlarından müzik dinleseniz de aracınızda olsun, evinizde olsun, yalnızken, ailece olsun, o başka bir insan sesinin sıcaklığını mutlaka duymak
1: Evet,
0: istiyorsunuz ve
1: evet.
0: radyoda o sıcaklık var işte. Radyonun büyüsü orada, sesin büyüsü orada. O sıcaklığı, samimiyeti radyoda bulabiliyorsunuz. Sanırım TRT radyoları da bu açıdan Türkiye'de öğretici lider konumda
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü bizim bu konudaki tecrübemiz, yayıncılık tecrübemiz gerçekten öğretici konuma gelmemize olanak sağlıyor.
1: Kesinlikle. Ortak bir duyguda buluşturmak, o aile bireylerini ortak sohbetin içerisine çekebilmesi yine radyonun büyüsünden biri. Televizyonda herkes kendi aleminde farklı şeyler seyredebilir. Artık telefonlarda herkes zaten bambaşka bir şeyler izliyor ama radyoda bir konu konuşulduğunda, herhangi bir müzik çıktığında, bilgilendirici bir şey olduğunda, "Aa, gerçekten şöyle olmuştu, bak hatırlıyor musun? Aa, ben de öyle hissetmiştim. Bak nasıl da radyoda aynı şey denk geldi. Şimdi sen ne düşünüyorsun bu konudaki?" bir
0: diyebiliyoruz.
1: sohbet açma konusu oluyor. Hazırda ailece programındayken gerçekten
0: Evet.
1: aileyi birleştiren bir
0: Bir
1: unsur
0: şey.
1: radyo.
0: Evet. Çünkü ortak duygulara hitap edebiliyoruz biz radyocular olarak. Böylece de gerçekten apayrı bir yerimiz var.
1: Evet. Artık bugün öveceğiz kendimizi. Bugün
0: Evet.
1: bizim günümüz, biz bugün hakkımızdır bu. O yüzden bunları söyleyeceğiz. Ama tabii ki değişenler var. Geçmişten bugüne bakıldığında radyoculukta neler değişti? Yayıncılıkta hangi anlayışlar vardı şu an? Nasıl durum?
0: Çok şey değişti aslında. Şöyle düşünün, daha 27 yıl önce ben göreve başladığımda biz henüz daktiloyla yazı yazıyorduk. Henüz
1: Evet.
0: bilgisayar bile yoktu. Yani o kadar yol aldık. Kaldı ki 2000'lerden sonra aldığımız yol o kadar hızlı oldu ki internetin hayatımıza girmesiyle bambaşka teknolojilerle tanıştık. Radyoculuk o anlamda radyo çok şanslı çünkü teknolojiye çok kolay uyum sağlayan, çok kolay ayak uydurabilen bir iletişim teknolojisi. Şu anda gençler sokaklarda görüyorsunuz, kulaklarında kulaklıklarla örneğin podcastleri dinleyerek geziyorlar. Podcast dinleyen gençler aslında bir radyo yayını dinliyor. Yani podcastler
1: Evet.
0: de bir radyo
1: Tabii
0: yayını.
1: ki, tabii ki.
0: Sadece önceden kaydedilmiş ve belli
1: Evet.
0: platformlara yüklenmiş radyo programı
1: İstediğin zaman
0: onlarda.
1: açıp dinleyebiliyorsun.
0: İstediğiniz
1: Belki tek
0: zaman açıp
1: farkı bu. Evet.
0: dinliyorsunuz. Bu anlamda radyoculuk mesleği gerçekten şanslı. Çünkü teknolojiyle birebir uyumlu olarak biz uyum sağlayabiliyoruz her türlü teknolojiye.

0: demek gerek. Bunun için bütün olanaklar elimizde, internet elimizin altında. Her türlü radyo programı seçeneği de var. Radyoya ilgisi olanlar için çok fazla hem üniversitede bölümler hem dışarıda verilen eğitimler var. TRT Akademi'de verilen eğitimleri de bu arada belki hatırlatmak gerekir.
1: Tabii tabii, çok güzel.
0: TRT evet. Akademi'de alanlarında profesyonelleşmiş meslek insanları her dalda, iletişimin her alanında eğitim veriyorlar. Radyo alanında da eğitimlerimiz var TRT Akademi'de. Birkaç arkadaşımızla birlikte biz veriyoruz o eğitimleri. Kurtuluş Özyazıcı ve ben radyo konusu başlığı altında.

0: radyocu olunabilir diye düşünüyorum. Yeter ki radyoya gönülden sevdalansınlar.
1: Evet, bu öyle bir aşk. Gerçekten sesin büyüsüne inanmanız gerekiyor ve o yolda çalışarak, çok çalışarak ilerlemeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Radyo günün kutlu olsun Filiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu güzel yayına. Ben teşekkür ederim Feyza. İyi ki hayatımızda radyo var diyerek sözü bitireyim.
1: İyi ki nice güzel yıllar burada güzel işler yapmaya devam ederiz hep birlikte umuyoruz ki. Yapımcılarımızdan Filiz Özdemir Arıcıoğlu bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor.

Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Saat 13.36 devam ediyoruz yayınımıza sevgili dinleyenler. Diyetisyen Esra Çetin Turhan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Yaşlılık döneminde beslenmeden bahsedeceğiz. Beslenme her yaşta tabii ki çok önemli ama yaşlılık döneminde belki biraz daha önemi artmaya başlıyor. Çünkü artık fonksiyonlarda da bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Çok daha rahat o yenilenler eritilemeyebiliyor. O yediğiniz zararlı şeyler bir anda daha da fazla zararlı hale dönebiliyor. Böylesi bir dönem birçok da sorun yaşanabiliyor yaşlılık döneminde. Şöyle bir soralım o zaman, yaşlılık döneminde genel olarak beslenme nasıl olmalı? Yeterli ve dengeli beslenme dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Gerçekten en önemli nokta bence yaşlılık dönemindeki beslenme. Her yaşta tabii ki de beslenme çok önemli ama yaşlılık döneminde iki kat önem arz ediyor. Çünkü fizyolojik değişime maruz kalıyor vücudumuz. İştahımız azalıyor, metabolizmamız yavaşlıyor, sindirim sistemimizde değişikliklerle karşılaşıyoruz ve kronik rahatsızlıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle yutmada, diş sağlığımızda değişimler yaşayabiliyoruz, diş sağlığı problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunlar da bizim beslenmemizi çok da fazla etkileyebiliyor. Ve tek tip beslenmeye başlıyor yaşlarımız, eğer dikkat ettiyseniz. Çünkü tek başına yaşayabiliyorlar, evet. Ya da karı koca tek başına ama hareket etmek çok istemiyorlar. Çok fazla çeşitli yemek yapmak istemediği için daha tek tip beslenmeye yönelebiliyorlar.
0: Evet, alışveriş belki onlar için sıkıntı olabiliyor. Elimizde ne varsa hadi pişiriverelim diyebiliyorlar. Evet.
1: Tabii bu durumda da aslında yetersiz ve dengesiz beslenmiş oluyorlar. Bizim için önemli olan yaşlılıkta en önemli noktamız protein içeriği yüksek beslenmeleri ve besin çeşitliliğinin fazla olması. Bu dönemde de bizim dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki, yaşlılarda dikkat edin, bir kilolu olanlar var, bir de zayıf olanlar var. Biz iki problemi de çok fazla görüyoruz. Sağlıklı olanları, yani normal olması gereken kilo ardında olanları çok fazla zaten konuşmuyoruz. Onlar hala aktif ve sosyal hayatlarına devam ediyorlar. Fakat kilolu olan bireylerde obezite ile birlikte gelişen kronik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Tansiyon problemiyle karşılaşıyor, şeker problemiyle, yani diyabetle karşılaşıyor bireyler ve bununla birlikte beslenme alışkanlıkları da tamamen değişiyor. Duyu kaybı da yaşadıkları için aslında, evet, tadını çok fazla algılayamıyorlar. Yani tuzlu mu bu besin, tatlı mı bu besin, bunun ayrımına varamadıkları için daha fazla tuzlu, daha fazla tatlı içeriği yüksek beslenmeye başlıyorlar. Tuz demişken burada bu noktayı vurgulayayım. 5 miligramın üzerine aşmamaları gerekiyor zaten. Günlük olarak kullanmaları gereken miktarda da suyu çok ihmal ediyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü bunda da aslında ihtiyacımız tamamen azalıyor. Alışkanlıkları olmuyor. Demans gibi, Alzheimer gibi, zaten birazcık daha her yaptığını unutabilen rahatsızlıklarda nörolojik olarak karşılaştıkları zamanlarda su tüketiminin yetersizliği de bununla birlikte ortaya çıkabiliyor. Tabii ki de her bireyde mi? Kesinlikle değil. Çok zayıf olan bireylerle de karşılaşıyoruz. İlla obezite olarak değil. Bu sefer de sarkopeniyle. Mutlaka etrafınızda vardır. Derisi böyle kırış kırış olan,
0: tabii,
1: kolları sarkan, iç bacakları sarkan bireyleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu bireylerde osteoporoz dediğimiz, ki günümüzün rahatsızlığı, birçok yaş

0: yaşımızda mutlaka oluyor kemik kırılması. Bunun önüne geçebilmek için de kalsiyum ve D vitamininden de yararlanmamız gerekmektedir. Ama tabii ki de en önemli kural şu ki protein. Yani beni dinleyen eğer büyüklerimiz varsa dikkat etmesi gereken şey formu kesinlikle değil, kilosu değil. Kiloya takılmamamız gerekiyor bizim bu dönemde. Eğer bizim ciddi bir kilo problemimiz varsa yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde şok diyetleri yapmadan dengeli 3 öğün beslenerek, bakın 2 öğünde değil, 3 öğün beslenerek kilo kaybını mutlaka devam ettirmeleri ama uzun vadeye yayarak devam ettirmeleri gerekmekte. Besin çeşitliliğini ihmal etmesinler. Mutlaka haftada 2 kere balık tüketimi, omega 3 almayı ihmal etmesinler. Protein tüketiminde sofralarında mutlaka olmalıdır.
1: Şimdi bu dönemde şu da olabiliyor. Bilinçsiz vitamin desteği kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı. İşte benim komşum söyledi, bunu içersem iyi hissedecekmişim. Şu vitamin takviyesini şu kişi kullanmış, çok iyi gelmiş, ona hadi ben de kullanayım diyebiliyor yaşlılar. Buna ne diyeceksiniz?
0: Yani bu konuyu şöyle anlatmak istiyorum. Suyun bile fazlası, ki su çok sağlıklı değil mi? Evet, suyun bile fazlası toksik etki yaratır. Benim vücudumdaki mineral ve vitamin eksikliği her bireyde farklılık gösterdiği için yaşlı olan grubumuzda da mutlaka önce hekimine danışmalı, kan tahlilleriyle birlikte hangi vitamin eksikliği varsa ona göre kullanmalı. Multivitamin deyip sağlıklı olduğunu düşündüğümüz şeyleri tüketmeye başladığımızda sağlıklı olduğunu zannettiklerimiz aslında bize zehir olarak dönebilir.
1: Evet, çok önemli bu hakikaten. Çünkü bu çokça yapılan bir şey. Sadece yaşlılıkta değil, tabii, biz de yapıyoruz bunu. Tabii. Ama yaşlılıkta biraz daha artıyor hakikaten. O yüzden buna bir bakmak lazım. Şimdi tuzdan bahsettiniz. Orada onu soracaktım. Hazır yeri gelmişken hemen sorayım. 5 miligramdan fazla tüketilmesin. 5 miligram ne kadar
0: yani
1: mesela?
0: Yani bir çay kaşığından daha fazlasını tüketmemesi gerekiyor
1: bir günde.
0: O zaman
1: çok
0: günde.
1: Az.
0: Evet. Aslında hepimiz için de. Çünkü zaten sebzelerin içerisinde bizim iyot var ve biz bunu zaten karşılıyoruz. Sofralarımıza aldığımız tuzda da dikkat etmemiz gereken sodyumu kısıtlanmış iyotlu tuz tercih etmemiz bizim için önemli. Aslında orada sodyumu kısıtlamak bizim amacımız. Yani tuz tüketiminde bile cinsine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok da fazla tuz tüketiminin aslında bize bir faydası yok.
1: Değil mi?
0: Fazla şeker tüketmenin olmadığı gibi.
1: Mesela şöyle bir liste yazdığınızı düşünün. Tabii ki bu tamamen ortalama bir liste olacak. Sağlık problemleri bambaşka, dediğimiz gibi doktora danışılması lazım. Size böyle dediğiniz gibi ortalama bir yaşlı gelene bir liste istediğinde nasıl bir liste verirsiniz?
0: Bir kere sabah kaçta uyandığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü onun sindirim sistemi kaçta çalışmaya başlıyor. Önce bunu tespit etmeliyiz.
1: Evet.
0: Uyandıktan yaklaşık bir yarım saat sonrasında kahvaltı tabağını hazırlamış olması gerekir. Bu kahvaltı tabağını mutlaka dört başlıklı yonca dediğimiz bizim besin çeşitliliğini vurgulayan diyetisyenlerinin en çok anlatmaya çalıştığı grubu yani dört besin kaynağında kullanmalı. Örnek verecek olursam mutlaka yoğurt olmalı sofrasında, mutlaka yumurta olmalı, mutlaka kuru yemiş de koyabilir. Ama en önemlisi sebze de lif alımımızda olacak ve ekmeğimizi kesinlikle tam tahıllı tüketeceğiz. Çavdar ekmeği tüketeceğiz. Ama böbrek fonksiyonlarında bir problem yoksa yine tabii ki de dediğim gibi biz sağlıklı bir bireyi ele alarak bu bilgileri veriyoruz. Yine hekiminize burada kan tahlillerinizle birlikte bir de bir diyetisyeninize görüşerek danışabilirsiniz.
1: Evet.
0: Mutlaka aralarında ara öğün yapmamız gerekiyor. Ara öğün yaptığımız zaman daha bir sonraki öğünde daha fazla yememizi engelleyen bir ara öğün olacak. Yani 4 saat aç kaldığımızda nasıl yemek yeriz? Bir tabak yemeğin tamamını hızlıca yiyip bitirmek isteriz. Ama 2 saat önce bir şey atıştırdığımız zaman bir sonraki öğünümüzde daha az yemek yemiş oluyoruz. Daha sağlıklı yemek yemiş olacağız. Şimdi yaşlı bireylerde iki grubu da ele alalım dediğimde burayı çok ara öğün olarak vurgulamak istiyorum. Bir çok zayıf bireylerimiz var, bir çok kilolu bireylerimiz var. Çok kilolu olan bireylerimizin aynı besin grubunu süt içmesini istiyoruz. Ama bu kalsiyumu alırken de vücuduna zarar vermesini istiyoruz. Diğer grubumuzda da zayıf olan bireylerde yine süt içmesini istiyoruz. Ama bu sefer de biraz kilo almasını istiyoruz. O sarkopeniyi engellemek istiyoruz. O zaman ikisi de protein aldı. Aynı miktarlarda birazcık kalori arttırmamız gerekiyor zayıf bireylerde. Ne yapabiliriz? İçerisine mesela bal ekleyebiliriz. Tarçın ekleyebiliriz. Aynı miktar ama içeriğindeki kalori yüksek. Bu sefer de zayıflığın önüne geçmiş oluruz. Ara öğünlerde de yine tamamen bizim kilomuza göre, problemimize göre tercihler yaparak öğlen yemeğine geçtiğimizde sebze, sebze artı protein. Akşam yemeğine geçtiğimizde yine özellikle sebze yemeklerinin daha fazla tüketilmesini, haşlanmış sebze özellikle. Çünkü

0: Yaşlı bireylerde çiğneme fonksiyonları da birazcık yavaşlıyor. Yutma problemi başlayabiliyor. Bundan kaynaklı biraz daha haşlanmış sebzeler daha kolay sindirimini destekleyebilir,
1: Bir de mide ile
0: çiğnemesini.
1: ilgili de problemler olabilir, değil mi? Midede de bir sıkıntı olabilir. Diyelim ki domates, salça, o tarz şeyler belli sıkıntılara yol açabilir. O yüzden haşlama yine orada daha iyi
0: Tabii,
1: olacaktır.
0: tabii ki de. Çünkü zaten salça tüketimi onların midesinde rahatsızlık yaratabilir.
1: Evet.
0: Yaşlılarda da gastrit problemiyle çok fazla karşılaşabiliyoruz.
1: Şimdi yaşlılıkta en çok olan sıkıntılardan biri de aslında kemik erimesi. Şimdi ondan da bahsetmiştik programın başında. Kemik erimesiyle çokça karşılaşabiliyor yaşlılar. Ve bu konuda tabii ki aslında önceden önlem almak gerekiyor, ama diyelim ki kemik erimesiyle karşılaştılar ya da kemik erimesinin bir başlangıcı olduğunu gördüler. Onlar ne yapabilir? İşte onları da konuşacağız şimdi tabii ki. Sıvı tüketiminden bahsettik, sütten, peynirden, yoğurttan bahsettik. Zaten onlar son derece önemli. Güzel bir beslenme var ama kemik erimesiyle ilgili de bir sorun olduğunda neler yapabilirler ya da önlemek için neler yapılabilir? Onları da birazcık konuşacağız sizinle.
0: Osteoporozla da çok fazla karşılaşıyoruz. Bunda da mutlaka kalsiyum alımına dikkat etmeleri gerekiyor. D vitamini alımı burada bizim için çok önemli.
1: Evet, D vitamini son derece önemli. Zaten birçoğumuzun sıkıntısı var D vitamini ile ilgili. Yaşlılıkta da daha fazla D vitamini ile ilgili sorun yaşanabiliyor. Ve osteoporozla ilgili de kalsiyum alımı son derece önemli. Tabii ki bunlar bir kez daha söyleyelim, doktor kontrolünde olmalı. Ben osteoporoz olmayayım diye kalsiyum ekstra bir takviye alayım diye düşünmemek lazım. Bir doktora danışmak lazım. Doktora danıştıktan sonra buna devam etmek lazım. Sonrasında da yine kişiye göre listelerle devam edilebilir. Kalsiyum dedik. Başka neler
0: Bir de
1: yapılabilir?
0: özellikle dikkat ettiyseniz osteoporozda kemik kırılmasıyla karşılaştıysa birey 6 hafta kadar alçıda kalabiliyor. Bu sefer de yaşam kalitesi çok azalıyor.
1: Evet.
0: Enerji ihtiyacı tamamen değişiyor. İştahı tamamen değişiyor. Bu durumda da mutlaka güneşe de maruz kalmaları gerekiyor. Sadece beslenme değil ve kas aktivasyonunu arttırmak için de mutlaka sporla desteklemeleri önem arz ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Esra Çetin Turhan aktardıklarınız için. Yaşlılık döneminde beslenmeden bahsettik sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karamandı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında
0: TRT Türkü ve TRT Name Radyo

0: ve TRT radyolarının sosyal medya hesaplarında
1: canlı yayınla sizlerle. Haydi Türkiye. 99 yıllık ses yolculuğunun
0: coşkusunu paylaşmak için
1: bu özel yayında buluşalım.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kiralananın el değiştirmesi ve bunun hukuki sonuçları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Kira. Bir malın kullanma ve yararlanma haklarının belirli bir bedel karşılığında belirli bir süreyle başkasına bırakılmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz kiralananın el değiştirmesi ve buna bağlı sonuçlar. Konuğumuz ise çok değerli hocamız Profesör Doktor Seda Öktem Çevik. Hocamız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim.
0: Hocam, kiralanan bir eşya düşünelim. Bu tabii konut da olabilir, başka bir şey de olabilir. Bunun maliki değişirse kiracının akıbeti ne olur? Mesela ben bir evi kiraya verdim, sonra da evi sattım, devrettim. Böyle bir durumda yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi? Yoksa kiracının elinde başka hukuk imkanlar var mı? Bu çokça bizlere sorulan sorular arasında. Tabii kira hukukunun uzmanı olarak sizden bunları dinlemek bizim için oldukça güzel olacak. Nedir hocam kanunun yaklaşımı?
1: Hocam öncelikle çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için de. Şimdi hocam kanunun yaklaşımı şu şekilde. Öncelikle şunu belirtelim. Bir kira sözleşmesinin akdedilmesi yani kurulması, kiraya veren sıfatına haiz malikin öncelikli olarak kiralanan üzerindeki tasarruf etme yetkisini ortadan kaldırmıyor. Yani sizin de söylediğiniz gibi bu kapsamda malik olarak kiraya veren bir kira sözleşmesi akdetmiş olsa dahi kiralananın mülkiyetini bir üçüncü kişiye devredebilir. Yani kiralananı satabilir, bağışlayabilir vesaire bu anlama gelecek tasarruf işlemlerinde bulunabilir. Veya yine üçüncü kişiye kiralanan üzerinde bir sınırlı aynı hak da tanıyabilir. Dolayısıyla bu kira sözleşmesi malikin tasarruf etme hakkını, yetkisini sınırlamıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Peki halihazırda devam eden bir kira sözleşmesi var ve malik kiralananı üçüncü kişiye satıp mülkiyeti devrettiyse ne olur? Bu da kanun koyucu, yine kiracıyı koruyan bir yaklaşımla aslında konumuz değil ama eşya hukukunun temel ilkelerine de bir istina getirmek kaydıyla diyor ki sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse burada yeni malik otomatik olarak kendiliğinden kira sözleşmesinin tarafı olur. Dolayısıyla bu ilkeyi biz doktrinde satım kirayı bozmaz ilkesi olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla yeni malik sözleşmenin tarafı haline gelir. Kanun koyucunun bu düzenlemesinin altında hiç şüphesiz yine kiracıyı koruma gayesi var. Peki kiralanan bu şekilde el değiştirdiğinde yeni malikin hiç mi imkanı yok? Sözleşmenin otomatik tarafı haline gelen yeni malik için konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde yeni malike bir imkan tanınmış ve iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde bu

0: bunu kiracıya yazılı olarak bildirmesi kaydıyla 6 ay sonra bir tahliye davası açması mümkün. Dolayısıyla konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin özel getirilen bu düzenlemeyle birlikte otomatik olarak kendisine kira sözleşmesinin kiraya veren sıfatı olarak tarafı bulan yeni malik için bu şekilde bir düzenleme mevcut. Şimdi tabii bu sadece konut ve çatılı iş yeri kiraları için getirilmiştir. Ama bunun haricinde diğer adi kira sözleşmeleri için yeni malik sözleşmenin tarafı haline geliyor ve sözleşmeden doğan burada bütün hak ve yükümlülükler yeni malik için kiraya veren sıfatına sahip olduğu için devam ediyor. Şimdi biraz bu noktaya ben temas etmek istiyorum. Bir kere bu kiralananın devri nasıl gerçekleşir? Mülkiyet hakkını devir borcu vuran bir hukuki işlem gerekir. Bu bir satım sözleşmesi olabilir, bağışlama olabilir, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olabilir, ortaklığa bir sermaye koyma olabilir. Mesela böyle bir el değiştirmede yeni malik sözleşmenin tarafı haline gelmekte. Burada kira sözleşmesinin kanun gereği devri söz konusu. Dolayısıyla bu şekilde bir el değiştirme olduğunda kira sözleşmesi ortadan kalkmaz. Aksine şunu belirtelim, kira sözleşmesi içeriği ve özellikle süresi devirden etkilenmeden sözleşmemiz varlığını sürdürür. Dolayısıyla sözleşmeyi devralan burada eski malikin yerine geçer ve devredenin sahip olduğu sözleşmeden doğan tüm alacak, borçlar, seri haklar, yenilik doğuran haklar, burada defi ve itirazlar geçer. Tabii kişisel nitelikte olanlar burada istisna tutuyoruz. Dolayısıyla artık mevcut sözleşmemiz yeni malik ve kiracı arasında hüküm ve sonuçlarını doğurur. Burada devrin etkisi ileriye etkilidir hocam. Bunu da belirtelim. Yani mülkiyetin geçiş anından itibaren ileriye etkili olarak hüküm ve sonuçlarını doğurur. Şimdi en çok bize sorulan soru şu. Böyle bir devir olduğunda kira bedeli ne olur? Kiralananın devriyle birlikte biraz önce de söylediğim gibi kira sözleşmesinin varlığını burada aynen devam ettireceğinden ötürü kira bedelinde de bir değişiklik olmaz. Kira bedeli aynı kalır. Dolayısıyla burada ileriye etkili hüküm ve sonuç doğurması sebebiyle devirden önce doğmuş fakat ödenmemiş kira bedellerinin eski malike ödenmesi gerekir. Devirden sonra doğan kira bedellerinin ise yeni malike ödenmesi gerekir. Burada özellikle şunu vurgulayalım. Böyle bir devrin kiracıya da bildirilmiş olması gerekir. Zira bu devirden haberi olmayan kiracının eski malike yapmış olduğu kira bedeline ilişkin ödemeler yine öğretide ve yargıtay kararlarına konu olduğu üzere kiracıyı borçtan kurtarıyor. Dolayısıyla bu bildirimin dediğim gibi kiracıya yapılmış olması gerekir. Ve dedik bağlayıcı etkisi var ama bir daha söyleyelim. Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde yeni malikin Borçlar Kanunu 351 uyarınca kendisine tanınan imkan ile birlikte konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle tahliye isteme hakkı mevcut. Hesaptan itibaren bir ay içinde yazılı bildirimle 6 ay sonra tahliye davası açılabilir. Yine şunu da eklemek isterim sözlerime son vermeden. Burada yeni malik kiraya veren sıfatına sahip olduğu için özellikle kiracının borca aykırı davranışı veya kiracının şahsından kaynaklı tahliye sebeplerine de dayanabilir. Örneğin eski malik zamanında verilen bir yazılı tahliye taahhüdüne ya da kiracının kira bedelini ödememesi sebebiyle eski malik döneminde çekilen o haklı ihtara dayalı sebebe de dayanması mümkün. Dayanamayacağı sebepler sadece eski malikin şahsından kaynaklı tahliye sebepleridir. Onun haricinde bu sebeplere dayalı olarak da sözleşmenin sona ermesini isteyebilir hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kiralananın el değiştirmesi halinde kiracının hakları, yeni malikin hakları kanunumuzda oldukça güzel ayrıntılı bir şekilde sizin belirttiğiniz üzere düzenlenmiş. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Seda Öktem Çevik hocamızdı ve bize kiralanan el değiştirdiğinde bunun sonuçlarının kanuni olarak ne olduğu idi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: Reklamlar.

0: Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde Akdeniz'in hırçın sularından doğup Avrupa'nın haritasını kılıcıyla yeniden çizen bir adamı sizlere anlatmaya çalışacağız. Korsikalı bir yabancı çocuktan tacını kendi elleriyle giyen bir imparatora dönüşen Napolyon Bonaparte'ın izini süreceğiz. Sadece savaş meydanlarını değil, modern dünyanın bazı yasalarını da zekasıyla şekillendiren, hırsın ve stratejinin tarihteki en büyük temsilcilerinden biri olan bu devin yükselişini ve yalnızlığını tarihin tarafsız aynasından aktarmaya çalışacağız. ...15 Ağustos 1769... Akdeniz'in hırçın dalgalarıyla dövülen sarp kayalıkların ve sert rüzgarların adası Korsika. Ajaccio kasabasında tarihin akışını değiştirecek bir çocuk dünyaya gözlerini açar. Ancak bu doğum sadece bir ailenin değil, bir coğrafyanın da sancılı bir dönemine denk gelir. Korsika, Ceneviz boyunduruğundan kurtulmaya çalışırken kendini bir anda Fransa'nın egemenliği altında bulmuştur. İşte Napolyon Bonaparte bu aidiyet krizinin, bu yeni mülkiyetin tam kalbine doğar. Onun doğduğu ada yalnızca coğrafi olarak değil, ruhen de bir sınırdır. Ne tam anlamıyla Fransızdır ne de bütünüyle İtalyan. Ailesi de bu sınırın insanlarıdır. Bonaparte ailesi kökleri İtalya topraklarına uzanan ancak kaderini Korsika'da kurmuş orta halli bir soylu ailedir. Babası Carlo Bonaparte hukukla ilgilenen dönemin politik çalkantılarına duyarlı bir figürdür. Annesi Letizia Ramolino ise sert mizacı, disiplini ve dayanıklılığıyla çocuklarının karakterine derin izler bırakır. Napolyon'un çocukluğu bir aidiyet arayışı içinde geçer. Evde İtalyanca konuşulur, sokakta Korsikaca yankılanır fakat kaderi onu Fransız yapacaktır. Henüz küçük yaşta adasından ayrılarak Fransa'ya gönderilir. Bu onun hayatındaki ilk büyük kopuştur. Fransa'daki eğitim yılları, özellikle Brienne Askeri Okulu'nda geçen dönem genç Napolyon için kolay değildir. Aksanı, kökeni ve içine kapanık tavırları nedeniyle yaşıtlarının arasında yabancı hisseder. Bu yalnızlık onda iki şeyi aynı anda büyütür. Derin bir iç dünya ve sarsılmaz bir hırs. Kitaplara sığınır, tarih okur, özellikle büyük komutanların hayatlarına ilgi duyar. Jül Sezar ve Büyük İskender gibi figürler onun zihninde birer pusula haline gelir. Artık yalnızca bir öğrenci değil, geleceğin mimarı olmaya aday bir zihin şekillenmektedir. Eğitimine Paris Askeri Okulu'nda devam eder. Burada topçu sınıfını seçer. Hesap, disiplin ve teknik bilgi gerektiren bu alan onun analitik zekasıyla örtüşür. 1785'te henüz 16 yaşındayken topçu subayı olarak mezun olur. Fakat bu genç subay sadece bir asker değildir. İçinde büyüyen şey bir meslekten çok daha fazlasıdır. Tanınma arzusu, kaderini aşma isteği ve tarihe iz bırakma tutkusu. Korsika'dan gelen bu yabancı çocuk artık Fransa'nın içindedir. ama henüz Fransa'nın onu tanımasına çok vardır. Ve tam bu sırada Avrupa'nın kalbinde bir fırtına yaklaşmaktadır.
1: 1789 yılı. Avrupa'nın kalbinde yüzyılların biriktirdiği öfke patlar. Fransız devrimi sadece bir rejimi değil, bir dünyayı yıkar. Sokaklar hürriyet çığlıkları, giyotin sesleri ve belirsizliğin soğuk nefesiyle sarsılırken, eski dünyanın aristokratik duvarları yerle bir olur. Genç topçu subayı Napolyon Bonaparte için bu karmaşa bir felaket değil, bir doğuştur. Zira bu yeni dünya artık soyuyla değil, yeteneğiyle ve kılıcıyla ayakta kalanların dünyasıdır. Bu yükselişin ilk büyük sahnesi 1793'te Akdeniz'in stratejik limanı Toulon'dur. Şehir, kraliyet yanlıları ve İngiliz donanması tarafından işgal edilmiştir. Napolyon burada bir subaydan ziyade bir cerrah gibi hareket eder. Toplarını birer satranç taşı gibi yerleştirir, rüzgarı ve coğrafyayı müttefiki yapar. Limanı cehenneme çeviren bu matematiksel deha, İngilizleri geri çekilmeye zorlar. Bu zafer henüz 24 yaşındaki bu genci generalliğe taşır. Artık Fransa ismini fısıldamaya başlamıştır. ...1795'te Paris sokaklarında yükselen bir isyanı, toplarını tereddüt etmeden ateşleyerek bastırdığında, sadece rejimi kurtarmaz, ordunun ve siyasetin vazgeçilmez figürü haline gelir. Hemen ardından gelen İtalya seferi, bir efsanenin kanat çırpışıdır. Sayıca az, teçhizatı eksik bir orduyu, hitabeti ve hızıyla bir dev kasırgasına dönüştürür. Avusturya ordularını dize getiren Napolyon, artık sadece bir asker değil, kendi diplomasisini yürüten, kendi şartlarını dikte eden bir güç merkezidir. Ancak Napolyon'un ihtirası Avrupa'nın sınırlarına sığmaz. Gözlerini doğuya, Mısır'a diker. 1798'de devasa bir donanma ile yola çıkar. Amacı İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek ve doğuda bir Fransız imparatorluğu kurmaktır. Piramitlerin gölgesinde süvarileri darmadağın ederken askerlerine seslenir. Bu piramitlerin tepesinden 40 asır size bakıyor. Bilim insanlarıyla, sanatçılarla ve şanla harmanlanan bu sefer ilk başta bir zafer yürüyüşü gibi görünür. Fakat kader Napolyon'un karşısına Akdeniz'in doğusunda aşılması imkansız bir duvar çıkaracaktır. Akka. ...1799 baharında Napolyon'un orduları Akka Kalesi önlerine dayanır. Karşısında 80'li yaşlarında olmasına rağmen iradesi genç bir aslanınki kadar keskin olan Cezar Ahmet Paşa vardır. Napolyon bu yaşlı adamın kısa sürede teslim olacağını düşünerek kuşatmayı başlatır. Ancak Akka ne İtalya'nın düzlüklerine ne de Paris'in sokaklarına benzer. Paşa'nın savunma stratejisi ve Osmanlı askerlerinin direnişi Napolyon'un askeri dehasını ilk kez çıkmaza sokar. Kuşatma haftalarca sürer. Napolyon'un her hücumu Cezzar Ahmet Paşa'nın kurduğu istihkamlara ve bitmek bilmeyen azmine çarparak geri döner. Napolyon hayatında ilk kez bir kale önünde diz çökmek zorunda kalır. Mısır'ın fatihi, bu yaşlı komutanın ellerinde ilk ağır yenilgisini tatmıştır. Yıllar sonra bu anı hatırladığında Akka'yı bir kader noktası olarak tanımlayacak ve Akka'da durdurulmasaydım tüm doğuyu ele geçirebilirdim diyecektir. Akka önündeki bu ders ona her dehanın bir sınırı, her stratejinin bir engeli olduğunu fısıldar. Ancak Fransa'dan gelen haberler onu bu çölden ve yenilgiden koparıp yeniden Avrupa'nın göbeğine çağıracaktır. Devrim kendi çocuklarını birer birer tüketirken halk kaosun içinden çıkacak bir kurtarıcı beklemektedir. Napolyon Mısır'ın kumlarını ve Akka'nın aşılmaz surlarını arkasında bırakarak Fransa'ya döner. O artık sadece bir general değildir. Yenilgiyi bile bir efsaneye dönüştürebilen, güce aç bir siyasi figürdür. Paris ufuklarında yeni bir dönem belirmektedir. Bir darbenin ayak sesleri, tarihin akışını sonsuza dek değiştirmek üzere yaklaşmaktadır.
0: ...1799 yılı. Devrimin 10. yılında Fransa yorgun bir dev gibi nefes almaktadır. Özgürlük marşlarının yerini belirsizliğin ağır sessizliği almış, direktuar yönetimi yolsuzluk bataklığında boğulmuştur. Ülke patlamaya hazır bir barut fıçısı iken devrim kendi ağırlığı altında ezilmektedir. Tam bu kırılma anında Mısır'ın kumlarını henüz üzerinden atmamış olan Napolyon sahneye çıkar. Halkın gözünde hala tek umut olarak parlayan bu dahi için kriz, tarihin sunduğu en büyük fırsattır. Ve beklenen an gelir. 9 Kasım 1799, 18 Brumaire darbesi. Napolyon, Paris'in sisli sabahında sadece askeri gücünü değil, siyasi zekasını da konuşturur. Meclis dağıtılır, kurumlar bir gecede işlevsiz hale getirilir. Bu rastgele bir isyan değil, matematiksel bir kesinlikle planlanmış bir güç devridir. Napolyon artık kılıcını değil, otoritesini masaya koymuştur. Kurulan yeni konsüllük düzeninde iktidar hızla tek bir elde toplanır. Diğer konsüller onun gölgesinde birer figürana dönüşürken, kararlar artık sadece Napolyon'un iradesiyle şekillenir.

0: denir. Cumhuriyet tabelası yerindedir ama ruhu tamamen değişmiştir. Bu an Napolyon'un devletin kaderini avcuna aldığı andır. Devrim kralları devirmiş ancak paradoksal olarak kendi içinden çok daha mutlak bir güç yaratmıştır. Napolyon artık tarihin pasif bir öznesi değil, onu bizzat yazan bir devdir. Bu yeni düzen tüm Avrupa'yı titretecek bir imparatorluğun ilk kıvılcımıdır.
1: ...1804 yılı... Napolyon Bonaparte artık sadece bir ordu komutanı değil, koca bir ulusun kaderini ellerinde tutan yegane isimdir. Ancak onun ihtirası sınır tanımaz. Devrimin açtığı o fırtınalı yolu sonuna kadar yürür ve Notre Dame Katedrali'nde geleneğe aykırı bir hamleyle tacı Papa'nın ellerinden alıp kendi başına koyar. Fransa artık bir imparatorluktur. Fakat bu eski rejimlerin bir kopyası değildir. Napolyon'un zihninde düzen sadece barut dumanları arasında değil, yasaların satır aralarında da kurulmalıdır. Bu anlayışla kaleme alınan Napolyon kanunları, hukuku karmaşadan kurtarıp sadeleştirir, mülkiyet haklarını güvence altına alır ve devletin merkezini sarsılmaz bir otoriteye bağlar. Onun komutanlığı artık sadece kıtaları değil, modern toplumun temel taşlarını da şekillendirmektedir. Ancak Napolyon için asıl varoluş alanı hala savaş meydanlarıdır. 1805 yılı, Avrupa'nın kaderinin mühürlendiği an, Austerlitz Savaşı. Bir Aralık sabahında üç imparatorun orduları karşı karşıya gelir. Napolyon sayıca üstün olan Rus ve Avusturya kuvvetlerine karşı tarihin en büyük taktik oyunlarından birini sergiler. Zayıf görünür, sanki geri çekiliyormuş izlenimi vererek düşmanı üzerine çeker. Ve tam rakipleri zafer sarhoşluğuna kapılmışken merkezden indirdiği ölümcül darbeyle müttefik ordularını ikiye böler. Bu zafer askeri dehanın doruk noktasıdır. Austerlitz'ten sonra Avrupa haritası artık bir kağıt parçası gibi Napolyon'un masasında yeniden çizilir. Krallıklar devrilir. Yüzyıllık ittifaklar dağılır. Ancak denizlerde ulaşılamayan bir güç İngiltere vardır. Napolyon bu gücü dize getirmek için kılıcını değil, ekonomiyi kullanır. Kıta ablukasını ilan ederek Avrupa limanlarını İngiliz ticaretine kapatır. Bu bir komutanın savaşı cephenin çok ötesine taşıma kapasitesinin kanıtıdır. Fakat her genişleme kendi içinde yeni bir direnişin tohumlarını eker. Napolyon zirvededir, orduları yenilmez, iradesi mutlak görünmektedir. Ancak tarihin o değişmez kuralı sessizce işlemeye başlar. Zirve aynı zamanda düşüşün ilk adımının atıldığı yerdir. Ve ufukta bu büyük stratejisti bekleyen en amansız düşman belirir.
0: ...1812 yılı. Napolyon Bonaparte için zaferlerin ardından gelen en büyük sınavın başlangıcı. Avrupa'nın neredeyse tamamını kontrol eden bir imparator olarak karşısında artık sadece ordular değil, coğrafyalar ve aşılması imkansız iradeler vardır. Bu iradenin kalesi ise uçsuz bucaksız bozkırlarıyla Rusya'dır. Napolyon, kıta ablukasını ihlal eden Rusya'yı diz çöktürmek amacıyla tarihin o güne dek gördüğü en büyük askeri gücü toplar. Yüz binlerce askerden oluşan büyük ordu bir sel gibi doğuya akar. Ancak Ruslar, Napolyon'un alışık olduğu meydan savaşları yerine onu derinliklerinde boğacak bir strateji seçerler. Yakıp yıkma taktiği. Fransız ordusu ilerledikçe arkasında sadece yanmış tarlalar ve boşaltılmış şehirler bulur. Sonunda Moskova'ya ulaşılır. Ancak Napolyon'u karşılayan şey bir anahtar teslim töreni değil, alevler içindeki hayalet bir şehirdir. Çar teslim olmaz, barış teklifleri yanıtsız kalır. Ve asıl düşman üniformasız ve sessizce yaklaşır. Rus kışı. Açlık ve dondurucu soğuk, Grand Army'nin en sadık müttefiki olan lojistikten daha hızlı davranır. Napolyon için geri çekilme kararı artık kaçınılmazdır. Ancak bu askeri bir manevra değil, tarihin en trajik felaketlerinden birine dönüşür. Bir zamanlar Avrupa'yı titreten o mağrur ordu, kar fırtınaları, hastalıklar ve Kazak süvarilerinin amansız saldırıları altında erir. Rusya'ya giren devasa güçten geriye hayatta kalmaya çalışan bir avuç gölge kalır. Bu yenilgi Napolyon'un yenilmezlik tılsımını sonsuza dek bozar. Avrupa'nın dört bir yanında bastırılan öfkeler uyanır. Avusturya, Prusya ve Rusya birleşerek zayıflayan imparatorun üzerine yürür. Napolyon hala savaşır, hala dehasının son kırıntılarıyla imkansız zaferler kazanır. Ancak artık ne insan kaynağı ne de zaman ondan yanadır. Koalisyon orduları Paris kapılarına dayandığında tarih büyük komutan için en acı gerçeği fısıldar. Hiçbir güç tüm dünyaya karşı sonsuza kadar ayakta kalamaz. Geri çekiliş başlamıştır ve bu yol onu kaçınılmaz sona doğru sürüklemektedir.
1: ...1814 yılı. Yıllar boyu Avrupa'nın haritasını kılıcıyla çizen Napolyon Bonaparte artık kendi başkentinde kuşatılmıştır. Koalisyon orduları Paris'in taşlı sokaklarında yürürken imparatorluk bir kağıt gibi yırtılır. Tahtından feragat etmek zorunda kalan bu devasa irade, Akdeniz'in ortasındaki küçük bir kara parçasına, Elbe Adası'na sürgün edilir. Bir zamanlar kıtalara hükmeden adam için, şimdi sınır adanın kıyılarına vuran dalgalardır. Ancak bu sürgün, Napolyon için bir son değil, tarihin gördüğü en cüretkar kumarın hazırlık evresidir. Elbette geçirdiği aylar boyunca sessizce izler, bekler ve Avrupa'nın yeniden paylaşılmasındaki çatlakları gözlemler. Fransa'da eski düzen, yani Bourbonlar geri dönmüştür. Ancak halkın ve ordunun hafızasındaki Napolyon efsanesi, kralların fermanlarından çok daha güçlüdür. ...1815'in Şubat ayı sonunda Kartal yeniden kanat çırpar. Küçük bir birlikle Fransa topraklarına ayak bastığında onu durdurmak için gönderilen alaylar karşısında durur. Napolyon üzerine doğrultulan tüfeklere göğsünü açarak seslenir. Askerler, imparatorunuzu vurmak istiyorsanız işte buradayım. Tek bir kurşun atılmaz. Silahlar indirilir ve ordu eski komutanının arkasında saf tutar. Bu tarihin en çarpıcı geri dönüşlerinden biridir. 100 gün dönemi başlar. Napolyon halkın coşkulu çığlıkları arasında Paris'e girer ve yeniden tahta oturur. Ancak zaman onun en amansız düşmanıdır. Avrupa onun dönüşünü bir barış ihtimali değil, varoluşsal bir tehdit olarak görür. Ordular bir kez daha birleşir. Artık diplomatik yollar kapalıdır. Kader son bir kez daha savaş meydanında mühürlenecektir.
0: ...1815 Haziran'ı. Sahne Belçika'nın çamurlu düzlükleridir. Waterloo Savaşı. Napolyon karşısında Wellington dükü komutasındaki müttefik ordularını ve yaklaşan Prusya kuvvetlerini bulur. Planlar yapılır, hücum emirleri verilir, ancak bu kez yağmur, geciken kararlar ve tarihin yorgunluğu dehanın önüne geçer. Napolyon'un son büyük taarruzu birleşmiş bir Avrupa'nın duvarına çarparak dağılır. Waterloo sadece bir yenilgi değil, bir çağın kesin ve mutlak sonudur. İkinci feragatinden sonra Napolyon için artık kaçacak bir yer, sığınacak bir taht

0: kalmamıştır. Bu kez çok daha uzak, çok daha yalnız ve kaçışı imkansız bir nokta seçilir. Atlantik'in ortasındaki San Helena Adası. Dünyadan tamamen kopuk bu volkanik kayalıkta bir zamanların imparatoru artık sadece hatıralarının esiridir. 5 Mayıs 1821'de hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece bir imparatorluk değil, modern dünyayı şekillendiren devasa bir miras bırakır. Napolyon'un tarihteki yerini sadece kazandığı ya da kaybettiği savaşlarla ölçmek imkansızdır. O, askeri akademilerde bugün bile ders olarak okutulan manevra kabiliyeti ve lojistik dehasıyla savaş sanatını kökten değiştirmiştir. Ancak onun asıl zaferi Napolyon kanunlarıyla Avrupa'nın hukuk sistemine vurduğu mühürdür. Liyakati soyluluğun önüne koyan, merkezi devlet yapısını güçlendiren ve modern bürokrasinin temellerine katkı sunan odur. Kimi için düzen getiren bir reformcu, kimi için kanlı savaşlara sebep olan bir tiran. Fakat herkes için bir gerçek sabittir. Napolyon Bonaparte, tarihin akışını kendi iradesiyle büken nadir şahsiyetlerden biridir. Korsika'nın taşralı yabancı çocuğu, askeri dehasıyla bir imparatora, trajik sonuyla ise ölümsüz bir efsaneye dönüşür. Onun hikayesi, insan azminin neler başarabileceğinin ve aynı zamanda gücün ne kadar kırılgan olduğunun en büyük kanıtı olarak tarih sayfalarındaki yerini korumaktadır.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Hat topluluklarına karşı irticalen konuşmada veya bir metin okumada tam manasıyla meramını ifade edemeyen veyahut hatalar, lüzumsuz tekerrürler yapan ve dinleyicilerin tefekkür ve takip silsilesini bozacak mahiyette hareketlerde bulunan, hatta daha ileri gidelim, suni ve tiyatral bir takım vaziyetler ve jestlerle ve değişik ses tonlarıyla konunun önemini tebarüz ettirmeye uğraşan meydan veya kürsü hatipleri çok defa mahdut dinleyicileri tarafından af ve müsamaha veyahut istihza ile mukabele görür. Netice ne olur? Hatip gözden silinir, konu da unutulur ve nihayet halkın ona dair küçük dedikodusu da biter gider. Fakat bir spikerin mikrofon önünde buna benzer hatalarını dinleyici hiçbir zaman affetmez. Bu bir takım psikolojik sebeplere dayanır. Bunları burada tahlil edecek değiliz. Ancak dinleyici mikrofonda sesine alıştığı, kendisini adeta bir aile dostu arasına koyduğu spikerden çok düzgün bir ifade, büyük bir sadelik, mümkün olduğu kadar az hata bekler. Bu her yerde böyledir. Bu, spikerin hiçbir vakit görevinde hata yapmaması lazım geldiği manasına alınmamalıdır. O da herkes gibi hatalar işleyebilir. Bilhassa evvelce gözden geçirmeye muvaffak olamadığı bir metni okumak zorunda kalan bir spiker, tertip hataları veya daktilografi yanlışlıklarıyla dolu bir metinle karşı karşıya bulunursa. İşte o zaman görüş ve seziş kabiliyetlerinin, soğukkanlılığının, iradeye sahip olmanın derhal sahneye atılarak spikere yardım etmeleri icap eder. Hata yapan ve yanlış bir cümle okuyan veyahut elindeki metnin yanlış tertibini derhal anlamayarak cümleyi düzeltemeyen spiker, yaptığı hatadan dolayı çok sadelikle ve samimi bir edayla dinleyiciden af dilemek ve yanlışlarını düzelterek tekrar okumak suretiyle ancak işin içinden çıkabilir. Burada spikerin malik olması gerekli kültür seviyesi davası ortaya çıkıyor. Bu seviyenin ileri bir ölçüde olması lazımdır. Bu, spikerin yüksek tahsil diplomasına malik olmasıyla değil, umumi ansiklopedik malumata ve kültüre sahip olmasıyla ölçülür. Bu kısa izahatla spikerliğin göründüğü kadar kolay bir meslek olmadığı hakkında okuyuculara küçük bir fikir verilmiştir kanaatindeyiz. Yazımıza Avrupa'da küçük bir memleketin radyosunda milletler arası şöhret kazanmış bir spikerin şu sözleriyle son veriyoruz. Evinizde çala çala bıkıp bir tarafa attığınız bir plağı takdim etmesini bilen bir spiker size her gün onu dinletebilir. Aklımda kalan bu satırlar Muhip Arcuman'ın hazırladığı Radyoda Kimlerle Baş Başayız adlı kitaptan. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Matbaasından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
0: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Sayfaların arasında saklı ama hala konuşan bir ses. El yazmaları bir milletin yalnızca geçmişini değil, düşünce dünyasını, dilini ve hafızasını taşıyan en derin kaynaklar. Bugün Türkçenin izini yalnız Anadolu'da değil, Avrupa kütüphanelerinde, arşivlerde, İtalya'nın sessiz raflarında da sürmek mümkün. Çünkü Türkoloji yalnızca bir coğrafyanın değil, bir metinler dünyasının bilimidir. Bir el yazması yalnızca yazıldığı dönemi anlatmaz. Onu yazan zihniyeti, onu taşıyan kültürü ve onu bugüne ulaştıran hafızayı anlatır. İşte bu bölümde Türkçenin Avrupa'daki izlerini, İtalya'daki Türkoloji el yazmalarını ve bu metinlerin bize ne söylediğini konuşacağız. Ve aynı zamanda bugün 6 Mayıs Radyo Günü. Bir zamanlar İstanbul semalarına Türk radyoculuğunun o ilk cümleleri Eşref Şefik'in sesinden yayılmıştı. Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Şimdi tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz. 6 Mayıs 1927'den bugüne uzanan bu ses, radyonun hafızamızdaki yerini hatırlatıyor. Radyo günümüz kutlu olsun, radyo daima. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'da konuğumuz, Türk Dili ve Edebiyatı ve bilhassa el yazmaları üzerine çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Kudret Altun. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ve bugün aynı zamanda benim konuğum, çok sevgili hocam, hatta hoca annem dediğim Kudret hocam olduğu için ayrıca mutluyum. Hocam nasıl gidiyor hayatınız? Umarım her şey yolundadır.
1: Her şey yolunda. Yalnızca savaşlara üzülüyorum. En büyük dileğim bir an önce barışın gelmesi. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün söylediği gibi, yurtta ve dünyada barış, barış, barış.
0: Biz de öyle ümit ediyoruz hocam. Hemen sözü uzatmadan isterseniz sizi biraz tanıtalım dinleyicilerimize. Siz eski Türk Edebiyatı profesörüsünüz zaten. Erciyes Üniversitesi'nde yıllardır. Bilhassa da bu eski Türk Edebiyatı devrimize ait, divan şiirine ait çalışmalarınızla, el yazması çalışmalarınızla da biliniyorsunuz. Fakat sizin ilgi çekici yanlarınızdan bir tanesi de, çünkü bu çok yok hani ülkemizde bu alanda çalışan birisi, İtalya'da yaşıyorsunuz, Bologna Üniversitesi'nde çalışıyorsunuz. Ve hatta oradaki çok bilinmez, çünkü ülkemizde şu an araştırmacılar arasında da pek bilinmiyor. Mesela ben de sizi tanıyana kadar bu kadar bilgi sahibi olmamıştım bu konuda. Çok değerli Osmanlı dönemine ait el yazmaları var İtalya'daki koleksiyonlarda. Siz bu alanlar üzerine çalışmışsınız hocam. Biraz bize anlatsanız İtalya'daki Türkoloji el yazmaları, eserleri nasıldı acaba?
1: Kısa süremiz ama çok kısa olarak ben toparlayayım. Birincisi, İtalya'da değil Türkiye'nin ortasında yaşıyorum. Ama İtalya'yla 1998'den beri çok yakın, daha doğrusu İtalya'nın kültür dünyasıyla iletişimim var. Borsa de Studio, yani burslu öğrenci olarak gittiğim 1998'den 97'den itibaren önce Venedik Üniversitesi, daha sonra Bologna Üniversitesi'nde çalıştım. Önce öğrenci olarak, doktora sonrası, daha sonra da orada taleplerle el yazmaları konusunda ve üniversitede hoca olarak misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Dolayısıyla o şekilde güzel bir kültürel iletişimimiz oldu. Oradaki Türkologlarla ve kültür insanlarıyla. Bu arada söylediğiniz gibi Bologna Üniversitesi'nde aslında Türk kamuoyu tarafından, Türk akademisyenler tarafından bilinen Vatikan el yazmalarıdır. Ama benim bulduğum, keşfettiğim, diyeceksiniz ki neden benim diyorsunuz, gerçekten daha önce Türk kamuoyunda hiçbir şekilde tanınmayan el yazmalarıydı bunlar. Şimdi yeterince tanıdığını düşünmüyorum ama Bologna el yazmaları var. Bologna el yazmaları, Bologna Üniversitesi el yazmalarının içinde nadide bir bölüm var ki bunlar sadece Türklere ait Türkçe el yazmaları. Onlar buna zaten pırlanta diyorlar, pırlanta el yazmaları. Ben onlarla ilgili çalışmalar yaptım. Kütüphanede onları keşfetmeye ve Türkiye için önemini oluşturacak, daha doğrusu önemini anlatacak şeyler yapmaya çalıştım. Sesim ne kadar duyuldu bilmiyorum ama buradaki el yazmalarının en önemli tarafı 16. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul'a gelerek, çok özel bir hikayesi var ama İstanbul'a gelerek

0: sarayın içine, yani 4. Murat'ın yanına hareme kadar girmiş olan bir insanın getirdiği, oraya kadar getirdiği el yazmalarıdır. Marsilya el yazmaları. Luigi Fernando Marsilya. Oradaki el yazmaları Luigi Ferdinando'nun özel koleksiyonundan üniversiteye hediye edilen el yazmalarıdır. Bunların şu ana kadar bilmiyorum son 1-2 yıl ama dijital baskıları yoktur. Dolayısıyla hem Kültür Bakanlığı'na hem Yunus Emre Enstitüsü'ne müracaat ettik. Dijital nüshalarını biz bunların Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Çünkü 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar çok özel el yazmaları var. Yunus Emre Divanı'ndan tutun İskendername'ye kadar orijinal el yazmaları, bir kısmı tek nüsha. Ben bir kısmını incelemeye çalıştım ama bir hazine, ucu bucağı olmayan bir hazine.
1: Herkesin ömrü yetmez hocam zaten hepsini çalışmak için. O
0: Evet,
1: yüzden
0: evet.
1: devlet eliyle de bütün Türkiye'deki bu alanda çalışan insanlar için de bence güzel bir kaynak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle
1: Siz
0: çok büyük bir
1: hocam
0: kaynak.
1: Marsilya'nın eserini, kataloguydu, türbanti diye
0: Turbanti,
1: hatırlıyorum.
0: evet.
1: Turbanti koleksiyonu yani.
0: Hı.
1: Sanırım Osmanlı devrindeki bu işte serpuşları, şapkaları diyelim günümüz tabiriyle işte başlıkları. Bunları tanıtmış böyle resimli de güzel bir eser, hatta görmüştüm sizin attığınız resimlerini. Bu eseri siz yayınladınız hocam. Bu
0: Evet.
1: eserden biraz bize bahsetseniz.
0: Eser orijinal ismi Catalogi dei Turbanti. Yani türbanlar kataloğu. Aslında bu eser bir cemelli, ikiz eser. Marsilya İstanbul'da gördüklerini, yaşadıklarını hem resmetmiş ya da resmettirmiş bilmiyoruz. Yani kendisi mi çizdi ama inanılmaz güzel fotoğraf tadında çizimler var. Hem de altlarına hem İtalyanca el yazısıyla, yani normalde el yazısı biz aklımıza hep Osmanlı Türkçesi gelir. Hayır, İtalyanca, Latince el yazısıyla kendi el yazısı muhtemelen ve de Osmanlı Türkçesi ile her cönk gibi karton kağıda basılmış bunlar, yazılmış. Her sayfasına 3 resim, yani 3 tane insan koyarak, insan figürü koyarak bunları kütüphaneye hediye etmiş. Dolayısıyla Bologna Üniversitesi'ndeki en kıymetli eser diyebilirim. Çünkü diğer eserler bildiğimiz resimsiz el yazması eserler.
1: Bu biraz özgün bir eser.
0: Özgün, biraz değil
1: Evet.
0: epey özgün. İkincisi ise bunun kardeşi, katalog ise o da alemler, yani bayraklar. Ben ikisinin de dijital sistemde hem iznini aldım hem de işte dijital olarak CD'ye kaydettirerek Türkiye'ye getirdim. Çünkü izin almak onları, çünkü orada bile yapılmıyor, başka bir şehirde yapılıyor. İşte bir sürü prosedürü var. İlkini yayınladım. Osmanlı'da Sosyal Sınıflar adıyla yayınlandı. Çok da mutluyum. İkincisini de inşallah hazır, şu anda
1: Yakında
0: yayınlanacak.
1: hocam inşallah
0: Yakında inşallah,
1: yayınlanır.
0: çok istiyorum yayınlaması. O da Alemler. Alemler de Yeniçeri Ocakları'nın bayraklarını anlatıyor. Yani işte 5. bölük, 53. bölük, 48. bölük. Çok enteresan bayraklar var. Türkiye'de bunlar ne kadarı var bilmiyorum. Hepsini çizdirmiş. Hem de renkli bir şekilde. İşte ay yıldızlar var, üç hilaller var, atın üzerinde yeniçeriler var. Çok orijinal. Eserin orijinali ben de yaptırdım, geldim. Ama işte Türk milleti biraz ihmalkar galiba. İkizin birisi doğdu ama diğeri yolda, aynı anda doğması gerekirken. İnşallah basılacak. Tabii ki bir devletin basmasını isterim. Türk Dil Kurumu'nun ya da Türk Tarih Kurumu'nun. İnşallah basılacak diye düşünüyorum. İtalya böyle. Oradaki el yazmalarımız hala bizim himmetimizi ve oradan en azından dijitallerinin buraya gelmesini bekliyorlar. Marsilya de bence önceleri kızıyordum ama kendi milleti için bir kahraman. İstanbul'da 10 küsür yıl yaşamış. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa memleketine dönerken götürmüş. Kimlerine göre işte nasıl götürmüş, bunlar bizimdi. Ama zannetmiyorum kendisi bunları muhtemelen hırsızlık ya da herhangi bir şekilde değil, satın alarak ya da hediye edilerek götürmüştür. Ve orada çok güzel bir şekilde de korunuyor.
1: Hocam emeğinize sağlık. Türk milleti için gerçekten aslında farklı bir alanda çok güzel çalışmalar ortaya
0: Çok
1: koymuşsunuz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Buradan da TRT İstanbul Radyosu'nun sevgili dinleyicilerine, özellikle genç araştırmacılara, Türkologlara ulaşmış olalım hocam. bu programımızın da vesilesiyle zaten amacım da bir nevi buydu.
0: Evet, İtalya'ya giderlerse
1: Evet.
0: sadece meydanları falan gezmesinler, bir Bologna kütüphanesinin içine girsinler ve
1: Evet.
0: kendi atalarının o güzelim el yazmalarına bir merhaba desinler. Çünkü onlar orada çok garip, Garipname'de olduğu gibi. Aşık Paşa'nın orijinal Garipnamesi de orada, Aleyna Hanım. Bizzat orada, yani Kemal Yavuz Hoca'nın
1: Çalıştı.
0: çalıştığı orijinal ilk nüshası olan el yazması orada. Ben Garipname'yi bizzat inceledim.
1: Hocam o zaman yine Avrupa'nın çok gözde, çok güzel bir ülkesinde bizim de çalışabileceğimiz el yazmaları var. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi hocam ben bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Sizin çünkü çok önem verdiğiniz, hayatımın projesi dediğiniz bir şey. Kayseri'de, Talas'ta yani hem çalıştığınız hem yaşadığınız memleketinizde siz bir Türkçe sokağı açılmasına vesile oldunuz. Bir Türkçe sokağı fikrini
0: Evet.
1: ortaya attınız.
0: Evet.
1: Belediyenin desteğiyle böyle bir Türkçe sokağı açıldı. Ben de orada açılışta bulunma ve haberini yapma fırsatı yakaladım ki çok güzel bir sokaktı. İşte heykeller, şiirler, gerçekten güzel bir sokak olmuştu. Hocam bize biraz anlatsanız Türkçe
0: Evet,
1: sokağınızı.
0: bunu daha büyük bir şekilde anlatayım çünkü çok kısa zamanda İtalya'ya
1: Evet.
0: birkaç yıldır gitmiyorum. Türkçe sokağı dil bayramımız olan, yani Karamanoğlu Mehmet Bey'in divanda, bargahta, dergahta Türkçeden başka dil söylenmeye dediği günün sabahı açıldı 2026 yılında. Yani ikinci defa tekrar biz dedik ki bundan böyle olabildiğince kirlenen bir dünyada ve ne yazık ki nasibini alan ülkemizde yabancı kelimelerle, cümlelerle ve sosyal medyayla zehirlenen güzel dilimizin zehirlenmesini engellemeye bir nebze olsa, bir damla olsa da bir fayda yapabilmek amacıyla Türkçe sokağını açtık. Yani 13 Mayıs 2025'te, daha bir yıl bile olmadı. Peki fikri nereden doğdu? Fikri sevgili öğrencilerimle birlikte doğdu. Topluma hizmet dersinde biz bu yıl ne yapabiliriz diye sormuştum. 2022 yılı falandı. 3-4 öğrencim dediler ki hocam, koskoca bir şehirde bir Türkçe ile ilgili genelde topluma hizmet derslerinde huzur evine gidilir vesaire. Neden bu kadar kirlendi Anadolu'nun ortasında Selçuklu şehri olan Türkiye? Yani hep söylerdik biz, ama burada bir cadde, bir sokak yapsak önce herkese ütopik geldi, yani Türkçe sokağı. Fakat daha sonra gerçekten arkasında durduk bunun hep birlikte. Öğrencilerime de buradan teşekkür ve selamlarımı yolluyorum. Sağ olsun bu projemize Talas Belediye Başkanımız Mustafa Bey, Mustafa Yalçın Bey, kendisi de öğretmen kökenli olduğu için destek oldu. Biz Türkçe Sokağı'nı 3 yıl çalışarak 2025 yılında hayata kavuşturduk. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Kayseri ilinde, Talas ilçesinde, yani Kırgızistan'ın Türk dünyasının kardeşi olan Talas, eskiden ilçeydi tabii, şimdi büyük şehir olduğu için Talas'ta bir Türkçe sokağımız var. Türkçe sokağın ortasında, tam ortasında eski Talas'ta bir Orhun abideleri Kültig'in anıtı var. Biz onları, onu kendi Moğolistan'daki kendi ölçütleriyle, boyutlarıyla yaptırdık, oraya koyduk. Ve Türkçe sokağına girerken de Orhun abidelerinden başlayarak en son şairimize kadar Türkçe'ye hizmet edenlerin şiirlerini, yazılarını, özdeyişlerini ve resimlerini koyduk. Yapmaya çalıştık.
1: Çok güzel bir sokakta hocam. Benim de gördüğüm kadarıyla hatta heyecandan gece gidip ziyaret de etmiştik açılıştan önce de. Sizin sayenizde sağ olun. Çok güzel
0: Estağfurullah.
1: eski bir Talas sokağında. Karamanoğlu Mehmet Bey karşılıyor bizi. Güzel
0: Evet.
1: şiirlerimiz, özlü sözlerimiz karşılıyor. Sokağın sonunda da tam ortada biz Orhun Bengü taşlarının, Orhun abidelerinin bir replikasını görüyoruz. Hocam peki tam bundan bahsetmişken bu sizin projenize de yardımcı olan, desteklerini esirgemeyen Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e de hem teşekkür etmiş olalım. Kendisi çünkü kültür sanat, özellikle edebiyat konularına çok ilgili, çok destek olan birisi
0: Gerçekten,
1: diye
0: gerçekten
1: düşünüyorum.
0: Mustafa Bey, sözünüzü bölüyorum ama
1: Estağfurullah hocam.
0: bir belediye başkanından öte bir kültür adamı, kültür insanı, bir akademisyen ciddiyetiyle çalışan ve bize güzel şeyler yapan insanları arkasında duran bir
1: Evet, sağ olsun
0: insan.
1: hocam.
0: Sağ olsun. Onun desteği olmasa, yani çünkü Bir akademisyenin görevi fikir üretmektir, bilgi üretmektir ve öğrencileri yönlendirmektir. Bu yönüyle ben bunu yaptım. Fikir bize ait ama o da finansını yaptı. Dışişleri Bakanlığımızla, bakanlıklarla iletişim kurarak bize bu imkanı sağladı. Sokağa tahsis etti. Burada şunu söylemek istiyorum. Belki fırsat kalmaz. Çok önemli. Talas'taki, Kayseri'deki bu projeyi gerçekleştirdik. Ama ikinci adım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir Türkçe sokağa yakışır. Yani
1: inşallah.
0: Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. İnşallah bütün Türkiye tabii ama İstanbul'un orta yeri sinema, garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama diyen Orhan Veli değil. Tabii ki o da büyük şairimiz. Ayrıca Orhan Veli de var tabii ki sokağımızda. Ama İstanbul'un orta yeri Türkçe sokağı. Garipliğimizi, mahzunluğumuzu, mahzun Türkçemizi inşallah sevindirelim Türkçemizi diyorum. Mutlu edelim Türkçemizi. Çünkü senin de söylediğin gibi Türkçe bir lisan değil, aynı zamanda bir gönül lisanı, bir gönül dili, insanları birbirine yaklaştıran ve dünyanın bir tarafından öbür tarafına kadar aslında konuşabileceğimiz çok özge bir dil.
1: Evet,
0: onun
1: hocam.
0: İçin Türkçenin mutlaka en azından Türkiye'de olanlar tarafından mahzun bırakılmaması gerek. Türkçenin sevindirilmesi gerek. Türkçenin Türkçe olması gerek. Daha ne diyeyim? İstanbul'da
1: kesinlikle
0: bir
1: hocam.
0: Türkçe sokağı istiyoruz.
1: O zaman bu Türk dünyasının hepsine nasip olsun diyelim hocam ve
0: Türk
1: kısaca bir
0: hepsine.
1: Kayseri'ye uzanalım isterseniz.
0: Çok
1: Belediye
0: sevinirim.
1: Başkanımızdan da bir iki cümle alalım bu konuda emeklerini duyalım. Şimdi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey'e bağlanıyoruz. Türkçe sokağını bir de o bize anlatsın istiyoruz. Şu an Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'la bir aradayız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
1: Hocam umarım iyisinizdir. Sizi ağırladığımız için çok memnunuz. Kayseri'ye de selamlar. Hocam
2: aleyküm
1: çok kısaca Türkçe sokağında emekleriniz büyük. Kültür sanat faaliyetlerinde emekleriniz büyük. Bir de sizden dinlesek kısaca Türkçe sokağının açılış hikayesini.
2: Efendim Türkçe sokağımız hakikaten çok güzel oldu. Bu nedenle de geçen yıl Nisan ayında Türk dünyasından 14 ülkeden 48 sanatçı, şair ve yazarı ağırlama fırsatımız oldu. Türkçe Sokağı'nın fikir mimarı Kudret Altun Hocam, Profesör Doktor Erciyes Üniversitesi'nden. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencileriyle birlikte bize bu konuyu proje olarak getirmişlerdi. Kayseri'nin Talas ilçesi, Kayseri'nin en kadim ve tarihi bir ilçesi. Orada hakikaten Türkçe'ye ait önemli bulgular var, binalar var ama doğrusu Türkçe Sokağı ismini vermek ve orada tüm Türk dünyasının geçmiş tarihini, bayraklarını ve aynı zamanda Türk dünyasının hem yaşayan hem daha önceki önemli şair ve yazarlarının şiirlerini tabela olarak, tablo olarak Karamanoğlu Mehmet Bey'in bir büstü şeklindeki o tamimini orada canlandırmak bizim için böylelikle mümkün oldu ve güzel oldu.
1: Ben de görme fırsatı yakaladım. Hocam demek istiyorum size. Bu
2: ki.
1: Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz size. Bir daha ben başka bir programda daha geniş bir vakitte görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın.
2: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir cümle arz edeyim. 2026-20 Mayıs ile 23 Mayıs arasında TİKA, Türk Dünyası Devletler Topluluğu ve Türk Dil Kurumu ortak bir proje yapıp, program yapıp o tarihler arasında hem Türk dünyasının yeni alfabesini, ortak alfabesini deklare edecekler. Hem de filolojiyle alakalı, Türk diliyle alakalı 100. yılını kutlayan bir güzel bir çalıştay olacak. İnşallah o günlerde de bekleriz sizi.
1: İnşallah hocam. O gün görüşmek dileğiyle o zaman. Şimdilik
2: hoşçakalın. Sağlıklar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam.
2: Sağ olun.
1: Evet hocam çok güzeldi. Başkan Bey'le de ufak da olsa konuşmuş olduk. Ayağınıza sağlık hocam. Sizi ağırladığım için çok mutluyum.
0: Çok teşekkür ediyorum bize fırsatı verdiğiniz için. Ben de çok mutluyum. Tekrar son cümlem şu olsun isterseniz. Bütün Türkiye'de en azından bir caddemiz Türkçe sokağı olsun. Türkçemiz yabancı dillerin boyunduruğundan olabildiğince tabii ki Türkçeleşmiş Türkçedir Ziya Gökalp'in dediği gibi. Ama bu sosyal medya dilinden daha güzel, daha sade ve daha özgün Türkçe olarak sapasağlam çıksın. Zaten öyle olacak. Ve ikinci adım olarak da Türk dünyasında Türkçe caddeleri olsun.

0: Umuyoruz hocam.
1: Ben de umuyorum ve olacak inşallah.
0: O halde artık veda vakti.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu bölümde sessiz görünen ama aslında konuşan metinleri dinledik. Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan el yazmalarının Türkçenin en derin hafızasını taşıdığını gördük. Ve anladık ki bir dil yalnız konuşularak değil, yazılarak ve korunarak da yaşar. Kayseri'de hayata geçirilen Türkçe sokağı gibi çalışmaların da bu hafızayı bugüne taşıyan önemli adımlar olduğunu konuştuk. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Kudret Altun hocamıza ve yayınımıza bağlanan Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum. Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da Türkçenin izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim Bir Lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün nezaketin belki de en zorlu sınavlarından birini daha konuşacağız. Bir hata yaptığımız bize söylendiğinde takındığımız tavrı, yani uyarıyı kabul etme olgunluğunu konuşacağız. Hepimiz sevilmek, onaylanmak ve kusursuz görünmek isteriz. Ancak insan olmanın doğasında hata yapmak, yanılmak, eksik kalmak vardır. Bir dostun, bir iş arkadaşının ya da bir yakınımızın nazik uyarısı karşısında zihnimiz hemen savunma kalesi inşa etmek gereği duyar. Oysa nezaket, bu savunma duvarlarını yıkıp muhatabımızın sözündeki hakikati görebilecek kadar şeffaf bir ruha sahip olmaktır. Uyarıyı bir saldırı olarak değil, kendimizi keşfetmek için bize sunulmuş bir ayna olarak görebilmek gerçek asaletimizin göstergesidir. Psikanalizin derin sularında yüzen Karen Horney, insanın idealize edilmiş imajına olan bağlılığından bahseder. Bir eleştiri aldığımızda bu sahte imaj zedelenir ve öfke duymaya başlarız. Ancak nezaket sahibi bir ruh, sahte imajların peşinde koşmak yerine gerçek bir tekamülün izini sürer. Uyarıyı kabul etmek bir küçülme değil, aksine zihinsel olarak büyümedir. Muhatabınız sözünü bitirmeden savunmaya geçmek yerine "bunu fark etmemiştim, teşekkür ederim" diyebilmek, egonun sesini kısıp zarafetin sesini yükseltebilmektir. Modern zamanların bilge sosyoloğu Bauman, sorumluluğun çoğu zaman ağır bir yük gibi algılandığını söyler. Oysa bir uyarıyı olgunlukla karşılamak, kendi eylemimizin sorumluluğunu üstlenmektir. Birinin bizi uyarması aslında bize hala değer verdiğinin ve bizimle olan bağını korumak istediğinin bir kanıtıdır. O meşhur ben ve sen diyaloğunu hatırlayalım. Ancak taraflar birbirlerinin kusurlarını birer gelişim fırsatı olarak gördüğünde derinleşir. Uyarıyı reddetmek bazen o bağı da reddetmek demektir. Varoluşçu psikoterapi, insanın kendini aramasında içsel gücün dışarıdan gelen geri bildirimleri sindirebilme yeteneğiyle ölçüldüğünü belirtir. Haklı bir uyarıya teşekkürle karşılık vermek, muhatabınıza "sana ve görüşlerine değer veriyorum" demektir. Hatalı olduğumuzu kabul etmek bizi eksiltmez. Aksine hatalarını görebilen bir insanın dürüstlüğü karşısında herkes saygıyla eğilir. Nezaket, mahcubiyeti bile bir zafere dönüştürebilme sanatıdır. Eski bilgelerin de dediği gibi, kusurunu yüzüne söyleyen sana en kıymetli hazineyi bağışlamıştır. Çünkü bizi övenler sadece bugünümüzü parlatır. Ama bizi uyaranlar geleceğimizi inşa etmemize yardımcı olurlar. Bugün bir uyarıyla karşılaştığımızda kalbimizi bir kale gibi kapatmak yerine bir bahçe gibi açmayı deneyelim. O uyarının içindeki çiçeği bulup çıkaralım ve bize o aynayı tutan ele nezaketle teşekkür edelim. Konfüçyüs'ün o derin sözünü aklımızda tutalım. Hata yapmak bir şey değildir. Hata yaptığını unutmak ise her şeydir. Nezaket, o hatayı hatırlatan sese kulak verebilecek kadar büyük bir gönle sahip olmaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan

0: Etülşatır, hepinize eleştirinin şifaya, uyarının dostluğa dönüştüğü bir ömür diliyoruz. Nezaketin ve olgunluğun ışığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Türkiye'nin bugün yola erken çıkmanın avantajını yaşadığını belirtti. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Arge merkezince geliştirilen Yıldırım Han sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Amerikan Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan özgürlük projesi operasyonunda durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz, dedi. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz, dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğum izni annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Elez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Niksar Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatıldığı için trafik Niksar yönünden iki yönlü sağlanmakta. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Reklamlar.
3: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
4: Her şeyim var annem.

0: gerginli hediyeleri Pazarama'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
3: Bu?
5: Bu?
3: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: Reklamlar.

Alo alo. Muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz. Alo alo. Mesdames et messieurs, ici Radio Istanbul. 1200 mètre en long, 250 kilosikl. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir.

Merhaba değerli dinleyiciler, sevgili gençler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Genç Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs günlerden çarşamba. Türkiye'de radyo yayıncılığı bundan tam 99 yıl önce. 6 Mayıs 1927'de Sirkeci Büyük Postanesi'nde Eşref Şefik'in yaptığı az önce dinlediğiniz bu anonsla başladı. Hala kulaklarımızda yankılanan bu sesin bir asırlık süreyi doldurmasına bir yıl kalmışken, TRT çatısı altında radyo yayınları büyük bir titizlikle, heyecanla sürüyor. İlk olarak sadece İstanbul'da sesimizi duyurabiliyorken, şu anda dünyanın diğer ucundan tek tıkla dinleyebildiğimiz yayınlarımızın bir asırlık tarihinde yurdun ve dünyanın dört bir yanından haberleri, halk kültürümüzü yansıtan türküleri, topluma yararlı birçok bilgiyi, eğlenceli radyo tiyatrolarını, arkası yarınları bize aktaran radyomuzun 99 yıldır dinmeyen tınısı daima duyulsun, var olsun diyerek sizlere de bu özel günde bizimle olduğunuz için teşekkür ederek radyo günümüzü büyük bir sevinçle kutluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Genç Yaşamı bu özel günde kıymetli yapımcımız Deniz Özal titizlikle hazırladı sizin için. Teknik yönetmenimiz usta isim Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can. Bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini hatırlatalım şimdi sizlere. Genç Yaşam her an, her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X kullanıcısı iseniz X platformunda da küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilir, bizi mutlu edebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ımızın alan kodu 412'den sonra 223-1060, 223-10-62. Müzik diyelim efendim şimdi. Erkin Koray sizin için öfke diyor.

0: Yaşamda Bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam'ın bugünkü içeriğinden kısaca bahsedelim. İlk olarak Genç Haber köşemizde muhabirimiz Sevgi Coşkun Koca'nın derlediği haber bültenini dinleyebileceksiniz. Programımızın devamında TRT'nin emekli prodüktörlerinden çok değerli bir isim Haluk Gürkan Arı ile sohbet edeceğiz. Kendisiyle Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının tarihinin, TRT'nin adeta bir okul gibi çalıştığı yıllardaki gelişim sürecinin anlatıldığı kitabı Stüdyo Kokusunu, ayrıca hızla gelişen teknolojiyle birlikte değişen yayıncılık anlayışını, son yıllarda radyo yayıncılığına olan ilgiyi, dinleyicilerimizin boyut değiştiren beklentilerini, dijitalleşen dünyada yayıncılığın evrimini konuşacağız. Son olarak Dicle Üniversitesi öğrencisi Arina Ronya Ceylan'la gençlerin gözünden radyoyu değerlendireceğiz efendim. Gençlerdeki radyo dinleme alışkanlıklarını, gençler arasında yaygınlaşan podcast kültürünü, gençlerin radyodan beklentilerini öğreneceğiz bu kıymetli konuğumuzdan da. Böyle güzel bir günde müzik diyelim, Ajda Pekkan'a kulak verelim, hoş görsen.

0: Efendim, radyonun içinde yetişmiş rahmetli TRT spikeri Berter Tali'nin 1939 yılında Türkiye'de radyo yayıncılığının erken dönemlerinde radyoda çalışmaya başlama serüvenini, o yıllarda radyonun onun için adeta bir okul olduğundan bahsettiği röportajı dinleyeceğiz. Biz de meslek büyüğümüzü rahmetle anıyoruz.
1: Burası Türkiye Radyo Difüzyon Postaları. Türkiye Radyosu 1648 metre 182 kilo sikl TAR ve Kısa Dalga Ankara Radyosu 31 metre 7 9465 kilo sikl TAP. Aziz dinleyicilerimiz, akşam neşriyatımıza başlıyoruz. Aziz dinleyicilerimiz, şimdi bu akşamki yayınımızın programını okuyoruz diye başlardık programa. Bundan 39 sene evvel. 1939 Şubat ayında girdim, Şubat başında. Yarışma açıldığını abim yazdı, ben İstanbul'daydım ve anneme beni göndermesini tavsiye etti. Annem de gönderdi beni Ankara'ya. Ben tabii büyük bir heyecan içinde spiker olmak, çok radyo çok dinlerdim, BBC bilhassa çok dinlerdim. Artık bilmem büyük bir cazibesi vardı benim için. Geldim, baktım bir kalabalık. 98 kişiymiş. Bana çok daha fazla gibi geldi ama o kadarmış. Ve bir stüdyoya soktular. Sonradan çok yakinen tanıdığım ve uzun yıllar geçirdiğim stüdyoya. Masanın üstünde metinler var dediler. Onları okuyacaksınız. Girdim. Bir Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca metinler vardı. Yani hangisini okuyabilirsiniz onları okuyun. Tabii mecburiyet yok. Ben de onları okudum. İyi okumuşum herhalde, bilmiyorum. Neyse. Sonra bana işte kazandın dediler. Şimdi jüri heyetinde kimler vardı? Tabii onları ben sonradan tanıdım. Hiçbirini önceden tanımıyordum. Rahmetli Fuat Münir Bener vardı. O neşriyat müdürüydü. Veli Kanık, şair Orhan Veli'nin babası. O radyo müdürüydü o zaman. Mesut Cemil Tel rahmetli. Cemal Reşit Rey ve rahmetli Ekrem Reşit Rey. Hatırlayabildiğim kadar bunlar. Sonra bana kazandın dediler. 4 Şubat'ta imtihana girdim. Eğer yanılmıyorsam 6 Şubat'ta ilk yayına girdim. Fakat tuhaf bir şey, hiç heyecanlanmadım. Hiç. Heyecanlı değildim ama çok hevesliydim. Böyle aman işte sıra gelsin de ben okuyayım falan diye hevesleniyordum. Neyse, soktular beni. Önce açılış anonsları, sonra yavaş yavaş daha öteki anonsları yapmak. Hatta bir gün Emel Hanım'ın nöbetindeydi. Ben hep geliyorum artık. Öğlen geliyorum, akşam geliyorum. Ben de okusam falan dedim. Oku oku, hadi oku dedi. Okudum, artık benim için dehşetli bir şey oldu. Gazi Mihal vardı. Ve Necdet Remzi Atak vardı rahmetli. Her ikisi de bana çok yakınlık gösterdiler. Ve belki de ondan yabancılık falan çekmedim. Büyük bir heves. Yani şimdi dün gibi geliyor gözümün önüne. Gayet güzel bir hava vardı. İlişkilerimiz güzeldi. İşbirliği havası vardı. Ve her şeyden evvel de her şeyin doğrusunu öğrenme hevesi vardı. Aman bir şey yanlış okumayalım. Aman hata yapmayalım. Yapınca da özür dilerdik. Ki direnmesi de şart. Çünkü hadi belki bazı kimse farkına varmıyor ama farkına varanlar herhalde kızarlar hata yapıp da tavsiye etmedi spiker diye. Ben BBC'yi çok dinlerdim ve yılların spikerleri bunlar. Biz ne olsa yeni sayılırdık o sırada biraz, yani radyoculuk olarak da. Ve bir hata yapınca affedersiniz cümleyi baştan okuyorum diye gayet rahat okur. Yahut öksürüğü tutar, öksürür. Ay affedersiniz bugün de işte hava çok sisli falan dokunuyor, kusura bakmayın falan diye. Gayet rahat yaparlardı. İşte biraz da biz onlar gibi yapmaya çalışırdık zannediyorum. İşte akşam yayınımızın programını okuyoruz dedikten sonra programın ayrıntılarını okurduk.
0: Radyonun büyülü dünyasında emek verip ebediyete intikal etmiş olan meslek büyüklerimizi saygıyla anıyoruz efendim. Genç Haber köşemizdeyiz. Muhabirimiz Sevgi Coşkun Koca telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza Sevgi Coşkun Koca.
2: Hoş buldum Derya Hanım.
0: Efendim, gençlerin gözüyle gündemi yakından takip ettiniz. Haberleri derlediniz. Bize aktaracaksınız. Mikrofon sizde.
2: Derya Hanım, bugün 6 Mayıs radyo yayıncılığı adına az önce dinledikten sonra ben de bir şeyler söylemek isterim. Gerçekten çok özel bir gün. Tam 98 yıldır radyo kimi zaman sabahın ilk sesine karışıyor, kimi zaman yolda bize eşlik ediyor. Kimi zaman da bir haberle, bir türküyle, bir sesle aynı duyguyla buluşturuyor insanları aslında. Aslında düşününce hepimizin hayatında radyonun ayrı bir yeri var. Bazen evde bir köşeden sesi gelir, bazen arabada yol arkadaşı olur. Günün en önemli gelişmesini radyodan duyarız. Belki bu yüzden radyo yıllar geçse de samimiyetini hiç kaybetmeyen bir mecra olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. TRT radyoları 98 yıldır bir yayıncılık geleneğini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bugün biz de TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na yayına bağlanmışken radyonun insanın birbirine yakınlaştıran o sıcak tarafını bir kez daha hissettik ve sizlerle de paylaşmak isterim Derya Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel dilekler için. Bir asra, bir yıl kaldığını biz hatırlatalım. 99 yıldır bu kıymetli dinleyicilerimizle birlikteyiz Sayın Koca. Söz sizde efendim, haberler için.
2: Ve şimdi Dicle Üniversitesi'nden öne çıkan gelişmelerle devam edelim. Dicle Üniversitesi 2. Lisansüstü Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu başladı. Üniversitenin farklı bölümlerde lisansüstü öğrencilerin katıldığı sempozyumda bilimsel çalışmalar, akademik araştırmalar paylaşılıyor. Program kapsamında genç araştırmacıların hazırladığı projeler ve akademik çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Dicle Üniversitesi uluslararası akademik işbirliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi tarafından gerçekleştirilen temaslarda öğrenci değişim programları, ortak projeler ve akademik işbirlikleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Dicle Üniversitesi Erasmus Plus 7. Uluslararası Personel Haftası programı başladı. Farklı ülkelerden akademik ve üniversite temsilcilerinin katıldığı program kapsamında eğitim, deneyim paylaşımı ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Dicle Üniversitesi Kültürel Miras ve Deprem Odaklı Çalıştay düzenledi. Çalıştay'da afet sürecinde kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ve alınabilecek önlemler ele alındı. Program alanında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu. Dicle Üniversitesi öğrencileri spor alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. 5. Uluslararası Konya Yarım Maratonu'nda katılan öğrenciler farklı alanlarda derece elde ederek üniversiteyi başarıyla temsil etti. Dicle Üniversitesi Bilim Ofisi tarafından aile içi iletişim ve akran zorbalığı konulu farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve gençler arasında sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekildi. Dicle Üniversitesi öğrencileri sosyal etkinliklere katılmayı sürdürüyor. Rektör Profesör Doktor Yağmuran Eronat öğrencilerle birlikte düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrenciler hem doğayla vakit geçirdi hem de üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Dicle Üniversitesi'nden hazırlamış olduğum haberleri aktardım. Tekrar görüşmek üzere, söz sizde Derya Hanım.
0: Bu özel ve güzel günde Genç Haber köşemizde son bir haftanın öne çıkan gelişmelerini bizlerle paylaştığınız için ailemizden bir parça muhabirimiz Sevgi Coşkun Koca, çok teşekkür ediyoruz efendim size. Tabii ki birlikte gençlerin sesi olacağız böyle güzel günlerde ve diğer zaman dilimlerinde. Sevgili dinleyicilerimiz, müzik diyelim. Ferdi Özbeğen söylüyor O Günler.
3: Ne varsa her şey

0: Bileyim ben. Mesela bugün sofraya götürdüğün çorba bir acayipti. İçinde hamura benzer bir şey vardı. Ne çorbasıydı o?
1: Nanköre bak, nanköre! Az mı uğraştım ben o çorbayla? Yemek kitabından bulup yaptım.
0: Nasıl yapılıyormuş? Anlat da ben de bileyim.
1: Efendim, diyor ki kitap, tencerede bir kaşık yağ erittikten sonra 4 ölçü su içerisinde birinci ve ikinci sayfayla diğerlerini kaynatınız diyor. Ben de yağ eritip suyu koyduktan sonra kitabın birinci ve ikinci sayfalarıyla diğer 30 sayfayı koparıp tencerenin içine attım. Karıştırdım.
0: Yok ya, Allah cezanı vermesin, bana kağıt mı yedirdin?
1: Ne var burada bağıracak? Sen kağıt yemez misin?
2: ...1959 Nisan'ında İstanbul Radyosu dinleyicileri gönüllere tam 16 yıl taht kuracak bir kahramanla tanıştı. Yuki, 60'ların başında bir klasik haline geldi. Her çarşamba saat 18.30'da sabırsızlıkla programın başlaması beklenirdi. Pek çok kişinin de çocukluk anılarının kahramanıydı. Orhan Boran Yuki'yi şöyle anlatıyor. Nesli tükenen bir hayvan türünün tek canlı kalanı Yuki bir gemiye saklanmış, çeşitli serüvenlerden sonra gelip beni bulmuş ve evime yerleşmişti. Bol kahkaha atan, ara sıra şımarık şımarık ağlayan, şakanın sırası geldi mi lafını esirgemeyen, mahallenin çocuklarına önderlik eden bir haşarı, her kusurunu affettirecek kadar sevimli bir yaramazdı. Efendim, az önce bu eğlenceli radyo programının bir bölümünü arşivimizden sizlere aktardık. Şimdi telefon yoluyla yayınımıza konuk olan değerli emekli prodüktör ve yazar Haluk Gürkan Arı ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sefalar getirdiniz böyle özel ve güzel bir günde.
3: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Evet, Türkiye'deki radyo yayıncılığı açısından gerçekten önemli bir gün. Kutluyorum tekrar tüm radyo yayıncıları.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli vaktiniz için biz de size minnettarız ve bir meslek büyüğümüzle burada olmanın, gönüllerimizin bir olmasının heyecanını yaşıyoruz. Sürçülisan edersek affınıza sığınıyoruz.
3: Estağfurullah, buyurun.
2: Efendim, bir prodüktör olarak radyo ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu sizin için ne ifade ediyor diyerek bu kıymetli sohbetimize başlayalım müsaadenizle.
3: Tabii, aslında şöyle başlamak belki daha doğru. Ben radyo çocuğuyum. Yani ben çocukken başka kitle iletişim aracı yoktu. Biz tek radyo vardı ve onu dinlerdik. Şimdiki gibi aslında bireysel de dinlenmezdi o zaman radyo. Bütün bir aile neredeyse radyonun başına toplanırdık. Radyoda zaten baş köşede böyle üzeri dantelle süslenmiş vaziyette dururdu.
2: Evet.
3: Ve hep birlikte dinlerdik. Özellikle çarşamba akşamları 21'de mikrofonda tiyatro olurdu. Bütün aile çıt çıkarmadan onları dinlerdik. Onun için ben radyo çocuğuyum. Radyo benim için çok önemli hayatımda. Hep de önemli olmuştur. İşte o radyoların, lambalı radyoların içindeki insanları nasıl girdiğini düşünerek böyle geçen bir dönem. Sonra ben de o insanlardan biri oldum zaman.
2: Evet efendim, çok güzel ifadelerdi. Gönlümüze tercüman olduk. Siz bunu yaptınız desek hiç de abartmış olmayacağız. Peki efendim, kişisel radyo kariyeriniz nasıl başladı ve nasıl devam etti?
3: Evet, aslında işte eğitimler sonrasında yani bir radyocu olmak o dönemlerde tabii pek aklımda yoktu ama üniversiteyi bitirdikten sonra böyle bir ilanlar biliyorsunuz radyodan da yayınlanırdı. Ve 1985 yılındaki o radyo anonsuyla ben de dedim ki ya işte evet ben radyocu olmalıyım, prodüktör olmalıyım. Yardımcı prodüktör anonsuydu alınacak diye. O şeylere katıldım, sınavlara. Valla nasıl söyleyeyim, 8 aylık bir dönemdi herhalde. İlk sınavı kazandıktan sonra kurslar başladı. Tabii yazılı sınavlar, metin yazmalar...

0: mülakatlar, 2-3 aya yakın bir kurstan sonra da 1986 yılında Trabzon Radyosu'nda göreve başladım. Benim için çok önemliydi tabii. Yani çok merak ettiğim bir yayıncılık, kitle iletişim aracının içindeydim. Çok TRT'ydi o zaman tek olarak yayın kuruluşu. Bunun verdiği büyük bir sorumluluk vardı. O sorumluluğu da profesyonelce yerine getirmeye çabaladık, çalıştık. Dinleyicilere bir haberin ya da bir olayın en doğrusunu vermeye çalıştık ve o şekilde öyle başladı aslında benim yayıncılık hayatım. Ondan sonra da 1918'de Ağustos ayında da emekli oldum.
1: Evet efendim. Bu sorumluluğu çok özür dileyerek bu sorumluluğu biz de meslek büyüğümüz olarak sizlerden aldık, omuzlarımıza taşımaya çalışıyoruz efendim, sizlerin gölgesinde olarak.
0: Kolay gelsin, estağfurullah tabii ki.
1: Efendim, yıllar içinde meydana gelen dönüşüm, yayıncılığın gelişimini bizim için bir değerlendirmenizi istesek, özellikle genç kuşaklar için Genç Yaşam programında.
0: Evet, aslında biz dediğim gibi tek kitle iletişim organı TRT ve radyoydu o zaman. TRT olunca tabii hep göz önündesiniz. Sürekli sizi takip ediyorlar ve dinliyorlar. Bu çok önemliydi. Ama o zaman tabii yapılan çalışmalar çok daha farklıydı. Teknoloji çok daha farklıydı. Yani ben 1986'da Trabzon'la başladığım zaman ne vardı mesela bizim kullandığımız? Daktilolar vardı. Yani metinler yazardık ve biz bunları daktilolarla yazardık. Yayınlarımızı bantlarla yapardık. Montajlarımızı aynı o şekilde işte Ampex dediğimiz o eski cihazlar bilirsiniz vardır belki hala
1: Evet.
0: radyolar. Şimdi tabii o ilerlemeyi, radyo yayıncılığındaki gelişmeyi birebir yaşadık. Yani önce mesela bant yayınlarından biraz daha işte dijitale doğru kayan çok önemli gelişmeler teknik olarak yapıldı. Başka herhangi bir iletişim aracı olmadığı için herhangi program yaparken, program hazırlarken, yazarken metin kaynak olarak çok fazla bir şey bulamazdık açık söylemek gerekirse. Hani şu anda işte bilgisayar açıyorsunuz internetten bir tıkla tüm dünya hemen gözlerinizin önünde. Ama o dönemde böyle bir şey yoktu. Ben hatırlıyorum yani Trabzon'da bu tür bilgilere ulaşmak için yurt ansiklopedisini fasikül fasikül alıp orada ciddettiğimi ve bilgileri oradan dinleyicilerimize metinler halinde aktardığımızı biliyorum.
1: Evet
0: Ama
1: efendim.
0: şimdi tabii daha farklı. Ondan sonra değişti her şey. İletişim çok önemli, çok güzel gelişmeler yarattı. Şimdi işte bir telefonla ben sizin stüdyodayım ve dinleyicilerime sesimi iletebiliyorum, ulaştırabiliyorum. Ama o dönemde böyle bir şey yoktu. Yani ancak siz giderdiniz dinleyicinin ayağına. Yani onlarla röportaj yapmak için nagra dediğimiz cihazları sırtımıza alıp onlarla birlikte İşte neredeyse konu ya da röportaj yapmak istediğiniz kişi oraya giderdiniz, orada röportajı yapardınız. Ve kim sizi dinliyor, hangi saatlerde dinliyor? Bu konuda da çok fazla bilgi sahibi olamıyorduk. Onun için ben ilk programım Günaydın Türkiye idi. Sabah işte 06:10'da başlardı. Ve Türkiye radyolarının en eski programı hala sürüyor. Gerçekten önemli bir programdır da aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ama bu programı kim, nasıl ve nerede dinliyor merak ederdim. Tabii o zamanlar yeni yeni transistörlü radyolar başlamıştı. Bakardım işte tarlada ya da bir çay bahçesinde, bir fındık bahçesinde

0: İşte o transistör radyoları ağacın dalına asmış, bizi dinliyorlar gibi. Bunları görünce tabii mutlu olur. Bizim mutluluğumuz böyleydi çünkü başka türlü feedback alabilmek çok zordu.
1: Evet, Sayın Arı,
0: Bir
1: çok
0: de çok
1: kıymetli efendim bu emekler. O ansiklopedilerin kokusu ya da sevgili dinleyicilerimizle göz göze temas edebilmek tabii ki çok kıymetli.
0: evet, ama anında ulaşabilmek de çok önemliydi. Şu anda yaptığımız gibi yani gelişme ve iletişimin bu kadar gelişmesi bence çok önemli yayıncılık açısından. Yani dinleyici dinliyor ve anında size ulaşabiliyor. Yani bir istekte bulunabiliyor ya da programla ilgili herhangi bir şeyi sorabiliyor, ilgilenebiliyor. Yani bence bunlar çok güzel gelişmeler. Onun için ben yani 32 yıl içindeki o gelişmeyi bizzat yaşadım. Ve sonunda da yine güzel bir şekilde teknolojinin ilerlediğini de görerek bu mesleği diyelim emekli olarak bıraktık. Ama radyo hiçbir zaman unutulmaz. Şimdi diyoruz işte 6 Mayıs 1927, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı. Aslında dünya ile hemen hemen aynı zaman dilimi içinde. İşte Amerika'da 1922-23'lerde, Avrupa'da, Almanya'da 1924'te falan yapılmış radyo yayını. Ondan sonra bizde de 27. Aslında aynı dönemde, çok da gecikmemişiz. Şu andaki durumu da düşününce dünyadaki radyo yayıncılığıyla çok farkımız olmadığını düşünüyorum ben açıkçası.
1: Evet efendim. Sayın Arı, Stüdyo Kokusu kitabınız efendim. Kitabınızın çıkış noktası nedir? Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz mesleğimizde? Bu süreçte nelerden beslendiniz diyelim?
0: Evet, aslında bu bir projeydi. Benim Gecenin İçinden programında bir bölüm olarak yayınladığım radyodaki günlerim, yani radyoya emek vermiş yayıncıların ve diğer farklı meslekteki gruptaki insanların radyodaki yayın günlerini anlatmaktan yola çıkarak hazırladığım bir bölümdü. Bu bölümde yaklaşık 180'e yakın deneyimli yayıncıyı konuk ettim. Amacım aslında bu bir yayıncının nasıl yetiştiğini, kolay yetişmediğini, bunun zorluklarını, dinleyiciye olan sorumluluğun neler olduğunu, yani dinleyiciye işte doğru, yerinde ve güzel Türkçe'yle bir takım konuları, haberleri aktarmanın önemini, bunları biraz aktarmak için aslında böyle bir bölümü yaptım. Katılan bütün yayıncılar, deneyimli yayıncıların hepsi de hem anılarıyla hem yaşadıklarıyla, çünkü çok farklı bölüm, yani 53 yılında kuruma girmiş birisinin anlattıklarıyla, işte 60 yılında, 70 yılında, yani dönem dönem bu yayınları hem o dönemi anlıyorsunuz, hem o dönemde yapılan programları belki tek tek yapıyor, onları aktarıyorsunuz. Ve o zaman çektikleri sıkıntı, hani ben nasıl anlatıyorsam şimdi, zamanında hiçbir iletişim yoktu, bantlarla yayın yapıyorduk diye. Ama onların da anlattıkları mesela plaklarla yapılan yayınlardı. Yani bir spiker de yayın yapan bir stüdyonun birbirlerini göremediği yayınlardan söz ediyorum mesela. Bunları aktardılar. Bunlar benim için oldukça önemliydi. Yani bir yayıncı olarak bunları duymak, bunları dinlemek ve bunları dinleyicilerle paylaşmak oldukça hem keyifliydi hem de önemli olduğunu zannediyordum. Dedim ki bu sohbetler gerçekten önemli. Bunların bir şekilde kalıcı olması lazım. Emekli olduktan sonra da hep düşündüğüm, çevremdeki pek çok kişinin de bu konuda desteğini aldığım bir kitap hazırlama yoluna girdim. Aslında kolay değil bir kitap hazırlamak.
1: Evet.

0: Yani gerçekten zor oluyor. 180 kişi bir kitapta, işte ben mesela kitapta herhalde 30 kişiye falan ancak yer verebildim. Çünkü hepsi çok önemli şeyler. Jüride Gülizar, Ela Altın, işte Haluk Kılçık, yani Atilla Sarıkayalı, bunların hepsi bir kısmı vefat etti mesela. Onların yaptıkları Elçin Temel, işte Mehpare Çelik, Aytaç Kardüz, bunların hepsiyle tek tek sohbet edip kendi dönemlerinde yapılan yayınlar hakkında bilgiler aktarmak. Semih Sergen gibi, Müveddet Anter gibi, işte Ali Şenozan gibi, yani farklı farklı sanatçısı da teknisyeni de Halit Kıvanç gibi, yani farklı şeylerde meslek gruplarındaki yayıncılarla bir araya gelip bunların sesleri bence kalıcı olmalıydı. Onun için de onları tek tek bütün şeyleri, programları, sesleri dinledim. Onları işte taparj diyoruz, deşifre ettim. Ondan sonra da biraz da düzenleyip bunları kitap haline getirmeye karar verdim. İşte
1: Evet efendim.
0: 1919'da da evet kitap basıldı. Ondan sonra da ve bu aslında radyo yayıncılığın günü ve bugününü karşılaştırma fırsatı da bulabilecek belki bir kitap oldu.
1: Kaynak
0: Ben
1: oldu, evet.
0: bundan çok istediğim bir şeyi gerçekleştirmiş oldum. Umarım okuyanlar da bunu bu şekilde düşünebiliyorlar.
1: Evet efendim, emeğinize sağlık. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur ve minnettarlık duyduğumuzu özellikle ifade ederek emekli prodüktör ve yazar Haluk Gürkan Arı, çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar radyo günümüzü selam ve saygılarımızla kutluyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Derya Hanım, program yapımcısına ve şu anda teknik yapımda görevli arkadaşlara sizlere kolay gelsin diyorum. Gününüzü kutluyorum.
1: Çok teşekkürler. Selam ve saygılarımız bizden size efendim.
0: Hoşça kalın.
2: Genç Yaşam devam ediyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda gençlerin gözünden radyo diyeceğiz efendim. Konuğumuz Dicle Üniversitesi öğrencisi Arina Ronya Ceylan. Bakalım gençlerin gözünden radyo, radyo dinleme alışkanlıkları, gençler arasında yaygınlaşan podcast kültürü neymiş efendim? Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Ceylan.
1: Merhabalar, hoş buldum Derya Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu dinamik sesi aldıktan sonra sizin de çok iyi olduğunuzu düşünüyoruz bu özel ve güzel günde.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, radyo dinliyor muyuz?
1: Radyo dinliyoruz yolculuklarda.
0: Evet.
1: Ya da telefonların frekanslarından bazen hayat akışından yorulduğumuzda dinliyoruz. Evet.
0: Peki. Radyo dinlemek diyelim efendim ve gençlerin gözünden radyoyu değerlendirmenizi rica edelim bir temsiliyet duygusuyla.
1: Yani radyo biraz da nostaljinin temsili olduğu için eski aile yolculuklarının, eski sesi tiyatroların temsili olduğu için bence gençlerin hala özlediği bir noktada ve hala devam eden bir noktada. Belki eskisi kadar yoğun değil, yani radyonun başında beklemiyoruz ama arabada, her bindiğimizde ya da işte telefonda kullanabiliyorsak o anda radyoyu dinleme ihtiyacı buluyoruz aslında.
0: Kesinlikle. Peki hangi tür yayınlara ilginiz olduğunu öğrenelim sizden. Genel anlamda akranlarınız açısından da sahadaki duyumlarınızla cevaplayabilirsiniz bu sorumuzu.
1: Ya aslında radyo birazcık podcast'a evrildi. Yani radyo ölmedi aslında. Daha niş bir hale geldi zamanla. O yüzden genelde podcast üzerinden dinleniyor radyolar. Tabii ki gençlik radyolarını dinliyoruz gençler olarak. Aynı zamanda podcastler üzerinden dil gelişimi ya da sesli tiyatro gibi kanalları dinliyoruz bence gençler olarak.

0: Evet, biz bu ailenin birer parçası olarak siz gençleri yüreğimize yazmış durumdayız Sayın Ceylan. Tabii ki bu durumda gençler arasında radyonun yaygınlığını çok istiyoruz. Acaba siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? İleride radyoyu nerede görüyorsunuz?
1: Yani insanlar görsellikten yoruldukları zamanlarda radyonun samimi doğasına geri dönecektir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü dediğim gibi özellikle yolculuklarda bizi eşlik eden çok değerli bir şey radyo yayınları. Sizin sesleriniz, konuşmalarınız, arada çalan şarkılar ya da dediğim gibi sesli tiyatro oyunları gerçekten çok keyifli olabiliyor. Yani radyonun doğasına her zaman geri dönüyoruz. İnsanlar olarak zaten hep bir döngü içerisindeyiz, bir geçmişe özlem içerisindeyiz. Bence gelecekte de aynı şekilde devam edecek. Çünkü radyo ölebilecek bir noktada değil. Yani en azından benim gözümle.
0: Çok güzel ifadelerdi. Biz de burada bütün teknik yapımdaki ekibimizle birlikte tebessüm ederek dinledik Sayın Ceylan. Peki podcast diyelim, acaba ne anlam ifade eder gençler için, dinliyor musunuz?
1: Evet, şimdi şöyle podcast'in de son dönemlerde yaygınlaşmasıyla birlikte artık her alanda podcast'ler yayınlanmaya başladı. Bunların içinde tiyatrodan tutun sanattan, derslerden tutun müzik incelemesine kadar her şey var. Yani çok değerli bir birim aslında, benim gözümde de öyle. Ben İngiliz Dil Edebiyatı okuyorum ve benim için İngilizce pratiği yapmak ya da öğrenmek istediğim diğer dillerin hikayelerini sesli bir şekilde dinlemek organik öğrenmeme sebep oluyor. O yüzden podcast çok değerli. Onun dışında bazı eleştirel düşüncelerin podcast'te oluyor genellikle. Onlar da çok keyifli geçiyor. Kendi düşünceni bulabiliyorsun, kendini arıyorsun. Kendini ararken kendini buluyorsun. Güzel, değerli bir alana evriliyor. Güzel benim için.
0: Programımızın sonunda bu kıymetli röportajımızı da bitirmek üzereyken, radyo yayıncılığı ile ilgili sadece iki cümle rica edelim sizden.
1: Ben radyo yayıncılığının 99. yılını kutlarım. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Hepiniz emek veriyorsunuz. İyi ki varsınız.
0: Biz sizlere çok teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde tüm gençlerimize Dicle Üniversitesi öğrencisi Arina Ronya Ceylan, yine başka programlarda sizin programınızla sizinle buluşmak dileğiyle sevgilerimizle diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de genç yaşamdaki beraberliğimizin sonuna geldik. Programımızı Deniz Özalp hazırlamıştı. Mahmut Bayhan teknik yönetimde, sunumda ben Derya Can. Seyal Taner, seni çok özledim diyerek el sallıyoruz size. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravac Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Amerikan merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika'nın tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri yine trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Orbus.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçuk hocam. Albayrak Finans. Yarına
7: güvenle planlar. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
9: bir adım önde.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Reklamlar.
15: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremiz uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İlker Bey. Teşekkür
0: çok ederim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İklim değişikliğinin etkilerini konuşurken biz programımızda, diğer taraftan da enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, özellikle ülkemizin hem bir enerji koridoru olması hem de aynı zamanda enerjiye ulaşma noktasında da enerji kaynaklarının arttırılması noktasında da birçok çalışması olduğunu biliyoruz. Bu enerji dönüşümü ve enerjinin çeşitlendirilmesi neden önemlidir? İsterseniz böyle bir genel başlıkla girelim, sonra detaylandıralım.
1: Tabii ki İlker Bey. Aslında hepimizin çok güncel olarak konuştuğu bir enerji arz güvenliği konumuz var. Enerji arz güvenliğinin tanımına baktığınız zaman zaten hali hazırda siz çeşitlendirilmiş kaynaklardan kesintisiz enerjiye en ucuz yollarla ve çevreci bir şekilde elde etmeyi amaçlıyorsunuz. Dolayısıyla yenilenebilir enerjinin aslında bu başlıkların bir kısmıyla kesişmesi çok doğal. Bunlardan biri çeşitlendirilmiş kaynaklar, ikincisi çevreci kaynaklarının olması aynı zamanda. Geldiğimiz noktada yenilenebilir enerji kaynakları aslında alternatif diye saydığımız kaynak sayımız neredeyse artık en üst seviyeye ulaşmış durumda. Rüzgarı, jeotermali, hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi gibi kaynaklara baktığımızda bütün alternatif kaynaklara ulaştık. Bizler de son yıllarda, özellikle son 25 yıllık süre içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik eldesinin payının çok ciddi seviyelere ulaştığını biliyoruz. 2025 yılı sonu itibariyle hatta toplam güneş ve rüzgardan elde edilen elektrik üretimi %25 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu kaynaklardan farklı kaynaklar

0: kaynaklardan elektrik elde ettiği için aslında bizim 2035 strateji planımızda mevcut halihazırdaki kurulu gücümüzün neredeyse %60-65 civarında artmasını öngörüyoruz ve bununla büyük bir kısmının güneş ve rüzgar enerjisi, hatta yarısından fazlasının güneş ve rüzgar enerji santrallerinden karşılanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla aslında yenilenebilir enerji kaynakları hem bu enerji dönüşümünün direkt olarak bir oyuncusu hem de enerji arz güvenliği için kritik bir rol oynamakta.
1: Bu kritik rolün tabii gereği olarak da enerji politikaları bu anlamda şekillendiriliyor illaki. Tabii yanı başımızda bölgemizde devam eden bir gerilim, bir savaş söz konusu. Savaş bitmiş olsa bile bu gerilim sürekli devam ediyor ve hep Türkiye'nin bu kavşak noktadaki pozisyonu, jeostratejik pozisyonu son derece önemli ve bir taraftan da acaba bu savaşlar, burada yaşanan gerilim enerjinin kesintiye uğramasına sebep olabilir mi? Eğer böyleyse durum, bizim bu anlamda enerjiyi hem depolayabilecek hem de bu kesintilere karşı bir B planımız var mı?
0: Şöyle ifade edebilirim aslında. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla biz aslında alternatif çeşitliliği sağladık. Ve diğer bir başlığımız olan kesintisiz kavramı içinde batarya şart. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman üretimleri dengeli bir şekilde yürümüyor. Güneş enerjisinin özelinden gidersek gün içerisinde bulutla bile değişebilen bir üretimi olan bir tesis kaldı ki mevsimlere ve yıllara sahir bunun değişimini görmemiz çok mümkün. Rüzgar da keza aynı şekilde çünkü bunların ham maddesine hükmedemediğimiz enerji kaynakları. Dolayısıyla bu kaynakların elektrik arz güvenliğindeki payı arttıkça ve kurulu güçleri de arttıkça bizim bunları depolama sistemleriyle dengelememiz gerekir. Neden? Çünkü bu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimin fazla olduğu yani arzın fazla olduğu dönemde siz bunları direkt olarak batarya sistemlerinde depolayabilirsiniz ve daha sonrasında ihtiyaç halinde tekrardan kullanabilirsiniz. Aslında depolama sistemlerine şöyle bir giriş yapmış olduk ama depolama sistemleri bir enerji kesintisinin başında, sırasında ve sonrasında da çok etkili. Neden? Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir enerji tesisindeki payının artması durumunda, bir ülkenin payında artması durumunda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu dengesiz elektrik üretimi bir domino etkisi yaratacak mı? Biliyorsunuz yakın zamanda bu yüzden gerçekleşmiş bir İber Yarımadası problemi oldu. Şimdi bu ne demek? Aslında biz depolama sistemleriyle bu dengesiz üretimi dengeli bir seviyeye getirirsek burada herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Yani aslında kesinti öncesinde tedbir için bunu kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda çok büyük kapasitelerde kurabileceğiniz için kesinti sırasında da en azından temel ihtiyaçları veya jeopolitik açıdan kritik olan donanımların ihtiyaçlarını karşılamak için siz bu bataryadaki enerji sistemini enerjiyi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu da kesinti sırasında gündeme getirdiğimiz bir husus. Daha sonrasında da tekrardan bu kaynakların devreye alınması sırasında da bu dengeyi sağlayabilmek için batarya sistemleri bir nevi emniyet sebebi görevi görür ve peyderpey kademeli olarak enerjilendirmenin etkisini de çok rahatlıkla depolama sistemleriyle
1: Peki Türkiye'de
0: sağlayabiliyoruz.
1: depolama ne düzeyde?
0: Şöyle ifade edebilirim aslında çok ciddi bir yatırımcı iştahı var. Çünkü bundan yaklaşık 3,5 sene önce bir kapasite tahsisi süreci oldu ve 33 bin megawatt saatlik toplamda batarya sistemine kapasite verildi. Ancak bu kapasite 33 bin megawatta sınırı kaldı. Bunun yaklaşık 10 katı bir başvuru oldu. Bu zaten yatırımcı tarafındaki iştahı çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Şimdi bizim sadece ülkemiz için değil, global bir pazar için de bu tesisler çok yeni tesisler. Aslında batarya teknolojisi çok yeni bir teknoloji değil. Hani yıllardır kullandığımız teknoloji ama bu ölçekte konteyner seviyesinde kullanılabilir olmaları ve bunların feasible olma süreci yeni bir dönemde gerçekleşiyor. Şimdi dolayısıyla bu batarya sistemlerinin hem mevcut altyapıya entegrasyonu hem de yeni bir bileşen olarak elektrik dönüşümünde, enerji dönüşümündeki payını bizim de tespit etmemiz çok kolay olmayacaktı. Dolayısıyla bunun regülasyonları, teknoloji transferleri aslında 2022-2023 yılından itibaren gerçekleşmiş oldu. Yani aslında biz bu süreci boşa geçirmedik. Bu kapasite tahsislerinden sonra da biz altyapımızı buna göre şekillendirdik. Bunun regülasyonları güncel durumda uygulanabilir hale geldi ve 2025 yılı itibariyle de ilk santralleri bu ölçekteki ilk santrallerin devreye alındığını söyleyebiliriz. Tabii bundan sonra lineer bir şekilde değil, ivmelenerek artacak. Çünkü bu süreçleri bütün bu projelerin aslında projelendirmeleri, kabulleri gibi süreçler tamamlandığı için artık emsal uygulamalar var. Ve geldiğimiz noktada biz bunların 2026-2027

0: 7 yıl içerisinde büyük çoğunluğunda devreye gireceğini öngörüyoruz.
1: Peki uygulama alanları ne olacak acaba?
0: Aslında depolama sistemlerinin uygulama alanları çok geniş. Yani hem tabana hem tavana yayılmış bir uygulama alanlarından bahsedebiliriz. Şimdi önce bu bizim güncel durumda konuştuğumuz teknolojilerden bahsedersek şunları ifade edebilirim. 3 tip santralden bahsedebiliriz. Birincisi hali hazırda çalışır bir yenilenebilir enerji santraline veya herhangi bir kaynaktan konvansiyonel tipteki içinde geçerli bir batarya sistemi entegre edebilirsiniz. Bu onların tamamen dengeleyici rolünü üstlenir ve şebekedeki elektrik ticaretine katkısı olur. Bir diğer uygulama alanı bizim bu yeni dağıtılan kapasiteler. Onlar zaten direkt olarak yenilenebilir enerji santrali yapıyorsanız beraberinde batarya yapacaksınız zorunluluğuyla gelen santrallerdir. Bunlar zaten bu şekilde tahsis edilmiş kapasiteler. Bir de müstakil depolama dediğimiz hiç enerji santraline bağlı olmayan çok stratejik lokasyonlardaki tüketimler için veya daha büyük elektrik akışının sağlandığı bölgelere bitişik yapılmış olan tamamen görevi oradaki elektrik tüketimini ve yakınlardaki elektrik üretimini dengeleyebilecek sistemler. Bunlar sadece bataryadan oluştuğu için müstakil depolama olarak geçiyor. Bunlar aslında tavandaki uygulamalar, büyük ölçekli uygulamalar. Küçük ölçekli uygulamaların çok lokasyonu var. Yani baktığımız zaman off-grid bir dağ evinin bataryasından da bahsedebilirsiniz. Daha küçük ölçekli enerji tüketicilerinin kendi fabrikalarına yapabileceği sistemlerden de bahsedebilirsiniz. Ama bence en kritik küçük ölçekli uygulama elektrikli araçlar, e-mobilite. Sonuçta geldiğimiz noktada artık elektrikli araçlar hem şebekemizin bir oyuncusu hem de güncel hayatımızın, günlük hayatımızın da bir oyuncusu haline gelmiş durumda. Onların içerisinde de bataryalar var ve onlarla ilgili gelişmeler de çok hızlı bir şekilde devam ediyor biliyorsunuz.
1: Şimdi stratejik önemi olan bazı alanlar var malumunuz. İşte savunma bunlardan bir tanesi. Bir tanesi de şüphesiz enerji. Burada yerli üretim noktasında Türkiye batarya üretimi olabilir veya işte bu depolama konusunda olabilir. Ne durumdayız? Biz yerli üretimi burada teşvik edici illaki faktörler vardır ama hep böyle yurt dışından mı gelecek bataryalar veya işte bunların sistemleri? Biz ne zaman hani böyle kendi ayakları üzerinde durarak bunları her haliyle üretiyoruz diyebileceğiz?
0: Aslında biz burada çok hızlı bir giriş yaptık. Yani biz güneş enerji sektörünü de 2013-2014 yılından itibaren Türkiye'de gözlemlediğimiz zaman önce tamamen ithal ürünlerle başladık. Daha sonra kısmi yerli üretimler bir seviyeye geldi. Yani daha çok entegrasyon rolündeki üreticiler bir araya gelmiş oldu. Bugün geldiğimiz noktada artık çok ciddi teşviklerle yerli panel üretimlerinin de Türkiye'de yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Aslında bataryada burayı biraz daha hızlı geçtik. Çünkü direkt olarak hali hazırda yerli batarya üreticilerimizin kısmi üretici diyebileceğimiz hallerini çok rahatlıkla şu anda görüyoruz ve bunların batarya üretimini gerçekleştirdiğini ve hatta tesislere sattığını da biliyoruz. Yani bu ticari bir ürüne dönüşmüş durumda. Bu ölçekte yani konteyner ölçeği dediğimiz bu büyük ölçekteki batarya sistemlerinin üretimlerini şu anda hücre seviyesinde olanlar da var ama nispeten daha küçük ürünler çıkıyor. Konteyner ölçeğinde olanlar için de bazı komponentleri ülkemizde üretip teknoloji transferini gerçekleştirip entegrasyonla bir araya getirerek ürün yaptığımız sistemler mevcut. Tabii ki halihazırda yine İthal ürünlerde kullanılabilir durumda. Bir de burada kritik bir nokta daha var. Aslında çok ciddi bir şekilde enerji yönetiminden bahsediyoruz. Ve bu enerji yönetimini manuel olarak yapmanız çok mümkün değil. Burada yazılım gerçekten kritik bir rol oynuyor. Yazılım kritik bir rol oynadığı için de ürünlerin yerliliği kadar yazılımın da yerli olmasına önem vermemiz gerekiyor. Ve burada daha da hızlı hareket ettik. Şu anda Türkiye'de enerji yönetim sistemi, EMS dediğimiz sistemlerin üreticiliği, daha doğrusu yazılımlarının tamamlanmış ve nihai ürünlerin olduğunu biliyoruz yazılım tarafında. Hatta bunların bir kısmı Avrupa'ya ihracatı da gerçekleşiyor. Mesela Avrupa ülkelerinin bazılarında Çinli batarya üreticilerinin yazılımlarının kullanılmasına engel olmak için bazı düzenlemelerin de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tarz düzenlemelerin olduğu bir yerde direkt olarak ilk çalınan kapı Türkiye'nin kapısı oluyor ve buradan da yerli yazılım üreticilerimizin yurt dışına bu ihracatı yaptığını biliyor.
1: Üretimi çok mu zor?
0: Aslında üretimi çok zor değil. Tabii ki de bir sanayi tesisinden bahsediyoruz. Bu ürünlerin üretimini hangi aşamadan itibaren zorluğu ve kolaylığı olduğunu tartışabiliriz. Tamamen hücresinden yani ana temel malzemesinden bu işin içine girersek evet burada süreç biraz daha kompleksleşiyor ve zorlaşıyor. Ama nihai ürünü entegrasyonla bir araya getirdiğimiz zaman nispeten daha kolay bir iş yapmış oluyoruz. Biz de zaten bunu basamak basamak gerçekleştirmiş oluyoruz bu sayede. Bu ürünlerin üretimleriyle beraber aslında bunlar için kritik olan konu elektriksel güvenlik. batarya sistemleri biliyorsunuz yangına karşı özellikle dayanıklılığı konusunda çok ciddi testlerden geçiriliyor. Bizim aslında almamız gereken önlem, ki şu anda bununla ilgili de sertifikasyon çalışmaları bütün dünya

0: Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerçekleşiyor ve Türk üreticiler de bu sertifikaları almak için çaba sarf ediyorlar. Ama en kritik konu elektriğin güvenliği diyebileceğimiz veya yangın güvenliğine karşı bu sistemleri korumak olur. Yani iş aslında sadece üretmekle bitmiyor. Uzun ömürlü, dayanıklı, sağlıklı ürünler elde etmek için de çok ciddi çaba sarf etmemiz gerek.
1: Burada Ar-Ge önemli bir tarafında, eğitim kısmı bir tarafında. Diğer tarafında da herhalde bu işi yapacak kişilerin elde tutulabilmesi. Hep böyle beyin göçü vesaire diye konuşuyoruz, mühendislerimiz gidiyor vesaire. Ama Türkiye'de son yıllarda yine enerji sektörü de, savunma sektörü de, buna benzer sektörlerde de artık bu yetişmiş insan kapasitesinin ülkemizde kaldığını, hani yaptıkları işin emeğinin karşılığını da aldıklarını görüyoruz. Son yıllarda galiba bu yönde bir o gençlere de sahip çıkma durumu söz konusu sanki. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Yok, kesinlikle haklısınız. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz bu mühendislik altyapısına da sahibiz. Bu bilgiye de sahibiz. Biz aslında hem yani yenilenebilir enerji tarafındaki geçişte yani bu enerji dönüşümünde hem de batarya sistemlerinde bununla ilgili ciddi bir pazar oluşturduğumuz için bu pazar aslında beraberinde yurt dışının da iştahını kabartıyor. Sonuçta onlar da ürün satacaklar. Onlar da mühendislik faaliyetlerini yürütecekler. Biz işte bu süreçte bu mühendislik faaliyetlerinin bilgi aktarımını da gerçekleştirmiş olduk ve halihazırda dernek olarak da zaten üniversite işbirliğiyle bu çalışmaların hızlı bir şekilde ilerletilmesi için yürüttüğümüz projelerimiz var. Ve geldiğimiz noktada bu altyapıda kendi tamamen enerjide milliyetçilik dediğimiz kavramı da çok rahatlıkla görebiliyoruz ve yetiştirilmiş uzman konusunda da problem yaşamıyoruz. Hatta bu tarz üreticilerin Türkiye'deki yetiştirilmiş uzmanlara ve mühendislere de ilgisinin olduğunu biliyoruz.
1: Bilim merkezleri kuruluyor, yerel yönetimler bunu destekliyor, üniversitelerde böyle çalışmalar oluyor, fuarlar açılıyor, işte Teknofest gibi çok daha üst düzeyde yapılan çalışmalar var. Ve burada çok ciddi manada bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yani vatandaşların da bu tür fuarlara ilgisi sanki böyle toplumsal anlamda bir genel bir kalkınma ve daha ileriye doğru yürüme iştiyakı bütün herkeste var gibi. Yani sanki işte artık bu gömlek bize dar geliyor ve Türkiye dünyaya açılan büyük bir ülke ve biz bunun gereğini yerine getirmek adına da enerji kısmı böyle, farklı sektörler böyle. Böyle de bir heyecan var sanki.
0: Kesinlikle İlker Bey, şöyle ifade edebilirim aslında. Bir çevreci yaklaşımımız son dönemlerin en popüler konusu. Aslında enerji yıllardır bütün dünyanın konusu ve bunun ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ama özellikle yenilenebilir enerjiden sonra bunun bir tabana yayılması söz konusu. Baktığınız zaman belki çok genelden özele doğru bir ifade kullanacağım ama bu tabana yayılan uygulamalar mesela bir tüketicinin kendi çatısında elektrik enerjisinden daha doğrusu güneş enerjisinden elektrik elde edebildiği bir yerde artık bu bilinci ister istemez elde etmek zorunda. Çünkü kendi evinde bile bu uygulamayı görüyor. Bakın elektrikli araçlarda az önce bahsettik. Yine aynı şekilde bataryanın önemini menzilinden tutun da ömrüne kadar çevriminden tutun da kullanılan teknolojisine kadar konuştuğumuz ve herkesin bu konular hakkında bilgi sahibi olduğu bir seviyeye doğru ilerliyoruz. Ve baktığınızda aslında daha eskiden konvansiyonel olan enerji santralleri çok büyük şebekenin şehirlerden uzakta kurulduğu, daha büyük enerji santralleriyle çok uzaklarda kurulduğu ve yavaş yavaş tüketici noktasına geldiği bir yerde şimdi artık dağıtık şebeke dediğimiz yani halihazırda tükettiğimiz yerde elektrik üretebildiğimiz bir senaryoya geçiyoruz. Bu aslında enerji dönüşümünün bence en kritik noktası ve bu tabana yayılan şey de bilinci aşılıyor. Ve tabii ki de bu bilinçle beraber bu sektörde daha spesifik olarak çalışmak isteyen nesiller yetişiyor. Bakın daha önceden bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi gibi kavramlar varken bugün yenilenebilir enerji mühendisi gibi bazı hem ortak konularda bir araya gelen meslek grupları oluşuyor hem de bunlar için ayrıca üniversitelerde bölümler açılıyor. Yani elektrik artık çok daha kompleks ve çok daha tepe bir başlık ve bunun altında aslında bizim daha spesifik konulara yoğunlaştığımız ve gerçekten uzmanı olarak yetiştirebileceğimiz özel konularımız var. Bunlardan biri de enerji. Hatta onun bir altında çok yakın bir zamanda artık yenilenebilir enerji konusunda yüksek lisans programlarının olduğunu biliyoruz. Belki bir sonraki aşamada batarya içinde bunları konuşuyor olacağız.
1: Evet. Çevre başlığı altında ifade ettiğiniz konu da son derece önemli. Bir taraftan sıfır atık seferberliği, diğer taraftan geri dönüşüm dediğimiz ve kaynakların da düzenli bir şekilde kullanılarak gereğinden fazla tüketimin olmaması yönünde geri dönüşümle, depozito sistemiyle bir bilinç haline geliyor vatandaşta. İşte diğer tarafta da temiz enerji diyebileceğimiz bu alanda da çevre bilincini taşıyan politikaların üretildiğini ve bunun da sanki vatandaşa yayılmasını yayıldığını bir taraftan da görüyoruz.

0: olarak bu Türkiye'nin bölgesinde, dünyada arz güvenliği açısından önemini de şöyle bir kere daha bir değerlendirerek isterseniz yavaş yavaş toparlayalım.
1: Enerji verimliliğinden bahsettik hep. Enerjinin doğru kullanması, çevreye bilincimizden bahsettik. Şu an çok eski teknolojilerde konvansiyonel yakıtlardan enerji elde edilen tesisler de var. Aslında bu da şu demek. Yani 100 birim bir doğal kaynak kullanıp da 30 birim bir elektrik eldesi sağlayacağınıza artık güncel teknolojilerle 40 birim elektrik eldesi sağlayabiliyorsanız mevcutta kurulu geçmiş teknolojileri de yenilememiz bizim aslında enerji verimliliğini sadece tüketim tarafında değil üretim tarafında da enerji verimliliğini gözler önüne serecek. Bu son zamanlarda gerçekleşen bölgemizdeki işte jeopolitik kaostan, gerilimden kaynaklı mesela Çinli büyük batarya üreticilerinin kendi borsalarında piyasa değerleri yaklaşık 80 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Aslında sürekli bizim konuştuğumuz işte petrol, doğalgaz, yakıt fiyatları gibi hususlar bir taraftan konuşulurken, istişare edilirken bir taraftan da aslında bu konunun yenilenebilir ve depolama sistemlerine etkisini de aslında yurt dışındaki borsalardaki etkilerinden görebiliyor oluyoruz. Geldiğimiz noktada biz yenilenebilirle kaynak çeşitliliğimizi ve çevreci sistemimizi sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarımız bununla ilgili çok ciddi seviyede yapılıyor ve yeni santrallerle birlikte bu altyapıya da yatırım yapılıyor ve geldiğimiz noktada batarya sistemleriyle de kesintisiz enerji dediğimiz kavramı en iyi şekilde optimize edeceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda enerji arz güvenliğinin tanımındaki neredeyse bütün başlıkları da kendi içinde değerlendirmiş olduk.
0: Bir de tabii enerji dönüşümü derken ve enerjiyi konuşurken bu şebekelerin günümüze uyarlanması ve aynı zamanda son teknolojiyle yenilenmesi de önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalar var mıdır acaba?
1: İlker Bey kesinlikle var. Şöyle bir şey anlatabilirim aslında size. Bizim az önce birazcık bahsettiğim bir konumuz vardı. Dağıtık şebeke yönetimi diye bir şeyden bahsettik. Büyük üreticilerin şehir dışında yaptığı büyük üretimlerin işte kademeli olarak bizim tükettiğimiz noktalara gelmesi ve son tüketiciye ulaştırılması konusu artık neredeyse konuştuğumuz bir husus bile değil. Yani konvansiyonel tipteki santrallerin yerini yenilenebilir enerji santralleri aldıkça o enerji dönüşümündeki dağıtık şebeke mantığını da çok rahat bir şekilde görüyoruz. Size bir örnek daha vermek istiyorum. Şu anda bu sadece elektrik altyapısına bir katkı sağlamıyor. Aynı zamanda elektrik ticareti altyapısında da değişikliğe sebep olabilecek bir şey. Çünkü bakın batarya sistemlerinden bahsediyoruz ve enerjinin pahalı olduğu saatte satılacak, ucuz olduğu saatte alınabilecek arbitraj mantığıyla bir elektrik ticareti söz konusu. Batarya ile birlikte gelmiş bir şey. Aynı şekilde az önce dağıtık şebekenin bir oyuncusu elektrikli araçlardan bahsettik. Bugün elektrikli araçlar bugün kullanım noktasına baktığınızda, enerjiyi tüketim noktasına baktığınızda evimize gidip şarja takıp sabah tekrardan alıp işe gideceğimiz bir senaryodan bahsediyoruz. Aslında bu dönemde, bu bahsettiğimiz dönemdeki arz talep dengesi çok daha farklıydı. Ama geldiğimiz noktada o gece gündüz ve puanttaki elektrik fiyatı dağılımını bile etkileyecek bir altyapı değişikliğinden bahsediyoruz. Yani konu sadece teknoloji değil, elektrik ticaretinde de çok ciddi değişimlerin olduğunu söylememiz mümkün.
0: Peki bu gece tüketimin daha uygun fiyatlı olması da yine bununla bağlantılı bir konu mu?
1: Aslında şu ana kadar böyleydi ama bundan sonra gece olacak şebekemize her geçen gün daha çok eklenen elektrikli araçlarla beraber çok yüksek ihtimalle o dönemdeki talebi arttıracak. Dolayısıyla o elektrik fiyatlarındaki makasın daralacağını öngörüyoruz. Zaten batarya da aslında bir diğer kritik oyuncu. Çünkü çok daha fazla batarya sisteminin işin içine girmesi demek elektrik fiyatının yani ucuzken alınıp pahalıyken satıldığı döneme girersek arz talep dengesini değiştirecek bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla elektrik fiyatları arasındaki 3 zamanlı değişimdeki fark gitgide azalacak ve belki de daha stabil bir elektrik tüketimi gibi görünerek veya elektrik üretimi gibi görünerek fiyat makasının kapanacağını öngörüyoruz.
0: Ha, yani gece gündüz farkı çok olmayacak. Peki bu sarfiyat arttıkça elektrik fiyatlarını da etkileyecek bir durum mu?
1: Elektrik fiyatlarını da etkileyebilecek bir durum ama aynı şekilde yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Yani talep artıyor ama biz de bir yandan arz tarafında da çok ciddi yatırımlar yapıyoruz.
0: O halde size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet, böylece programı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Semahat Şallı ve Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalınız.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Reklamlar. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Anneler gününde.

0: Tekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.

0: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Birlikte daimi konuk arkadaşlarımız Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamız ve programın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la beraber hepinize merhaba. Efendim, bu haftaki konumuz merhamet konusu. Merhamet konusu üzerinde duracağız. Aslında merhamet duygusu her insanın yaratılışında sahip olduğu bir yeti olmakla birlikte eğitimle, terbiyeyle birlikte geliştirme sağlanması gerekmektedir. Bu eğitim sürecinde hayatın ilk yılları ve özellikle de aile içindeki sevgi dolu, kucaklayıcı bir iletişim büyük öneme sahiptir. Merhamet dediğimiz bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte insani değerin özünde yer alan merhamet sadece bir acıma hissi ve basit bir iyilik yapma isteği olmaktan ziyade insanları sürekli olarak iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe yönelten, onların her alanda olumlu tutum ve davranışlar sergilenmesi yol açan pozitif bir duygudur desek yerinde olur diye düşünüyorum. Sefa Bulut hocam, ne dersin?
1: Hocam merhaba, çok güzel dile getirdiniz. Her insanda doğuştan olan ve sonradan geliştirilebilen bir duygu ve pozitif bir duygu. İyi, olumlu, güzel bir duygu. Bu herkesin ihtiyaç duyduğu bir şey. Merhamet duygusu biraz empati duygusuyla, şefkat, bağışlama, sevgi duygusuyla da alakalı bir duygu. Ama kesinlikle şey yok burada.

0: aslında merhamet. Hani vurdum duymaz bir şey değil, görüp geçen bir şey değil. Aktif bir duygu, diğer insanın yaşadıklarını kendi yaşayabilmek, hissedebilmek ve bunun için sorumluluk almak da önemli. İşte yağmurda gidiyorsunuz, arabanıza birinizi alması, aç olan bir hayvana yemek vermek gibi, ne bileyim işte yolda bekleyen bir yaşlıya yardımcı olmak gibi, içinizden gelen doğal bir duygu, mutlaka yapmak istiyorsunuz, hani yaratışınızda olan bir duygu, bunlar bence çok güzel şeyler. Toplumu, insanları ayakta tutan, canlı tutan güzel şeyler. Eminim hepimiz hayatımızda başkalarından önemli iyilikler görmüşüzdür. Hani hiç beklemediğimiz bir zamanda, beklemediğimiz bir yerde bize birisi bir iyilik yapmıştır, bir işimizi çözmüştür, bir bilgi vermiştir, yardımcı olmuştur. Onları unutamayız. Eminim hepimizin böyle güzel hatıraları vardır. Aynı şekilde hani diğer insanlara da biz o jestleri, o kolaylıkları sağlamalıyız, yapmalıyız. Belki insanlar arasında doğal kaynaşma, ilişki kurma, tanışıklık da böyle gelişebilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi tabii özellikle insanda mevcut olduğu ifade edilen adalet, güven, iyimserlik, mutluluk, ümit, sevgi, sabır, vefa ve pek çok kavram gibi, merhamet gibi çok olumlu duygu üzerinde konuşmamız gerekir. Çünkü hani Sefa Saygılı Hocam bir yerde sevgili peygamberimiz merhamet etmeyen merhamet edilmez diye bir buyruğu var. Ki bu merhamet duygusu biraz da fıtrattan da gelen bir duygu. İnsanların içinde olan, özünde olan bir duygu. Ve bütün insanlığa karşı merhametli olmak, canlılara, hayvanlara, bütün yaratılanlara merhametli olmak gerekmez mi hocam?
2: Tabiata her şeye gerekir. Merhametin tarifinde de var bu zaten. Baktığımız zaman diyoruz ki herhangi bir canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duymak ve ona karşı yardım hisleriyle dolmak, ona
1: Evet.
2: acımak. Mesela bir başka tarifi acımak, esirgemek, korumak, affetmek,
1: Evet.
2: bağışlamak, hayır, ihsan, iyilik, nimet ve kalp inceliği. Hepsi merhametin içine giriyor. Gerçekten merhamet, biraz önce ifade ettiğiniz gibi, insan olmanın bir özü ve insanlığın
1: Evet.
2: evrensel değeri. İlk çağdan bu yana merhamet sayesinde insanlık ayakta kalmıştır ve var olmuştur. Merhameti kaldırsak mesela dünyamız yaşanacak bir yer olmaktan çıkardı.
1: Evet.
2: Merhamet varlığımızın temelidir. Her şey merhametle var olmuştur. Merhamet de varlığını sürdürmektedir ve dünyadaki ahenk ve işleyiş merhamet sayesindedir. Merhamet derken bazı komponentlere de ayırabiliriz ya da şunların birleşmesinden oluşur da diyebiliriz. Ben onları da saymak istiyorum.
1: Buyurun
2: Bunlardan
1: hocam.
2: birincisi acıma. İnsanları başkasının iyilik ve yardım etmene yönlendiren duygu acıma. Başkalarının zor durumda olmalarından üzüntü duyma. Onlardan etkilenme ve birlikte onların acısını gidermeye çalışma temeline dayanır. Bir başkası sevgi gösterme.
1: Evet.
2: Yaratılanı yaradandan ötürü sevmek, dünyada bulunmasına ve hayat hakkına saygılı davranmak, yardım etme, tüm yaratıklara sevgiyle yaklaşmak, onların sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olmak. Burada yaratık derken tabii hayvanları da kastediyoruz.
1: Bitkilerden.
2: Bitkileri de kastediyoruz. Doğayı kastediyoruz.
1: Evet.
2: Koruma ve esirgeme, aç, yoksul ve yetimleri kötülüklerden, zulümden, acı çekmekten, açlıktan kurtarmaya çalışmak. Empati, geçen
1: Evet.
2: programlardan da bahsettik. Zor durumda olanın yerine kendimizi koyarak onun hissettiği sıkıntıları anlamaya çalışmak. Aç birini veya açıkta olan birini, ağlayan birini görünce kendimizi onun yerine koyar, anlamaya çalışırız. İçimiz burkulur, göğsümüz buğulanır ve ona yardımcı olmak isteriz. İşte bu empatidir.
1: Evet.
2: Ve insan olmanın güzelliklerindendir empati. Halden anlamak, insanlara yardımcı olmak, onları dinlemek. Bu empati yeteneğinin zayıflaması insanın kendi türüne yabancılaşmasına sebep olur. Bu kimseler karşısındakinin problemlerini anlayamazlar, kavrayamazlar, onunla iletişime geçemezler. Böylelikle bencilliğin esiri olurlar, onlara ortak değer üretemezler. Bir başka merhametin belirtisi de affetmedir. Kendimize kötülük yapana bile kin tutmamak, düşmanlık göstermemek, affedici olmaktır bu. Bağışlamak büyüklüğün şanındandır.
1: Evet.
2: Hayır yapma ve infak, yine sadaka, yardımlaşma, kendi malımızdan muhtaçlara vermek, onların derdine derman olmaya gayret etmektir. Yani merhamet bütün yaratıkları içine alacak kadar geniş kapsamlı bir deyim. Çocuklar, kadınlar, yaş

0: yaşlılar, yetimler, kimsesizler, hastalar, bitkinler ve yoksullar başta olmak üzere tüm insanlara merhamet göstermenin yanı sıra diğer canlılara da merhamet göstermeli. Onun öyle davranılmalı. Çünkü onlara zulüm etmek merhametsizliğin bir belirtisi. Evet. Sadece başkalarına değil kendimize de merhametli davranmalıyız. Bazıları kendine zulmediyor maalesef. Kendilerini ağır eleştiriye tabi tutuyor. Bu da doğru değil.
1: Evet.
0: Çünkü insan bedeni kendisine bir emanettir. Elbette biz o kendimize bir gurur kibir duymayız. Aşırı sevmeyiz ama kendimize de acımamız, merhamet duymamız gerekir. Bazı kişiler görüyoruz. Kendiliğinden, kişiliğinden utanıyorlar. Kendilerini kınayıp duruyorlar. Devamlı kendilerini eleştiriyorlar. Bu doğru değil. Bu da sebep olarak çoğu zaman geçmişteki kötü muameleyle karşılaşmıştır. İstismar, aşağılama, ihmal ve ilgisizlikten kaynaklanan bir halet-i ruhiye sebebiyle bunu yapıyorlar. Tabii kendine insan güvenmezse, kendine zulmederse başkasının da ona güvenmediğini, başkasının da onu sevmediğini düşünür ve böylelikle insan ilişkilerinde memnuniyetsizlik duyar, güvenlik duyamaz, rahatlık, yakınlık geliştirmekte zorlanır. Kendisini sevmeyen, kendisini sevmeye, sevgiye layık bulmayan başkalarının da kendisini sevmediğine inanır. Burada tabii merhametin kime ne ölçüde yapılacağı da önemli.
1: Evet.
0: Mesela zalgın, zalim ve azgına merhamet göstermek o kişi iyice saldırgan yapar. Onun evet, da sınırı da evet. Bilmek lazım. Bu yüzden zalime hakiki merhamet onun zulmünü azaltmakla olur.
1: Evet.
0: Peygamberimizin böyle bir sözü aklıma geldi.
1: Buyurun.
0: Zalime yardım ediniz buyuruyor. Ya Resulallah bu ne demek diyorlar. Onun zulmünü azaltmakla yardım edersiniz buyuruyor. Yani kısacası merhamet duygusunun ölçüsüz kullanılması ve suistimal edilmesi de merhamet değil, merhametsizliktir. Bir söz var, atasözü, aşırı merhametten maraz doğar derler.
1: Evet, ben de onu
0: bazı
1: soracaktım
0: anne
1: hocam,
0: baba,
1: merhametten maraz doğar.
0: Evet, bazı anne baba mesela çocuklarını büyütürken aşırı merhametli davranıyor. Çocuk kıyafetini giyecek anne yetiştiriyor, ayakkabısını bağlayacak anne yetiştiriyor. Büyüyor, anne banyo yaptırıyor. Bu merhamet, merhametsizlik demektir.
1: Çünkü maraz buradan doğuyor.
0: Çocuk doğru. Kendini geliştiremiyor. Evet. Kendine güveni de gelişmiyor. Yani çocuğun yapabileceği şeyleri onun adına yapmak doğru değil. Onun karakterinin oluşumuna, kişinin gelişmesine ket vurmak olur. Yani çocuğun bu yüzden beceri ve yeteneklerini geliştirici de şekilde davranmak, doğru ve yanlışı, hayır ve şeri ayıracak biçimde büyütmek, ona merhametli davranmak budur. Aksi takdirde ki bir davranış ise çocuğumuza kötülük etmek anlamına gelir.
1: Peki efendim, teşekkür ederim. Sefa Saygılı hocam. Şimdi efendim, geçmişten günümüzde içinde yaşadığımız toplum ve kültür ortamı bizi merhametli olmaya teşvik etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye bıraktığı vasiyetnamesinde Allah'ın yarattığı her şeye karşı merhametli ol ifadesini kullanarak merhamet duygusunu özellikle vurgulamıştır. Yine Yunus Emre, yaratılanı severim yaratandan ötürü demiştir ve Hazreti Mevlana da şefkat ve merhamette güneş gibi ol sözleriyle ve özellikle merhamete odaklanmamız gerektiğini söylemiştir. Bu nedenledir ki atalarımız yaşadıkları dönemde kuşlar için özel yuvalar yapmışlar. Dağda yaşayan yaban hayvanların kışın aç kalmamaları için onları yiyecek getirmişler. Toplumda yaşayan ihtiyaç sahipleri kişilerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakıflar kurmuşlar. Sadaka taşları oluşturmuşlar. Ve yapmış oldukları daha nice sessiz iyiliklerle merhamet duygusunu eyleme dönüştürme konusunda bizlere örnek olmuşlardır. Bu noktada hareketle yine merhum sevgili Barış Manço'nun da şu sözlerini hatırlamak icap eder. Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadını kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyada mal ile.
0: Rahmetli analım.
1: Evet, çok gerçekten güzel, hem sözleri hem içeriği hem manası. Çok duygulu bir şey. Şimdi efendim, Sefa Bulut hocam, merhamet konusu aynı zamanda pozitif psikolojide bir konusu. Bu manada merhametli olmak çocuklara, öğrencilere nasıl kazandırabiliriz, toplumda nasıl yaygınlaştırabiliriz merhamet duygusunu?
2: Evet, merhamet duygusu şefkat, bağış,

0: acıma, yardım etme, iyilik etme duygularıyla ilintili bir duygu. Tabii bunlar hepsi pozitif duygular. Bu duyguların pek çoğunu çocuklar ebeveynlerini seyrederek öğreniyorlar. O bir kültür içerisinde sosyal öğrenme yöntemiyle öğreniyorlar. Hani ebeveynler birilerine yardım ediyorsa, yardımcı oluyorsa, böyle güzel konuşmalar geçiyorsa kendi aralarında, çocuklar da bunları duyup olumlu olarak algılıyorlar ve kendileri de yapmak istiyorlar. İyilik yapmak insanı iyileştirici bir şey. İnsana kendini iyi hissettiren bir şey. Başkalarına yardım etmek, iyilik yapmak, hediye almak, ihtiyacını gidermek, bunlar çok güzel, olumlu bir duygular. Tabii ki çocukların da hoşuna gider. Böyle ödevler, böyle bir ödev olsa, rol olsa, sorumluluk olsa, buralarda rol alsalar çocukların da hoşuna gider. Zaten okullarımızda öyle programlar var. Çocuklar daha yoksul aileleri ziyaret ediyorlar. Depremde kalanları hediye gönderiyorlar. Bu 6 Şubat depremini hatırlıyorsanız, çocuklar kendi mektup yazıyorlar, hediye gönderiyorlar, kendi aralarında para topluyorlar, gönderiyorlar. Çocuklar müthiş şekilde duyarlı bu tip şeyleri.
1: Çok güzel.
0: Ben bunu bizim kültürümüzün yapı taşlarından biri olarak görüyorum. Gerçekten Türk kültürü çok duyarlı. Başkalarına, komşusuna, yakınına çok duyarlı. Hani bizim geleneksel misafirperverliğimiz de zaten oradan kaynaklanıyor. Birisine vermek, ikram ettirmek, kendinden önce onu düşünmek, ona yardım etmek, onunla hemhal olmak, kültürümüzün gerçekten çok ciddi, güçlü yanlarından bir tanesi merhamet. Merhamet duygusu ve bunu geliştirmek. Toplumumuzda hala yaşayan bir değer, önemli bir değer. Bence bunu hala yaşatmalıyız. Modern toplumda belki apartmanlarda, sitelerde oturuyoruz ama yine de hani bu duyguyu yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Genç kuşaklara örnek olmalıyız, rol model olmalıyız, bunu göstermeliyiz. Hani bazı duyguları tatmak, paylaşmak çok özel bir şey. Hani çocuğun, gencin ailesiyle beraber, arkadaşıyla beraber bir şeyi paylaşması, tatması, onu hissetmesi gerçekten çok insani bir duygu. Bunlar bence çok önemli şeyler. Kültürümüzde bunları devam ettirmeliyiz, yaşamalıyız.
2: Yani
0: Buyurun hocam.
2: gerçekten bir Alman biri söylemişti. Yani Türk toplumu bir takım krizlere girebiliyor. Ekonomik krizler, deprem krizi, seller, doğal olaylar falan. Bunların altından nasıl kalkıyorsunuz diye merak ettim ben dedi bana. Sonra şuna vardım, şu sonuca: merhametli bir milletsiniz siz. Böyle durumlarda bir topyekün yardımlaşma çabasına giriyorsunuz. Bunun örneğini işte bu depremde gördük. Bu Kahramanmaraş, Hatay merkezi de şeyde gördük. Ben Antakya'ya gittiğimde gördüm memleketin.
1: Memleketimiz.
2: Bütün binalar tahrip olmuştu. Yani bir ayakta bina yok. Ya yıkılmış ya oturulamayacak durumdaydı. Ve insanlar oraya, o insanlara yardım akıttılar. Bir sürü yardım kuruluşları. Yardım kuruluşları da Türkiye'de çok iyi çalışıyor. Çok sayıda yardım kuruluşu var. Bunlar merhamet prensibiyle hareket ediyorlar. Ve merhamet duygusu da öyle bir şey ki, işlerlik kazandıkça, yaygınlaştıkça insanlarımızın yüzü gülüyor. Toplumu sağlamlaşıyor. Yani oradaki milyonlarca insana bütün Türkiye'nin her tarafından yardım aktı. Bu da bizim toplumumuzdaki merhamet duygusunun güçlü olduğunu gösteriyor çok şükür. Ve bu krizlere ağır şekilde yaşamıyoruz bu yüzden, merhamet duygusu sayesinde.
1: Şimdi efendim, tabii merhamet hem içten gelen de bir duygu, sonradan eğitimle kazandırılan da bir yeti. Merhameti ben genellikle adaletle birlikte de yad edilir. Bazen merhamet medeniyeti de diyoruz, yani bizim bu yaptığımız güzelliklere, iyiliklere, yapılan işlere. Hatta bazı kaynaklarda bu beş uygunluk kuralı da söyleniyor merhamet için: uygun yer, uygun zaman, uygun nesne, uygun miktar, uygun yöntem diye. Ki uygun olmayan merhametin anlaşılabilmesi için de merhamet adalet dengesinin kurulması gerekiyor. Kuzuların arasına girmiş bir kurda, insanlar acımasız öldüren bir katile, efendim bir yan kesiciye, bir soyguncuya nasıl bir merhamet gerektirir acaba? Ona herhalde yaptığı misliyle bir adalet duygusunu geliştirmek lazım ki, değil mi Sefa Saygılı
2: Tabii
1: hocam?
2: onlara merhamet etmek, yaptıklarının bedelini ödetmek anlamına gelir. Çünkü orada bir kişiye yardım etmek söz konusu gibi görünse de topluma bir zarar verme durumudur söz konusu. Çünkü o kişi topluma zarar veriyor. Yani özellikle narsistik ve antisosyal kişiliği olan, yani psikopat dediğimiz kişilik bozukluklarına merhamet olmaz. Kişi özellikle empati duyma ve acıma duygusundan yoksundur bu kişiler. Empati yeteneğinin kaybolmasıyla kişi kendini hayata

0: merkezinde görmesi, narsistik kişiliklerin gelişmesine zemin hazırlıyor. Böyle kişiler karşısındaki insanı anlayamaz ve sadece kendini düşünürler. Kendilerini dünyanın merkezini görürler. Başarılı olduklarına inanırlar. Eleştiriyi kabul etmezler. Yerilmeyi, kötülenmeyi, kusurlarının yüzüne vurulmasından hoşlanmazlar. Kıskanç ve hasettirler bunlar. Diğer
1: Evet.
0: insanların duygu ve düşüncelerini anlayamazlar. Onların sorunlarını paylaşamazlar. Çünkü merhamet ve adalet duygularını harekete geçiren empati yeteneğinden yoksundurlar. Yani bu empati yeteneğinden yoksun olmak, yani narsistik, antisosyal kişilik bozukluğu olmak sadece kişiler has bir şey değil. Bir takım
1: Evet.
0: gruplara, devletlere bile şey. Görüyorsunuz İsrail bugün hem narsistik hem de empati yokluğundan yoksun, merhametsiz bir Siyonist İsrail için diyorum.
1: Evet.
0: O halde ve insanlara zulmetmekten hiç şey çekinmiyorlar. Mesela FETÖ terör örgütü de öyle. Yani bir narsistik bir örgüt. Bunlara karşı da uyanık olmak lazım. Bunlar merhametsizdirler. Çünkü antisosyaller de öyle. Toplum kurallarına uymazlar, yasa dışı maddeler kullanırlar. Suç işleme potansiyelleri yüksektir bunların. Başkalarının acıları bunları enterese etmez, etkilemez. Yaptıkları kötülükler için pişmanlıkları yüzeyeldir, inandırıcılıktan uzaktır. Mesela bir cinayet işler, pişman mısın diye sorarız. Pişmanım der ama yüzeyel bir pişmanlıktır. Gülerek söyler size mesela pişmanım falan der. Aslında pişmanlık duymazlar. Bunlar da acıma duygusu, empati kaybolmuştur.
1: Evet.
0: Bu tip
1: Bunlara merhamet
0: insanlara,
1: etmemek lazım
0: bunlara
1: diyorsunuz.
0: merhamet etmemek lazım.
1: Evet.
0: Bir suç işlediğinde, bir kötülük ettiğinde topluma bedelini kanunlar dairesinde buna ödetmek lazım.
1: Evet. Şimdi Sefa Bulut Hocam, insanın kendine merhamet etmesi, kendine şefkatli davranması nasıl olur sizce acaba? Bunun bir yolu, yordamı, bir yöntemi var mı hocam?
2: Şimdi hocam Türk kültüründe şey var biliyorsunuz, hani anneler saçını süpürge eder, babalar
1: Güzel.
2: ceketini satar okutur. Bunlar çok çok güzel şeyler, değerli şeyler ama bunların da bir sınırı olması gerekir. Sefa hocam da söyledi, çocukların her şeyini yapmak, helikopter ebeveyn gibi her işe koşmak, her işi koşmak, her şeyi yapmak zor bir şey. Özellikle biz ebeveynsek, anne babaysak, öğretmensek, doktorsak, böyle servis sektöründe bir yerde çalışıyorsak, ben şeye çok önem veriyorum. Bizlerin de iyi uyuması, iyi dinlenmesi ve iyi eğlenmesi gerekir. Gerçekten bunları iyi yapmamız gerekir ki ertesi gün bu insanlara mutlu bir şekilde servis verelim, mutlu bir şekilde hizmet yapalım. Aksi
1: Evet.
2: takdirde hani buna tükenmişlik duygusu diyoruz. İnsanlar tükenir, uyusalar da dinlenseler de kendilerine gelemezler. Kendi ihtiyaçlarımız da çok önemli. Yani bunu beslenmeden, alışverişten, kıyafetten, yemeden, içmeden, uyumadan, her şeyden anlayabilirsiniz. Mutlaka kendi ihtiyaçlarımızı da şey yapmamız gerekir. Yani kendimize de haksızlık etmememiz gerekir. Kendimize de kredi vermemiz gerekir. Kendi ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekir ki işte çocuklarımıza, öğrencilerimize, hastalarımıza daha iyi davranalım. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde onlara yetişelim.
1: Bu tükenmişlik duygusunu da Sefa Saygılı Hocam bir hafta bir üzerinde düşünelim derim. Ne dersiniz?
0: Aynen,
1: Tükenmişlik
0: yani
1: duygusu.
0: bu
1: Evet.
0: günümüzde
1: Evet.
0: stresin insanın üzerine binen
2: Şimdi,
0: yüklerin arttığı için
1: evet.
0: insanlar tükenmiş diye girebiliyorlar.
1: Evet. Şimdi bir argo tabir var ama izninizle bunu söyleyip üzerinde bir iki kelam edelim. Hani bu merhamet bir kıyakçılık değil herhalde. Değil mi? Kıyakçılık değil. Kıyakçılığın sonu ayakçılık olur derler ya.
0: Evet.
1: Şimdi bir kıyak değil, merhameti de iyi yerinde tanımlamak lazım. İnsan başkasına hep kıyakçılık, hep yardım ederek onun yardım duygusunu da köreltmemek lazım. Değil mi Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii o insanlar o zaman çaresizleştirmiş oluruz, güçsüzleştirmiş oluruz. Problemlerini çözemezler, sorunlarına eğilemezler, hayata atılamazlar. Hani insanlara gerektiği yerde bir kere iki kere tolerans gösterebiliriz, yardımcı olabiliriz. Hani
1: Evet.
2: onların işlerini yapmayız, onlara yardımcı olabiliriz, nasıl yapılacağını gösterebiliriz. Problem çözmelerine yardım ederiz. Onlara balık vermeyiz de balık tutmayı öğretiriz. Bence
1: Evet.
2: önemli olan bu. Mutlaka
1: Kesinlikle.
2: evet, merhametin, toleransın bir sınır olması lazım. Yoksa baş edemeyiz.
1: Evet.
2: Merhametten maraz doğar dediklerinde biraz ona işaret ediyor zaten.
1: Evet.
0: Yani merhametin temelinde gerçekten yardımlaşma, başkasının ihtiyaçlarını giderme şey yapıyor. Çocuklarımıza bu yönden örnek olmamız, yardımlaşma kuruluşlarına bağışlarda bulunmamız, yani elimizden geldiğince yardımcı olmamız lazım ki yani yeni yetişen genç nesline örnek olalım.
1: Evet.
0: Çünkü merhamet toplumların temeli.
1: Evet. Yani ancak medeniyetler merhametle inşa edilir. Merhametsiz bir medeniyetin olması mümkün
0: İnsanlık
1: değil.
0: İnsanlık da ayakta, merhamet sayesinde evet. durur, evet.
1: Bugün yani başkalarını zulümle, efendim işgalle, bir takım efendim insanlık dışı muamelerle merhameti ortaya koymak mümkün değil. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, hepinizi bu programı yaparken de merhamete de davet edelim. Hepimizi ve herkesi merhamet, çünkü hepimizin ihtiyacı olan bir duygu. Efendim bize ayrılan sürede burada sona erdi. TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından vedalaşırken program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Temel Yılmaz ve birlikte yaptığımız program daimi konukları Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamız, bendeniz program hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Bir soru, bir cevap. Tarım sigortalılarının borçlanma işlemlerine ilişkin genel bilgiler nelerdir? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Borçlanma, sigortalıların emekli olabilmek için ihtiyaç duydukları prim gün sayısını tamamlamaya yönelik sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Hangi sürelerin borçlanma kapsamında sayılacağı, 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Sigortalılar tarafından en sık başvurulan borçlanma türleri doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasıdır. Doğum borçlanması, daha önce yalnızca 4A kapsamındaki sigortalıların en fazla 2 çocuk için yararlanabildiği bir haktı. Ancak 2014 yılında yapılan düzenleme ile tüm kadın sigortalılar için bu hak genişletildi. Buna göre kadın sigortalılar en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasında ilk şart doğumun gerçekleştiği tarihten önce sigortalılık başlangıcının bulunmasıdır. Ayrıca borçlanılmak istenen sürelerde başka bir sigortalılık kapsamında çalışılmamış olması gerekmektedir. Kadın sigortalılar her bir çocuk için en fazla 2 yıl olmak üzere 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar borçlanma yapabilmektedir. Doğum borçlanmasında talep tarihinde geçerli olan prim esas günlük kazanç alt ve üst sınırlar arasında bir kazanç beyanı yapılmaktadır. Belirlenen prim esas günlük kazancın %32'si borçlanılacak her gün için ödenecek prim tutarıdır. Erkek sigortalılar tarafından en sık başvurulan askerlik borçlanmasındaysa farklı bir uygulama bulunuyor. Askerlik borçlanmasında borçlanacak sürenin sigortalılık başlangıç tarihinden sonra olması şartı aranmamaktadır. Askerlik hizmetinin yerine getirildiği tarih sigortalılık başlangıç tarihinden önce olsa bile askerlik hizmetinde geçen süreler sigortalı tarafından borçlanabilir. Askerlik borçlanmasında en fazla er ya da erbaş olarak silah altında geçen süreler için talepte bulunulabilir. 2026 yılı için askerlik borçlanmasında borçlanılacak her bir gün için ödenmesi gereken tutar, doğum borçlanmasından farklı olarak 495 lira 45 kuruştur.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Habelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı Ankara'da düzenlendi. Enerji, ekonomi, savunma ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası diplomatik ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Amerikan merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika'nın tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğum izni annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.

0: Yol Durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığı için ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis Yol Durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Orbus. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Kripto fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
6: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
8: Reklamlar.
9: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta saygın olmayı konuşacağız. Saygın olmak nasıl olur? Saygı değer insanlar nasıl bu hale geldi? Yani insanın kendini etrafına saydırması nasıl bir şeydir? Nasıl gerçekleşir? Ne yapmak lazım? Bu saygın insanlar farklı bir yol mu deniyor? Hepsini bugün konuşacağız. Saygın olmak dediğinizde aslında siz ne anlıyorsunuz ona bir bakalım. Çünkü herkesin anladığı başka. Saygın olmaktan anlaşılan bazen korkuluyor olmak, bazen sevilen biri olmak, bazen başarı, bazen de

her yerde sözü geçen kişi olmak anlamına gelebilir. Velhasıl sizdeki saygın olmak ne demek? Çünkü herkesin zihninde başka bir saygınlık, itibar algısı vardır. Ama genelde saygın olmak demek herkesin hürmet ettiği, konuşurken dikkat ettiği insan olmak diye geçer. Evet, genelde etrafımıza bir bakın bakalım, saygın olan ve olmayan insanlar ne yapıyor? Yani kendi çevrenizden önce gözlemleyin, bu insanlar neler yapıyor? Öncelikle sizler çok fazla özelini anlatıyorsanız, en ufak karşılaşmada, yeni tanışmalarda hemen oturup sohbet etmek adına, sosyalleşmek adına özelinize kadar girip anlatıyorsanız ve bunu da açık yüreklilik gibi ortaya koyuyorsanız, bu saygınlığı olumsuz etkileyen maddelerden biridir. Konuşmayı seviyoruz, sosyalleşmeyi de seviyoruz ama ilk defa tanıdığımız veya birkaç kez gördüğümüz insanla çok detaya girdiğimizde, eşimizi, çocuklarımızı kötülediğimizde veya iş hayatımızdan detay bahsettiğimizde bu eksi olarak bize yazılacaktır. Karşı taraf olumsuz bir tavır göstermese bile intiba olarak kesinlikle bu kalacaktır. Sürekli şikayet etmek, sürekli mızırdanmak, sürekli hayatın içinde mağdur olduğunu anlatmak da insanı rahatsız eden başka bir şeydir. Yani bir araya geldiğinizde, konuştuğunuzda, bu iş arkadaşlarınız olabilir, komşularınız olabilir, akraba çevresi olabilir, sürekli kendi mağduriyetinizden bahsedip, kendi çilenizden bahsedip bu yönle öneminizi öne çıkarmaya, dikkat çekmeye çalışırsanız da aynı şekilde sizden insanlar uzak kalmak isteyecektir. Beklentilerin çok yüksek olması, birilerinden bir şey bekliyor halde yaşıyor olmanız, sürekli isteme modunda olmanız, bu da insanları yoran diğer bir maddedir. Çok konuşmak, sürekli bir şeyler istemek, beklentinin yüksek olması, size ait özel mevzuların çok mahrem olup olmaması da önemli değil. Size ait mahrem konuların, ailevi konuların çok çabuk ortaya dökülmesi de aynı şekilde insanların hanesine eksi olarak yazılmasına sebep olur. Bir düşünün bakalım, yakın çevrelerden siz de gözlemleyin. Siz kimleri takmazsınız, ciddiye almazsınız, önemsemezsiniz. Çok fazla özür dileyen insanları da görürsünüz. En ufak şeye özür diler. En ufak şeye suçluymuş gibi hemen telafiye, izaha girer. En ufak şeye hemen atlar ve izahları karşı tarafı bunaltacak şekilde yapar. Yanlış yaptığını, hatalı olduğunu, kendinin asıl kusurlu olduğunu sürekli ifade eder ve bunu da mütevazilik adına veya işte ilişkiyi korumak adına yaptığını söyler. Sürekli en ufak bir şeyde özür dileyenleri görmüşsünüzdür. Markette bir şeyi düşürdü, hemen özür diliyor. Yanlışlıkla birine değdi, hemen özür diliyor. Arkadaşına gitti, mutfakta yardım ediyor, en ufak bir aksilikte hemen özür diliyor. Veya iletişimde yanlış anlaşılma oldu, hemen orada özür diliyor ve çok sık özür dilemeler de aynı şekilde insanın saygınlığını düşüren diğer konulardandır. İnsanın kendini bilmesi, tanıması o kadar önemli ki, özgüven düşüklüğü, düşük özbenlik, oturmamış özbenlik insanları gerçekten zorda bırakıyor. Ve saygın olmak adına aslında ne yapacağını da bilemiyor. Hem saygın olmak istiyor insanlar, hem bunun yol yöntemini keşfetmek için sürekli taklit halinde de kalabiliyor. Taklit etmek kötü bir şey değildir. Fakat size uyanı taklit etmeniz lazım. Sizin baskın, ağırlıkta olan iyi yönleriniz neyse oradan başlamak lazım. Çocuklarda da biz bunu gözlemleriz. Öğrenme süreci bir tekrardır. İkincisi de taklittir. Yani çok beğendiğiniz bir insanın özelliklerini araştırarak onun gibi olmak istediğiniz için ister istemez onun hareketlerini de tekrar ediyor olmanız, taklit ediyor olmanız bir sıkıntı oluşturmaz. Ama size uyup uymaması çok önemli. O insanın hareketleri sizin yapınızla, karakterinizle uygun mu? Uyum sağlıyor mu? Yani siz bir şey yapıyorsunuz ama sizin yapınızın çok dışında farklı bir kişiyle özdeşleştirdiğiniz için bu sırıtır. İster istemez tuhaf karşılanır. Bu sebepten dolayı öncelikle o taklit ettiğiniz, tekrar ettiğiniz davranışların size uyup uymadığını iyi analiz etmeniz lazım. Başarıya, saygınlığa giden yol tek bir tane değildir. Birkaç tane yolla bakmak lazım. İnsanlar yeri geldiğinde susabildiğinde aslında saygınlığını korurlar. Biz konuşarak, çok söyleyerek, çok ifade ederek saygınlığımızı kazanmaya çalışırız. Sürekli karşıyı ikna etme çabamız vardır. Sürekli yorum yapma çabamız vardır. O çok konuşmak saygınlığı kaybettiren ana temellerden biridir. Yorum yapmak, fikrimizi söylemek, detaya inmek, mahremi paylaşmak veya bir başka

Kasa hakkında sürekli bir şeyler anlatmak, bir başkalarını da konuşmak gerçekten sıkıntılı durumlardan biridir. Çünkü görünürde konuşulan kişiler bir mevzu üzerine olabilir. Hani bir problemi izah etmek için olabilir ama bunu tekrar tekrar yaptığınızda, dedikodu kısmını çok aktif tuttuğunuzda insanların size güvenmeyeceğini de bilmeniz gerekir. Aslında dille kazanılan saygınlık nerede ne konuşacağını bilmekle alakalıdır. Duruma göre, ihtiyaca göre ve insana göre konuşmak çok önemlidir. Mevlana'nın bir sözü var. Ne konuşursanız konuşun, konuştuğunuz şey karşıdakinin anladığı kadardır. Yani burada konuştuğunuz şeydeki seviye de kalite de çok önemli. Ortak, çok yakın, çok eski dostlarınızla siz farklı konuşursunuz. Yeni tanıştığınız insanlarla da siz farklı konuşursunuz. Yani o samimiyet derecesi ikisinin aynı olmaz. O rahatlık derecesi de aynı olmaz. Zaten olmamalı. İşte burada problem çıkıyor. İnsanlar herkese aynı davrandığında, fark gözetmeksizin aynı diyalog yaptığında sorunlar baş gösterir. Ama yerine göre, duruma göre bunları değerlendirdiğinde ve ifade ettiğinde gayet güzel olur. Siyasetçileri görüyorsunuz, taksicilere gidiyorlar, esnafı geziyorlar, pazarda geziyorlar. Bir şekilde insanlarla muhatap oluyorlar ve konuştukları mevzular o insanların mesleği üzerine. Tutup da oralarda diyalogdayken başka konuları konuşacak olsalar, çocuklarını, ailelerini konuşacak olsalar daha farklı algı oluşabilir. Yani oradaki insanın yanına giderek mesleklerini konuşmak, mesleki sıkıntılarını paylaşmak duruma, zamana, mekana göre doğrudur, olması gerekendir. Bizler de nerede ne konuşacağımızı bilirsek, kişinin mesleğine, ortamın durumuna, buluştuğumuz yere, ona göre cümleler kurup ona göre davranırsak yine saygınlığımız yerinde kalacaktır. Her isteneni yapılması, hayır dememek ve her ortamda olmaya çalışmak da yine saygınlıkla ilgili eksileri oluşturan konulardan. Sürekli ben zaten her yerdeyim. O zaman beni çağırmadıklarında küsmemem lazım. Dikkat edin, beni davet etmedi, beni çağırmadı şeklinde sitemler çok olur. Ama o kadar her yerdeyim ki nasılsa gelir diye kimse beni önemsemiyor. O kadar fazla her şeyin içinde olmak davet konusunda da ciddiyetsizliğe sebep olur. Olabilir. Yani kötülük olsun diye değil, insanlar sizin önemsemediğiniz için zaten her yere davetsiz gider, sorun yok, nasılsa o da gelir diye davet kısmını da önemsemeyebilirler. Bir başkasına dikkatli davranırken aman alınmasın diye size daha rahat davranıyor olabilirler. Hep bunlar dikkatinizi çekebilir, hatta şikayet bile edebilirsiniz ama karşıyı suçlayarak olmaz. Nerede ne yaptığımızı bizim kendimizin fark etmesi lazım. Çok kolay olduğumuzda, hiçbir şeye sınır koymadığımızda, sınırlarımız belirsiz olduğunda, her şeye evet dediğimizde ve bütün derdimizin insanların gönlünü yapmak olduğunda insanlar bizi saymayacaktır. İster istemez göz ardı edecektir. Çünkü biz zaten rahatsız olmuyoruz. Bir sınırımız yok. Birileri bizi rahatsız ettiğinde veya kalbimizi kırdığında seslenmiyoruz. Her çağrıldığımızda evet diyoruz. Kendi işimizi bırakıp başkalarının hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Yani halk tabiriyle el iyisiyiz. El iyi oldukça, herkesin gönlünü yapmaya çalıştıkça bizim gönlümüz olmayacaktır ve kalbimiz kırılacaktır. Çünkü sınırlarımız yok. Sınır ihlali oldukça ister istemez biz inciniriz ve bunu da ifade etmekte zorlanırız. İnsanları kaybetme korkusu hayır dememeyi de beraberinde getirir. Yani sınır koyamayan insanlar dışlanmaktan, kaybetmekten, sevilmemekten çok korkarlar ve bu sebeple sınır çizemezler. Saygınlıkları da olmaz. Çok iyi insan olsalar bile onları çok kolay hafife alırlar. Azarlandıklarını görürsünüz, ciddiye alınmadıklarını görürsünüz ve bazen de aşağılandıklarını bile görürsünüz. Aslında o kadar ciddi bir mevzu yoktur ama saygınlıkları da yoktur. Bizler hayır diyemediğimizde yine kendimize bakmamız lazım. Niye insanlar bizi kırıyor ve kırdıklarına sessiz kalıyoruz? Bu kısım hakikaten önemli. Yine dönüp bakacağımız yer kendimiz. Birilerine sitem edebiliriz, kızabiliriz, gönül koyabiliriz ama hiç kimseyi terbiye edemeyiz. Hiç kimseye sözümüz geçmez. Eğer birileri rahatlıkla bize davranıyorsa orada bizim payımız vardır. Kapı pencereyi biz açmışızdır. Kapı pencere açık olunca da herkes içeri girer. O zaman kendimizle alakalı olumsuzlukları keşfetmemiz lazım. İnsanlara kırgınlığımızı söylemeyi bilmeliyiz. Duygularımızdan bahsetmeyi bilmeliyiz. Olur, insan
insanlık halidir. Birileri bizi incitir. Fark ederek veya fark etmeyerek, kasten veya değil, birileri bizim canımızı yakabilir. Bu durumda biz ne yapacağız?

ona bakmalıyız. Kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Hakkımızı savunabiliyor muyuz? Veya bizim hakkımızı savunmak dediğimiz şey ne? Kavga etmek hak savunmak mıdır? Veya geri çekilmek mi hak savunmadır? Hangisini yaparsak hakkımızı savunuruz? Bunları iyi bilmemiz lazım. Benim maruz kaldığım davranışlar beni rahatsız ediyorsa bunu nasıl yoluna koymalıyım? Bu kısım hakikaten önemli. Ben ne kadar işleri yoluna koyabiliyorum? Yoksa şikayet ederek, ağlayarak, sızlayarak, bir başkasından medet umarak mı yola devam ediyorum? Bu ayrımlar çok önemli. Çünkü benim istediklerim, benim beklentilerim aynı zamanda benimle çok yakından alakalı. Benim haleti ruhiyem, benim davranışlarım, benim kendi değerlerim, doğrularım, yanlışlarım benim kendimi ortaya koyma şeklimi de belirler. Saygınlığımı da belirler. Saygın olan insanların anlayışlı, hoşgörülü, merhametli, iş bitiren, aynı zamanda nerede ne konuşacağını bilen, sınırları olan insanlar olduğunu da bilmek lazım. Sert, katı, korkulan, ürkülen bu tip insanlar aslında saygıdan ziyade tedirginlik oluştururlar. Yani bana bulaşmasın diye saygı gösterilir. Bana zararı dokunur diye saygı gösterilir bazı insanlara. Biz bunu kastetmiyoruz. Saygınlık aynı zamanda içinde sevgi, hayranlık olan bir saygınlıktan bahsediyoruz. Yoksa korkunun baskın olduğu, aman şerri bana bulaşmasın diye dikkat edilen saygıyı kastetmiyoruz. Bunlardan bahsetmiyoruz. Saygınlık kısmında konuşmalarda bilgiye de tecrübeye de rastlarsınız. Bir konu, bir mevzu geçtiğinde o kişilerin olaya, konuya hakim olduğunu da görürsünüz. Eğer hakim değilse bunu da açıklıkla söylediğini, çok doğal olduklarını, çok samimi olduklarını, rollerden, perdelerden uzak yol aldıklarını da görürsünüz. Ama altyapıları vardır, bilgileri vardır, donanımları vardır, ahlaki yapıları vardır. O anda verdikleri tepkiler zaten inceliklerini ve kalitelerini de ortaya koyar. Yine televizyonlardan görmüşsünüzdür. Bir sürü insanın verdiği cevaplar, magazin sayfaları, olumlu veya olumsuz insanın davranışları üzerinden tahliller yaparak gider. Kendine gelen, şikayetini söyleyen insana şöyle davrandı. Şu yakınlığı gösterdi. Şu samimiyetle yaklaştı. Hiç kibir yapmadı. Hiç üstten bakmadı. Hiç aşağılamadı gibi güzel yorumları da görürsünüz. Ve eleştiri olacaksa bunun tersini de görürsünüz. Yani insanları aşağıladı, kibirli davrandı, küçümsedi, yakın olmadı gibi bir sürü örnekleri bugüne kadar duymuşsunuzdur. Çevrenizden de görürsünüz. Ama belki bizim algımızda mütevazi olmak da saygınlığı eksiye düşüren maddelerden olabilir. İşte bu şahsi oluyor. Yani mütevazi olmak, doğal olmak, saygınlığı gideriyorsa orada bu saygısızlığı yapanla ilgili bir problem vardır. Çünkü mütevazi olmak saygınlığın bir parçasıdır. Fakat mütevazi olduğunda suistimale izin veriyorsan bu problem ortaya çıkar. Yani ben mütevazilikle kendimi ezdiriyorsam, mütevazi olmayı abartıp karşı tarafın suistimaline maruz kalıyorsam bu mütevazilikten çıkar, karşı tarafa sınır koymamaya girer. Yani sınır koyamama problemim oluşur. Mütevazilik ezilmek değildir. Sınırlarımın olmaması anlamına da gelmez. Orada doğal ve samimi olmak gerçekten kıymetlidir. Bazen insanlar bunu yanlış anlayabilir. Dediğim gibi bir şeyleri yaparken kendi yapınıza uygun yol almanız çok önemli. Bana uymayan haller bende sırıtacaktır. Her ne kadar saygın olmak amacıyla yapsam bile. Yapı olarak ben sakin, ağırbaşlı biriysem tutup da neşeli bir insanı, çok hareketli bir insanı model alıp onun yaptıklarını yapmaya kalkamam. Bir yerde sıkıntı oluşturur, sırıtır ve bir şekilde abes düşer. Bu sebepten dolayı kendime rol model seçeceğim birileri olabilir. Ne yapacağımı onların yaşam tarzı üzerinden örneklerle belirleyebilirim. Bunda bir sorun yok. Fakat bana uyan ve uymayan kısımlarını iyice ayırmam lazım. Bir de aileye bakmak lazım. Annemiz, babamız nasıl saygın? Ailemizde saygın insanlar kimler? Saygın olmak için neler yapmışlar, neler uygulamışlar. Yani saygınlıklarını nasıl tescil etmiş büyükler? Onlara da bir bakmak lazım. Çünkü büyükler oturduğunda sohbet arasında herkes ailesinden bahseder, sözü dinlenir, itibar edilir, güvenilir bir insandı diye akrabalardan da bahsedilir. Acaba sizin ailenizin içindeki insanlar kendi saygınlıklarını nasıl ortaya koymuşlardır? Kimi çok yardımseverdir, kimi cömerttir, kimi sağlık noktasında çok şifacıdır. Dikkat edin, herkesin bir saygınlık noktası vardır. Oralardan yol alırlar. Aslında insanın aşk ve muhabbeti için güzelliğine ihtiyacı yoktur.

0: Çünkü gönül sevdiğini güzel görür. Yine aynı şekilde cömert olmak için de hiç kimsenin mala mülke ihtiyacı yoktur. Araştırmalar gösteriyor ki durumu olmayan, maddi durumu daha kötü insanların varlıklı insanlardan çok daha cömert olduğunu gösteriyor. Yani cömert olmak için mala mülke ihtiyaç yoktur. Birinin bizi sevmesi için güzel olmaya ihtiyaç yoktur. Gönül sevdiğini güzel görür. Cömert de gönlünden geçeni, içinden geleni verdiği için cömert olur. Yani bu kısım gerçekten önemlidir. Bizler bir şeyi yapmak için şartlı yol almamamız lazım. Şartlı yol aldığımızda, her şeyi bir kurala bağladığımızda aslında kendimizi kısıtlarız. Yani saygın olmak yine dönüp dolaşıp aile kültürleriyle alakalıdır. İhtiyaca göre sunduğumuz fedakarlık, merhamet, samimiyetle çok yakından alakalıdır. Yoksa benim malım, mülküm, şeklim, şemalim, ilişkimi, kalitemi belirleyen şey değildir. Ama bugün sosyal medya aracılığıyla veya dünyada genel bozulan sistem, kapitalist sistem sebebiyle para üzerinden güç algısı oluşur. Para, mal, mülk üzerinden saygınlık oluşur derseniz orada ciddi tıkanmalara sebep olur. Eğer maddiyatla görünenle saygınlığı kazanmaya ve almaya çalışırsanız işte onu kaybettiğinizde de çok kötü hallere düşersiniz. Çünkü insanların maddi durumu bazen iyidir, bazen kötüdür. Sağlık durumları bazen iyidir, bazen kötüdür. İnsanlar zaman geçtikçe yaşlanır. Çok güzel olsanız bile, yakışıklı olsanız bile yaş denen mevzu vardır. Bir süre sonra hepsi gider. Bunlar gittiğinde saygınlığım da gidecekse o zaman ben kayıptayım demektir. Yani saygınlık denilen şey soyut bir kavramdır. Elle tutulmaktan ziyade hissedilen, sevgiyle, gönüllü olan bir şeydir. Eğer sevgi varsa, saygı varsa, merhamet, yumuşaklık, karşı tarafa iyi niyet, samimiyet, işte o zaman siz saygınsınız demektir. Bunlar suistimale açık konular olmak birlikte sınırlarınızı doğru çizerseniz hiçbir şekilde zarar görmediğiniz gibi insanlara faydanız da olur. Hayat felsefeniz bu konuda çok önemli. Ben niye yaşıyorum? Ben niye varım? Benim uyuduğum, kalktığım, nefes aldığım, eyleme döktüğüm her şey zaten benim saygınlığım adına yaptığımdır. Yani yatış saatimden kalkış saatime, ortaya koyduğum emeğime, uğruna harcadığım zaman, mesleğim, eğitimim her neyse saygınlık için koyduğum her bir adımın neticesidir. Yani ben yaşantımı nasıl yaşıyorsam aslında saygınlığıma da temel atıyorum veya temelin üstüne inşa ediyorum demektir. Günlük rutinim, okuduğum kitap, çabam ne içinse işte saygınlığım da o kadardır. Yani saygınlığım dediğim şey biriyle konuşurken onu bana hürmet ettirmek anlamında değildir. Sadece bu değildir. O bir neticedir. Benim yıllar içinde kendi iç dünyama yatırım yaptığım her neyse yemeden, içmeden, uyuyup kalkmadan, eğitimimden, insan ilişkilerime kadar her ne ektiysem işte saygınlık olarak onu biçerim. Bugünkü yaşımda, geldiğim noktada ne ektiysem saygınlık olarak onu biçtiğimi bilmem lazım. İlişkilerim, diyaloglarım, akraba ilişkilerim, aile ilişkilerim, iş ilişkilerim adını çoğaltabilirsiniz. Geldiğiniz noktadaki saygınlığınız o güne kadar yaptıklarınızla birebir eşdeğerdedir. Beni ben temsil ederim. Benim kendi temsiliyetim çok önemli. Ama yalanla, korkuyla, kaygıyla, kıvırarak, dürüst olmayarak, dik durmayarak, net olmayarak kendi inşamı ortaya koymuşsam, bunlarla yol almışsam tabii ki saygınlığım olamaz. Çünkü insanlar beni güvenilmez bulur veya zayıf bulur. Ama zor zamanda bile kendimi ortaya koyabiliyorum. Kendi değerlerim varsa, ahlakım varsa, kendi olmazsa olmazlarım varsa işte o zaman ben saygın biriyimdir, saygın olabilirim. Bu arada saygınlığı kimler için istiyorum? Yani benim hedef kitlem de çok önemli. Ben saygın biriyimdir ama bir başkası bana saygı duymaz. Niye? Değer yargılarım farklıdır. Değer yargılarımın farklı olduğu insanların bana saygı duymaması da çok normaldir. Yani burada %100 herkes bana saygı duyacak, ben saygın bir insan olacağım diye bir şey yok. Benim değer yargılarım, benim hayat tarzım bana uymayanlara farklı geldiği için saldırganlık olmadığı sürece saygınlık noktasında, hani kabul görme noktasında da olumsuz karşılık bulabilir. Yeter ki saldırı olmasın, yeter ki büyük çirkin hareketler olmasın. Yani her yerde karşılık bulacağım diye bir şey söz konusu değil. Evet efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Konumuz saygın olmaktı. Ama saygınlıktan kastımız önce kendimizi saymak, önce kendimize saygın olmak ve kendi elimizden tutmaktı. Hemen mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Her şeyim var annem.
3: Der inan.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binercele Kılçuk hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar.
7: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Falih Akıcı, teknik yapımda Zafer Altay, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mehmet Kaya ile bu kez hafta ortasında, hani haftayı kapatırken değil, hafta ortasında haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama şimdi şu

0: baktığımızda başta lojistik olmak üzere birçok alanda dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı süre boyunca devam edecek bir durum mu sizce? Yoksa aslında bir takım dengeler değişti de Hürmüz mü buna vesile oldu?
1: Evet, Hürmüz bazı şeyleri daha görünür kıldı diyebiliriz. Yani aslında burada yapısal bir değişiklikten, yani sistemik bir değişimden söz etmek mümkün. Yani bugün Çin'in 1980'li yıllarda başladığı bir yolculuk var ve bu yolculuk başlarda Batı için veya şöyle diyelim ekonominin geleneksel olarak güçlü olduğu ülkeler için çok rahatsız edici değildi. Fakat 2000'li yıllardan itibaren beklenmedik şekilde Çin hem üretim ölçeğini ve kalitesini çok hızlı bir şekilde arttırdı. Artı hiç de beklenmeyecek bir şekilde yine teknolojide de öne geçmeye başladı. Yani bugüne kadar Batı dünyası şunu düşünüyordu. Yani evet, hani farklı ülkeler gelişebilirler ama işte çok demokrasisi olmayan veya işte çok gelişmiş bir yönetim anlayışı olmayan modern anlamda ülkeler çok teknolojide ileri veya bilimde ileri olamazlar. Şimdi Çin bunu hem üretim gücüyle hem de teknoloji gücüyle bu oyunu değiştirmeye başladı. Tabii bu durumda şöyle bir kontrol edilemez bir noktaya gelir mi iş endişesi baş göstermeye başladı. O yüzden aslında benim düşündüğüm kadarıyla bugün gördüklerimiz aslında evet bölgesel bazı dinamikler olabilir, bazı çatışmalar bu işte kolaylaştırıcı olabilir ama esasında burada Uzak Doğu'nun enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının kontrolüyle ilgili bir aslında sistemik bir kavga ve kontrol çabası var. Çünkü hani bugün eğer bu kontrol edilemezse ileride bunun kontrolünün daha zorlaşacağı gibi bir Batı dünyasında bir düşünce var. Aslında Hürmüz dediğimizde bugün veya işte diğer taraftaki Kızıldeniz'in girişindeki geçitte bunların hepsinde aslında benzer kaygılar var, benzer düşünceler var. Yani bugün İran'la alakalı konuşulan şey, evet bir tarafta görünürde nükleer enerji konuşuluyor ama İran petrollerinin kontrolü, Hürmüz Boğazı dediğiniz gibi. Hani bunların hepsi aslında biraz bu başta Amerika olmak üzere Çin'le olan aslında yeni dünyadaki değişime karşı nasıl pozisyon alınacağına alakalı bir gerilimin yansımaları olarak okuyabiliriz. Çünkü hani zaten biliyorsunuz İran'dan önce de Venezuela gündemdeydi. Venezuela'da aslında yine Çin'in tedarikçilerinden biri. İran'ın enerji satışlarının da önemli bir kısmını Çin'e sattığını biliyoruz. Dolayısıyla biraz gelişmeleri bu yönde okumak mümkün.
0: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları, İran'a yönelik saldırıları başladığında aslında Amerikan halkı bile anlam veremedi. Yani
1: Kesinlikle.
0: durup dururken niye saldırdık biz bu ülkeye sorusu çok soruluyordu Amerika'da. İşte galiba Trump ilk göreve geldiğinde gündeme getirdiği ve uzun süre gündemi meşgul eden işte bu gümrük vergileriyle birlikte okumak gerekiyor, değil mi, bugünkü gelişmeleri?
1: Kesinlikle. Yani burada işte Make America Great Again sloganıyla Amerika'yı tekrardan büyük yap sloganı aslında burada yine bir kaygının ürünü. Yani tabii biz bunu bu bölgede yaşayan insanlar olarak çok anlamlandıramaz. Ya Amerika hani sen zaten büyük değil mi? Neden tekrardan büyük yap deniyor burada? Ama buradaki tehlike işte aslında endüstrisizleşme tehlikesi. Burada bu tehlikenin çok daha yaklaştığını, yayıldığını onlar gözlemliyorlar. O yüzden aslında tekrardan üretimi kendi topraklarına çekme yönünde Trump'ın aslında en büyük vaadi o. Yani üretimi tekrardan bize çekeceğiz. Bunun için neler yapmak lazım? Bunun için gümrük tarifelerini bu yönde kontrol etmek lazım ki bu gümrük tarifesi olayı biliyorsunuz tarihin en eski sanayi politikası araçlarından biri. Yani ta İngiliz devriminden önceki dönemlere kadar varan bir geçmişi var. Bu geleneksel silahı kullanmaya çalışıyor.

0: yeniden üretimi kendi topraklarına çekebilmek için ve Çin'i dizginleyebilmek için. Tabii diğer taraftan da Çin'in enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kontrol ederek ileride Çin'in siyasi olarak bir rakip olması durumunda daha kontrol edilebilir durumda kalmasına çaba gösteriyor. Çünkü bugüne kadar Çin'in politikası aslında bir tamamen ekonomiye odaklanma, siyasi olarak kimseyle rekabete girmeme, askeri olarak kesinlikle kimseyle rekabete girmeme yönündeydi. Yani kimseyi rahatsız etmeden, kimseyi ürkütmeden bu büyümeyi sağlamaya çalışıyor. Ama herkes şunu görüyor ki bu kadar güç biriktirdikten sonra hiçbir ülke bu güç
1: durmaz
0: gösterisini sadece ekonomik sahayla sınırlı tutmaz.
1: Evet.
0: Bir süre sonra mecburen kendisi istese de istemese de bu siyasi ve askeri alana kayar.
1: Evet, özellikle Afrika'daki yayılmacılık işaretleri de zaten bunun göstergesi. Peki belli ki işte dün gümrük vergileri üzerinden, bugün İran üzerinden, yarın başka bir şey üzerinden bu engelleme çabaları devam edecek. Peki bu hani küresel ticarette üretim yatırım kararlarını etkiler mi? Etkilerse Türkiye bu gelişmeler karşısında nasıl pozisyon almalı?
0: Ben kesinlikle etkileyeceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir durum zaten artık daha belirgin olmaya başladı. Özellikle 2008'den itibaren gitgide. Yani ülkelerin 90'lı yıllarda, yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda veya 2010'dan önceki yıllarda o işte küresel dünya, istediğin yerde üret, istediğin yerde sat, istediğin yerde tasarla, bu da işte küreselleşmenin getirdiği nimetlerdir düşüncesi 2008 Mortgage krizinden itibaren değişmeye başladı ve pandemiyle birlikte, sonrasındaki Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ve şimdiki İran-Amerika-İsrail savaşı ile birlikte bu çok daha artık bir kesinleşmiş bir kanaat halini aldı. O da eski dünya yok. Yani bu küresel nimetlerden faydalanılan, İşte her yere istediğin zaman ulaşabildiğin dünya yok. Tekrardan çatışmaların olduğu ve ticaret yollarının kesildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu sebeple artık yatırım kararlarında offshore, daha uzak yatırımlardansa nearshore dedik, daha yakın bölgesel yatırımlara yönelme eğilimi baş gösterecek. Bu birincisi. İkincisi, Çin'e karşı giderek sertleşen bir oyun var. Yani sadece Amerika tarafında da değil, Avrupa tarafında da bunu görüyoruz. Yani Avrupa'da da mesela Hindistan'la yakınlaşma çabaları.
1: Evet, serbest ticaret anlaşması.
0: Evet, serbest ticaret anlaşmaları, farklı ülkelerle daha farklı ittifak arayışları var. Henüz Türkiye konusunda kafaları karışık, bazı tarihsel angajmanları sebebiyle belki veya farklı kaygılarından dolayı. Ama yani burada aslında Türkiye bölgesel olarak, jeopolitik olarak çok önemli bir noktada duruyor. Yani bu nearshore yakın yere yatırım eğilimini aslında çok önemli bir şekilde hitap ediyor. Çünkü mevzu sadece coğrafi olarak birçok yere yakın olması da değil, aynı zamanda üretim kapasitesi olarak, sanayi kapasitesi olarak Çin'e çeşitlilik anlamında bir benzerliği var. Yani ölçek olarak bir benzerliğimiz tabii ki yok. Yani oradaki ölçekler bizim çok uzağımızda.
1: Olması mümkün değil zaten, nüfus kıyaslaması
0: tabii,
1: bile
0: yani
1: bunu gösterir.
0: Nüfus, endüstri ve birçok konu, ama çeşitlilik anlamda şu an Türkiye'nin aslında en büyük avantajı elektronikten işte havacılık araçlarına, metalden mobilyaya, tarımdan gıdaya, kimyaya, birçok farklı sektörü de üretim yapabilen nadir ülkelerden bir tanesi olmuş olması. Bu da aslında hem yan sanayi kapasitesinin yüksekliği anlamında, hem de bu çeşitliliğin doğuracağı yan kazanımlar anlamında cazip bir destinasyon, bir üretim destinasyonu haline geliyor. Yani coğrafi yakınlıkla birlikte bu sanayi çeşitliliği de çok önemli bir avantaj Türkiye'ye yatırım yapılmasında. Tabii hani bugüne kadar bize yatırım

0: yapılmamasının farklı sebepleri var. Ben de hatta az önce bir yabancı, Amerika'dan bir yatırımcıyla beraber bir görüşmemiz vardı. Tabii bizim hani finansal istikrar gibi hani farklı konularda kaygıları sebebiyle de henüz aslında herkese mantıklı geliyor burada yatırım yapmak, ama hani finansal istikrar kazanmayla birlikte bu yatırımların muhtemelen daha hızlı realize olacağını görebileceğiz.
1: Evet, tabii bir takım hukuksal güvenceler de gerekecektir bunun için. Onu da not düşmüş olalım.
0: Tabii kesinlikle, yani burada hem finansal istikrar, yani hukuki güvenceler konusunda şöyle bir durum var. Yani o konuda çok ben tereddüt görmüyorum yabancı yatırımcıda. Yani bu, çünkü yabancı yatırımcı birçok ülkede iş yapabiliyor. İşte Çin'de iş yapıyor, işte Körfez ülkelerinde iş yapıyor, hani başka ülkelerde iş yapıyor. Yani bir şekilde eğer o ülkenin hükümetinin kendisine yardımcı olacağını inanırsa, görürse, hani bu konuda deneyimler kazanırsa bu konuda daha rahat olabiliyor. Ama hani finansal istikrar konusu burada biraz şey. Bir de tabii mevzuatların sürekli güncellenmesi, değişmesi, yani bir mevzuat istikrarının yakalanması. Yani
1: Evet.
0: burada finansal istikrarın yanına mevzuat ve uygulama istikrarını da sayabiliriz beklenti olarak.
1: Evet, biz not düşmüş olalım. Gerisi karar vericilerin elinde diyelim. Doktor Ömer
0: Kesinlikle.
1: Özdinç, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Çok rica ederim. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Sağ
0: Dedim.
1: olunuz. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bugüne kadar 89 bin yabancı şirketten, şimdi az önce Ömer Bey ile de bunu konuşuyorduk zaten, 290 milyar dolarlık yatırım çektiğini açıklamış. Hı hı. 89 bin yabancı şirketten 290 milyar dolar az değil mi?
1: Az. Evet. Türkiye gibi bir ülke için az gerçekten. Evet. Bir de biz uzunca bir süredir yabancı sermayeye açık bir ülkeyiz. Özellikle 80'lerin sonuna doğru kambiyo rejimimizi tamamen serbestleştirdikten sonra hızlı bir artış bekliyorduk. Ardından serbest bölgeler sistemi geldi. Ardından yabancı sermaye yabancı yatırımcıların yatırımlarını koruyan bazı yasal düzenlemeler geldi. En sonunda yabancı sermaye yasası da çıktı. Tahkim sistemini kabul ettik çok uzun süre önce ve her şeyden önce ana unsur olan Türkiye yabancı sermayeli şirketlere herhangi bir ayrımcılık yapmayacağını kanunlarına derc etmişti. Yani bir yabancı sermayeli şirket Türkiye'de kurulduğunda Türk şirketi muamelesi görüyordu, yani hiçbir değişiklik yok. Buna rağmen Türkiye gibi bir ülke için bu düşük. Çeşitli nedenleri var. Buna siyasi, sosyal, hukuki nedenler de sayılabilir ama bir taraftan da aynı dönemde Türk firmaları bir hayli güçlendi. Şeyi düşünelim. Ankara yakınlarında biliyorsunuz çok güçlü bir küresel markanın şeyi vardır. Ağır taşıt üretim tesisi vardır. Şimdi onun bir ülkede yabancı sermaye küreselleşmenin dışında niye gider? Bir, pazar için gidersiniz oraya. Oraya mal satmak için gidersiniz. İkincisi, ham madde varsa ham madde satmak için gidersiniz. Gelen birçok firma şey için geldi buraya. Pazar için geldi ama aynı dönemde karşılığında güçlü Türk firmaları da çıktı. Yani o firmanın yerli birkaç tane şey var, rakibi var.
0: Tamam, bu iyi bir şey.
1: Bu olumlu anlamda. Ama diğer taraftan şimdi bizde olmayanı üretmek üzere gelen, hele hele bizde olmayanı burada üretip yurt dışına satmak için gelenler az. Burada bir sorunumuz oluştu. Bunun en iyi örneği ne? Çin. Pazarı en iyi koruyan, yani yabancı sermayeyi çok fazla çekmeden varlığını sürdüren örnek neresi? Hindistan. Yani Hindistan'la böyle iki uçta. Yani Çin sosyalist düzendeydi, yabancı sermayeye kucak açtı. Hindistan kapitalist sistemde, serbest pazar ekonomisinde onlar yabancı sermayeyi biraz

0: yapıyorlar, baskılıyorlar.
1: Değişin.
0: Değişin, evet. Şey, böyle olgular var ama başta tespitiniz doğru. Bu Türkiye gibi bir ülke için az. Ama umuyoruz bundan sonra şey gelir, imalatçılar gelir. Son düzenleme biraz finans ağırlıklı. Yabancı sermaye çekmeye yönelik yapılan şey İstanbul Finans Merkezi'ne odaklanıyor temel olarak. Ama bizim burada tekraren söyledik, tekrar söylemekte hiçbir sakınca yok. Biz üretici bir ülkeyiz. Finans tamam, hani derinleşme için gerekli, bu finansal araçlar gerekli ama bizim hakikaten imalattan başka şansımız yok.
1: Evet, kalkınmanın başı üretim. Yani evet. Başka türlü mümkün
0: Başımızın
1: değil.
0: Belaya girmemesi için de onun üretim. Evet. Başka şeyimiz yok.
1: Her ay işsizlik verileri ya da işte iş gücü istatistikleri teknik adıyla açıklandığında hep de tehlike sinyalleri veriyor dediğimiz bir yer var. Genç işsizliği. Şimdi genç istihdamına yeni bir destek var. Evet. Ne var?
0: Bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Bu gençler sözünü ettiğiniz sorunun içerisinde bir de ne istihdamda ne eğitimde olan gençler niyet sorunu var.
1: Neni dediğimiz.
0: Evet. Onun Türkçe şeyi de var biliyorsunuz.
1: Boş deyimi de. Boş kalfası.
0: Evet. Çocuklar alınmasınlar ama hoş bir deyimdir yani. Çok evet. Eski bir deyim. Türkçemizin güzel deyimlerinden birisi. Bu bir sıkıntı haline gelmeye başlamıştı. İlk bu indeks, bu şeyler, istatistikler üretilmeye başladığında Türkiye'de üretilmiyordu. Sadece OECD üretiyordu. Sonra ILO üretmeye başladı ama Türkiye verilerinin tamamını OECD'den görüyorduk. Ben ilk gördüğümde inanamadım. Onlar da OECD'de verileri kendisi ölçmüyor. Bizim TÜİK'ten mikro verileri alıyorlardı. Onun içinden hesaplıyorlardı. Gerçekten dehşet yüksekti yani ilk aşamada. Daha sonra bir olay Demir dönemindeydi herhalde. Bir gün sohbette birkaç gazeteci arkadaşla, yani TÜİK üzerine sohbet ederken, yani gazeteciler çağrılıp o dönemde güzel sohbetler ediliyordu. Yani yaratıcı sohbetler ediliyordu. Hem iletişim hem şey için. Orada gündeme getirdik. Yahu OECD belki yanlış hesaplıyordur yani mikro verileri. Belki bunun metodolojisi farklıdır. Eurostat'a da farklıdır. Siz hesaplayın diye. Ve o dönemde başlandı. Şimdi hala yüksek. OECD içinde çok yükseğiz. Bu getiren teşvik de ona o noktaya odaklanıyor. Şimdi İşkur'un başlamış bir tane aktif iş gücü programı var. Şu gençliğin üretim gücü güç programı için, gençliğin üretim çağı programı içerisinde. Orada aktif iş gücünden faydalanabilir gençler. Burada da istihdam edilenlere 6 ay boyunca maaş, yani maaş dediğimizde asgari ücret devlet tarafından karşılanan, sigorta primlerini de devlet karşılayarak o gençleri üretmeye yönlendirmeye çalışan bir program. Henüz daha tasarım aşamasında. Çalışma Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti merkezi, biliyorsunuz milletvekilleri veriyor yasa teklifini. O nedenle parti tarafı da üçü birlikte çalışıyorlar ve önümüzdeki aylarda yasanın gelmesini bekliyoruz. Umuyoruz katkı sağlar. Umuyoruz biraz imalatçı gençler çıkar oradan.
1: Umarız. Peki bu hafta açıklandı bayram tatili, ki zaten bekleniyordu. Bir buçuk günlük eksiğin kapanması, 9 günlük bayram tatili ilan edildi resmen. Turizm sektörü de bunun sevincini yaşıyor. Tatil yapabilecekler için.
0: Ya gelirken bunu düşündüm. Bu konuyu çalışırken aklıma geldi. Bu oteller, işte tatil köyleri ya da tatil merkezlerine bir hayli giden var. Gerçekten. Ama sayıları azalıyor son dönemde. Evet. Acaba bir hesaplama yapsak. İnsanların, Türkiye'de tatil yapanların %70'i hala aile ve akraba, eş dost evinde kalıyor. Bu resmi istatistiklere yansıyan kısmıyla. Acaba ne kadar hareketlilik var ve oradaki, yani esnaf ne kadar para? Mesela küçük bir ilçeyi düşünün. Şehir dışına çok fazla göç vermiş bir ilçeyi düşünün. Tatilde, bayramda onlardan ne kadarı geriye gelip de oradaki esnafın birkaç gün yüzünü güldürüyor. Bu yönüne bir vurgu. Evet, muamma. Ama acaba şeyi hatırlar mısınız? Yıllar önce bir bayram döneminde bir şeker markasının aile ziyareti temalı bir reklam filmi varmıştı ve o sene manzara değişmişti yani şeyde. Acaba bunları biraz daha gündeme getirip Anadolu'muzu biraz doldurabilir miyiz? Anadolu'muz boş bu arada. Gerçekten boş. Kilometrelerce gidip böyle sağda solda tek tük ev şeklinde kalmış köyleri görüyorsunuz. Bir zamanlar ilkokulu olan köyler evet. Onlar. Bu da bir sıkıntı, sorun. Bu tatil vesilesiyle gündeme getirdik ya da öyle anımsadık ama söylemekte fayda var. Memleketinize biraz gidin. Oradaki hem esnafı hem ailenizi biraz sevindirin.
1: Evet, İstanbul Sanayi Odası'ndan işte az önce konuştuğumuz meseleye de ilişkin aslında bir açıklama geldi. Türk sanayisinin rekabet gücünün artırılması kaçınılmaz bir zorunluluk. Tamam, bunu biliyoruz. Ne istiyor evet. İstanbul Sanayi Odası? Evet. Yeni teşvik mi? İşte rekabetçi kur mu? Ne isteniyor ya, tam olarak?
0: Teşvik dediklerinde benim böyle hoşta bir sohbet olmuştu. Daha ne olacak, maaşlarını mı verecekler demişlerdi. Proje bazlık teşvik sisteminde kilit personelin maaşını devlet veriyor. 3 asgari ücrete kadar. Bu 5-6 sene önce başladı. Belki de daha fazla. Yani şu anda bizim gerçekten cömert bir şeyimiz var.
1: Kesinlikle.
0: Teşvik sistemimiz var. Belki de fazla cömert. Bakanken şu anki Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz da bir sohbetimizde şey yapmıştı. Onu da teknik hesaplamayı da sever biliyorsunuz biraz. Evet. O mesela teşvik eşiği diye bir şey var iktisatta. Fazla verirseniz de caydırıcı oluyor yani. Şey iyi olmuyor. Az verdiğinizde işlevsel olmuyor. Çok verdiğinizde de işlevsel olmuyor. Böyle bir teşvik eşiği diye bir şey var. Hesaplama var. Onu bir yaptırsa tekrar iyi olur gibi. Bahçıvan'ın da söylediği şey değil. Temel olarak teşvikler değil. Ve işaret ettiği unsurların tamamı kura gidiyor biraz. Türk lirası değerli biliyorsunuz şeyde. Ve İstanbul Sanayi Odası bu rekabet endeksini yurt dışına yönelik olarak özellikle ihracat endeksinin içerisindeki hesaplıyorlar rekabet gücünü. Orada da son dönemde bir aşınma vardı. Burada siz de konu ettiniz birkaç defa haberlerini evet. Yaptınız. Onu geriye çevirmeye yönelik olarak bir şey talepleri var. Ama genel bir talep şu anda, somut bir talep değil. Sadece konuyu gündeme taşıdı. Bu önümüzdeki dönemde farklı unsurlarıyla tekrar ortaya çıkaracaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki hemen hızlıca senin haberini konuşalım. TEPA Merkez Direktörü ile konuştun. Bu enflasyondaki evet. Yükseliş TÜFE endeksi tahvillerin yükünü 1.2 trilyon lira artırmış.
0: Evet. Enflasyon hakikaten bir refah törpüsü. Gerçekten yani bunun bir şekilde gerçekten halledilmesi lazım. İnsanlar ve yükünün de adil dağıtılması lazım. Bazen genel kabul olarak hemen diyoruz şey yahu dar gelirleri çok yıpratır enflasyonla mücadele. Evet yıpratır ama bunu başka yollarla yükün önemli bir kısmını herkesin gücü oranında dağıtmak mümkün. Başta vergi olmak üzere evet. Ve gerçekten yıpratıcı. Bu unsurlardan, yıpratıcı unsurlardan birisine değindi, şey işaret eden hesaplama yaptı. Eski Dünya Bankası çalışanıdır. Şey hesaplamayı yapan kişi eski hazine çalışanıdır. Kamu finansmanını yönetmiştir.
1: Coşkun Cangöz.
0: Ve yaptığı hesaplamaya göre 1.2 trilyon lira biz hedeflediğimiz enflasyonu tutturamadığımız için TÜFE'ye endeksle daha önce ihraç edilmiş kağıtlar şu anda ilave yük getirdi. Yani 1.2 trilyon lirayı gerçekten yani faiz yükünü bırakıyoruz bir yana. Sadece enflasyon nedeniyle ortaya çıkmış yok şey. 1.2 trilyon lirayı çok başka alanlara harcayabilirdik.
1: Ek yük yani bu.
0: Evet, enflasyonu şey yapsaydık, düşürmeyi başarabilseydik.
1: Peki. Mehmet Kaya çok teşekkür
0: ederim. Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: İzlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Setur Yaz Show.
6: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
13: Albayrak Finans.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Reklamlar.
16: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken, gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Yusuf Çağdaş, Berkay Küçük ve ben Feryal Ardal, akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz. TRT radyoları 99. yaşını kutluyor. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyosuna postanenin giriş katı stüdyoya dönüştürülmüştü. Bodrum kattan "Alo, alo. Muhterem Samin. Burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. Toplumu bilgilendiren, dünyadan haber veren, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, türküsüyle, şarkısıyla, masalıyla, destanıyla bizi biz ve bir yapan kültür unsurlarının işlendiği radyolar 99. yaşını kutluyor. Köklü geçmişinden güç alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü tüm radyo ve dinleyicileriyle birlikte kutluyor. Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasının 99. yılında telefon hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. TRT İstanbul Radyosu Müdürü Sayın Ali Fuat Gülmez bizlerle birlikte. Sayın Müdürüm merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, sayın.
0: Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Dinleyicilerimizden de sürçülisan olduysa affola diyoruz. Bugün bu heyecanı sizinle paylaşmak istiyoruz. Neler hissediyorsunuz, sizi dinliyoruz.
1: Evet, bizim için de ayrı bir önemi var. Yani benim kendi adıma yaklaşık 36 yıllık bir serüven, 36-40'a doğru giden bir serüven radyo. Aslında hani bizdeki baktığınız zaman bizde yayın anlamında ki belki de ilk şey radyo. Tüm dünyada olduğu gibi ama bizde bütün ışığı başlatan işte bu 6 Mayıs 1927'deki ilk ses bizde. Şu andaki yaşadığımız, bizi bu süreçte getiren noktada 99 yılda geldiğimiz noktanın aslında radyo bir özeti Feryal Hanım.
0: Evet,
1: şimdi,
0: buyurun.
1: Biz tüm şeye rağmen aslında ilginç değil mi? Hani ben böyle bugün biraz şeyi düşündüm. Yani radyo bu kadar dijital hayat hızın içindeyiz. Görsel dünyanın inanılmaz bir baskısı var. Ama buna rağmen önemli ve özel hala varlığını sürdürüyor. Neden? Belki bilmiyorum, hayal gücümüzün en son kalesi radyo. Yalnızlığı gideren önemli bir mecra radyo. Kriz ve acil durumlarda değil mi? Hayati
0: evet,
1: rolü.
0: Tabii.
1: Deprem.
0: Kesinlikle.
1: Depremde bunu biz yaşadık. Erişilebilirlik. İş yaparken hayatımıza devam edebilmemiz. Aslında sadece radyo belki bilginin en hızlı, duygunun en yalın ve hayalin en özgür olduğu yer.
0: Ve sayın müdürüm, teknolojiye de yenilmedi değil mi? Teknolojiyi yakaladı. Cep telefonlarımızda her an yanımızda teknolojiyle de bütünleşti. Yeni tabii.
1: Şeyi paylaşalım Feryal Hanım. Yani bizim çok güzel böyle aslında radyoyu neredeyse özetleyen bir aplikasyonumuz var. TRT Dinle. Bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de onu telefonlarından indirirlerse bizi tüm yayınlarımızı oradan dinledikleri gibi bu işte o 99 yıldaki serüvenlerin bir özetini de TRT Dinle'de radyo tiyatrolarını, arkası yarınları, kitap okumalarımızı, bir roman, bir hikayeleri ve birçok programı oradan da izleme, takip etme şansları olacaktır. Bunu da bir parantezde indirmiş olalım.
0: Evet, çok deneyimli bir radyocusunuz, büyümüşsünüz tabii ki. Sayın Gülmez, sayın müdürüm, bu bağlamda söylemek istedikleriniz olur mu? Paylaşmak istediğiniz bir anınız var mıdır? Mutlaka çok vardır ama şu an aklınıza geliyor mu? Ama gelmiyorsa da hiç sıkıntı değil. Şöyle sizin bulunduğunuz yeri dinleyicilerimizin gözünde şu an biraz canlandırmak istiyorum. Bugün bu özel ve güzel gün TRT radyoları 99. yıl özel konseriyle taçlandırılacak bu akşam ve siz de oradasınız. Biraz da bundan bahseder misiniz bizlere?
1: 99. yılda 99 sanatçımızla bir konser olacak. Bunu gerçekten bir taçlandırma olacak. Bugün gerek radyolardan gerek televizyonlardan bunu dinleyicilerimiz takip edebilirler, izleyebilirler. Ve bunların yanında bugün aslında TRT ile birlikte Türkiye'deki birçok radyoda bizimle birlikte kalpleri attı. Bizim yayınlarımıza ortak oldular. Bizim TRT yayınlarını onlar da kendi mecralarında paylaştılar. Sağ olsunlar. Çünkü TRT Türkiye'de radyo yayıncılığının özellikle belki de kalbi, her şeyi, bütün o hareketliliği sağlayan şey TRT. Yani hamileri, büyük abileri diyeyim, her şeyleri. O yüzden onlar da sağ olsunlar. Özel radyo kanalları da her zaman buna vakıf oldular. Bizi o şeyimizi her zaman hissettirdiler. Ben tüm dinleyicilerimizin radyo günlerinin bizim için önemli olan bugünün kutlu olmasını diliyorum. İnşallah seneye de bunu 100. yılında kendi evimde İstanbul'da, İstanbul Radyo Evi'nde gerçekleştiririz. Umudumun altını çizerek teşekkür ediyorum. Tekrar kutluyorum sizin de radyo gününüzü.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Bilmukabele hepimizin günü kutlu olsun ve az önceki dileğinize tüm ekip arkadaşlarımla birlikte ben de canı gönülden katılıyorum 100. yıla ve radyo daima diyerek bu güzel söyleşiyi noktalıyoruz. TRT Ses ve Saz sanatçılarının bu akşam muhteşem konserini de hep birlikte dinleyelim, izleyelim diyorum. Tavsiye ediyoruz. Sayın Gülmez, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz.
1: Bilmukabele. Teşekkür ediyorum.
0: Telefon hattımızda TRT İstanbul Radyosu Müdürü Ali Fuat Gülmez bizlerle birlikteydi.
2: Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
3: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
4: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
2: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
3: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
2: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
3: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
2: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
3: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
2: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
3: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
2: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
3: TRT Müzik ekranlarında,
2: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
3: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
2: canlı yayınla sizlerle.
3: Haydi Türkiye.
2: 99 yıllık ses yolculuğunun
3: coşkusunu paylaşmak için
2: bu özel yayında buluşalım.

0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Bensu Caymaz bizlerle birlikte. Bensu merhabalar, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Çok heyecanlıyız. Çok özel ve güzel bir gündeyiz. Radyo yayıncılığı Türkiye'de 99. yaşını kutluyor bugün. Bu güzel günde senden Ankara gündemini alacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Çok da yoğun bir gündem var. Son dakikamız var. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçildi. Bu başlıkları aktardıktan sonra senden dinliyoruz diğer tüm başlıkları. Buyur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir programı vardı bugün Ankara'da. Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin vakıf geleneğinin güçlü ve kuşatıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Vakıf kültürümüzü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak kritik önemde ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Çalana çırpana öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkanları muaşeri vicdana havale ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sözlerinin hedefinde muhalefetin vakıfları hedef alması da vardı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatarak tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Vakıflarımız özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor dedi ve iyilikte ve yardımlaşmada yarışanları desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Hıdır Ellez dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan Hıdır Ellez'in şifa elinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini biliyorum dedi. Emine Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Bahar'ın müjdesi Hıdır Ellez'i kutladı. Bahar'ın bayramı Hıdır Ellez'in şifa elinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini biliyorum dedi Emine Erdoğan. İçişleri Bakanlığı da önemli bir rapor paylaşmıştı. Hatırlanacaktır, sosyal medya düzenlemesi yasalaşır ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini araştırdı İçişleri Bakanlığı. İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı sosyal medyadan çocuklar üzerindeki etkisini araştırdı ve hazırlanan raporda dikkat çeken de tespitler yer aldı. Sosyal medyanın çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği belirtildi. Ancak sosyal medya kullanımının yaygınlaştıkça yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçların ortaya çıktığı da vurgulandı raporda. Özellikle öne çıkan riskler dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı olarak da sıralandı. Aile Bakanlığı programına bakacak olursak eğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da huzur evlerine ve bakım merkezlerinin işleyişlerinde bir düzenlemeye gidildiğini ifade edildi. Yapılan açıklamada yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturuldu ve hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi döneminin de başladığı ifade edildi. Hizmet seviyeleri de 4 basamağa ayrıldı. Sağlıklı ve aktif yaşlılar için 70 yaş sınırının getirildiği ifade edildi. Bakıma muhtaç olanların 60 yaşından itibaren profesyonel destek alabileceği de vurgulandı Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Aile Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bugün bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz ki doğum izni 24 haftaya çıktı ve kamuda çalışan sözleşmeli personelin doğum izniyle ilgili de Aile Bakanı müjdeyi verdi ve doğum izni düzenlemesine ilişkin konuştu. Sözleşmeli personelle ilgili bir takım sorular geldi. O düzenlemeyi de bu hafta, bu önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müşteri olsun dedi Aile Bakanı. Peki 24 haftalık doğum izinden kimler faydalanabilecek? Kısaca onu da hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. İlave 8 haftalık doğum izinden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart ve 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. Bir diğer bakana bakacak olursak eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu da TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Dezenflasyon ve programında kararlılık mesajı verdi ve ekonomide yeni 3 yıllık rotanın orta vadeli programla Eylül'de açıklanacağını belirtti. Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandığını söyledi ve yaşanan bu şokun önemli bir kısmını vatandaşlarımıza yansıtmadık dedi. Eşel Mobil olmasaydı 90 lira olacaktı mazot. 73 liranın altında bir fiyatta şu anda milletimize arz ediliyor ifadelerini kullandı. Başkent Ankara'dan aktaracaklarımız şimdilik böyle.
1: Bensu, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Bensu Caymaz vardı. Ankara gündemini paylaştı. Şimdi reklamlar.
3: Reklamlar.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Happy.

9 liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Reklamlar.
0: Radyo 1.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Bu bölümde gündemi değerlendireceğiz. Gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızda. Sayın Özkan, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar herkese.
1: Teşekkür ederiz. İç ve dış siyasi gündemi masaya yatırmak isteriz bugün sizinle. Terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Yapılan son açıklamaları, verilen mesajları, gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şuradan başlayayım. Elbette Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi aslında başarıyla sürüyor. Bunu ilgili tüm yetkililerden, makamlardan duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuda devletin hassasiyetini ve takibini defaatle söylüyor. Dün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu yönde bir açıklaması oldu grup toplantısında. Süreci hızlandırmak gerektiğini ve bir mekanizmanın oluşturulması, barış süreci ve siyasallaşma koordinasyona gibi bir mekanizmanın oluşturulmasından da bahsetti. Biliyorsunuz Bahçeli bu konuda bir ön alan bir siyasi tutumu var. Tabii burada temel belirleyenin aslında şu olduğunu hatırlamak lazım. Süreç en başından itibaren, başladığı günden itibaren burada PKK'nın silah bıraktığının PKK'yı takip eden güvenlik birimlerince, Milli İstihbarat Teşkilatı ve sahadaki Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin takibi ve teyidiyle tescillenecek bir süreç gerekiyor. Bu defaatle söylendi. Bu sahadan gelecek bilgi, evet silahları bıraktılar, bırakıyorlar dendiğinde Milli Güvenlik Kurulu'nda bu değerlendirilecek. Ve ondan sonra aslında bunun yasal süreci başlayacak. Ama tabii yasal süreçle ilgili de biliyorsunuz geçen yazdan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan bir komisyon önemli bir çalışma yaptı. Bütün tarafları dinledi, bir nihai rapor hazırladı ve partilerin de hangi konularda silah bırakan PKK'lıların nasıl bir prosedür sonrasında ceza işlem görmesi gerekenlerle görmeyecek, uyumlandırma çalışmasına tabi tutulacak olanları ayrıştıracak bir düzenleme, bir mekanizma gerekiyor. Bunlarla ilgili partilerin çalışmaları var Feryal Hanım. Dolayısıyla aslında çift koldan yürüyen bir süreç var. Ama işte bunu belirleyecek olan şey aslında sahadan gelecek, evet bırakıldı, bırakılıyor teyidi olacak. Bu bekleniyor. Bu tabii siyasetin konusu haliyle. Bütün partiler çalışıyorlar ama burada temel belirleyenin PKK'nın gerçekten silah bırakması olduğunu, devletin bunu gözlediğini

0: hatırlatmak gerekiyor. Tabii bir de yakın coğrafyamızda savaş var. Savaşı başlatan tarafların o coğrafyalarda yürüttüğü bir takım saha çalışmaları var. Yani ajanların ceviz attığını ve PKK da dahil olmak üzere bölücü bir takım terörist grupları kendi lehlerine kullanmak isteyebilecekleri gerçeği de var. Dolayısıyla çoklu düşünmek gerekiyor. Devlet de şu anda bunu yapıyor diyebilirim.
1: Evet, yurt içinden gündemle devam etmek isteriz. Ailenin ve çocukların tabii ki korunması
0: Evet.
1: üzerine, zira sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Sosyal medyanın
0: Çok önemli.
1: evet çocuklar üzerindeki etkisini, bu konuda çıkan bir zaten kanun var, yapılan bir takım araştırmalar, hazırlanan raporlar var. Şimdi Anneler Günü yaklaşırken yayınlanan bazı reklamların da hani burada marka adı vermek istemiyoruz, ancak eleştirildiğini kamuoyu biliyor. Evet, gündemde ön plana çıktı. Nasıl yorumluyorsunuz siz?
0: Tabii bu bir tarafıyla dehşet verici. Türkiye toplumunda değerlerin değiştirilmesine yönelik bir kampanya olduğu. Sadece bu söz konusu reklam, bir başka bazı reklam var. Aslında tekrar eden kampanyalar olduğunu biliyoruz. Hani şu anda bir marka üzerinden
1: daha önce de örnekleri
0: çok oldu.
1: Çok oldu, değil mi?
0: Çok oldu. Bu sadece reklamlar söz konusu değil. Diziler, çizgi filmler, moda sektörü, yani podyumda yürütülenler, kapaklara alınanlar ya da işte
1: bilinçaltına verilen mesajlar, değil mi? Böyle
0: kuşkusuz bu hep böyle olmuştur aslında. Yani kitle iletişim araçları marifetiyle toplumların dizayn edildiği bir gerçek. Bunu zaten bilim dünyası bu şekliyle çalışır. Yani ben de aslında popüler kültür ve toplum ilişkisi üzerine yüksek lisans tezi hazırladım. Hı hı. Bu Marshall McLuhan iletişim düşünürünün çok önemli teorisi vardır. Araç mesajdır der. Yani hani kullandığınız araç, teknolojinin bizatihi kendisi, aslında insanın bilincini, kültürünü, toplumsal yapılarını etkileme gücüne sahiptir der. Ve hakikaten bunun hatta neredeyse bir silah gibi kullanıldığı yerlerde vardır. Hı hı. Reklamcılık biraz hani böyle de bakılması gereken, evet, bir ürünün tanıtımıdır. Onu size cazip göstermeye çalışır. Para verip o ürünü ya da hizmeti satın alın. Ama sadece ürün satmaz. Bir tür toplum mühendisliği de yapar reklam sektörü. Bir tür rıza üretir. Sizin değerlerinizi, yaşam biçiminizi değiştirme gücüne sahipti. Bu hep böyle olmuş. Yani reklamcılık tarihi boyunca böyle olmuş ve bu bir eşitlik olarak, bir özgüven olarak, bir özgürlük olarak, bir sizi biricik hissetmeniz için vesaire bir takım sizin duygularınız üzerinden algıları değiştirir. Bu toplum mühendisliği böyle olabilir. Yani bütün hani toplumsal yargıların değiştiği ya da işte mesela kıyafetlerin, kadınların etek boyunun kısalması, pantolon giymesi, sigara içmeye başlaması, yakalarının açılması gibi bir takım şeyler bile hep moda üzerinden, reklamlar üzerinden.
1: Tarihe baktığımızda aslında, değil mi, spordan sanata, eğitimden tabii ki her
0: hep
1: alanda etkisi görünüyor.
0: Hakikaten hep böyle olmuş. Yani sizi gönüllü bir şekilde aslında o fikrin propagandasını size yapar, siz de onu kabul edersiniz. Bir tür manipülasyon aslında bu. Ama nihayetinde bu hani bir sektör artık. Burada tabii yeni bir söz konusu olan şey bizim şimdi konuştuğumuz konuda hani bu çerçeveden bakmak gerektiğini düşünmek lazım. Çünkü reklam sektörüne bütün dünya üzerinde belli sermaye grupları sahip, belli aileler, dev holdingler, büyük paraların döndüğü yerler buraları ve burada ister istemez bu hani kapitalist sistemin bir aracıdır reklam ya da moda ya da kitle iletişim araçları, şimdi dijital dünya. Bunların hepsi aslında hani kapitalist sistemin çemberini çeviren, makineyi çalıştıran ana unsurun Siyonist aileler ya da sermaye üzerinden hareket ettiğini bir not etmek lazım. Şimdi

0: gelmek istediğim yere gelmek istiyorum. Türkiye'de de aslında böyle olmuştur. Türk reklam sektörünün kökeninde Yahudi aileler vardır. Hani Yahudiliği tırnak içinde kullanıyorum çünkü burada kastettiğimiz aslında Siyonizm. Hani Yahudi olmak tek başına bir durum belli eden bir şey değildir. Çünkü biliyorsunuz Türk toplumu o bizi Avrupa toplumlarından ayırt eden şey ailenin hala güçlü, birbirine tutkun, güçlü bir toplum yapısına sahip olması, nüfusumuzun genç olması. Bunlar Türkiye'yi Avrupa toplumları içerisinde çok farklı ve güçlü kılan unsurlar. Ama ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum, nüfus artış hızımız artık uçurumun kıyısından yuvarlanmış bir şekilde düşüyor. 2007'den itibaren de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakandı. Çocuk tavsiyelerini hatırlamak lazım. Bu hep bir siyasi söylem gibi algılandı, eleştirildi o dönem muhalif çevreler tarafından vesaire. Ama bunun böyle olmadığını, aslında toplumun kendi gücünü, devletin kendi toplumdan aldığı gücünü korumakla ilgili yapılan bir uyarı, bir çağrı olduğunu da not etmek lazım. 2011'de çok net hatırlıyorum çünkü o dönem ben de yazdım ve röportajlar yaptım. Nüfus artış hızımız Feryal Hanım 2.1'di. Bir toplumun kendi kendini yenileyebilmesi için 2.1 eşik. Yani bu en alt sınır. 2'ye düştüğünde toplum kendini yenilemiyor. Ama daha aşağı düştüğünde, yani bir asır kadar bir zaman alacak bir kayıp yaşamaya başlıyorsunuz. Yani aslında uçurumun kıyısından yuvarlandınız. Ve o yuvarlanma esnasında artık eski noktaya dönme şansınız yok. Bu hiç şu anda ne yazık ki 1.4 bizim nüfus artış hızımız. Bu gerçekten Avrupa'nın bundan 50 yıldır yaşadığı o feci düşüş oranını gösteriyor. Japonya'da hemen hemen buna yakın bir nüfus kaybı yaşıyor ve aslında o ülkeleri panikleten durumlar, büyük teşvikler ve çabalarla nüfus arttırılmaya çalışılıyor ülkelerde. Türkiye'de uzunca bir zamandır sadece çağrı değil, işte çalışan kadının çocuk yapması, çok çocuk yapması konusunda belli tedbirler alıyor biliyorsunuz. Teşvikler yapılıyor. En son 1 Mayıs'ta çıkan yasa tasarısı da yine bu şekilde kadını güçlendirmeye, yani çocuk sahibi olan kadın anneyi güçlendirmeye, aileyi güçlendirmeye yönelik yeni teşvikler çıktı o yasada. Artık doğumdan sonra 6 ay boyunca anneler ücretli izin kullanabilecekler. Bu önemli bir oran. Daha da artırılması gerekir ama bu Türkiye'nin kendi şartlarında aldığı çok önemli bir çaba. Çocuğu korumak için başka şeyler de var biliyorsunuz. Genç evlilikler için teşvikler, ev sahibi olmak için teşvikler, ikinci çocukta verilen para yardım, üçüncüde verilen para yardım gibi bir dizi destekle nüfus artırılmaya çalışıyor. Şimdi bunu bir not edelim. Ve tabii 2025'in aile yılı ilan edildiğini, böyle kutlandığını, 2026-2035 arasında aile 10 yılı olarak ilan edildiğinde hatırlatayım. Yani bu demek ki bu bir devlet politikası olarak 10 yıl boyunca nüfusta yaşadığımız bu büyük ürkütücü kaybı yerine koyabilmek için bir çaba ortaya konuluyor demek. Şimdi geliyoruz söz konusu tartışmalı reklama. Bu reklamda çok da bilmeyenler için özetlemiş olayım. Bir süpürge markası Türkiye için hazırladığı reklamda işte bir mağazada ürün alırken iki kadın konuşuyor, satıcı ve alıcı arasında bir konuşma. Çocuklardan bahsediyorlar. İşte kaç yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında böyle bir konuşma oluyor. Kadın ürün alıp eve gittiğinde görüyoruz ki çocuk diye bahsettiği köpekleri. Yani köpek anneliği üzerinden bir anneler günü kutlaması diyelim, böyle bir ürün satıyor.
1: Türkiye'deki reklam yalnız bu değil mi?
0: Bu Türkiye'deki reklam. Hı hı. Aynı ki bu bir Alman markası. Bu markanın Almanya için ürettiği aynı içerikli anneler günü

0: ahlakı böyledir. Yani din bize bunu öğretir. Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz kedileri çok sevip koruyan bir sahabesine kedicik babası diye onu severek şefkatle müjdeyle yaklaştığını da biliriz. Biz hayvan severiz. Benim de iki kedim var. Yani her ailede vardır kedi, köpek, kuş, balık. Hayvan sevgisiyle daha doğrusu hayvanla çocuğu eşitleyen bir dayatmayla karşı karşıya olduğumuzu görmemiz lazım. Bu sadece dediğim gibi bu reklamla sınırlı değil. Uzunca bir zamandır insanların, kadınların, özellikle yalnız kadınların işte çocuk sahibi olmak yerine köpek sahibi olmak, köpeğe bakmak, ona yavrum, oğlum, kızım demesi gibi durumları artık kitle iletişim araçları üzerinden, reklamlar üzerinden çok sık görüyoruz. Bu özendirilen bir durum haline gelmeye başladı. Nüfus artış hızımızın düşmesinin kuşkusuz başka sosyal sebepleri de var. Geç evlilik, işte doğum, normal bir doğum için biyolojik saatte geç kalınması, işte boşanmalar, sezeryan çok büyük bir tehlike. İki çocuktan fazla çocuk sahibi olamıyorsunuz. Sezeryan da çünkü dayatılan bir şey haline gelmiş. Onlarda bir takım tedbirler alınıyor. Farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor ama bu konuda da bir farkındalığın Türkiye toplumunda olması gerekiyor. Ve hakikaten buna Aile Bakanımız bir tepki gösterdi. Küçük bir inceleme başlattı ve bu markada reklamı geri çekti gelen tepki üzerine. Hani bunu farkındalık üzerinden bakmak lazım ama tabii ki annelik gibi çok kutsal bir kavramın hayvan sevmek gibi kuşkusuz o da bir sevgidir onun temeli de ama hani köpek anneliği yakıştırılmamalı Türk annelerine. Köpek sevmek ayrı bir şey dediğim gibi ama bunun bir propaganda, bir kampanya olduğunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden bu hassas bir konu ama hani bu farkındalık içinde bir fayda üretti diyebilirim.
1: Sayın Özkan, dünyanın gözü İran ve Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Bu gündem maddesine dair de bir değerlendirmeyle noktalayalım sohbetimizi.
0: Tabii çok sıcak gelişme aslında bütün dünya olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes bir kalıcı anlaşmaya, barış anlaşmasına varacak mı onu merak ediyorduk. Bugün evet bir gelişme oldu. Trump bir açıklama yaptı ve hem Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasını hem de Destansı Öfke adını verdikleri operasyonu biteceğini söyledi. Eğer dedi İran anlaşmayı kabul ederse ki bir ilerleme kaydediyoruz. O yüzden duraklattık bu süreci. Kabul ederse anlaşacağız. Kabul etmezlerse yoğun bir bombardıman var dedi. Amerikan kaynaklı Axios gazetesi 8 sayfalık bir mutabakat üzerine hemen hemen anlaşıldığını duyurdu. Ama İran inceliyoruz dedi. Cevabı Pakistan'a bildireceğiz dedi. O bir sayfalık metinde ne var? Hani kısaca dinleyicilerimiz için onu özetleyeyim. Hep aslında müzakere edilen konular. Özetle söylemek gerekirse İran'dan Amerika şunu istiyor. Uranyum zenginleştirme çalışmalarını dondurdur. Hürmüz'ü aç. Amerika Birleşik Devletleri de bunun karşılığında işte yaptırımları kaldırmak ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakmak konusunda bir tarihte bulunduğu anlaşılıyor. Bunlar zaten hep tartışılan konulardı. Ama eğer doğruysa, buradan bir netice çıkarsa bu konularda anlaşmaya yakın olduğu söyleniliyor. Bunu tabii şöyle düşünmek lazım Feryal Hanım. Çok yakın bir zamanda, hatta bugün İran, çok affedersiniz, düzeltiyorum, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamaları oldu ve bir kara harekatı için paraşütçü birliklerin hazır olduğu söylendi. Yani bir savaş, yeni bir savaşı başlatmak için silah sevkiyatlarının devam ettiğini de biliyoruz. Hani bunlar sahada söylenenlerle sahadaki durumun arasındaki farkı belirtmek için

0: söylüyorum. Bir de tabii yaklaşan Trump'ın Çin ziyareti var. O ziyaret öncesi hani ateşkesin devam ediyor olması ile ilgili Trump'ın elinin güçlü olması işine yarayacaktır. Bir taraftan da tabii kongrede bir 60 gün aslında devam ediyor. Bunlar henüz netleşmemiş, netice elde edilmemiş konular. Kuşkusuz çünkü bu açıklama bile petrol fiyatlarının düşmesiyle ilgili bir piyasaları rahatlattı. Dünyanın buna ihtiyacı var. Çünkü büyük bir enerji krizi ne sebep oldu. Hani savaşın pek çok olumsuz sivil kayıpları başta olmak üzere ki biz bölge ülkesi olarak olumsuz etkileniyoruz. Yakın bir coğrafyamızda böyle büyük bir savaşın, bir yıkımın yaşanması Türkiye'yi de olumsuz etkileyecektir. Bütün o güvenlik tedbirlerine, ekonomik tedbirlere rağmen asla savaşın tekrar başlamasını bilemeyiz. Zaten İsrail yayılmacılığı devam ediyor. Hem Batı Şeria'da hem Lübnan'da ve Suriye'de. O yüzden inşallah bunun bir barış, kalıcı bir barışla neticelenmesi herkes gibi bizim de dileğimiz. Ama dediğim gibi sahada farklı bilgiler de geçiyor. Peki. Şu ana kadar da tabii ki çok zikzak çizen açıklamalar geldiği için özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından buradan ne çıkacağına dair kimse net konuştuğunu söyleyemez.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızdaydı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.

0: sen arkadaş. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Telefon hattımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın hocamız bizlerle birlikte. Sayın Açıkalın, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Feryal Hanım, iyi yayınlar.
2: Süremiz sınırlı kıymetli hocam ve size sormak istediğimiz çok sorumuz var. Öncelikle dünya savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. 120 ülkeden 1700'ün üzerinde firmanın katılımıyla 400 bin metrekarelik dev bir platformda gerçekleşen 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. 5 Mayıs'ta açıldı fuar. Son gün 9 Mayıs. Neler söylersiniz? Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta.
3: Çok teşekkür ediyorum Feryal Hanım. Tabii siz de ifade ettiğiniz sahanın artık 5.'si yapılıyor. Her sene aslında sadece Türkiye değil, tüm dünya ülkelerinin heyecanla beklediği bir organizasyona dönüştü. Bu da elbette Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği durumun en büyük göstergesi. Bunun iki boyutu var elbette. Her sene olduğu gibi bu fuarda da yeni teknolojiler, aslında yeni askeri mühimmatlar sergileniyor. Ama öylesine zamanlarda Saha Expo gerçekleştiriliyor ki hakikaten dünyada çatışmaların yoğunlaştığı böyle bir dönemde herkes daha güvende hissetme arayışının içindeyken Türkiye'nin savunma sanayi hem kabiliyeti hem kapasitesi, gelişkin teknolojisi ve bununla birlikte de sunduğu imkanlarla aslında dünyadaki birçok ülkeye bu bağlamda yepyeni bir alternatif oluşturuyor. Siz de ifade ettiniz, tabii muhakkak Saha Expo sonuçlanınca ziyaretçi sayıları açıklanacaktır ama ilk günden itibaren ciddi bir yoğunluk olduğu biliniyor Saha Expo'da. İlgi her anlamda çok yoğun. Bunun içerisinde yabancı tümör heyetler, tabii Expo'nun içerisinde, Saha Expo'nun içerisinde aynı zamanda yeni imzalanan anlaşmalar da var. Dolayısıyla sadece bir tarihi askeri mühimmat görülen bir fuar olmasının ötesinde yeni işbirliklerinin geliştiği, yeni teknolojilerin hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna açıklandığı bir organizasyon. Dolayısıyla oldukça önemli. Türkiye'de bu bağlamda dünyada sayılı ülkelerden birisi. Hem buradaki ilgiyi tutabilen hem de buradaki ilgiyi sağlayan teknolojiye sahip olma anlamında Saha Expo bence son günkü rakamlara da muhakkak bakacağız. Her sene kendi ziyaretçi rekorunu kırarak da devam ediyor ki hemen şunun da parantezini açalım. Bu var olan günlerin içerisinde devam eden paneller, oturumlar, etkinlikler de ayrıca da var.
2: Orta Doğu, İran, Amerika Birleşik Devletleri deyip sözü size bırakıyorum.
3: Evet, zor bir dört anahtar kelime bıraktınız Feryal Hanım. Elbette Orta Doğu, İran süreci konuşuyoruz. Hala devam eden bir aslında çatışmanın devamlılığını gördüğümüz bir süreçteyiz. Bu elbette ille sahada karşılıklı bir çatışma süreci değil, grilikler olan bir dönemdeyiz.
2: Belirsizlik mi diyelim hocam?
3: Evet,
2: belirsizlik
3: tam da öyle.
2: Devam ediyor.
3: Grilliklerden kastım oydu. Müzakere olacak mı, olmayacak mı? Karşılıklı biliyorsunuz son birkaç gündür İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bazı tekliflerin karşılıklı iletildiğini biliyoruz. Şimdilik bunlardan çok olumlu bir sonuç çıkmaya. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz. Ama aynı zamanda da Hürmüz Boğazı'nın düğüm olduğu gerçekliği de var. Bu noktada da bir ileri aşamaya maalesef geçilemedi. Şu anda hala Hürmüz kapalı. İran'ın bir iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kez hedef alındığı, işte uyarı ateş açıldığı gibi teyidi olmayan bilgiler de var. Öyle görünüyor ki biraz daha bu belirsizlik, bu grilik devam edecek. Ama elbette biz çatışmanın ilk günden beri söylüyoruz. Hürmüz'ün bu kadar uzun süre kapalı olmasının da hem dünyaya, özellikle de Asya Pasifik bölgesine ciddi bir bedeli var. Yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Peki. Önümüzdeki süreçte daha da ciddi hissedilecek gibi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Türkiye'nin yer almadığı Avrupa Birliği küresel aktör olamaz diye ekledi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili sizden bir değerlendirme alalım. Bir de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünün açılmasını istedi. Uluslararası ilişkiler bağlamında nasıl değerlendirirsiniz bu maddeyi?
3: Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle başlayalım. Kabine sonrası yaptığı açıklamada aslında Avrupa Birliği'ne bir cevap niteliğiydi taşıyan açıklamalardı bunlar. Biliyorsunuz önceki haftalar.

0: haftalarda von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik ifadelerin üstüne çok ciddi bir tartışma ortamı oluşmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız son aslında 10 senedir söylediği bazı noktaları tekrar teyitlemiş oldu bu bağlamda. Türkiye'nin artan önemi Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte çok daha somut bir bağlamda görüldü. Ancak Avrupa bu gerçekliği görebilmesine rağmen bir strateji geliştirip üstüne odaklanmış durumda. Sadece Türkiye karşıtlığı, sadece Erdoğan karşıtlığı üstüne kurguladığı bu politikaların kendisi açısından gelecek dönemde dünya siyasetine sunduğu katkının çok gerisinde kalacak bir Avrupa Birliği olduğunu işaret etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye son zaten 20 yılda dış politikasını çok boyutlandırdı, çok katmanlandırdı. Artık sadece Avrupa'ya bakan bir Türkiye yok. 360 derece dış politika izleyen bir Türkiye var. O yüzden Türkiye her zaman ahde vefa ilkesini hatırlatıyor Brüksel'e. Türkiye her zaman sadece krizlerde Türkiye'yi hatırlanmaması gerektiğini ve Türkiye'nin de bu bağlamda artık Avrupa Birliği'ne o 80'lerdeki ya da çok daha ilk başvuru yaptığımız yıllardaki Türkiye olmadığının da farkına varması gerekiyor. Avrupa için önümüzdeki yıllar zor geçecek. Ne kadar Türkiye ile yakın işbirliği geliştirirse o kadar Avrupa açısından önemli olur. İkincisi Sanchez'in Filistin konusundaki beklentisi zaten İspanya biliyorsunuz 7 Ekim ve sonrasında çok açık ve net bir şekilde Avrupalı ülkeler arasından Filistin'e destek konusunda sıyrılmış bir ülke. Öne çıkan bir ülke. O yüzden Sanchez'in bu açıklaması çok şaşırtıcı değil. Tabii komisyondan ne kadar Sanchez'in beklediği gibi bir söylem çıkacak. Onu hep beraber. Çünkü 7 Ekim'den itibaren sessiz kalan Avrupa Birliği ilginç bir şekilde Rusya'dan sadece buğday aldığı için İsrail'e uyarı mesajı yayınladı. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu'nun içerisinde 7 Ekim ve sonrasını soykırım olarak nitelendirebilecek bir açıkçası siyasi okuma, vizyon ve yüreklilik görmeyi çoktan beklemiyorum Feryal Hanım. Ama umuyoruz ki Avrupa Birliği de belki çok az zamanda bir olsa da tarihin doğru yerinde durmayı başarır.
1: Evet, şimdi Hürmüz Boğazı kapalı, küresel enerji arz güvenliğine ilişkin kaygılar var. Türkiye güvenli liman olarak ön plana çıkıyor mu bu alternatif rota arayışları içerisinde Sayın Hocam? Bir dakikamız var.
0: Hiç şüphesiz Türkiye aslında son dönemde kendi çevresinde yaşanan tüm çatışmalarda şunu bir kere daha göstermiş oldu. Türkiye her anlamda yani bireysel güvenlik anlamında da birçok anlamda da güvenli bir liman. Bu bağlamda uluslararası ilişkilerde de arabuluculuk ve müzakereci yaklaşımında benimsemesiyle birlikte sadece salt güvenlik unsurunun ötesinde tüm aktörlerin güvenebileceği de bir aktör. Bu ikisi hiç şüphesiz Türkiye'nin son 10 yıldaki imajının en önemli parçalarından bir tanesi. Türkiye tüm çatışma ortamlarının ortasında bulunmasına rağmen güvenli ve istikrarla büyümeye, tarihe güçlü adımlar atmaya devam eden bir ülke.
1: Sayın Açıkalın, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. Görüşmek
0: Çok
1: dileğiyle.
0: teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Telefon hattımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Nilhan Açıkalın bizlerle birlikteydi. Şuay Nilhan Açıkalın'la birlikteydik. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program ekibimiz Yusuf Çağdaş, Berkay Küçük ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu biliyor muydunuz programına hoş geldiniz. Bugün hayatımızın en sıradan ama en önemli icatlarından birini konuşacağız. Kibrit.

0: Peki küçücük bir çubuğun insanlık tarihini nasıl değiştirdiğini hiç düşündünüz mü? Ateş, insanlık için her zaman hayati bir unsur oldu. Isınmak, yemek pişirmek, korunmak. Ancak ateşi kontrol etmek her zaman kolay değildi. Uzun yıllar boyunca insanlar ateşi ya korumak zorundaydı ya da çakmak taşı gibi zahmetli yöntemlerle elde ediyordu. Ta ki kimya bilimi devreye girene kadar. Fosforun keşfiyle birlikte kimyagerler çok az bir etkiyle alev alabilecek maddeler üzerinde çalışmaya başladı. 1800'lü yılların başında ilk kimyasal kibritler üretilmeye başlandı. Ancak bu ilk örnekler pek de güvenli değildi. Bazıları zor tutuşuyor, bazıları ise tehlikeli bir biçimde bir anda parlayabiliyordu. Gerçek anlamda pratik sürtünme kibriti ise 1831 yılında Fransız kimyager Charles Soria tarafından geliştirildi. Bu yeni kibritler özel bir yüzeye sürtülmeden yanmıyordu. İçeriklerinde seyreltilmiş fosfor bulunuyordu. Sürtünme sırasında oluşan ısı kibriti kontrollü bir şekilde tutuşturuyordu. Böylece hem daha güvenli hem de daha kullanışlı bir yöntem ortaya çıkmış oldu. Düşünün, küçücük bir sürtünme hareketi koca bir ateşi başlatabiliyordu. Bu icat kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Çünkü pratikti, taşımak kolaydı, kullanımı basitti. Evlerde, mutfaklarda, fabrikalarda, her yerde yerini aldı. Ama kibritin hikayesi sadece kolaylık hikayesi değildir. Aynı zamanda bilimsel gelişimin ve deneme yanılmanın da hikayesidir. İlk üretilen kibritler tehlikeliydi. Hatta fosforlu kibritlerin üretiminde çalışan işçiler ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Zamanla daha güvenli kibritleri geliştirildi. Böylece hem kullanıcı hem de üretici için daha sağlıklı bir sistem oluşturuldu. Bugün cebimizde taşıdığımız kibrit kutusu aslında yüzyılların bilgi birikiminin sonucudur. Ve belki de en dikkat çekici tarafı şudur. Bazen en büyük değişimler en küçük şeylerle başlar. Bir kibrit çöpü, bir sürtünme, bir kıvılcım. Hayatımızda da böyle değil midir? Küçücük bir fikir, küçücük bir adım, büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Kibrit aynı zamanda sembolik bir anlam da taşır. Kıvılcım başlangıcı temsil eder. Bir ateş yakmak bazen bir umudu, bazen bir direnci, bazen de bir yeniliği simgeler. Belki de bu yüzden kıvılcımı çakmak gibi ifadeler kullanırız. Çünkü biliriz ki her büyük ateş küçük bir sürtünmeyle başlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün kibritin keşfini ve insanlık tarihindeki yerini konuştuk. Bir dahaki sefere bir kibrit yaktığınızda elinizde tuttuğunuz o küçük çubuğun arkasında büyük bir bilimsel yolculuk olduğunu hatırlayın. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

Radyo 1. Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'e önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Trump, İran üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul

0: ederse operasyon sona erecek dedi. MHP'de kongre tarihi 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. TRT Radyo 99 yaşında. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar, vakıf ve derneklerimize hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Vakıflar Haftası kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin de açılışını yaptı.
1: Vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
0: Saha 2026 fuarının ikinci gününde iki önemli savunma bir işbirliği anlaşması yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kenya Savunma Bakanı Rosalinda Soipantuya ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Makine kimya endüstrisi de Macaristan'la dikkat çeken bir anlaşma yaptı. İnsansız kara araçlarına MKE Tolga yakın hava savunma sistemlerinin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bu imzayla MKE'nin Tolga yakın hava savunma sistemine ilişkin diğer ülkelerle yaptığı işbirliği anlaşması sayısı 4'e yükseldi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han 17,2 metre uzunlukta. Türkiye'nin ilk kıtalar arası füzesi Yıldırım Han sesin 25 katına yükselen hipersonik hızı sayesinde mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Sahada oyun değiştirici güç olacak Yıldırım Han'ın testlerine çok yakında başlanması bekleniyor. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. 5 metre uzunluğunda ve 1,7 metre genişliğindeki Cellat, 500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Uydu haberleşme sistemiyle donatılan Cellat, uzak mesafeden de hedefe yönlendirilebiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuştu.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı çok güzel gösteren, somut ürünlerle gösteren bir fuardayız. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum, bir devrim yaşadı. Bu da kendiliğinden olmadı elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece güçlü iradesiyle, siyasi kararlılığıyla ve elbette ki şirketlerimiz, mühendislerimiz, sanayimiz hep birlikte bu devrim gerçekleştirildi. %80'den fazla dışarıya bağımlı bir savunma sanayinden bugün %80'in üzerinde yerli milli imkanları olan bir savunma sanayine ulaştık.

0: Burada en kritik hususlardan biri şudur. Türkiye yola erken çıktı. Bugün dünya geldiğimiz noktada savunma sanayinin önemini kavramış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. İşte yola erken çıkmanın avantajını da şu anda yaşıyoruz.
1: Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökvatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı, savunma sanayinde yurt dışından büyük istek ve ilgi var, dedi.
2: Toplam 3500 firma savunma ve havacılık endüstrisinde Türkiye'de kurulu. 100 bine yakın yüksek donanımlı vasıflı iş gücü var, Ar-Ge personeli var bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Bu da iyi bir şey özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku savunma sanayinde icraatta. Ve de ülkemize, milli gelirimize 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Yurt dışından büyük bir istek, ilgi var. Batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı birçok ülkelerden askeri yetkililer, tedarik yöneticileri, uzmanlar buradalar. Yani herkes burada çok memnun, çok büyük bir katılım var.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Suişa ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İlişkilerin daha kapsamlı ve çok katmanlı işbirliği çerçevesinde ilerletilmesi beklentisini iletti. Ankara'nın öncelikleri arasında gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin tamamlanması yer alıyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye Yatırım Platformu'nun hayata geçirilmesinin gerekliliği de görüşmede aktarıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleriyle bölgesel proje ve programlara dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının kısa sürede yapılması gerektiği vurgulandı. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud'un ortak başkanlığında yapıldı. Toplantıda imzalanan anlaşmaya göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize kolaylığı dönemi başladı. Anlaşma kapsamında diplomatik pasaport sahipleriyle yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı kabul ederse operasyon sona erecek. Hürmüz herkes için açılır, aksi durumda bombardıman daha şiddetli olarak başlayacak, dedi. Trump, yüz yüze görüşmeleri düşünmek için henüz erken olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce de Amerika Birleşik Devletleri Merkezi haber sitesi Axios, tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddiasını gündeme getirdi. Washington'un Tahran'dan 48 saat içinde haber beklediğini yazdı. Axios'un haberine göre anlaşmanın maddeleri arasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi durdurması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili kısıtlamalara son vermesi var. İran Dışişleri Bakanlığı'ndansa ABD'nin teklifini inceledikleri, Pakistan'a görüş iletecekleri açıklaması geldi. Üst düzey İranlı bir milletvekili de Axiosis'in iddiasını gerçeklerden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin istek listesi olarak yorumladı. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek," dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık, yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler, şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor. Bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz. Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini, ailesiyle kurduğu bağı, okulda kendisini nasıl hissettiğini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, "Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz," dedi. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarıldı. Doğum izni sürecinde bulunan çalışanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongrede milli mutabakat istikametinde devasa bir ilk adım olarak görülen terörsüz Türkiye'nin öneminin vurgulanacağını belirtti. Sayın dinleyenler, TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. İstanbul Radyosu'ndan 1,5 yıl sonra Ankara Radyosu da yayına başladı. 1960'tan itibaren yayın ağı genişledi, yıllar geçti. Sesler değişti ama duygular aynı kaldı. Mikrofonların ardındaki ustalar kelimeleri notaya dönüştürdü. Arkası yarın radyo tiyatrosu, ajanslar ve naklen yayınlar. Her biri dinleyenin zihninde sahne kurdu. Bugün TRT radyoları 17 ulusal kanalıyla karasaldan uyduya, internetten dijital platformlara uzanan geniş ağda yayın yapıyor. Haberin yanı sıra müzik, edebiyat, kültür ve hayat hepsi aynı frekansta buluşuyor. TRT Dinle nostaljik radyo deneyimini dijital çağa taşıyor. Milyonlarca şarkı, sesli kitap, radyo tiyatrosu ve podcast TRT Dinle'den ücretsiz dinlenebiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Trump, İran üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul ederse operasyon sona erecek dedi. MHP'de kongre tarihi 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. TRT Radyo 99 yaşında.

0: Spor.
1: Sayın dinleyenler, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu akşam belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Žalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. NBA playofflarında Batı Konferansı yarı final serisinde son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Thunder, Lakers'ı 108-90 yenerek seride 1-0 öne geçti.
0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyenler, Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklıklar artacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Uşak, Burdur, Bilecik, Çankırı ve Malatya 6, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli ve Osmaniye 10, İzmir, Aydın, Adana ve Mersin 12, Bolu, Sivas ve Ağrı 3, Kars 0 derece.
0: Yol durumu.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığı için ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanunu

0: da belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay, as subay adaylarıyla er, 1. grup, sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü er, 2. grup, sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü er, 3. grup, sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gücünde 5G.
2: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Setur Yaşo! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
9: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 4-10 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Pilot garaj, oto ekspertiz.
13: Opet doldur kazan.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Reklamlar. Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: soralım bakalım. İklim, su sorunu ve tüketim alışkanlıklarımız arasında nasıl bir ilişki var? Dönüşüm Derneği kurucusu ve sanat eğitmeni Niyazi Selçuk'a sorduk.
1: İnsanlığın sorunu bu iklim meselesi. Bence önümüzdeki en büyük tehlike su sorunumuz. Dünyanın %70'i sularla kaplı yani. Ve bu suyun %97'si okyanuslarda. Ve bu suyun %3'ü tatlı su ve bu %3'ün de sadece %1'e erişilebilir. 300 gram bir tişörtün su yapımında 1 ton 850 litre su kullanılmakta. Siz 100. tişörtünüzün yanına 101. tişörtü almayı tercih ediyorsanız sadece bir tişört almıyorsunuz, beraberinde 1 ton 850 litre suyu alıyorsunuz. Tayland gibi, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerde bunların üretimi, üretim esnasında

0: çalıştırılan çocuklar, atölyelerde yine çocuk işçilerin çalıştırılması, siz bunlara da ortak oluyorsunuz. Bir yandan da o endüstriyi teşvik etmiş oluyorsunuz. Bizim görmediğimiz üretim esnasındaki tüketimlerden de sorumluyuz. 500 milim su alırken aslında 5,5 litre suyun da kirlenmesine ortak oluyorsunuz. Meseleyi bu hassasiyette algılayıp insanların tüketimlerini ve yaşam biçimlerini buna entegre etmesi gerekiyor. Başka türlüsü güç. En çok atık ürettiğiniz yerleri gözden geçirmeniz. Sürekli kahve içiyorsanız dışarı çıktığınızda, kağıt bardakta bir kahve alıyorsanız sonuçta o kağıt bardağın yapımındaki süreçten de yine sorumlusunuz. Neyle çözebilirsiniz? Bir mug almak ve düzenli olarak o kendi termos bardağınızı kullanmak bir çözüm olabilir. Hem reddetme hem azaltma yöntemleri, poşet kullanmak yerine çantanızda düzenli 2-3 tane bez çantayı taşımak ve size poşetle bir şey verildiği zaman poşeti reddetmek, onun yerine bez çanta kullanma alışkanlığı. Bu tarz alışkanlıklar başladıktan sonra zincirleme aslında siz nerede atık oluşturuyorsanız devamını da çözüyorsunuz ve kendi çözümlerinizi bulmaya başlıyorsunuz. Ama bunun için bir yerden başlamak gerekiyor. Yani bu bir günde yapılacak bir şey değil. Uzun edimli bir şey. Bunun için önce bir yerden başlamak gerekiyor. Yani ilk adımı atmak gerekiyor. İlk adımı attıktan sonra devamı geliyor. Yani buradaki temel felsefe atığı oluşmadan engelleyebilme becerisi aslında. Yani bunu toplumsal olarak başardığımız zaman bu anlamda hem üreten firmalar da artık buna çözüm bulmak zorunda. Bu tüketimden gelen gücümüzü kullanmak aslında temelde.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. 6 Mayıs'ın bizler için büyük bir önemi var. Bugün radyo yayıncılığımızın 99. yıl dönümü. Radyo daima diyerek siz değerli dinleyicilerimizle beraber yıl dönümümüzü kutluyoruz. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ile nice 99 yıllara diyerek programa başlıyoruz.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Arsenal finale çıktı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken bir diğer aday Barış Göktürk de Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekildi. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi Sarı Lacivertli Kulüp'ün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Milli okçular Çin'de gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Halit Albayrak seçildi. Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından 2028'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na Erzurum ev sahipliği yapacak.
2: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol ilk konuğumuz Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri sevgili Süha Gür. Hoş geldin Süha Gür, iyi akşamlar.
3: Hoş bulduk Ahmet abi, iyi akşamlar.
1: Evet Süha Gür, neden Anadolu Ajansı, neden Süha Gür bugün? Çünkü Fenerbahçe gündemini son günlerde herkes Anadolu Ajansı'ndan takip ediyor. Tüm adaylık sürecinde açıklamaların adresi Anadolu Ajansı oldu. Bundan dolayı biz de hemen mikrofonları sana ve sizin kuruma uzattık sevgili Süha Gür. Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri senden duymak istiyoruz. Mehmet Ali Aydınlar'dan başlayalım istersen. Adaylıktan vazgeçti.

0: Fenerbahçe'nin de bence kanayan yaralarından beri 3 Temmuz'un sıklıkla dile getirilmesi ki bu durumlar Mehmet Ali Aydınları birazcık açıkçası bu kaosun, bu tartışmanın içinde kendine yer bulamaması sebebiyet verdi. Tanıdığımız bir insan, yani yöneticilik döneminden bildiğimiz bir insan. Eşi özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın tekrar Fenerbahçe siyasetinde rol almasını istemiyordu. Mehmet Ali Aydınlar buna rağmen aday olmayı düşündü. Biliyorsunuz acı bir olay yaşamıştı oğlu.
1: Yıllar önce evet.
0: Olmuştu yıllar önce biliyorsunuz.
1: Onun Allah rahmet eylesin doğru.
0: Allah rahmet eylesin. Onun hayallerinden birisi. Doğal olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe sevgisini de sporu takip eden Türkiye'de tüm spor severler biliyor. Doğal olarak Mehmet Ali Aydınlar burada bana göre zor bir tercih yaptı. Aday olmayı düşünürken de zor bir tercih yaptı. Bundan vazgeçerken de zor bir tercih yaptı ama dediğim gibi Mehmet Ali Aydınlar naif bir kişidir Ahmet abi. Hı hı. O sebeple de bu yıpratıcı ortamın içinde bulunmak istememesi sebebiyle aday olmaktan vazgeçti. Açıklamasını da bize yaptı. Açıkçası açıklama geldiğinde okuduğumda ben de şaşırdım abi, onu söyleyeyim. Hı hı. Okuyanım bu arada. Çünkü hani ben farklı bir açıklama bekliyordum normalde. Ama o açıklamayı gördükten sonra inan ben de çok şaşırdım. Ve hani hemen biliyorsun.
1: Çekileceğini işte, beklemiyordun. Çünkü çok ciddi de bir yönetim kadrosu açıklıyordu yani bir yandan yakınları
0: evet,
1: değil mi?
0: Hazırlanıyordu hı hı. Tabii. Yani hem Ali Bey'in ekibinden hem zamanda Aziz Bey'in ekibinden isimler vardı. Yönetiminde olacaktı daha doğrusu. Zaten kendisi de yurt dışındaydı. Açıkçası bana haber biraz daha erken saatlerde geldi. Ama biliyorsun bu işin bir de teyit kısmı, onay kısmı var.
1: Doğru. Hele ajans olunca, hele TRT olunca doğru.
0: Kesinlikle.
1: Teyit edilmeden verilmez bize. Doğru
0: evet,
1: diyorsun.
0: Hata yapmamak adına yakınlarına ulaştık. Evet doğru. Aydınlar, Sayın Aydınlar aday olmak istemiyor denince haberi girdik ve bildiğin gibi sonucunda Mehmet Ali Aydınlar aday olmaktan vazgeçti. Yani insanlar çekildi diyorlar da zaten aday değildi, yani aday olamadı. Ama dediğim gibi zor bir karar verdi. Yani aday olmak kararı da kendisi için zordu, eşinden kaynaklı. Biraz daha çünkü belli bir yaşa geldi artık Mehmet Ali Aydınlar. Hani uzun süredir de biraz dinlenmeye çekilmişti. Şu anda Fenerbahçe siyaseti abi belki de hiç olmadığı kadar son yıllarda kaos dolu, zorluk derecesi çok yüksek. İnsanların birbirine tırnak içinde çok özür bir yere geldiğinde bel altı vurduğu bir siyaset şekli ve Mehmet Ali Aydınlar da buraya fazla naif kalıyor. Açıkçası iki açıdan da zor bir karardı ama Mehmet Ali Aydınlar böyle karar verdi. Camiaya hayırlı olsun demek lazım.
1: Doğru, doğru.
0: Çünkü sonuç olarak Fenerbahçe başkansız kalmayacak. Birçok aday zaten
1: adaylar var. Onları konuşacağız. Evet. Ama tabii kamuoyunun merak ettiği başka şeyler de var. Ben onları sana soracağım sevgili Süha Gür'le. Şu anda evet. Konuşuyoruz. Radyosunu yeni açanlar olabilir. TRT Radyo 1'desiniz efendim. Spor Servisi programı ve Süha Gür Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri. Sevgili Süha, peki Mehmet Ali Aydınlar'la bu sohbetler sırasında şey sorma şansın oldu mu? Mesela Fenerbahçe ye belli bir para, hani bu dava sonuçlanırsa ben şu kadar veririm demişti. O parayı hala vermediği söyleniyor. Mesela Sayın Mehmet Ali Aydınlar için bazı taraftarlar veya kongre üyeleri bunu öne sürüyorlar. Veya işte bu başkanlık sürecinde dedi ki çok ciddi para söyledi. Evet. Şu kadar para koyacağım diye, değil mi? Çok çok büyük bir para söyledi yani. Mesela başkanlıktan çekilse bile ben Fenerbahçeliyim kardeşim, kim başkan olursa olsun şunun sponsorluğunu alacağım ve bu kadar para vereceğim şeklinde bir demeci var mı? Yaklaşımı
0: abi
1: var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, ilk soruna geleyim. Kendisiyle bu konuda konuşmadık ama çevresiyle, yakın çevresiyle, iletişimcileriyle görüşme şansımız oldu. Hı hı. 300 milyon euro kadar Mehmet Ali Aydınlar'ın bir bütçe ayırdığı biliniyordu. Böyle bir bütçeyle gelecekti başkan olsaydı. Ancak o işte bahsettiğin 3 Temmuz'dan kalan işte Fenerbahçe'ye borcu ifadesi aslında eğer adaylığını açıklasaydı ve bir lansman yapsaydı orada basın mensupları tarafından kendisine iletilecekti. Bu konu birebir de konuşulmadı ki benim şanssızlıklarımdan bir tanesi. Bir yandan şans tabii abi ama şöyle anlatayım. Mehmet Ali Aydınlar çekildikten sonra, daha doğrusu aday olmaktan vazgeçtikten sonra akşamına, o öğlen oldu biliyorsun, akşamına Hakan Safi, ondan sonra yine ben o sırada Aziz Yıldırım Kaladı'yla ve diğer cami adının önde gelen isimleriyle de görüşüyordum.

0: Aynı zamanda Barış Gökçük'le de görüşüyordum. Hal böyle olunca Mehmet Ali Aydınlar'a bundan sonraki rotanız nedir? Ya da işte çekilseniz de adaylara herhangi bir başkan olan birini destekleyecek misiniz maddi olarak gibi bir soru soramadım. Ama şu an kendisi iletişimcileriyle de yollarını ayırdı. Onu da söyleyeyim. Hmm. Hatta iletişimcilerinden diğer adaylarla görüşen isimler de var.
1: Öyle. O da enteresan iş değil mi?
0: Evet. Ya aslında abi garip bir camia Fenerbahçe. Sen de biliyorsun ya. Çünkü evet. Herkesin aslında bir yandan Fenerbahçe'yi çok sevdiği, dost olduğunu biliyoruz ama konu Fenerbahçe olunca, Fenerbahçe koltuğu olunca karşılıklı adaylar maalesef dediğim gibi seçim süreçlerinde birbirlerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Aslında tekrar başa dönmüş oldum ama Aydınlar'ın da birazcık çekinmesine sebebiyet veren konu buydu. Ama rakam olarak abi 300 milyon euro gibi bir rakamla Fenerbahçe'ye geldiği zaman harcamayı düşündüğü bir rakam vardı. 3 Temmuz kısmını ayrıca kendisi muhtemelen açıklayacaktı. Dediğim gibi ben kendisiyle bunu konuşmadım.
1: Yani tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçeli olduğunu, nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor. Yılların Fenerbahçelisi, evet. Yöneticilik de yaptı, Fenerbahçe'ye sponsorlukları var. Ama o dönem ağzından böyle bir şey çıktı ve mahkeme sonucu böyle olursa o zararı tazmin ederim sözü sanki sevgili Suagür o tazmini vermeden de kimse yani o gönül rahatlığıyla hani ben başkan seçerim diyemiyor. Biraz yani o Mehmet Ali Bey'in üzerine yapıştı o para.
0: Abi ama sen de biliyorsun muhtemelen eğer aday olsaydı lansmanda gelecek ilk iki sorudan biri buydu. Zaten Mehmet Ali Aydınlar da başkan adayı olmuşken muhtemelen bunu karşılayacaktı.
1: Aslında başkan adayı olmadan o parayı bir şekilde seçilmesen bile ben şu kadar çok parayı veriyorum deyip başlayıp başkan adaylığının açıklaması lazım diye düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum sana ama
1: şansı bak ben Fenerbahçe kongre üyesi falan değilim veya Fenerbahçe için konuşmuyorum. Sadece o zaman daha çok şansı olurdu diye düşündüğüm için söylüyorum bunu.
0: Yok kesinlikle katılıyorum. Çünkü dediğin gibi yani kendisine gelecek ilk iki sorudan bir tanesi buydu. Kendisi
1: oydu tabii doğru zaten. Doğru.
0: O hani başkan adayı olduktan sonra artık o soruya da olumsuz bir yanıt vermek mümkün değil. Muhtemelen o borç dediğimiz kısım burada kapanacaktı. Ama bundan sonra tekrar Mehmet Ali Aydınlar bahsedilen konuda bir girişimde bulunur mu? Bunu birazcık daha zaman gösterecek diyebilirim abi.
1: Peki diğer şimdi iki aday kaldı. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi. Bu iki aday neleri vaat ediyorlar veya listelerinde kimler olacak? Bilgin var mı sevgili Suagür?
0: Evet tabii ki abi. Aslında abi şöyle başlamam lazım bu sürece. Ben dün Mehmet Ali Aydınlar haberini girerken aynı zamanda Barış Göktürk tarafıyla da görüşüyorduk. Hı hı. Zaten Barış Göktürk'ün bizim ajansımızı da ziyaret etmişti sağ olsun. Tanışmıştık, konuşmuştuk, görüşmüştük, fikirlerini anlatmıştı. Yaklaşık 3 saat görüşme şansımız olmuştu. Ondan sonra yine biliyorsun lansman düzenledi. Basına bir yemek düzenledi, kahvaltı da oldu. Yine orada da görüşme şansımız oldu. Başta aslında abi çok heyecanlı bir şekilde başlamıştı ama hem yöneticilerinden hem kendisinden bizzat duyduğum ifadeyi sana söyleyeyim. Camiada yeteri kadar karşılık bulamadıklarını hissediyorlardı. Böyle bir düşünceleri vardı. Doğal olarak bir gazeteci olarak, bir basın mensubu olarak hani onların bu ifadelerinden zaten Barış Göktürk'ün devam etmeyeceğini anlamıştık ki nitekim dün dediğim gibi Mehmet Ali Aydınlar haberine girerken Barış Göktürk tarafından da bana haber gelmişti. Yarın yol haritamıza dair size bir açıklama yapmak istiyoruz diye ki zaten bugün sabah saatlerinde bana o metin elime ulaştı ki biz öğleden sonra o metni girdik abi. Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım lehine çekilmesi ve evet. Artık kendisi Aziz Yıldırım'ın ekibinde olacak, yönetiminde olacak. Yalnız Barış Göktürk'ün ekibi abi yani iletişim ekibi hem de yöneticilerinden bazıları Aziz Yıldırım tarafında olacak. Şu an Aziz Yıldırım'ın iletişimini Barış Göktürk'ün iletişim ekibi sürdürecek. Onu söyleyebiliriz. Ben orada tam olarak bir birleşmeden söz edebiliriz, bahsedebiliriz. Hakan Safi tarafına gelirsek abi, Hakan Safi aslında biliyorsun Ali Bey'in yönetimindeydi. Sayın Ali Koç'un yönetimindeydi. Seçim Saadettin Saran'ı kaybedildikten sonra zaten Hakan Bey'in o dönemde de yani yönetici olduğu dönemde de başkanlık hayali kimseden saklamıyordu.
1: Evet, açık açık biliyordu. Söylüyordu her yerde.
0: Evet,
1: doğru.
0: Evet, Ali Bey de biliyordu. Zaten Ali Bey de hatırlarsan Aziz Yıldırım başkan olduğu dönemde Ali Koç yöneticiyken Benden sonra Ali Koç gelecek demişti. Aslında Ali

0: Koç da Hakan Safi'ye en azından aralarındaki konuşmalarda, bu Hakan Safi tarafından aldığım bir bilgidir, konuşmalarda benden sonra Hakan bu işi yapar tırnak içerisinde ifadeleri varmış abi. Yani Hakan Safi o dönemden beri aslında Fenerbahçe başkanlığını hayal ediyordu. Nitekim seçim kaybedildikten sonra, onlar adına kaybedildikten sonra kendisiyle görüştük, birebir yüz yüze görüştük abi. O dönemde kendisi bana başkan olmak istediğini, daha o günden, bu bahsettiğim zaman 6-7 ay oldu abi neredeyse, biliyorsun seçimden sonra, seçim kaybedildikten sonra başkan adayı olmak istediğini, bu amaç doğrultusunda çalışmaları başlatacağını söylemişti ki hakikaten 7 aydır ekibiyle beraber başkanlık için, bu adaylık için çalışıyor. Bunu söyleme sebebim şu abi, bazen son günlerde özellikle biliyorsun işte Aziz Yıldırım'ın açıklamasıyla beraber Hakan Safi çekilir mi, birleşme olur mu, ya da Hakan Safi bırakır mı gibi ifadeler kullanılıyor. Buna sana kesin bir dille yanıt verebilirim. Kesinlikle olmaz.
1: Çekilmez. Peki.
0: Yani Hakan Safi hiçbir şekilde çekilmez abi.
1: Peki Sayın Ali Koç aday olur mu? Aday olmayacaksa bu iki adaydan birini destekler mi?
0: Evet abi, önemli bir soru bu. Çok önemli bir soru. Teşekkür ederim bu arada hatırlattığın için. Şimdi ben bugün özellikle sosyal medyada Ali Koç'un adaylığına dair, adaylığı düşündüğüne dair haberler görünce kendisine yakın olan isimlerle, eski yöneticilerinden bazılarıyla işte telefon trafiğine girdik abi, konuştuk daha doğrusu. Kendileri an itibariyle, yani bugün itibariyle Sayın Ali Koç'un başkanlığı hiçbir şekilde, adaylığı hiçbir şekilde düşünmediğini söylediler. Ki ben zaten bunu kendi sosyal medya hesabımda da yazdım. Muhtemelen görmüşsündür. Yani Ali Koç tarafından şu anda, özellikle Ali Koç için söylüyorum çünkü buraya bir parantez açacağım abi. Ali Koç'un böyle bir düşüncesi yok ama Ali Koç'un ekibinden, örnek veriyorum tamamen, inanın bu bilgi değil, lütfen yanlış anlaşılmasın, isim üzerinden gideyim diye dedim diyorum. Mesela Sertaç Komşuoğlu, örnek Komşuoğlu, örnek veriyorum, ben başkanlığa adaylığımı koyacağım diyebilir. Fenerbahçe'de 24 saat çok uzundur bu seçim süreçlerinde. Ya da işte Burak Kızılan çıkıp ben başkan olacağım diyebilir. Bunları bilemeyiz. Ama şu an için Ali Bey'in böyle bir düşüncesi yok. Bunu sadece net olarak sana söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Tabii burada Ali Bey'i destekleyen camiada çok ciddi bir kesim var. Biliyorsun kaybettiği seçimde bile 12 bin oy almış bir başkandan bahsediyoruz ki hatta şunu da eklemek lazım. Birçok insan da o seçime katılmadı. Hani Ankara'dan, özellikle Ali Bey'in Ankara'da çok ciddi bir oy potansiyeli var. Ve oradan çok fazla insan gelmedi o seçime. Bu kadar oy potansiyeli olan bir insanın doğal olarak kimi destekleyeceği merak konusu. Bunu söyleyebilirim abi.
1: Evet.
0: Ali Koç, özür dilerim. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı desteklemez.
1: Evet.
0: Muhakkak onun kendi tabanında, yani üye yaptığı insanlar olabilir, hala görüştüğü insanlar olabilir, oy kullanacak. Bu isimlerden bahsediyorum. Aralarında tabii ki oylar sonuçta şahsi abi. Yani o sandığa girdikten sonra isteyen Fenerbahçe için hangisini uygun görürse ona oy kullanır. Ama Ali Bey burada muhtemelen Aziz Yıldırım'ın karşısında bir tavır alacaktır. Çünkü artık Aziz Yıldırım ya da Ali Koç o iki denklem arasında Fenerbahçe camiası sıkışıp kalmak istemiyor. Yeni yüzler aranıyor. Hakan Safi hem yeni bir yüz hem de Aziz Yıldırım'ın şu an karşısında doğal bir aday. Doğal olarak Ali Koç'u düşünen, yani Ali Koç'u destekleyenler, o bahsettiğim 12.000, 15.000 kişilik üye muhtemelen yüksek oranda Hakan Safi tarafına oy kullanacaktır diye düşünüyorum. Ama sen de biliyorsun, yani bu seçim süreçlerinde yaptığınız bir açıklama, yapamadığınız bir hareket ya da işte Fenerbahçe camiasını rahatsız edecek herhangi bir unsur sizin seçim kaybetmenize...
1: Bir kelime seçim kaybettirir. Aynen öyle. Kesinlikle doğru diyorsun. Öyle.
0: Yani şunu beraber yaşadık abi. Ben hala söylüyorum. Ali Koç, özür dilerim, Saadettin Saran seçim kazanmadı. Ali Koç kaybetti. Yani bunu hepimiz biliyoruz.
1: Doğru.
0: O gün hani ben %55'e 45 dediğimde bazı insanlara, seçim böyle biter dediğimde, Ali Koç tarafından, yöneticilerimden bana tepki gösterenler oldu. Sen ne diyorsun diye. Bak 55'e 45'i beğenmiyorlardı. O kadar favori görüyorlardı Ahmet abi. Öyle anlatayım sana.
1: Evet.
0: Çünkü hakikaten gerçek buydu. Ama camia orada bir tepki verdi. Bugün gelinen noktada böyle bir tepki yok. Doğru. Ama özellikle Aziz Yıldırım'a başkanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde, yani 2018'den sonraki dönemde camiayı çok sahipsiz bırakması, özellikle maddi anlamda kulübe katkı sağlamamış olması sebebiyle bazı tepkiler var kendi kalanında.

0: yaptığından bahsediyorum. Bu tür tepkiler var ama senin de bildiğin gibi yani Aziz Yıldırım hakikaten hem Fenerbahçe hem Türk futbolu için bir efsane başkanı.
1: Evet, önemli yani, bir isim.
0: Büyük bir kulüpte. Doğru. 20 yıl başkanlık yapabilmek zaten başlı başına çok ciddi bir başarı. Peki kulübün bugün kabul edelim stadından tesisine, işte amatör branşlarından ya da olimpik branşlarından
1: her şeyinde imzası var Ali Bey, Aziz Bey'in, doğru.
0: Var. Yani bunu kabul etmek lazım. O sebeple Aziz Bey'in Fenerbahçe'ye kattıkları ortada. Ama dediğim gibi o son 2018'den sonraki dönemde de yapmadıklarıyla daha doğrusu
1: doğru.
0: Bir tepki var. Bir de imza süreci vardı biliyorsun.
1: Evet, o da yıpratıcı oldu Aziz Bey için. Evet.
0: Oldu. Orada da kırgınlıklar yaşandı. Aslında özür dilerim. Kestirilmesi biraz zor bir seçim abi. Onu sana söyleyebilirim.
1: Çok zor. Çok zor. Ben son güne kadar gider gelir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Böyle açık bir fark.
1: Az hata yapan kazanır gibi geliyor bana. Yani şey dediğin çok doğruydu. Kullanacağım bundan sonra her kelimeye dikkat edeceksin. Yani vaatler verirken dikkat edeceksin. Neler bakalım nasıl bir seçim süreci olacak. Daha seninle bağlantılar yapacağız Süha Gür bu seçim sürecince. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdin. Hem Anadolu Ajansı'ndan hem de sen Süha Gür olarak, muhabir olarak çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: İyi akşamlar. Evet, Anadolu Ajansı'ndan Fenerbahçe muhabiri Süha Gür bizlere Fenerbahçe ile ilgili son dakika bilgilerini verdi. Şimdi biz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Orbus.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para. Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Kısa reklam aramız bitti. Şimdi stüdyo konuğumuz gazeteci Aydın Bayram, deneyimli gazeteci arkadaşımla beraberiz. Hoş geldin sevgili Aydın Bayram.
3: Hoş bulduk Ahmet.
2: Evet Aydın Bayram, Beşiktaş dün kupaya, ki Beşiktaşlı taraftarlar artık bari bunu alın, bunu alın ve en azından bir maç az oynayın. Avrupa kupalarına daha geç hazırlanalım. Hatta belki 3 maç, bilmiyorum. 1 maç mı 2 maç mı?
3: 2 maç.
2: 4. bitirirsen 2 maç değil mi? Kupayı bitirirsen, kazanırsan belki tek maçta
3: direkt
2: katılacaktı.
4: Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaktı.
2: Maalesef Beşiktaş taraftarının bu hassasiyetini takım anlamamış herhalde, ki dün Konyaspor'a son dakikada penaltı golüyle yenildiler. Penaltı itiraz bile etmedi Beşiktaş taraftarı.
4: Penaltıydı.

0: Yani penaltı diye...
1: Niye çok tartışıldı dışarıda başladı? Hani Fenerbahçe'yi hatırla. Ya, o maçta çok tartışılmıştı
0: bu. Fenerbahçe derbisinde yine Akbodu'nun çizgide mi değil mi tartışmasının bir benzerini dün. Yani olay Hikmen'in olaytandan sıyrılıp işi ceza sahasına kadar...
1: Çekmeye dışarıda getirip, başladı ama ceza sahası içine düşürebildi.
0: İş oraya kalmaması lazım. Yani doğru. Beşiktaş'sa bu sene... Avrupa Ligi'nde yoksun, yetmez Konferans Ligi'nde yoksun, yetmez Süper Lig'de yoksun, yetmez Ocak ayında Kasım ayında havlatıyorsun, yetmez Ocak ayında 7 transfer, yetmez derbi kazanamama, yetmez Beşiktaş'ın futbol şubesinin iflas ettiği Türkiye Kupası'nın yarı final kendi taraftarın önünde, 40 bin taraftarın önünde, senin de ifade ettiğin gibi bari bir kupayı alalım, Avrupa Ligi'ne kalalım, sezonu geç açalım ama 23 Temmuz'da Konferans Ligi'nde maça çıkacaklar. Ama 5 ay açısından dünkü maç hem Sergen Hoca'nın bence tırnak içinde taraftarla bağının koptuğu bir maç. Yani maç sonu tribünler Sergen Yalçın istifa diye bağırıyorsa, bununla yetinmeyip Serdar Adalı istifa diye bağırıyorsa ve maç sonunda Sergen Hoca'nın ben bu reaksiyonu beklemiyordum diyerek taraftar beni istifaya çağırıyorsa, iki maç sonra geleni yapacağıma cümlesini getirdiği nokta, ben sezon sonunda Sergen Yalçın ile beraber yolların ayrılmasını bekleyen taraftayım. Niye bunu söylüyoruz? Beşiktaş bu sene sezona Solskjaer'le başladı. Avrupa Ligi'ndeki Lozan hüsranından sonra ligin ikinci haftasında, ilk hafta Eyüp maçı kazanılmış, ikinci haftasında göreve Sergen Yalçın geldi. İkinci haftasında. Dile kolay. İkinci haftasında. O zaman Beşiktaş evet mental olarak yorgun, moral motivasyon olarak yorgun ama lig yarışında tutunabilecek bir kadrosu var. Ama nihayetinde bu kadro Kasım ayında Sergen Hoca yönetiminde havlu attı. Sergen Hoca dedi ki bu kadroyu ben kurmadım. Ocak ayında transfer yapmamız lazım. Hatta ben bu mikrofonda şu ifadeyi kullandım. O zaman Beşiktaş Lig'de dördüncü hangi hedef için Ocak ayında takımı değiştirecek? Efendim 65 milyon euroluk transfer yapacak 7 oyuncu geldi. 65 milyon euroluk bir maliyetten bahsediyoruz. Bana o dönem karşı çıkan Beşiktaşlı taraftarlar şu argümanı savundu. Lig'de ikinci iddiamız var. Lig'de üçüncü iddiamız var. Türkiye Kupası iddiamız var. Nihayetinde ikincilik iddiası gerçekleşmedi. Üçüncülük iddiası gerçekleşmedi. Derbi kazanma iddiası gerçekleşmedi.
1: Hiçbir derbi alamadı, doğru.
0: Hiçbir galibiyet alamadı.
1: Son Trabzon maçı var.
0: O da bir kıymeti yok. Yani yensen ne olur, yenisen
1: artık
0: ne olur.
1: Artık yensen de diyorsun.
0: Aynen, şey çünkü yok. Üçüncü belli, dördüncü zaten belli. Şunu ifade etmek lazım. Serdal Adalı Başkan bu sene sezon başı 12 transfer... Ocak ayı ile beraber yaklaşık 15 tane oyuncuyu elden çıkardılar. Kiralık, satılık, bazısının bonservisine eline verip alacaklarından düştüler. Ve Ocak ayında da 7 transfer, toplam 19 transfer. 19 transfere 111 milyon euro harcandı. 19 transfer 111 milyon euro ve bugün elde var sıfır. Ya şimdi biz Türkiye Kupası'ndaki Konya maçını teknik, taktik açıdan yorumlayamayız. O maç öyle bir maç değil. Futbolcu grubunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve ekibinin şunu bilmesi lazım. Tutunacağımız tek dal var. Beşiktaş taraftarına sezonu affettireceğimiz tek final var. Türkiye Kupası finalini
1: üstelik Galatasaray Fenerbahçe elenmiş.
0: Bravo. Galatasaray Fenerbahçe'nin olmadığı bir
1: doğal
0: kupa.
1: Doğal olarak en büyük favori olmuşsun.
0: Evet. Gençler Birliği Trabzon maçında büyük ihtimal
1: İki maç kazan ve kupayı al.
0: Aynen ve Avrupa'ya git düşmüşsün. Ve Avrupa'ya gittiği zaman Avrupa Ligi'nde maçın Ağustos'un ikinci yarısında. Şimdi bunun bir benzerini geçen sene Solskjaer döneminde Samsun'la girilen yarışta ligde üçüncü olup dördüncü olup yine konferans Avrupa Ligi'ne gittin, yine playoff'un ilk aşamasına gittin ve Shakhtar Donetsk çıktı sana.
1: Evet.
0: Orada elendin, oradan bir yatay geçiş yapıp konferans Ligi'ne, oradan da Lozan elendin. Şimdi bu tabloda yani Beşiktaşlı taraftarlar bence şunu düşünüyordur. Konya Spor'un gösterdiği direnç, gösterdiği reaksiyon, oyun bilinci.

0: haddini bilerek oynama ve İlhan Palut yönetiminde ister 90 artı 5 de ister 90 artı de ne dersen de 89 de 90 de nihayetinde o penaltıyı yaptırıp rakibe o imkanı veriyorsan ve kalende golü görüyorsan ve futbol olarak özellikle ikinci yarı beklentinin altında kalıyorsan bu acı gerçekte yüzde kalmak zorundasın. Şimdi evet Beşiktaş'ın oyuna ortak olduğu dönemler var. İki tane top direkten döndü. Oha yapılan bir pozisyon var. Penaltı verilir verilmez mi? Ya bu işin bir tarafı. Ama bardağın boş tarafında futbolcu grubu bence Konyaspor yenecek futbolu oynayamadı. Rakip oynatmadı. Yani Beşiktaş'ın sahaya çıkan 11'inde kanatsız bir 11
1: hiç
0: var.
1: Etkili olamadı
0: Yani
1: zaten maçta.
0: kanadın
1: Evet.
0: kanadın yok. Şimdi merkez orta sahada Aslani, Orkun, Endidi, Olaytan sağ açık oyuncusu değil. Sağ açıkta Olaytan var. Şimdi 4 tane kanat oyuncusu var. Raşit sakat tribünde. Cengiz Ünder, efendime söyleyeyim, Jota ve diğer oyuncu şimdi hemen aklıma gelecek o da Cengiz Ünder, Jota ve Bilal Ertuğrul. Sen şimdi burada Bilal Ertuğrul'u sol açığa koyuyorsun. Sağ açıkta ki Bilal Ertuğrul de forvet oyuncusu. Hani onu arka direklerini yapmak istiyorsun. Ama o performansı uzak olmuyor. Tutmadı. Oha bakıyorsun. Oha topu getiremiyorsun. Çünkü kanat oyuncun yok. Şimdi böyle tıkandığın anda rakip orta sahada temaslı futbol, defansta dirençli, özellikle Adil bence çok iyi ve milli takıma kadar yükselmesini beklediğim bir oyuncu Konyaspor'un defansında ve müthiş bir oyuncu profili var ve bak İlhan Palut'un yaptığı oyuncu değişikliği olayı ilk beye aldı. Olayı ilk beye aldı 70'li dakikalarda. Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği tribün baskısıyla 82. dakikada Çerni. Şimdi tribün Çerni diye tezahürat yapmasa, Çerni diye almıyorsan oyuna ve tek
1: Ki
0: değişiklik.
1: aksıyorsun yani, değil mi?
0: Bravo ve aksıyorsun. Şimdi Cengiz Ünder'le başlamıyorsun, Çerni'yle başlamıyorsun, Jota Silva'yla başlamıyorsun. Niye?
1: Cengiz
0: Olay
1: Ünder'i
0: Tandan,
1: anlarım da onunla
0: Olay Tandan,
1: başlamasını
0: hayır şimdi
1: Çerni
0: hani
1: ile başlarım yani.
0: o zaman evet bravo Çen'le baş onu da yapmıyorsun.
1: Yani.
0: 80'e kadar tek oyuncu değişikliği. Yani bu bence Sergen Yalçın'ın da sahaya sürdüğü 11 yapamadığı oyuncu değişiklikleri orta sahada her şeyi Orkun Kökçü'ye bırakmak yetmez. Çünkü rakip de diyor ki Beşiktaş'ın en kreatif oyuncusu kim? Orkun Kökçü.
1: Orkun.
0: Birebir oynayalım.
1: Ben onu tutayım diyor, değil mi?
0: Bravo. Birebir oynayalım. Temaslı futbol oynayalım ki hakem de buna çanak tuttu. Yani sarı kartlarını çok geç kullandı.
1: Zaten herhalde gole en çok yaklaşığı da Orkun'un şutuydu
0: Evet,
1: Beşiktaş'ın. Başka bir
0: ikinci
1: şeyi
0: yarı
1: yok.
0: ilk yarıda Bilal Ertuğrul'un şutu vardı ama nihayetinde baktığın
1: Evet.
0: zaman Beşiktaş sezonu kaybettiği ve elde var sıfır dediğimiz bir tablo. Şimdi tribünler Sergen Yalçın istifa diye bağırıyor. Yetmiyor. Serdar Adalı istifa diye
1: Aydın
0: bağırıyor.
1: Bayram, sen de bir dokun bin ah işit oldu yani. Şöyle
0: Şimdi
1: bir Beşiktaş dedim, başladın,
0: bir
1: bakıyorum
0: es verelim.
1: 8-10 dakika olmuş hiç susmamışsın.
0: Bir es verelim çünkü notlarıma baktığınız zaman
1: Yok,
0: sevgili
1: arada bir
0: abi.
1: hatırlatalım. Aydın Bayram konuğumuz efendim. Tabii ki anladınız, Beşiktaş konuşuyoruz ve
0: Bugün Beşiktaşlı
1: TRT Radyo 1 Spor Servisi programındasınız şu anda.
0: bugün Beşiktaşlı birkaç yönetici dostumuzla konuştum. Hani bizi dinleyen
1: Bu arada bana sorular da geliyor.
0: evet ha.
1: Sergen Hoca istifa etti mi
0: Ha
1: diyen var,
0: şimdi
1: bak
0: oraya
1: var.
0: geleceğim.
1: Ama başkan istifa etmeyecek mi diye gelen soru
0: Evet,
1: da var.
0: asla ve asla Beşiktaş'ın Sayın Başkan Serdar Adalı'nın ajandasında bir kongre süreci yok.
1: Konuşalım onu. Konuşalım.
0: Konuşalım.
1: Bakalım, bir sorulara da bakalım. Sergen Hoca hakkında çok soru geliyor, onu söyleyelim. Bak, en büyük bizim programın devamlı takipçisi, çok büyük bir Beşiktaşlı Samet Başkan, tanıyorsun.
0: Selam söyleyelim.
1: Samet Başkan zaten bize her gün selamını gönderir. Samet Başkan bile bunu yazdıysa taraftarın durumunu ben düşünüyorum yani, ne durumdadır. Samet Başkan demiş ki, çok üzgünüz, gelecek seneye de ümidimiz yok bu anlayışla demiş. Bak buradan,
0: çok doğru.
1: Buradan yok bu anlayışla kelimesi demek ki yönetimi de hedef alıyor. Mesela Samet Başkan da bu kelimeden şimdi, ben onu hissediyorum.
0: Hani bugün dedim ya sevgili Ahmet,

0: İki tane Beşiktaş yönetici dostumuzla konuştuğumuz zaman Beşiktaş taraftarlarına özür diliyorlar ama ajandalarında bir seçim yok. Bu işin bir tarafı Sergen Hoca bölümüne geldiğimiz zaman maç sonunda soyunma odasına gidiyor. Futbolcu grubuna diyor ki ben Trabzon maçına çıkmayacağım arkadaşlar. Görevi bırakıyorum. Bunu Beşiktaş'ın profesyonelleri lojisinde maçı izleyen Sayın Başkan Serdar Adalı'ya aktarıyorlar. Serdar Adalı ve 4 yönetici soyunma odasına gidiyor. Diyorlar ki hocamız Sergen Yalçın'ın görevi bırakamazsın. Sezonu seninle tamamlayacağız. Çünkü bu hafta sonunda Trabzon derbisi var. Ondan sonra ligin son maçı var. Ondan sonra bir kez daha durum değerlendirmesi yapalım. Fevri karar verme. Biraz sağduyulu olalım. Evet, bu maçın şokuyla beraber ve tribün baskısıyla beraber, tribün reaksiyonuyla beraber bu kararı vermekte acele etmeyelim. Düşünelim. Beşiktaş takımı bugün aslında idman yapacaktı. Finale çıksaydı takıma izin verdiler. Yarın Trabzon maçının hazırlıklarına başlayacaklar. Ama benim Beşiktaş camiasında gördüğüm izlenim Trabzon maçında Beşiktaş kazanabilir, kaybedebilir. Son iki maçı 6 puanla da kapatabilir ama ben Sergen Yalçın'ın bu tribün baskısı altında bu bir sonraki maç alınacak saha sonuçlarının başarısız olduğu anda tribünden yine Sergen Yalçın istifa diye bağırdığı bir tabloda onu öngörmek lazım. Bu baskıyı kaldıracak bir potansiyeli göremedim. Dün maçı kenarda çok samimiyetle söyleyeyim. Bir taraftar gibi izledi. Oyuna müdahalesi hiç yoktu. Vücut dili kendi futbolcu grubu inanmadığını görüyoruz. Yani Beşiktaş pozisyon kaçırıyor. Sergen Hoca yedek kulübesine oturup maçı izliyor. Yani daha önce bildiğimiz Sergen Yalçın profilinden çok uzak.
1: Ama bu takımı da şimdi yarısını o aldırdı ya.
0: Şimdi oraya geleceğim. Çok doğru bir
1: Yani
0: nokta.
1: kusura bakmasın ama sen şimdi dedin ki futbolcuların inancı kalmıyor. Futbolculara iyi de hocam yarısını sen kurdun bu takımın.
0: Şimdi bazen evde yaptığın hesabın sahada karşı alamadığını gördüğüm bir tablo var. Çok doğru bir ifadesi kullandın. Devre arasında 7 oyuncu aldın. Yasin'i hiç kullanmıyorsun. Çünkü Yasin evet stoper mevkisi şu anda dolu. Bazen sol bekle denedi Antep deplasmanında ki orada da sırıttı. Onun dışında kaleci Davis Vazquez'i de kullanmıyorsun. Ama diğer 5
1: Niye
0: oyuncu
1: aldıkları belli değil zaten. Hiç, geçen sene hiç maç yapmamış bir adam.
0: aynen. Yani son dakikada
1: 100 bin dolar bile versen para paradır.
0: Ersin'in
1: Niye verip alıyorsun?
0: sakatlığında ya kalede oynar mı diye ki cezalı olduğun dönemde bir maç oynadı. Fena değildi ama Beşiktaş seviyesinin altında. Nihayetinde Beşiktaş daha bir yüksek kalibreli bir kaleci alacak. Şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş Sergen Hoca'ya 7 transfer yaptı. 8. transfer sezon başında Cengiz Ünder. 9. transfer sağ bekte Gökhan Sazlığı hiç oynatmadı. 9. 10. transfer Rıdvan Yılmaz oynatıyor. 11. transfer Jota Silva. Yani Sergen
1: Aslında yarım
0: Yalçın'ın
1: değil tam takım
0: bir
1: almış.
0: evet bir ilk 11 almış ama bunları hani aldı kendi oyuncusunu bile oynatmıyor. Ha ya da oynattığı oyunculardan maksimum verim alamıyor ki hem derbi karnesi hem iç sahada ya da ya şöyle bir tablo var sevgili Ahmet. Küme düşen karı gümrüğe kendi taraftarı önünde pozisyonu girmeden puan veren bir Beşiktaş'tan mı bahsediyoruz? Samsun deplasmanında çok kötü bir futbol. Mağlup oluyorsun. Geliyorsun. Yara salmak için çıktığın kendi sahanda karı gümrüğü bile yenemiyorsun. Burada
1: Hatırladığın böyle çok
0: bir
1: ya
0: tek Göztepe maçı.
1: Beşiktaş eski günlerdeki gibi
0: Bir
1: tamam
0: tek
1: doğru
0: Göztepe
1: yolda
0: maçı.
1: dedim. Var
0: 4,
1: bir tane
0: 4,
1: var
0: 4-0'lık
1: diyorsun.
0: maç. Göztepe maçı.
1: Skordan bağımsız konuş. Futbol
0: Evet.
1: çok
0: Futbol
1: iyiydi.
0: çok iyiydi. Ama tek maç. Yani ikinci yarıda evet çok beraberlik aldığı bir seri var. 12 maçlık bir periyot var. Orada üst üste aldığı 3 galibiyet var. Bunların bir tanesi Başakşehir, Kocaeli ve Göztepe. Ama onun dışında bir maç galibiyet, bir maç beraberlik, bir maç mağlubiyet. Bu
1: İstikrar
0: sürdürülebilir
1: yoktu
0: bir...
1: evet
0: Bravo.
1: doğru.
0: Şimdi Sergen Yalçın bugün niçin eleştiriyor? Ekranda yaptığı yorumculuk dönemindeki her cümleyi bugün Sergen Hoca'nın önüne konuyorlar. Hatta yayına girmeden önce beraber baktık. Konya maçı için Sergen Hoca ne diyor çıktığı ekranda? Ya kendi sahanda, kendi taraftan da Konya'yı yürüyerek bile yenersin. Bana Konya maçı anlatmayın
1: yani
0: diyor.
1: Yani yorumculuk yaptığı dönemde böyle bir sözü var. Hatta, ve her dediği de karşısına çıkıyor.
0: Çok haklısın. Hatta o dönemde Van Bronckhorst'u yerden yere vuruyor.

0: Motor hoca diyor. Sol şehri yerden yere vuruyor.
1: Beşiktaş'ı zaten formasını bırak bu ligi dördüncü
0: Bravo.
1: bitirir.
0: Şimdi şöyle bir
1: Niye ilk
0: gerçek var.
1: üçte Beşiktaş ikinci olmalı, en kötü üçüncü olmalı
0: Aynen.
1: diyordu. Ne oldu
0: Şimdi
1: hocam? Dördüncü aldın.
0: aynen dördüncü bıraktın.
1: Dördüncü bıraktın.
0: Ve
1: Yani
0: sıfır çektiğin bir
1: ligin
0: tablo.
1: boyu daha uzun olsa üçüncü olma
0: Aynen.
1: şansın da yok. Belki beşinci olacaksın.
0: Doğru.
1: Bir de o var yani.
0: Şimdi yani hem Van Bronckhorst'u eleştiriyor hem Solskjaer'i eleştiriyor. Puan ortalaması olarak
1: Onların altında.
0: onların altında.
1: Peki Serdal Adalı'ya dönelim. Sayın Başkan'a dönelim.
0: Dönelim.
1: Geçen sene Beşiktaş'a diyelim ki devir aldığında kaçıncı sıradaydı?
0: Yine bu seviyelerdeydi.
1: 4-5 miydi? 5
0: 4'tü.
1: mi? 4 müydü?
0: 4'tü.
1: 4'te aldı, 4'te.
0: Evet.
1: Kaç para harcadı?
0: 111 milyon euro bu sene.
1: 111 milyon lira harcıyorsun. Bir basamak yukarı çıkamıyorsun. O zaman niye harcadın?
0: Şimdi orada şimdi tabii şunu gören...
1: Fenerbahçe taraftar da ne diyor? Zaten Fenerbahçe ikinci oluyordu.
0: Aynen.
1: Anlatabildim mi yani? Hiç para harcamasanız ikinci oluyordu.
0: Ya
1: ben
0: sevgili...
1: zaten var ya en başta Ali Bey'in Taceddin Bey'den öncesine dönmek lazım. Fenerbahçe'ye bir anda geçtim ama kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: Yani
0: demek?
1: Çok benzer örnekler. Para
0: çok
1: harcamaları
0: haklısın.
1: O yüzden diyorum. Mesela İsmail Hoca ile beraber takım ikinci oldu değil mi?
0: Evet.
1: Ben onu ikincilik saymam. Şampiyonluk
0: 99
1: gibi.
0: Puan 99 gol.
1: Hatta Galatasaray camiasından bile açıklamalar var. Yani Fenerbahçe'nin bu ikinciliği şampiyonluk gibi. Yani o yüzden bizim şampiyonluğumuz çok kıymetli bu sene dediler.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Doğru.
1: Çünkü adam 99 gol atmış, 99 puan toplamış.
0: Aynen.
1: Şimdi bakıyorsun 99 gol atmış, 99 puan toplamış Fenerbahçe Ali Bey bozdu. Bozmadı mı?
0: Bozdu.
1: O kadroyu
0: geldi.
1: Bir sürü adamı gönderdi. Hocayı da gönderdi.
0: Aynen.
1: Dünya para harcadı.
0: O çok doğru.
1: En az 100, ne kadar 150 milyondan fazla para harcadı
0: Tabii.
1: o sene.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: O takım bir önceki sene topladığı puanı neredeyse üçte ikisini ancak toplayabildi.
0: Çok haklısın. Şöyle bir tablo var. Beşiktaş açısından.
1: Beşiktaş da öyle baktığın zaman.
0: Beşiktaş açısından şöyle bir tablo var. Son 5 yılda 5 başkan 10 teknik direktör. Şimdi bugün bazı Beşiktaşlı taraftarlar şu argümanı kullanıyor. İstikrar lazım. Sergen Hoca'ya bir yıl daha verelim. Verelim. Beşiktaş'ın çocuğu. Beşiktaş'ın son şampiyon teknik direktör. Ancak Beşiktaş'ın eldeki mevcut kadrosundan seneye devredeceği miras, futbol mirası var mı? Yok. Futbol kalitesi var mı? Yok. Futbol kalitesi var mı? Yok. Mücadele gücü var mı? Yok. Beşiktaş için yani Beşiktaş taraftarların yani Sergen Yalçın'a karşı çıkan taraftarların en büyük korkusu Sergen Yalçın'la beraber yine sezona başlamak ve bu kötü gidişatın yeni sezona yansımaları olursa ve yine Kasım ayında havlu atarsa 5. sezonda havlu atma ihtimali var mı yok mu? Bence var.
1: Var.
0: Niye? Çünkü Fenerbahçe'de bir seçim atmosferi var. Daha güçlü başkanlar, daha yüksek bütçeli bir transfer planlarından konuşuluyor. Sayın Başkan Dursun Özbek tek aday ve son 4 yılın olacak bu yılla beraber üst üste 4. şampiyonluğu. 26. şampiyonluk, hı hı. Oturmuş bir kadro, oturmuş bir yönetim, yenilenen bir yönetim, daha güçlenen bir yönetim. Şimdi bu yarışta Beşiktaş'ın bir yerde 380 milyon euroluk Galatasaray, 350 milyon euroluk Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugünkü bütçe değeri, takım değeri 180 milyon euro. Trabzonspor 110 milyon euro, Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor 55-60 milyon euro.
1: Evet.
0: Bu kadar makas farkı açıldığı zaman Beşiktaş sezon sonunda Haziran ayında bugünkü mevcut yönetimle beraber bu mali tabloda 24 milyar TL borç var. Şimdi Sayın Başkan Serdar Adalı dün gece uyumamıştır çok. Samimiyetle söylüyorum, yakından da tanıyorum. Ha, bütün Beşiktaş toplantına gittiğim için biliyorum. Sayın Başkan'ın bir ifadesi var. Ocak ayında ben Sergen Yalçın istediği her oyuncuyu aldım dedi. Başkanın bütün top Sergen Yalçın dedi. Burada Sayın Başkan'ı kutlamak lazım. Hani Sergen Yalçın'ın istediği her oyuncuyu aldı. 60 milyon euroluk borcun altına da girdi. Taşın altına elini soktu. Şimdi burada faturayı kime kesmek
1: Şahsi
0: lazım?
1: Şahsi kefalet mi verdi oralarda?
0: Yok. Kulübün kefaleti. Kendini de elin cebine attı biliyorum.
1: Ya mutlaka
0: attı,
1: atmıştır.
0: Attı.
1: Kulübe ilk başkan olduğunda 25,
0: evet.
1: 30 milyon euro dedi.
0: Evet. 38
1: hafta,
0: milyon euro.
1: Değil mi?
0: 38 milyon euro. Dile kolay. Büyük paralar sevgili Ahmet. Ki o günkü kurla bugün kurdu. Hesapladığın zaman
1: tabii ki büyük paralar.
0: Büyük
1: yani
0: para.
1: Çok büyük
0: yani
1: para
0: 38 milyon, hani 40 milyon euro de dehşet rakamlar. Şimdi ama Beşiktaş'taki en büyük tehlike
1: ama aklıma
0: burada
1: ne geldi biliyor musun?
0: Lütfen.
1: Bir önceki başkanlık yarışındaki adayı neydi? Hüseyin Yücel.
0: Hüseyin Yücel Ocak ayında bir aylık başkan yaptı.
1: Hüseyin Yücel demişti ki ben

0: Şu ana kadar 50 milyon euro harcadım dedi.
1: Doğru. Evet.
0: Dedi ki ya 5 yaşa başkanlık veya başkan yardımcı yapıyorsan harcayacaksın dedi.
1: Aynen.
0: Çıkartıp cebinden vereyim. Hani sanki bir anda çıkartıp verecekmiş gibi. Ne olacak ya, al
1: Verdi
0: sana ve
1: zaten, verdi.
0: ya zaten kulüpten veriyorsun. Sen cebinden vermiyorsun
1: Sayın
0: ki.
1: Başkan 38'lik cebinden verdi. Sonra işte sponsorlar işte yapılacak o dikey taş projesi gibi bir sürü proje
0: O
1: üretiliyor.
0: 38 milyon şeylerin alacağıydı. Hüseyin Yücel'in alacağını kulüp vermiştir.
1: Yok. O da Hüseyin Yücel parasını almadı.
0: Almadım
1: Almadı
0: daha.
1: daha.
0: O da almamış.
1: Ha, o
0: Bak
1: da
0: o da
1: almadan
0: ayrı bir
1: alacak. O
0: o da
1: anlamda.
0: alır,
1: Ha
0: mutlaka alır
1: tabii
0: da.
1: yani.
0: Bu arada
1: Şimdi
0: hala efsane ibanla tutulan Sayın Demirören'in alacağı değil
1: 100
0: mi?
1: milyon TL'ydi o
0: 100
1: zaman.
0: milyon TL'ydi ama o zaman çok büyük
1: Büyük
0: paraydı.
1: dehşet paraydı sevgili Ahmet.
0: Doların 2 lira
1: Ama
0: olduğu dönemden
1: aynen.
0: bahsediyoruz
1: Bugün
0: yani.
1: 5 yaş açısından Sayın Başkan'ın şuna karar vermesi lazım. Sergen Yalçın'la yola çıkacaksa, devam edecekse şuna karar verecek. Ne olursa olsun şartlar, ben sezon sonuna kadar, yani sezonu tamamlamak açısından Sergen Yalçın. Yoksa ilk kırılma anında biz geçen sene bu mikrofonlara Solskjaer'le beraber yine böyle Sergen Yalçın vari bir tablo vardı ki, o Solskjaer iki tane büyük derbi kazanmıştı.
0: İki
1: Sevgili Ahmet.
0: maçta devam eder diyorsun.
1: Yani burada şunu karar vermesi lazım. Ben ne olursa olsun Sergen Yalçın'a devam edeceğim. Hocama inanıyorum. Yoksa ilk kırılma anında hocadan vazgeçtiğin an yaptığı transferler, oyun şablonu, futbolcu grubu bir arada tutmak çok zor olur. Ondan sonra yeni gelen hoca diyecek ki Sergen Yalçın gibi, benim kurmadığım kadro. Ocak ayında bir transfer daha dönümü
0: Beşiktaş
1: lazım.
0: aynen bunu çekiyor kaç senedir zaten.
1: Evet. Niye? Çünkü bu öngörüyü, bu radikal kararları almak lazım. Ya devam
0: Vallahi
1: ya
0: tam bir
1: oyuncu
0: kısır
1: teknik
0: döngü
1: adam
0: bu yani.
1: değişikliği.
0: Ne yapacak peki o zaman Sayın Başkan, bir sürü transfer yaptık.
1: Şimdi
0: Mecburen
1: mesela
0: Sergen Yalçın'a devam mı diyecek?
1: şu anda %50-50, ben çok samimiyetle söyleyeyim. Trabzon maçında, bu hafta İstihdadi'deki Trabzon maçında, Trabzon'un galibiyeti anında ki ihtimal dahilinde tribünlerden bir daha yönetim istifa, Sergen Yalçın istifa reaksiyonu gelirse, ben Sergen Yalçın'ın basın toplantısı yapıp affını isteyeceğini düşünüyorum. Beraberlikte yani oradaki futbol gücü, hatta bugün mesela birçok haber görüyorum işte Orkun Kökçü ve takım arkadaşları Sergen Yalçın'ın yanında. Futbolcu grubunun bunu söylemesi gayet doğal. Yani hocasına sırtını dönecek bir tablo yok ama sahadaki gerçeklik, sahadaki futbol gücü yani Beşiktaş camiasına çok uzak. Yani sahada oynanan futbol beklentinin çok çok altında. Bunu ifade etmek isterim.
0: Evet. Vallahi hem Fenerbahçe'den Beşiktaş'ta enteresan gelişmeler göreceğiz bu sene, öyle gözüküyor.
1: Yani Fenerbahçe'den Sayın Başkan
0: Ama
1: Aziz
0: Beşiktaş'ın en
1: Yıldırım'ı,
0: azından seçim olmayacak diyorsun.
1: yani Sayın
0: Ben
1: Başkan
0: seçim olmaması taraftarıyım ama zaten.
1: Zaten geçen sene oldu. Yani her dakika yönetim
0: Şey, her
1: seçim
0: sene seçim olur. Yani
1: olur mu? Yani
0: ondan
1: o
0: sonra senelerde oluyordu işte.
1: yani büyük sıkıntı. Hatta şimdi Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı çok yakından tanıyorum ben. Yaklaşık 37 yıldır spor medyasının içindeyim.
0: Yani 37 yılın 25 yılında neredeyse
1: Aynen.
0: Aziz Bey
1: Sayın
0: vardı.
1: Başkan'la
0: Tanımaman
1: röportaj yaptım.
0: mümkün
1: Aynı
0: değil.
1: masada oturdum. Deplasmana gittim. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın en son divan kurulunda yaptığı konuşma bütün Fenerbahçe camiasını, Fenerbahçe kongre üyelerini etkilemiştir. Yani orada Saadettin Saran'a, hani kongre kararı Saadettin Saran'a çok net olarak sordu. Sıdık-ı Şerif'i kim aldı? Yaptığınız sponsorluk gelirinin ne kadarını kırdırdınız? Çıkın açıklayın. Sayın Saadettin Saran bunlara cevap veremedi. Veremedi ve nihayetinde Galatasaray derbisindeki kaybedilen skor, kaybedilen futboldan sonra hem hocayı gönderdi hem kongre kararı aldı. Şimdi Sayın Saran ne demişti? Sabıra ve zamana ihtiyacımız yok. Şampiyon olmaya ihtiyacımız var. Başaramadı ve gitti. Şimdi yeni gelen yönetimin önünde de bir yıllık bir süre var. Yani yeni gelen yönetim bir yıl sonra yine seçim alınacak. Niye? Olağanüstü kongre.
0: Evet.
1: Şimdi burada sevgili Süha'nın da anlattığı gibi iki tane aday var. Bir Hakan Safi, diğeri Sayın Başkan, eski başkan,
0: Aziz
1: efsane
0: Yıldırım.
1: başkan Aziz Yıldırım. Barış Göktürk lisesine
0: Çekildi
1: girdi
0: Aziz Bey'den
1: Aziz Bey'in.
0: yana.
1: Burada Ali Koç'un bugün Nakkaştepe'de kendi ofisinde bir toplantı yaptığını biliyoruz.
0: 29 dakika önce toplantı bitmiş.
1: Evet.
0: Sayın Ersin Düzen arkadaşımız, Ersin Düzen.
1: Ben de takip ettim.
0: Beraber
1: ben de
0: çalıştık.
1: Fenerbahçeli birkaç...
0: Ersin Düzen'in verdiği bilgiye göre...

0: bu sene başkan adayı olmama kararı
1: Şimdi
0: almışlar.
1: oraya geleceğim. Şimdi
0: Bu da enteresan değil mi? Bak bunu açar mısın bana? Bu sene başkan adayı olmayacağım kararının altında ne var?
1: çünkü
0: Zaten başarılı olamazsınız. Olamayacak.
1: zaten
0: Bu
1: bir
0: sene
1: yıllık bir dönem.
0: olmayalım mı?
1: Bir
0: Ha,
1: yıllık bir
0: zaten
1: dönem.
0: bir yıllık dönem. Bak bu
1: Orada
0: ona
1: kilit
0: getiriyor
1: cümle.
0: zaten.
1: Kilit
0: Kilit
1: cümle.
0: cümle.
1: Bir
0: Bu sene
1: yıllık bir dönem.
0: aday 2026 aday olmayacağız.
1: Tabii. Şimdi diyor ki hani Galatasaray zaten 4 yılın şampiyonu. Ben olsam bir yıl sonra yine kongre kararı almak zorunda kalacağım. Zaten kongre kararı tüzüğün maddesinde var. Ben 3 senelik geleyim. Hani daha güçlü geleyim. Ama şurada şunu gözden kaçırmamak lazım. Aziz Yıldırım geldi. Şampiyon oldu Fenerbahçe. İhtimal dahilinde güçlü bir yönetimle gelecek. Güçlü bir ekiple gelecek. O zaman şampiyon başkanın karşısına adayına çıkamazsın.
0: Peki başka bir şey soracağım
1: Lütfen.
0: sana. 30 yıllık deneyimine
1: 37.
0: inanarak, 37 yıllık deneyimine inanarak soruyorum. Sayın Ali Koç'a 8 sene camia başarısızlıklara rağmen sabretti ve bir şans da verdi her seferine, değil mi? Hatta erken seçimde olsa bir daha dediler, seçime girdi ve aday oldu, kaybetti zaten.
1: Evet.
0: Saadettin Saran'ı neden bir senede istifaya zorladılar?
1: Çünkü Saadettin Bey'in
0: Hiç destek
1: Ocak
0: almadı.
1: ayında yapamadığı transferler ve en büyük hatası bu takımı golcüsüz bırakmak. Sevgili Ahmet. Yani bunu Fenerbahçe camiasına anlatamazsın. İzah edemezsin.
0: Aslında Saadettin Saran'ın o kadar çok sarılabileceği özür var ki. Bu
1: Aynen.
0: takımı ben kurmadım dese evet mi dersin, hayır mı dersin?
1: Evet derim.
0: Sadece devre arasında işte Gendüzi'yi aldı.
1: Kante'yi aldı.
0: Kante'yi aldı.
1: Musaba'yı aldı.
0: Musaba'yı aldı. Değil mi?
1: Evet. Şerif
0: Alamadıkları
1: aldı.
0: tamam ama gönderdikleri var, dediğin gibi bütün forvetleri
1: Ya
0: gönderdi.
1: sevgili Ahmet, ya burada hani Devin Özek futbol aklı diyorsun, değil mi? Yani ya da teknik direktör Tedesco
0: Ya
1: diyorsun.
0: Devin Özey'i bile değiştirmedi yani.
1: Ya
0: Çünkü Ali
1: bravo,
0: Bey
1: ben
0: demiş ki bir
1: oradayım.
0: şans tanı
1: Yani
0: çocuğa
1: hani
0: demiş.
1: 30 yaşlardaki çocuğa, yani çocuk
0: Hayır,
1: diyeceğim.
0: öyle demiş Ali Bey.
1: Evet.
0: O zamanki gazeteci arkadaşımız tabiri buydu.
1: Evet.
0: Devin Özek gerçekten iyi birisi, başarılı olacağına inanıyorum. Bir şans tanı bence demiş.
1: Ya sevgili Ahmet, futbolun gerçeğine aykırı bir tablo.
0: Ya ben Fenerbahçe'ye başkan oluyorum. Başkan olarak geliyorum, tamam mı? Geliyorsan Fenerbahçe'ye en az bir 100 milyon euro cebinde paran olacak zaten. Değil mi? Hazır böyle taze para, geleceksin, sıcak parayı
1: Şimdi
0: koyacaksın.
1: Ocak ayında sevgili
0: Bir
1: Ahmet,
0: önceki yönetimin sözünü dinlemem ben orada ya.
1: şöyle bir tablo var. Hani Sarı'nın hani Ocak ayına kadar hem Tedesco hem futbolcu grubu hem sayın başkan şahane geldiler. Hani Galatasaray'la beraber o yarışı tuttular, puan farkını azalttılar. Ocak ayında yapacağın en büyük hamle John Duran, Ennesi ve Cenk Tosun çıktığın an Sıddık Şerif alıyorsan al, ama orada
0: Bir dakika, şeyi de unutma. Tedesco'yu da getiren Ali Koç.
1: tabii, hani onunla bir devam ettin, arkasına
0: Ya
1: durdun.
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Dinamo Zagreb
0: Seçime
1: maçına
0: girerken
1: rağmen.
0: o zaman ben Saadettin Bey'in demek ki kazanamayacağını düşünerek girdiğini düşünüyorum.
1: Ya çok arkasında çok büyük rüzgar vardı. Hani Ali Koç'un o
0: Bak yine de
1: başarısızlıkları.
0: kaybedeceğim diye
1: Yok,
0: girmiş
1: ben
0: demek ki.
1: yani ben
0: Kazanacağım
1: Fenerbahçe'de,
0: diye giren bir insanın aklına bir teknik
1: ama
0: direktör olur kardeşim.
1: orada
0: Daha bir
1: tabii şunu
0: haftalık,
1: da,
0: bak bir hafta önce getirilen Tedesco'yla ben devam etmem. Hatırla bir kere şey maçını.
1: Dinamo
0: Dinamo
1: Zagreb
0: Zagreb maçını nasıl bir kadroyla çıkmıştı? Yani ben olsam
1: çılgın bir kadro.
0: beni görse herhalde tesislerin adını unuttum şimdi, Fenerbahçe tesisleri neydi?
1: Cambartı.
0: Cambartı tesisleri.
1: Samandıra.
0: Samandıra'da beni görse futbolcu deyip beni bu göbeğimle alırdı diye düşünüyorum yani.
1: Ya
0: O
1: burada,
0: kadar Fenerbahçe'yi
1: ya
0: tanımıyormuş.
1: burada şimdi Sayın Başkan'ın hani Charlotte'a gitmesi, Lukman'a gitmesi, efendime söyleyeyim Enkunku'ya gitmesi, Ertan Torunoğlu'ları bir Dibinüz'ün toplantılardan fotoğraf paylaşılmaları.
0: Mesela gelir gelmez Tedesco başarısız, onu bir kenara koyuyorum.
1: Evet.
0: Kendi hocası bir başkanın olmaz mı ya? Ben
1: Mutlaka.
0: gelince, şimdi hepsi ne diyor? Aziz Bey'in bile diyor ki, Aziz Bey ben gelirsem Aykut gelir diyor. Diğeri diyor ki
1: Orada
0: Hakan
1: tabii
0: Bey ben gelirsem diyor çok iyi bir hocayla şu anda anlaşmaya
1: zaten
0: çalışıyoruz
1: orada
0: diyor.
1: hani Hakan Sabi için de şey ismi söyleniyor. Montella bir formülü var. Hakan Sabi
0: Saadettin Bey
1: için.
0: geldiğinde hatırlı, daha isim belli değildi. İsmail'i mi getirelim, şunu mu getirelim diye papatya falan açılıyordu.
1: Ya burada Fenerbahçe'nin hani kongre süreci çok çetin geçecek. Yani hakikaten Hakan Safi de güçlü bir aday. Çünkü parasal derdi olmayan başkanlardan bir tanesi. Ama burada Aziz Yıldırım dediğin zaman, yani Fenerbahçe'nin son 20-25 yılına damga vurmuş efsane bir isim başlıyor, ama iki seçim kaybetmiş. Aziz Yıldırım var. Burada Ali Koç ve ekibinin, çünkü Hakan Safi ile beraber biliyorsun çalışmışlığı var. Acaba Ali Koç ve yönetim ve kendine yakın isimler kongrede Aziz Yıldırım'a karşı Hakan Safi mi desteklerler? İhtimal dahilinde. O güç dengesi nasıl olacak? Bugünden kesilmek kolay değil. Yani burada Mehmet Aydınlar'ın son dakikada aday olmasını beklerken ki ben de Mehmet Aydınlar'ın ekibinden birkaç kişiyle konuştuğumuz zaman çarşamba günü, salı günü aday olacak diyorlardı. Son dakikada vazgeçilmedi. Yani o yani kongre süreci için 24 saat çok uzun bir süre. Yani burada listeler açıklanacak ya böyle yani yönetim listeleri. Onlar çok büyük oy toplayabilecek isimlerden kuruluysa, güçlüyse o seçim rengini, şemalini değiştirebilir.
0: Ben şu anda adayların hiçbirinde o şeyleri görmedim. Şunu yapacağız, bunu
1: bugün
0: yapacağız,
1: bugün bir kongresiyle konuştum sevgili Ahmet. Öyle Fenerbahçe yönetimine şey yakın bir eski yöneticilerden bir tanesi. Statta yapılacak yine.
0: Mecburen.
1: 45 bin katılım bekliyor. 45 bin.
0: Yok 45 bin. Mecburen.
1: Çok samimi söyleyeyim. Yani o
0: üye sayısı kaç olmuş toplam? Onu bile tam
1: bin,
0: bilmiyorlar
1: 55
0: ya.
1: Bin falan diyorlar.
0: 55 bin.
1: Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Ali Koç'la Aziz Yıldırım döneminde yaklaşık 35 binlik bir rakam var diyorlardı. Hani herkesin parası yatırılıyor.
0: Aziz Bey kaybeder diyorlar yani.
1: Ben bilemiyorum. Yani ben öyle bir yorum
0: o
1: yapayım.
0: O kadar büyük katılım olursa yeni üye çok olacağı için.
1: Ama işte burada kendini iyi anlatan, projeni iyi anlatan ama...
0: Vallahi bundan sonra Fenerbahçe taraftarını proje şey yapar.
1: Şampiyonluk.
0: Gelecek diyecek ki eskiden hatırlarsın ben başkan olsam şu kaleciyi alacağım. Benim
1: Mourinho
0: teknik direktörüm bu diyecekti.
1: Mourinho'yu Aziz Yıldırım getirecekti. Getirmedi. Şey getirdi. Sayın Başkan, eski Başkan Ali Koç getirdi. Evet. Ne oldu Mourinho? Yani Fenerbahçe'nin teknik direktör bazında futbolcu transferinde bir sıkıntısı yok.
0: Evet.
1: Tek sıkıntısı doğru kadro mühendisliği, doğru teknik adam, doğru saha futbolu. Yoksa parasal bir sıkıntı yok Fenerbahçe'nin. 12 yıllık bence en büyük yanlış. Sadece teknik direktörü getirir. Bizim paramız var. İstediğimiz futbolcu alırız. Söylemi sahada gerçek.
0: Yanlış kişilere yanlış paralar
1: bravo
0: verildi.
1: Aynen.
0: En büyük sorun o.
1: Gendüzü varken kante gerek yok.
0: Şu anda 35 tane bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin yabancısı
1: 34
0: var. 34 değil mi?
1: Yok yok. Total kadro 34.
0: Hayır hayır. Kiralıklarla söylüyorum ya.
1: Yok yanlış mı?
0: Çok
1: yanlış
0: var kiralık.
1: Yok. Benim bildiğim 19 tane.
0: 19 mu yabancı?
1: Sevgili Berkay.
0: Tamam 19 yabancısı var diyorsun. Çok kaça indirecek bunu? Kiralıklarla.
1: 12'ye indir mesela.
0: 12'ye yani. 7 tanesini göndereceksin. Artı bu mevcut kadrodan da en az 6 tanesini göndereceksin.
1: Ya sevgili Ahmet göndermek kolay değil. Beşiktaş bunu geçen
0: gönderemiyorsun
1: sene.
0: Gönderemiyorsun onu. Çok zor.
1: Şey Beşiktaş 2 senede 34 futbolcu gönderdi. 34. Evet. Sayın Başkan Serdar Adalı.
0: Evet. Ağzına sağlık. Valla böyle konuşa konuşa 1 saati doldurduk. Bugün
1: ederim.
0: Biliyorum sevgili dinleyiciler sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe konuşmuş olduk ama Galatasaray'ı da yarın mutlaka tabii ki konuşacağız. Maalesef bugün böyle geldi. Ve böyle denk geldi. Konuştuk Beşiktaş'ın dünkü final maçından sonra böyle denk geldi tabii ki. Evet bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve yapımcım Berkay Küçük de herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Spor Servisi.

0: Reklam.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklam.
2: Işık tutanlar.
3: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından hazırladığımız Işık Tutanlar'da teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Bugün yine çok kıymetli bir konukla beraberiz. İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Özüm Acar, hoş geldin demek istiyorum. Çünkü seninle tanışıklığımız çok eskiye dayandığı için o yüzden böyle biz sen bizim kızımız gibisin aslında.
4: Çok teşekkür ederim.
3: O yüzden burada olman beni çok mutlu ediyor.
4: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk diyorum. Günün bu saatinde trafiğin ve günün yorgunluğunu atan TRT Radyo dinleyicilerin

0: Düşüncelerine de eşlik etmek inanın benim için de büyük bir zevk. Hoş bulduk diyorum
1: Ne güzel.
0: tekrardan.
1: Benim için çok kolay bir yayın olmayacak Özüm. Çünkü sevgili baban benim çok iyi konuklarımdan biriydi. Zaten o vesileyle tanışmıştık. Yani konuk olunca. Ama sonra bir dostluğumuz oluştu. Çünkü çok kıymetli biriydi. Rahmetli oldu. 7 ay oldu
0: Evet, 7 ay
1: kaybedeli.
0: oldu.
1: Ertan Acar.
0: Evet.
1: Sevgili Ertan Acar. Gerçekten çok iyi bir insandı. İyi bir dosttu. O yüzden çok kolay olmayabilir. Ben de hatırlatıyor olabilirim. Çok özür dilerim şimdiden
0: Hiç
1: sana.
0: önemli değil, o hep
1: Ama şimdi onu
0: benimle zaten.
1: anmadan da nasıl geçelim ki, değil mi?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: Türkiye İtibar
0: Aynen öyle.
1: Akademisi'ni kuran kişi ve bir vizyon kazandıran, Türkiye'ye, markalara bir vizyon kazandıran özel biriydi.
0: Evet.
1: İstersen biraz, çok zor olacak biliyorum ama biraz babandan bahsedelim istiyorum.
0: Tamam, tabii ki. Babam, patronum, bana vizyon veren adam. Gazeteci olarak meslek hayatına başladı. Daha sonra
1: Eski
0: danışmanlıkla
1: radyoculardan
0: devam
1: çok
0: etti.
1: güzel bir sesi ve
0: Tabii
1: konuşması da
0: evet,
1: vardı. Onu da
0: inanılmaz
1: eklemek
0: bir
1: isterim.
0: diksiyon ve hitabeti olan bir adamdı. Daha sonra iletişim danışmanlığı ile hayatına devam etti. Ardından yaptığı araştırmalarla, endekslerle Türkiye'ye, markalara itibar kavramının altını çizerek özellikle algı yönetiminde, itibar yönetiminde Türkiye'ye yön veren çok değerli
1: Çok
0: bir
1: uğraştı,
0: adamdı.
1: çok didindi biliyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani kendini anlatmak, çünkü çok bilgili bir adamdı.
0: Evet.
1: Ve kendini anlatmak için, özellikle bu itibarın olması gerektiğini anlatmak için çok uğraştı ama başarıya da ulaştı. Ne
0: Evet.
1: güzel, seni de yetiştirdi bu anlamda.
0: Çok
1: Sen de şu anda
0: şükür.
1: onun o muhteşem koltuğuna sahip çıktın. O çok önemli.
0: Evet, sahip çıkıyorum. Daha da iyi yerlere getirmek en büyük
1: Kesinlikle.
0: amacım yani. Şu an bu
1: Evet.
0: uğurda gerçekten hayata sarılıyorum.
1: Sarılıyorsun. Evet. Peki o zaman Türkiye İtibar Akademisi'nden biraz bahseder misin bize?
0: Tabii ki dışarıdan bakınca işin sadece iletişim boyutundayız gibi algılanabiliyor. Ama bizim mutfağımız tamamen araştırma ve veri kokuyor aslında. Türkiye'nin nabzını tutan çok güçlü, bağımsız bir araştırma kurumuyuz. Kurucumuz babam Ertan Acar'ın o vizyoner yaklaşımı da tam olarak buydu. Rakamları konuşturmak. Çünkü babam her zaman ölçülmeyen bir şeyin yönetilmeyeceğini savunuyordu. Bugün geldiğimiz noktada da üniversitelerle kol kola girerek inanılmaz titiz, tamamen akademik ve bilimsel saha çalışmaları yürütüyoruz. Yani biz markalara bence tüketici sizi seviyor demiyoruz. On binlerce veriyi saha çalışmasını analiz edip matematik, sosyoloji, toplum psikolojisi sizin için böyle söylüyor diyoruz.
1: Aslında halkın gözünde markalar nerede, değil mi? Yani bizim
0: Ay,
1: anlayabileceğimiz
0: evet.
1: dilden ben daha
0: Evet,
1: anlatmak
0: aynen
1: istiyorum.
0: öyle.
1: Halkın gözünde markalar nerede? Biz hangi markaları tercih ediyoruz?
0: Evet.
1: Ya da anketler yapılırken hangi markalar daha çok ön plana çıkıyor gibi. Aslında onlara yön veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Markalara bir şekilde yön vermiş
0: Evet,
1: oluyorsunuz.
0: aynen öyle. Onlara büyük bir içgörü sunuyoruz. Markalar hem bu şekilde kendi yaptıkları çalışmaların ne kadar doğru çalışma olduğunu ya da ne kadar işe yaradığını da bu sayede gözlemlemiş oluyorlar.
1: Gözlemlemiş
0: İnanılmaz
1: oluyorlar.
0: bir içgörü elde etmiş oluyorlar bu veriler sayesinde.
1: Ama tabii ki siz çok çalışıyorsunuz
0: Tabii ki.
1: bunları ortaya çıkarabilmek
0: Aynen
1: için. Ne
0: öyle.
1: kadar sürüyor bu tüm bu çalışmalar? Senelik çalışmalar?
0: Tabii ki. Mesela bir endeks için örnek verebilirim. Şu anda Türkiye İtibar Endeksi araştırmamız kamuoyunda, raporumuz satışta. Markalar büyük bir ilgi gösteriyor. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Sahamız yaklaşık olarak 15 ila 20 gün arası sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişiyle görüşme sağlıyoruz. Bu veriler daha sonra toparlanıyor ve veriler analiz ediliyor. Bizim özel bir puanlama ve istatistik sistemimizle sonuçlar elde ediyoruz. Sonrasında bunu rapor haline getiriyoruz ve markalara özel de bir özetler, içgörüler sunarak markalara özel rapor teslim
1: Ve
0: ediyoruz.
1: üniversitelerle de işbirliği yapmış
0: Tabii bunu biz
1: oluyorsunuz. Akademisyen.
0: akademisyenlerimizle beraber yapıyoruz. Aynen öyle.
1: Özellikle bilimsel olsun diye, değil mi?
0: Kesinlikle istatistik
1: Çok
0: proflarımızla,
1: güzel.
0: iletişimci akademisyenlerimizle hepsiyle kol kola yürüyoruz.
1: Ne kadar güzel. Daha sonra bunlar ortaya çıktıktan sonra, yani bu raporlar ortaya çıktıktan sonra bunu satışa sunuyorsunuz.
0: Evet, aynen öyle. Biz bu veri setini satışa sunuyoruz. Araştırmanın finansını da bu şekilde sağlıyoruz.
1: Peki aldıktan sonra insanlar bunu artık yollarını bu şekilde izlemeye başlıyorlar,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yollarını buna göre belirliyorlar.
1: Evet.
0: Bir başarıları varsa, ki zaten başarıları var ki o araştırmada
1: tabii,
0: çıkmışlar.
1: Evet.
0: O başarılarını duyurularında, şubelerinde...

0: Ve şey demişim, gerçekten bu marka demek ki yani dedikleri kadar varmış dediğimiz oluyor. Çok da güzel ödül törenleri yapıyordunuz. Yine düşünüyor musun öyle ödül törenlerini?
1: Tabii ki düşünüyoruz. Ama bu sene
0: Hoca
1: Enda'da
0: hatırlıyorum.
1: var.
0: Hala devam ediyor
1: Evet, şu
0: onlar.
1: anda da gençlik endeksi için ofiste
0: Ha, o zaman bu
1: koşturuyorlar.
0: yeni çıktı gençlik endeksi.
1: Gençlik endeksi de
0: Var mıydı
1: aslında vardı.
0: eskiden?
1: Evet, o da birkaç yıldır yaptığımız bir araştırma ama sahasına şimdiden başlandığı için şu anda Türkiye İtibar Endeksi araştırmamız satışta. Ama gençlik endeksi için de kolları mecburen şimdiden
0: Peki
1: sıvıyoruz.
0: onun farkı ne gençlik
1: O
0: endeksinin?
1: 18-24 yaş aralığının algısını ölçen bir araştırma.
0: Sadece o yaşlara bakıyorsunuz.
1: Aynen öyle. Onların tabii ki soruları da daha farklı oluyor.
0: Evet, tabii
1: Sektörleri
0: ki.
1: de daha farklı oluyor.
0: Evet, ilginç
1: Farkı
0: şeyler
1: bu.
0: çıkıyor mu ortaya yoksa
1: Çıkıyor
0: hepimizin
1: tabii ki.
0: beklediği
1: Çıkıyor.
0: sonuçlar mı?
1: Mesela Türkiye genel sıralamada bile diğer araştırmalara göre çok çok daha farklı oluyor.
0: Aa.
1: 18-24 yaş aralığı olduğu için.
0: Onun da bir gecesi olacak mı ayrıyeten yoksa bununla beraber mi?
1: Ayrı olabilir. İleride şu an onu konuşuruz. Daha müşterilerimize de rapor
0: Doğru.
1: satın alanlara da bu konuda danışmak, onların fikirlerini almak
0: Doğru.
1: istiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü onların da fikirleri bizim için önemli oluyor.
0: Tabii.
1: Mesela beraber konuşarak yeni sorular ekledik araştırmamıza daha önemli içgörüler oluşması adına.
0: Çok güzel.
1: Bu şekilde
0: Peki o
1: ilerliyoruz yani.
0: soruları nasıl meydana getiriyorsunuz? Üniversiteyle beraber mi?
1: Sorular aslında tescilli yani yaklaşık sorular 15-16 senelik bir yapıya sahip.
0: Aa, o kadar.
1: Evet,
0: Hepsi
1: Türkiye'de
0: özel
1: hepsi
0: sorular.
1: özel sorular yani yurt dışındaki üniversiteden hocalarla, ülkemizdeki üniversiteden hocalarla, önemli isimlerle
0: Rastgele
1: beraber
0: sorular değil öyle,
1: aynen öyle
0: anladım.
1: akademik kurullar oluşturularak
0: Evet.
1: 2011 yılında hani tescil edilmiş bir soru formumuz var.
0: Evet.
1: Ama tabii ki ona yıl
0: Bazen
1: 2026
0: güncellenebiliyor. Tabii.
1: güncellemeler getirerek ekleme sorular yapıyoruz. Onda da çıkarma sorular yapmıyoruz.
0: Yapmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki genelde telefonla mı ulaşıyorsunuz? Yüz
1: Evet.
0: yüze ulaşabiliyor musunuz?
1: Şöyle ki
0: Kitleye.
1: 15 bin kişiyle yüz yüze hani araştırma
0: Çok zor
1: yapmak
0: tabii.
1: mümkün
0: Evet.
1: değil. O yüzden bizim için daha sağlıklı bir veri
0: Veri
1: oluşturmak
0: olsun
1: adına
0: diye.
1: Kati yöntemini, bilgisayar destekli arama yöntemini kullanıyoruz Türkiye İtibar Endeksi
0: Rastgele bir
1: araştırmamızda.
0: seçim oluyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: ama NUTS2 TÜİK'in örneklemini kullanıyoruz. Demografik dağılımı bilimsel olması için
0: Aa, çok güzel.
1: o şekilde olmak zorunda. Hani yaş,
0: Tabii.
1: cinsiyet,
0: Evet.
1: ekonomik
0: Durum,
1: grup,
0: tabii.
1: bunların hepsinin bir önemi var
0: Etkisi
1: araştırmanın
0: var.
1: bilimsel
0: Evet.
1: sayılabilmesinde.
0: Sen zaten bu işin içindeydin. Sana
1: Evet.
0: yabancı değil.
1: Evet.
0: Nasıl peki bir iş kadını olabilmek, birdenbire de şimdi yönetim kurulu başkanı olmak, idare etmek. Şimdi o zaman tabii ki babam vardı, o yönlendiriyordu.
1: Evet.
0: Şimdi tamamıyla senin elinde her şey. Nasıl bir duygunun içerisine girdin?
1: Yani böyle bir sebepten olduğu için biraz
0: Evet,
1: buruk
0: tabii
1: hissediyorum
0: ki, evet,
1: açıkçası.
0: tabii ki.
1: Ama babam beni gerçekten çok güzel, çok güçlü yetiştirmiş. Ben aslında farkında olmadan kendim bir anda işe soyunuyormuş gibi hissettim ama aslında ben 5 senedir
0: Hazır mısın aslında?
1: hazırmışım. Bunun farkına
0: Evet. Belki de
1: vardım.
0: babanın amacı da buydu yani bir
1: Evet,
0: şekilde.
1: ben de
0: Belki
1: böyle
0: o
1: olduğunu
0: emekli olacaktı,
1: düşünüyorum.
0: seni ön plana koyacaktı.
1: Evet,
0: Böyle bir hayali
1: aslında
0: vardı belki de.
1: bunu hayal ediyordu, söylüyordu ama ben gencim daha
0: Tabii,
1: sen
0: evet.
1: devam edeceksin, ben arkandan geleceğim gibi
0: Doğru.
1: şey laflarda bulunuyordum. Ama
0: Zor mu peki bir iş kadını olabilmek?
1: şöyle
0: Zorlukları var mı?
1: zorlukları var tabii ki ama ne kadar çok istiyorsan o zorluklar sana zor gelmiyor. Ben bunu
0: Doğru,
1: görmüş oldum.
0: evet.
1: Bir şeyde gerçekten ben bunu yapacağım, ben bunu istiyorum, bu seviyeye ulaşacağım diye inandığında o zorluklar seni yıldırmıyor.
0: Ne güzel.
1: Yani ben
0: Evet.
1: 7 ayda bunu öğrendim gerçekten.
0: Evet. Bir de çok güçlü bir anne var arkanda. O da
1: Evet.
0: çok önemli.
1: Evet, motivasyon
0: Buradan
1: kaynağı.
0: evet, buradan ona da sevgilerimizi,
1: Evet.
0: selamlarımızı gönderelim. Önemli ya, aile çok önemli değil mi?
1: Kesinlikle
0: Yani
1: çok
0: her
1: önemli.
0: şeyde çok önemli. Yaşadığımız her olayda, iyi günde, kötü günde ailenin yanında olması çok farklı bir şey.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet.
1: İyi ki var annem.
0: Evet, seni de çok güzel
1: Evet,
0: yetiştirmişler. Maşallah.
1: babama da teşekkür ediyorum. Bir ömür boyu
0: Evet.
1: yetecek bir sevgi
0: Tabii ki,
1: verdi bana.
0: kesinlikle. Sevgi önemli değil mi?
1: Evet,
0: Biraz
1: çok
0: bahsedelim
1: önemli.
0: mi sevgiden?
1: Bahsedelim. Yani bu saatlerce bahsedebilirim sevgiden.
0: Çünkü neden biliyor musun? İşte şu anda dinleyicilerimiz arasında eminim çok genç var. Çalışmak isteyen gençler var. İş dünyasına katılmak isteyen gençler var. Aslında evet tabii çalışmak çok önemli. İyi bir kariyer edinmek çok önemli. İyi üniversiteler belki bitirmek çok önemli ama aile sevgisi almak ya da aileden gelen o kültürü almak çok başka bir şey.
1: Kesinlikle.
0: İnsanı başka yönlere götürebiliyor, değil mi?
1: Aynen öyle. Ben mesela

0: Şu anda babama baktığımda ben babamın işi, başarısı, ismi, ünü, şanı, şöhretiyle değil, beni ne kadar güzel sevdi, bana ne kadar güvendi, beni ne kadar güzel yetiştirdi, hep sevdiğini dile getirip gösteriyordu bana karşı. Bunları hatırlıyorum
1: Ne kadar
0: mesela.
1: güzel ama bak keşke diyebileceğim bir şey yok.
0: Evet, en büyük sığınağım bu zaten.
1: Birçok insanın hep böyle bir pişmanlığı vardır ya, keşke yapmasaydım, keşke söyleseydim, keşke sevgimi belirtseydim gibi. Buradan da insanlar aslında ders olsun, değil mi? Bunu tekrarlayalım.
0: Evet, hayat bir gün bir noktada bitecek. Hiç
1: Evet.
0: keşkeniz olmasın. Çünkü hiç keşken olmadığında ne kadar kayıplar olsa da,
1: Evet.
0: bir şeyler elinden gitse de
1: Gönlün rahat
0: vicdanın
1: oluyor, evet.
0: kesinlikle gönlün rahat oluyor. Bunun huzuruyla en azından dayanma
1: Bambaşka bir şey.
0: gücün
1: Evet.
0: olabiliyor.
1: Evet, kesinlikle. Yani hepimiz annemizi kaybettik, babamızı kaybettik. Yani çok acılar gördük hepimiz, birçok insan.
0: Evet.
1: Tabii genç yaşta çok daha farklı oluyor. Ben de 30 yaşındaydım annemi kaybettiğimde. Hani dünyam yıkılmıştı gerçekten. Hani
0: Evet.
1: yepyeni bir hayata başlıyorsun. Ya yani bir şey yıkılıyor, ben sen yepyeni bir hayata başlıyorsun. Ama şöyle bir şey, dediğin çok doğru. Yani o verilen sevgi her zaman senin sırtında oluyor, ne olursa olsun. O yüzden de herkese, yani bir hayatta bir de çok sürprizli, çok sürpriz. Yani hiç
0: Evet.
1: kimse öleceğini bilmiyor. Zaten konduramıyorsun.
0: Düşünmüyorsun hiçbir
1: Hiç düşünmüyorsun,
0: şekilde.
1: aklından geçmiyor. O yüzden de herkese bu tavsiyen gerçekten çok kıymetli olacak diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Peki bir hayalin var mı şimdi iş dünyasında yapman gereken, böyle ama şu seviyeye gelmek istiyorum ya da Türkiye'yi şu seviyeye getirmek istediğim dediğim bir hayalin var mı?
0: Şu seviyeye gelmek istiyorum. Bunu ben babamla da hep konuşuyordum. Şimdi tabii ki bu hayallerimi daha da süsledim
1: Evet.
0: bu
1: Ve bir
0: birkaç
1: de
0: ay
1: hızlandırdın
0: içerisinde.
1: tabii
0: Daha da
1: ki.
0: hızlandırdım. Aynen öyle. Artık işte yok ya ağırdan alayım falan bunlara asla girmiyorum. Öyle bir
1: Şansın
0: şey yok.
1: yok.
0: Aynen öyle. Şu şekilde hayal ediyorum. Bizi araştırmalarımızla bütün şirketlere, kurumlara, hatta sadece Türkiye'de değil, yurt dışına açılmak isteyen
1: Çok güzel.
0: Türk firmalarımıza da referans olabilecek şekilde hem yurt dışında hem de Türkiye'de önemli içgörüler veren, itibar
1: Güvenilir bir,
0: denilince
1: evet.
0: aynen akla gelen, araştırma denilince akla gelen şirket olarak konumlandırmak istiyorum işimizi.
1: Evet, itibar kelimesine baktığımızda aslında ne kadar değerli, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben hani hayatıma baktığım zaman itibar o kadar önemli ki, yani paradan daha önemli.
0: Tabii
1: Çoğu
0: ki.
1: zaman paradan daha
0: Satın
1: önemli.
0: alınmıyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: satın alınmıyor. Ve insan itibarını kuruması da çok zor.
0: Yıllar boyunca
1: Evet.
0: emekle kurulur ama tek bir krizle
1: Yıkılır
0: yerle yeksan
1: gider. Evet. O
0: olabilir.
1: yüzden o itibarı korumak çok önemli. Hem şahıs olarak, hem şirket olarak, değil mi? Hem aile
0: Evet.
1: olarak.
0: Evet,
1: Aslında her
0: evet.
1: yönden bakılabilir
0: Evet, çok
1: itibara.
0: kırılımlı bir yapı gerçekten.
1: Evet. Para odaklı olmamak lazım.
0: Evet.
1: Sanırım en çok size öğretilen şey, yani babam tarafından size öğretilen en önemli şey budur.
0: Direkt buydu. Aynen öyle.
1: Evet, çünkü para zaten geliyor.
0: Para gelir, geçer
1: Evet.
0: ama itibar zor kazanılır. Yıllar boyu ilmek ilmek işleyerek dokunur ama tek bir hatayla bütün o ilmekler yangın yerine
1: Ve düşünüyorum da
0: dönebilir.
1: Ertan Bey de, Ertan Acar da nasıl güzel bir itibar bırakarak gitti. Değil mi? Tam
0: Evet.
1: onun istediği gibi. Yani bunu
0: Gerçekten.
1: söylemek belki şu anda sanki böyle bizi izliyor gibi hissediyorum
0: Ben
1: ben.
0: de öyle hissediyorum.
1: Sanki böyle hani bir gün Zeynep Hanım bunu söyleyeceksiniz dedi gibi geldi bana. Öyle hissettim. Evet, özüm dedim ya, çok zor bir program oldu benim için ya. Böyle eskiden tanıdığım biri ve programa ilk program yaptığım dönemlerden tanıdığım biri. Özlem Süer bize o vesile olmuştu. Onun sayesinde tanışmıştık.
0: Ne güzel.
1: Evet, o yüzden hani özel bir insandı ve sen de bizim için özelsin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve çok başarılı olmanı isterim. Çok başarılı olmanı ve
0: Çok
1: olacağını da
0: teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim. Ben de öyle olacağına inanıyorum.
1: Ve
0: Çünkü
1: TRT'nin kapıları sana her zaman açık.
0: çok teşekkür ederim. Buradan hem size hem ekibe hem de TRT ailesine çok sağ olun. Ben de başaracağıma inanıyorum. Çünkü çok istiyorum. En büyük isteğim babamın yarım bıraktıklarını
1: Evet.
0: tamamlayabilmek ve eğer beni izliyorsa onu gururlandırabilmek.
1: Kesinlikle gurur duyduğunu her zaman duyuyordu zaten. Peki yeni nesil nasıl bir nesil? Biraz hani dağıtıp dağıtalım kafayı böyle.
0: Olur.
1: Senin arkadaşlar çok gençsin. Kaç yaşındasın?
0: 26 bu? Yaşındayım.
1: Oo, daha çok küçüksün. Böyle senin arkadaşların, senin nesil, hani genelde şey diyorlar ya bu kuşak için, yani çok fazla sorumluluk almayan,
0: evet,
1: biraz daha hazıra konmak isteyen, ailenin imkanlarını daha çok yaşamak isteyen bir nesil. Sence de öyle mi? Nasıl bir nesil var?
0: Bence de yeni nesil öyle. Bu arada ben de yaklaşık olarak bu sürece kadar böyleydim. Tamam, her zaman sorumluluk sahibi bir
1: Tabii,
0: öğrenciydim.
1: evet.
0: Sorumluluk sahibi bir evlattım.
1: Ve
0: Ama
1: ben hep seni görüyordum,
0: evet,
1: yani şirketin içerisinde.
0: Evet evet ama yine
1: uzak
0: de
1: değildin yani.
0: Uzak değildim ama bu kadar da yakın
1: İçinde
0: değildim.
1: değildin, evet.
0: Bu kadar içinde değildim. Mutfaktaydım ama her yerine hakim değildim.
1: Evet.
0: Ben de doğal olarak bunu normal görüyorum. Bence yaşıtlarıma baktığımda, işte iş hayatında, yaş grubumdaki çalışan arkadaşlarıma baktığımda gerçekten birazcık kendileri odaklı yaşıyorlar.
1: Evet.
0: İş hayatı onların belli bir kısımda konforlarını sağlayacak, para ve geçimi sağlasın diye bakıyorlar. Biraz gündemin etkisi de onların motivasyonunu düşürüyor. Dünyanın,
1: tabii,
0: gündemin etkisi de
1: ekonomik
0: motivasyonlarını
1: şartlar da
0: düşürüyor.
1: Çok önemli yani,
0: Aynen
1: çocuklar
0: öyle.
1: için, gençler
0: Aynen
1: için,
0: öyle.
1: evet.
0: Doğal olarak kendilerine odaklı yaşıyorlar. Onları mutsuz eden bir yerde çalışmaya devam etmiyorlar. Onları mutsuz eden insanlarla yan yana olmaya devam etmiyorlar. Biraz daha eskiye göre, eski nesle göre, bir önceki kuşağa göre daha kendilere odaklı oldukları
1: Evet.
0: için
1: Bu
0: bir anda
1: aslında iyi bir şey mi, kötü bir
0: vazgeçebiliyorlar.
1: şey mi onu bilmiyorum. Yani bazen kişisel gelişimleri çok fazla okuyorum.
0: Evet.
1: Çok fazla da konuğum oluyor haliyle. İşte önce ben, hani diyorlar ya, önce ben. Ya bu acaba ne kadar doğru diyorum. Çok da bana, hani bizim nesle göre çok da doğru gelmiyor gibi bana.
0: Ya şöyle, eğer önce ben deyip sonuçlarından razıysa bir kişi bunu
1: Sıkıntı yok
0: uygulayabilir,
1: diyorsun.
0: sıkıntı yok. Ama önce ben deyip sonra sonuçlarından, bu önce
1: Evet.
0: ben demenin sonuçlarından razı değilse bu çelişkili bir durum oluyor. Bir insan sadece ne yazık ki kendinden sorumlu değil,
1: Evet.
0: ailesinden de
1: Ailesi var,
0: sorumlu,
1: çevresi var.
0: çevresinden de sorumlu.
1: Tabii.
0: O yüzden bu kadar da bencilci olmamak lazım.
1: Olmamak
0: Kendimizi
1: lazım.
0: sevmeliyiz ama
1: Tabii ki.
0: bencil
1: Ha,
0: olmamak
1: benim
0: lazım.
1: çok güzel bir ayrım. Evet, genelde insanlar yalnız kalmayı, bakıyorum hani gençler yalnız kalmayı daha çok seviyorlar. Yani
0: Evet.
1: yalnızı, belki de işte o internet, belki de işte yapay zeka daha çok yalnızlaştırdı insanı, ama
0: Evet.
1: ben yine insanlardan yanayım,
0: Ben de
1: arkadaştan yanayım, dosttan
0: sosyallikten
1: yanayım. Kesin. Ve şeye çok iyi, psikolojiye çok iyi geldiğini düşünüyorum.
0: Ben de çok iyi geldiğini düşünüyorum ve
1: Sen
0: bunun
1: de öyle
0: bence
1: düşünüyor
0: bilimsel
1: musun?
0: olarak da bir
1: Evet.
0: etkisi var.
1: Yani arkadaşlarınla bir araya geldiğin zaman daha mutlu hissetmiyor mu insan kendini? Acılarını daha da dindirmiyor
0: Kesinlikle.
1: mu?
0: Bir mesela en yakın arkadaşımız olsun, yazışmayla ettiğimiz
1: Evet.
0: sohbetle yüz yüze ettiğimiz sohbetin arasında gerçekten hissiyat olarak dağlar
1: Çok
0: kadar
1: fark var.
0: fark var.
1: Evet. Ne
0: Yani
1: güzel.
0: Betülmardi'nin bir kavramı var, beşeri münasebetler diye.
1: Evet.
0: Kesinlikle beşeri münasebetler yıl 2026, 2126 olsun devam etmeli.
1: Devam etmeli.
0: İnsanın ruh haline, insanın fıtratına en iyi gelen ve en doğru gelen
1: Evet.
0: şey bence.
1: Aslında fıtratımızı inkar etmemek lazım bir
0: Bence de.
1: yerde. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Sizin işinizde işe yaradı mı?
0: Şöyle %100 kullanmıyoruz tabii ki ama şu şekilde kullanıyoruz. Yapay zekayı kullanmak da bence bir
1: Tabii ki.
0: beceri.
1: Evet.
0: Direkt olarak ben şunu istiyorum, bunu istiyorum deyip sonucunu aldığında gerçekten saçma sapan bir
1: Saçmalıyor
0: şey
1: zaten.
0: çıkıyor.
1: Evet.
0: Ama özellikle mesela biz bültenler
1: Verileri girersen tabii.
0: hazırlatıyoruz. Belli başlı işte hazırladığımız markalara özel raporlardaki işte yazım yanlışlarını redakte aşamasında mesela kullanıyoruz. Evet,
1: Kullanıyoruz.
0: onlar da
1: Doğru,
0: işimizi
1: çok
0: çok
1: doğru. Evet,
0: hızlandırıyor.
1: hızlandırıyor. Doğru.
0: Ama tek başına gidip
1: Bir
0: hadi bunu
1: fikir
0: yap, bir
1: üretemiyor.
0: fikir üret, yani işimize yaramıyor. Biraz kullanabilmek de onu
1: Tabii.
0: beceri.
1: Evet.
0: Bir de doğru yerde kullanmak da önemli. Her
1: Çok
0: şeyi
1: güzel.
0: onu kullandırtınca
1: Olmuyor zaten.
0: olmuyor gerçekten.
1: Yani yarın öbür
0: Gerçekten
1: gün, ben
0: olmuyor.
1: şimdi bu bir furya ama eminim gün gelecek yine gerçek sahiplerini bulacak yani bütün işler.
0: Ben geçen
1: Ben öyle
0: gün bununla
1: düşünüyorum.
0: ilgili bir haber okudum dediğiniz gibi. Şu anda bütün yazılar yazım yanlışsız, bütün
1: Evet.
0: noktalamalar
1: Evet.
0: doğru.
1: Herkes çıkıp çok güzel konuşuyor
0: Kesinlikle,
1: yapay
0: aynen
1: zekadan.
0: öyle. Herkesin sosyal medyasındaki paragraf
1: Tabii.
0: bölünmesi bile aşırı doğru. Her
1: Çok
0: şey
1: güzel, evet.
0: nizamlı.
1: Ama ruh
0: Şimdi
1: yok.
0: ruh yok. O
1: Evet.
0: yüzden şimdi yeni bir trend başlamış yurt dışında.
1: Öyle mi, bilmiyordum.
0: Yazım yanlışı, noktalama yanlışı, ufak işte imla
1: Aa, o
0: hataları.
1: senin gerçek olduğunu gösteriyor, değil mi?
0: Evet,
1: Aa.
0: bilerek bazı işte bültenleri, reklamları, dergileri yanlışlık bu şekilde yanlışlık yapıyorlarmış. Hani gerçeklik
1: olarak. Çünkü niye
0: olarak...
1: gerçeklik bu aslında? Evet, çok güzel. Çünkü ben hep onu savunuyorum. Bazen benim yaptığım işte de işte

0: senaryo yazarken, belgesel senaryosu, bana diyorlar işte yararlan. Yani bakıyorum, gerçekten saçmalıyor.
1: Evet.
0: Aynı kelimeleri tekrarlayıp sana tekrar sunmuş oluyor.
1: Evet.
0: Ruhu yok, hiçbir şekilde insana etkilemiyor. İşte sesleri bile biliyorsunuz çok normal, hani benim sesimi alıp orada çok güzel programlarda kullanabiliyorlar.
1: Tabii ki,
0: Şarkılar
1: aynen öyle.
0: yapıyorlar. Çok pürüzsüz güzel
1: Şu anda
0: sesler.
1: Türkiye'de mesela ilk
0: Evet.
1: onda dinlenen bir şarkı yapay
0: Kesinlikle
1: zekada
0: hepsi.
1: üretilmiş bir şarkı.
0: Ama yine de söylüyorum ki gün gelip onlar
1: Bunlar da
0: gerçekliğini kaybedecek.
1: evet hızlıca tüketilecek
0: Tüketilecek,
1: ve
0: evet.
1: bitecek ya da farklı bir versiyona
0: Belki de farklı bir
1: evrilecek,
0: versiyon
1: bilmiyorum
0: olacak.
1: artık.
0: Bakalım biz o
1: Ama
0: günleri görecek miyiz?
1: aynen öyle. Ama bir gün bu da tükenecek gibi hissediyorum ben de.
0: Kesinlikle. Evet. Sence ne kalacak peki o zaman?
1: Bence duygu kalır.
0: Çok güzel. Evet.
1: Duygu kalır. Yani insanı
0: Duygu ve
1: her
0: sevgi
1: şeyden,
0: hiçbir zaman
1: evet,
0: bitmeyecek.
1: insanı her şeyden ayıran şey duygular. Onlar devam ediyor. İnsan bu dünyadan göçüp gitse de
0: Evet.
1: sana beslenilen duygular devam ediyor,
0: Ölmüyor hiçbir
1: ölmüyor.
0: zaman.
1: O
0: Evet.
1: yüzden bence sadece kalıcı tek bir şey varsa ruh ve duygudur.
0: Evet. Bu güzel sözlerinin üzerine başka bir şey söyleyemeyeceğim Özümcüm. Sevgili Ertan Acar'a rahmet diliyorum. Eminim çok güzel yerlerde bizi
1: Eminim.
0: izliyor ve seninle de her zaman gurur duyuyor. Muhteşem bir baba ve muhteşem bir kız.
1: Ay
0: Çünkü
1: çok
0: muhteşem bir
1: teşekkür
0: anneleri var.
1: ederim. Evet çok
0: Çok önemli.
1: teşekkür
0: Anne
1: ederim.
0: faktörü burada çok önemli değil mi?
1: Çok
0: Yani o
1: önemli
0: babayla
1: gerçekten.
0: bir ilişkinde de belki de annenin çok önemi var.
1: Tabii. Yani
0: Çünkü
1: annemle de
0: onlar
1: ben
0: aşkla dolu
1: arkadaş
0: bir evlilik
1: gibiydim.
0: yaşadılar.
1: Evet. Evet yani ben gerçekten
0: Evet.
1: şanslı bir
0: Hı
1: çocuk
0: hı.
1: olduğumu düşünüyorum her zaman. Aşk çocuğu olmak çok
0: Ne güzel bir
1: önemli, çok
0: şey.
1: kıymetli bir şey. Umarım
0: Sen de öyle bir evlilik yapacaksın
1: evet,
0: inşallah.
1: öyle olacağına
0: Evet.
1: inanıyorum.
0: Peki buradan bir tavsiyen var mı gençlere son olarak? Senden ayrılamıyoruz bu arada.
1: Tavsiyem şu, inandıkları şeyin arkasından gitsinler. Bu hayatta hiçbir şey kalıcı değil ne yazık ki. O yüzden arkalarında keşke bırakmasınlar. Seven sevdiğini
0: Sevdiğini
1: söylesin.
0: söylesin. Doğru.
1: Kırgınlıklara, küskünlüklere gerek yok.
0: Evet.
1: Tabii ki kendilerini sevsinler ama
0: Tabii.
1: bencilce yaşamasınlar bu hayatı.
0: Çünkü bu hayat tek başına geçmiyor. Bir
1: Geçmiyor.
0: kere onu
1: Aynen
0: bilmek
1: öyle.
0: lazım. Evet, Özümcüm çok teşekkür ederiz katıldığın için programımıza. Her zaman seni bekliyoruz. Yaptığınız araştırmalarda da başarılar diliyoruz. Bizim de katkıda bulunabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanındayız.
1: Çok teşekkür ederim. İnanın zaman nasıl geçtiğini
0: Evet.
1: anlamadım bu arada.
0: Biraz duygusal geçtik ama bu ilk program bu kadar
1: Evet.
0: olacaktı zaten ben tahmin ediyordum.
1: Evet, ben de çok teşekkür ederim size ve TRT ailesine. Benim için çok çok keyifli bir programdı.
0: Güzel bir anı bıraktık.
1: Evet, umarım dinleyenler de çok zevk almıştır bu programdan.
0: Eminim senden ilham
1: Çok
0: almışlardır.
1: teşekkür
0: Ondan eminim.
1: ederim. Çok sağ olun. Umarım öyle olmuştur.
0: Evet sevgili dinleyenler, yine kıymetli bir konuk ağırladık. İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Özüm Acar'dı programımızın konuğu. Evet haftaya TRT İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız Işık Tutanlar tekrar çarşamba günleri 20.33'te yayınlanacak. Sizleri bekleyeceğiz. Evet sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Buluş Öyküleri.
1: Temizlik insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Eller kirlendiğinde, yüz tozlandığında hep arınma isteği duyarız. Su bulunamadığında bile ferahlık arayışımız sürer. İşte bu ihtiyaç ıslak mendilin doğmasına yol açar. Hikaye 1950'lerin sonunda Amerika'da başlar. Restoran sektöründe çalışan girişimci Arthur Julius, müşterilerin el temizliği için pratik bir çözüm arar. Laboratuvarında su ve sabun içeren nemli bir bez geliştirir. 1958'de Wetnap adıyla patentini alır ve 1960'da bir restoran zincirinde ilk kez kullanıma sunar. Artık yağlı eller ferah bir dokunuşla temizlenebilir.

0: Islak mendil zamanla sadece bir temizlik aracı olmaktan çıkar ve taşınabilir konforun simgesi haline gelir. 1970'lerde uçaklardan otellere, çocuk bakım çantalarından askeri teçhizatlara kadar her yerde görülmeye başlar. Modern yaşamın hızına ayak uyduran bu küçük ambalajlı ürün suya ulaşılamayan anlarda devreye girer. Bazen bir annenin çantasındaki kurtarıcı, bazen de pis bir şeyi silmenin aracı olur. Zamanla alkol, aloe vera, lavanta gibi farklı formüllerle çeşitlenir. Artık sadece temizlik değil, bakım ve rahatlama aracı olarak da kullanılır. Bugün ıslak mendil teknolojisi sürekli ilerliyor. Çevre dostu biyo bozunur seçenekler ya da hassas ciltler için hipoalerjenik formüller sunuluyor. Hatta makyaj temizleme, dezenfeksiyon, ev temizliği gibi özel kullanım alanlarına yönelik çeşitleri de mevcut. Modern üretim teknikleri sayesinde her mendil ideal nem oranını korur ve paket içinde uzun süre taze kalır. O artık anında ferahlık, pratik çözüm ve hijyenik yaşamın sembolüdür.
1: Buluş öyküleri.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayan olmayanlar vakıf ve derneklerimize hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökvatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubrovaka Şuitsa Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuitsa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye

getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını kaydetti. Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek, dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

Oynayanlar: Peride Alev Gürzap, Sevgi Seval Gökçe, Selami Kemal Bekir, Zehra Hikmet Körmükçü, Satıcı Kız Nazan Ekinci, Atilla Hayri Küçükdeniz, Berber Demiray Erül, Erkek Satıcı Necdet Yakın, Taşıyıcı Arif Akkaya, Yönetici Bayan Sevinç Çetin.

0: Peride, Peride.
1: Efendim, Hakkı. Efendim.
0: Hadi giyin de yürüyüşe çıkalım.
1: Hakkı, sen misin?
0: Benden başka kim olabilir sevgilim? Akşam yemeğimizi de deniz kıyısındaki restoranda yeriz. Buz gibi içeriz bir güzel. Ne dersin?
1: Ama Hakkı, sevgi ne olacak?
0: Canım, kız büyüdü artık. Kendi başının çaresine bakabilir.
1: Büyüdü mü?
0: Gelinlik kız oldu.
1: Sevgi evlendi Hakkı. Bilmiyor musun? Bir de oğlu var. Doğru. Nereden bileceksin? Senden sonra... Şeyden sonra...
0: Hadi gevezeliği bırak da giyin. Senin biraz hava almaya, açılmaya ihtiyacın var. Evde bunalıp duruyorsun.
1: Evet. Çok bunalıyorum.
0: Öyleyse acele et. Şu sevdiğin mavi döpiyesini giy.
1: Hakkı, neredesin?
0: Buradayım ya canım.
1: Neredesin? Seni göremiyorum. Hakkı. Hakkı. Telefon çalıyor. Telefon. Allah'ım gene rüya görmüşüm. Ay, bu saatte kim acaba? Alo?
2: Anne?
1: Sevgi, sen misin yavrum? Günaydın.
2: Anne, neredesin sen?
1: Evdeyim yavrum.
2: Evde olduğunu biliyorum canım. Geciktin de merak ettim.
1: Yeni uyandım. Saat kaç?
2: 8'e geliyor. Anne, 8'den önce burada olman gerekiyor, biliyorsun.
1: Rüyamda babanı gördüm.
2: İyi iyi. Anne, ne zaman geleceksin?
1: Yavrum, bugün babanın ölüm yıl dönümü. Şimdi düşündüm de bana hatırlatmak için rüyama girmiş olmalı.
2: Anne, işe gecikeceğim. Hemen hazırlanıp gelmezsen geç kalırım. Suat bensiz çıkmak zorunda kaldı. Ne olur hemen bir taksi atlayıp gel.
1: Ama kızım.
2: Sus bakayım, sus.
1: Ne dedin?
2: Sana demedim anne. Burç ağlamaya başladı. Hadi acele et, kapatıyorum.
1: Dur dur, anlamadın galiba. Bugün babanın...
2: Aman anne, babam öleli 10 yıl oldu. Sen hala yas tutuyorsun. İşten atılmamı istemezsin herhalde. Lütfen çabuk gel.
1: Alo. Alo. Hay Allah. Kapadı. Baş başa kalmamızı istediğin için rüyama girdin değil mi Hakkı? Ama görüyorsun işte. Yılda bir gün olsun seninle baş başa kalmamız mümkün değil. Gidelim bakalım. Şu elbiseyi giyeyim. Bunu mu? Evet. Saçımı taramama gerek yok. Bir eşarpörsem yeter. Mantomu da aldım mı hazır sayılır. Ah, beni böyle görsen tanımazsın Hakkı, tanımazsın. 10 yıl. Dile kolay. Neler aldı götürdü benden. Ne olurdu torununu görebilseydin. Öyle tatlı, öyle şeker ki mutlaka severdin. Gene de çok yoruyor beni. Akşam eve bir geliyorum turşu gibi. Neyse, hazırım işte. Beni bekle Hakkı. Bir yere gitme. Bu gece düşüncelerimde birlikte oluruz. Hoşça kal canım.
3: Oh, çok geciktim, çok. Ay, kız ne kadar kızsa haklı. Ay, affedersiniz.
4: Önemi yok, önemi yok. Tutmasaydım düşecektiniz.
3: Neydi o?
4: Şey, bardaklarımda fincanlarımı kırılmasınlar diye kutuya koyup elime almıştım. Ama ya, görüyorsunuz ki hepsi kısmetten çıkmış.
3: Özür dilerim. Acelem vardı da.
4: Önemi yok dedim ya. Canınız sağ olsun. Bardaklarla fincanlar kırıldı ama bu arada ben ilk komşumla tanışmış oldum.
3: Yoksa bizim apartmana mı taşınıyorsunuz?
4: Evet.
3: Kaç numaraya?
4: 8.
3: Ah, benim tam üstüm. Kalabalık bir aile misiniz? Yani çoluk çocuk falan.
4: Hayır, yalnızım. Merak etmeyin, gürültü yapmam.
3: Şey, onu demek istememiştim.
5: Efendi amca, eşyaları kapının önüne koyduk, bekliyoruz. Gelin de açın şu kapıyı artık. Daha taşınacak birçok şey var, gecikmeyelim.
6: Geliyorum oğlum, geliyorum.
4: Üç yıl önce karımı kaybettim. Çocuklarla oturmayı denedim ama işte olmuyor.
3: Anlıyorum. Ay, çocuk dediniz de aklıma geldi. Ha. Kızım işe geç kalacak. Toruna ben bakıyorum da bu sabah uyuyakalmışım, telefon etti. Acelem ondandı. Kusura bakmayın tekrar. Tekrar özür dilerim. İzninizle efendim.
1: Bizim apartman iyidir, rahat edersiniz. Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Aman yavaş olun, düşeceksiniz.
1: Düşmem. Hay Allah, hemen bir taksi bulsam bari. Ha işte, taksi.
6: Buyur teyze.
3: Sağ ol oğlum.
6: Nereye gideceksin teyzem?
3: Alpacı sokak.
6: Teyze, o kadar yakın yere taksiyle mi gideceksin?
3: Konuşma da sür yavrum, acelem var.

0: Anne nerede kaldın?
1: Ay, geldim ya yavrum.
0: Yani yaşlandıkça bir tohoş oldun. Çok geç kaldım işe, çok. Hiç düşünmüyorsun.
1: Şu mantomu asayım. Tamam, ver şimdi çocuğu bana. Sen hemen çıkabilirsin.
0: Sebzeleri yıkayıp hazırladım. Çorbayı yaparsın artık. Hı. Yalnız sebzeler iyice pişsin. Sonra da bir güzel ezip püre yap. Yoksa yemiyor Burç, biliyorsun. Muhallebi de...

0: dolabında. Dolaptan çıkarır çıkarmaz verme sakın.
1: Biliyorum kızım, seni ben büyüttüm. Çocuk nasıl bakılır bilirim.
0: Vallahi orasını bilemem anne. Bazen hiç düşünmeden hareket ediyorsun. Söyledim ya, yaşandıkça bir hoş oldun. Ha, ya. Cumartesi gecesi bir toplantıya gideceğiz. Saat 6'da bizde olursan sevinirim. Hadi hoşça kal. Saat 7'de evde olmaya gayret ederim.
1: Sus yavrum, sus bakayım. Annen bugün biraz fazla öfkeli. Geç kaldım ya ondan. Açıkçası kapıyı başımıza çarpıp gitti. Evlat hatırım. Sonra senin hatırın. Ama bak, ne olur hiç olmazsa bugün üzme beni, ha? Anneanneciğim bugün çok üzgün. Dedeciğimin yüzünden. Bir tanem benim, akıllı torunum. Dedesine benzeyecek benim yakışıklı oğlum. Hadi gül bakayım bana. Gül canımın için, gül. Hadi hop hop, bir kerecik gülüver. Aferin sana. Ay ne de güzel söz dinler, ne de güzel güler tosunum benim.

0: melekler gibi uyuyor.
1: Karnı doydu ya.
0: Muhallebiyi buzdolabından çıkarır çıkarmaz vermemeliymiş. Ah şu gençler. Her şeyi kendilerinin bildiğini sanırlar. Biraz uyusa bari. Hiç olmazsa bir saat. Ah öyle de hareketli ki. Başım dönüyor.
1: Kaldıramıyorum bu yaşta.
0: Kaldıramıyorum Hakkı. Niye beni bırakıp gittin sanki? Onca yıl kol kola baş başayken şimdi olur mu bu yani? Sen gideli bugün tam 10 yıl oldu. Söylesene bana. Sevginin dediği gibi yaşlandıkça bir hoş mu oldum ben? Sana bir şey söyleyeyim mi Hakkı? Kızımın öfkesi yüreğimi incitiyor. Senin hayalin de olmasa neye sarılacağım ben? Nasıl ayakta duracağım? Kiminle dertleşeceğim? Öyle yalnızım ki Hakkı. Gençler bunu anlayamıyorlar. Sanki bir makineyim onlar için. İsteklerini yerine getiren bir makine. Anne gecikme, işe geç kalacağım. Anne bu gece bir toplantıya gideceğiz. Eğilip Burç'a bak. Anne bayram, anne yılbaşı. Anne, anne, anne. Ama sen ne düşünüyorsun, ne istiyorsun? Sevilmeye, düşünülmeye, şefkate ihtiyacın var mı? Bunları sormak yok. Doğru galiba. Bir hoş oldum ben. Hakkı, sevginin doğduğu yılları hatırlıyor musun? Geceleri bebeğimizi seyredelim derken uykusuz kalırdık da gene de hiç yorgunluk duymazdık. Şimdi ise Hakkı, benim yüreğim yorgun. Biliyorsun, her sabah erkenden burada oluyorum. Sonra 7-7.30'da da evimize dönüyorum. Çocukların ikisi de işten öyle yorgun geliyorlar ki ayaklarını uzatıp dinlenmek istiyorlar. Yemeklerini pişirip hazır etmesem aç kalacaklar. Yemeğe kalmıyorum ama. Kalmamı söylüyorlar, söylüyorlar da işte rahat rahat oturup dinlenecekler. Ben yanlarında olunca hissediyorum. İstedikleri gibi hareket edemiyorlar. Hem zaten ben evimize dönmekte acele ediyorum. Sanki beni bekliyormuşsun. Gecikirsen merak edecekmişsin gibi. Artık yıllar bir bekleyiş benim için Hakkı. Sana kavuşmayı bekleyiş. Ah, uyandın mı canımın için? Ne olurdu biraz daha uyusaydın. Yarım saat bile olmadı. Gel, gel bakalım kucağıma. Evet, işte oldu. Şimdi ne yapalım istiyorsun? Evin içinde dolaşalım mı senle? Hatta kış kıyamette sokağa çıkamayız ki oğlum. Üşür hasta olursun sonra. Salon nemize yetmiyor. Bir uçtan bir uca gider geliriz. Yoruluncaya kadar. Tamam mı? Hı? Anlaştık mı? Hoşuna gitti değil mi? Seni yaramaz seni. Ver bakayım anneanneciğine bir öpücük. Dur dur dur yapma. Ay çekme saçımı, acıyor. Çok acıyor.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Aa, ne de tesadüf. Sabahleyin ben geliyordum, siz çıkıyordunuz. Şimdi ya. İse ben çıkıyorum, siz geliyorsunuz.
1: Yerleşebildiniz mi bari?
0: İşte ağır ağır olacak bu işler, acelem yok.
1: Yardım edecek kimseniz?
0: Var, var da. Yani bir oğlum bir de kızım var. Ama işlerime burunlarını sokmalarından hoşlanmam. Elimi onların zevkine göre değil, kendi zevkime göre düşeceğim ben. Çocukların karışmasından iyidir. Yorgun görünüyorsunuz.
1: Torunum biraz yaramaz da.
0: Bir kreşe falan verselerdi keşke. Yoksa bebek mi daha?
1: Yo yo, 1,5 yaşında. Ama ben varken kreşe gerek yok ki. Hem bu hayat pahalılığında.
0: Onlar sizi sizin onları düşündüğünüz kadar düşünüyorlar mı acaba?
1: Elbette düşünüyorlar. Benim kızım da damadım da çok iyidir.
0: Ondan eminim.
1: İyi geceler dileyim size.
0: Bir dakika. Komşumla tanıştım. Hatta sohbet bile ettik ama henüz adını bilmiyorum.
1: Peride Caner.
0: Memnun oldum Peride Hanım.
1: Ben de memnun oldum. Buyurun.
0: Benim adım da Selami Aktuna.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Aa, günaydın. Sanki sözleşmişiz gibi sabah sabah karşılaştık.
0: Gene torunu mu?
1: Evet, her sabah gidiyorum.
0: Akşam da geç saatte dönüyorsunuz.
1: Öyle. Siz de çok erken çıkmışsınız. Yoksa benim gibi torun bakmaya mı gidiyorsunuz?
0: Yok canım, ben spor yap genç kaldı sözüne inananlardanım.
1: Ya.
0: Deniz kıyısında yürüyüş yapacağım. Ya. Belki biraz da koşarım.
1: Maşallah, bu yaşta.
0: Yaşımda ne varmış? Siz nüfus kağıdına ne bakıyorsunuz Peride Hanım? Bilmiyor musunuz ki insan kaç yaşına gelirse gelsin gönlü yaşlanmaz.
1: Hayır, bilmiyorum. Benim gönlüm de yaşım kadar. Belki de daha fazla yaşlı.
0: Yok canım. Hanımefendiciğim, kendinize iftira ediyorsunuz.
1: Efendim?
0: İftira ediyorsunuz kendinize. Yani demek istiyorum ki çok yaşlı olduğunuza inanmıyorum.
1: Bence siz gençliğe biraz fazla önem veriyorsunuz. Baksanıza eşofman giymişsiniz. Ayağınızda da gençlerin giydiği şu bez ayakkabılarda.
0: Giyim şekli insanı genç de gösterebilir, yaşlı da. Mesela siz böyle manto giyip başınızı eşarpla örteceğinize bir pantolon, bir kazak giyseydiniz, şaşlarınıza da şöyle bir güzelce şekil verseydiniz, en aşağı 10 yaş küçülürdünüz.
1: İçimde genç görünmek için bir istek yok Selami Bey. Neyse, ben şuradan bir otobüse bineceğim.
0: Evleri uzak mı?
1: Yok, yürüyerek 20 dakika kadar çeker.
0: Öyleyse niye otobüse biniyorsunuz? Hadi vazgeçin otobüse binmekten. Gelin birlikte yürüyelim. Sizi kızınızın evine kadar ben götürürüm.
1: Yürürsem gecikirim.
0: Bakın, otobüs durağında en aşağı 5 dakika bekleyeceksiniz. Sonra otobüs kapının önünde duracak değil ya. İndikten sonra da yürüyeceksiniz. İnanın aynı hesaba gelecek bu.
1: Yorulurum, çocuğa bakacak halim kalmaz.
0: Kadır. Bakın, şöyle konuşa konuşa gideriz sizinle. Ne yoldu ne yorgunluğu hissedersiniz. İnanın sohbet tatlıdır, öyle derler. Hadi lütfen.
1: Kocam da sizin gibi hayat doluydu. Gezmeye, dışarıda deniz kıyısında restoranlarda yemek yemeye bayılırdı.
0: Ya.
1: Hatta son zamanlarına kadar dansa gidelim diye tuttururdu. Başta bayılırdı Hakkı. Beni tutup bir çevirirdi ki sormayayım. Başım dönerdi. Düşmemek için ona sıkı sıkı tutunurdum. Bayılırdı o halime. Ama ölüm ne yaşa, ne sıraya, ne de hayat dolu olmaya bakıyor. Kaybettiğimde 50 yaşındaydı.
0: Ben de 3 yıl önce kaybettim eşimi. Bana öyle güzel ayak uydurmuştu ki. Birlikte yürüyüşler yapardık, pikniklere giderdik birlikte. Yazın sandalla denize açılır, balık tutardık. Kaybettiğimde 60 yaşındaydı ama kendine özen gösterirdi. Hasta yattığı günlerde gücü olmamasına rağmen hemşireye saçlarını taratır, makyaj bile yaptırırdı. Kendisini hep güzel, hep bakımlı görmemi isterdi. İşte o haline bayılırdım ben. Bu yüzden son yolculuğu sırasında onun hatırasına hürmeten en sevdiği takım elbisemi giymiş, gene çok sevdiği turuncu kravatımla turuncu mendilimi takmış,
1: ya,
0: saçlarımı da itina ile taramıştım.

0: Beni perişan görmeyen dostlar nasıl da eleştirmişlerdi bir bilseniz. Süslenip öyle gelişimi yani. Karıma hiç mi saygım, hiç mi sevgim yokmuş falan filan. Neyse, hiç kimse en yakınım dahi anlayamamıştı benim bu halimi. Ne hissettiğimi.
1: Ben anlıyorum. Galiba.
0: Sanmıyorum anladığınızı.
1: Neden böyle konuşuyorsunuz?
0: Sebebi var. Kendinize bakmayışınızdan çıkardım bunu. Eşinizin hayat dolu olduğunu söylediniz.
1: Evet.
0: Eminim sizin bu halde olmanızı o da istemezdi.
1: Eskiden böyle değildim. İşte ne diyeyim, yaşlılık.
0: Buna yaşlılık mazeretini uyduramazsınız. Bağışlayın, kabalık ettim. Ama ben yapı olarak samimi bir insanım. Düşündüğüm olduğu gibi söylerim. Kabalığımı bağışlıyorsunuz değil mi?
1: Gerçeği söylediniz. Ne diyeyim, haklısınız sanırım.
0: Yoruldunuz, soluk soluğa kaldınız. Yoruldunuz değil mi?
1: Biraz, biraz.
0: Girin bakayım koluma şöyle. Size destek olayım.
1: Ama Selam Bey, nasıl olur?
0: Canım, kimden çekiniyorsunuz? Şunun şurasında iki yaşlı insanız. Kim ne diyebilir? Hadi lütfen girin koluma.
1: Peki.
0: Şöyle, rahat olun biraz. Bakın, her sabah yarım saat yürüseniz bu hamurdan kurtulur. Hiç yorgunluk hissetmezsiniz.
1: Doğru galiba.
0: Yalnız bence şu ayakkabılardan, şu ağır mantodan kurtulun evvela.
1: Yani sizin gibi mi giyineyim?
0: Neden olmasın?
1: Kızımın eşyalarına ortak olayım bari.
0: Yok canım, olmaz. Onun zevki ayrı, sizinki ayrı.
1: Sokağa yaklaşıyoruz.
0: Anlaşıldı. Anlaşıldı. Kolumdan çıkmak istiyorsunuz.
1: Burada ayrılsak iyi olur.
0: Madem öyle istiyorsunuz, peki.
1: Hoşçakalın.
0: Yarın sabah 7:30'da yürüyüş için bekleyeceğim sizi. Lütfen hayır demeyin.
1: Yarın cumartesi. Tatil günleri çocuklara gitmiyorum. Sadece bir yere gidecek olurlarsa. Tek sevgim cumartesi, pazar günleri yataktan biraz geç kalkmak.
0: Öyleyse biz de pazartesi günü buluşuruz. Olmaz mı? Saat 7'de, tamam mı?
1: Selam Bey.
0: Lütfen hayır demeyin.
1: Pekala.

0: Nasıl da yorulmuşum.
1: Yemek yiyecek halim falan yok. Hemen kendimi yatağa atayım.
0: Oh, oh, ayaklarım. Allah Allah. Bu saatte kim acaba? Geliyorum, geliyorum.
2: Feride teyze.
0: Yavrum, ne oldu? Gel bakayım, gel. Gel içeri gel. Otur şöyle bakayım. Söyle şimdi, nem var?
2: Nişanlımdan ayrıldım.
0: Ayrıldın mı? Neden? Kavga mı ettiniz yoksa?
2: Hayır.
0: Neden ayrıldınız öyleyse? Bildiğim kadarıyla onu çok seviyordunuz.
2: Yine seviyorum.
0: Yoksa o mu bıraktı seni?
2: Hayır, o da beni seviyor. Ama evlenemem Peride teyze.
0: Peki neden?
2: Ayrı ev açmak istiyor bana.
0: Ne var bunda kızım, daha iyi ya?
2: Annemi bir başına bırakamam. Yapamam bunu. Hem annemi istemeyeni ben de istemem.
0: İstemiyor mu?
2: İstiyor da ayrı bir evimiz olsun diyor.
0: Zehracığım, bak Sevgi evlendi, ayrı eve çıktılar. Ben de kendi evimde dilediğim gibi hareket ediyor açıkçası, kafamı dinliyorum. Annen aynı şeyi yapabilir. Üstelik bundan memnun da olur.
2: Hiç de değil. Bunları sadece dudaklarınız söylüyor, kalbiniz değil. Hangi anne evladından uzak kalmak ister?
0: Yani sen şimdi annenin hatırına evlenmeyecek misin?
2: Evlenmeyeceğim.
0: Ya, sonra da pişman olacaksın. O zaman da iş işten geçmiş olacak kızım. Bence herkes kendi hayatını yaşamalı.
2: Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?
0: Elbette.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz Peride teyze?
0: Hı?
2: Annemi evlendirsem diyorum. İyi, efendiden birini bulsam hem anneme can yoldaşı olur hem de bana babalık yapar. Ne iyi olur değil mi?
0: Annen sanırım 50'sini geçti.
2: Ne olur geçmişse, oturup karşısına makyaj yapıyorum. Öyle genç görünüyor ki. Benim annem güzeller güzeli. Ona istemeyecek erkek düşünemiyorum.

0: Bizim dairede Rüştü Bey adında biri var. Sanırım yakında emekli olacak. Annemi onunla tanıştırsam diyorum Peride teyze. Ne dersiniz?
1: Annen ister mi bakalım evlenmeyi?
0: Neden istemesin? Ah Peride teyze bir istese, ben de Tayfun'la hemen barışırdım.
1: Öyleyse annenle hemen konuş. Tayfun'la dalgınlığınızın arasına soğukluk sokmadan.
0: Ne iyisiniz. Sizi görünce üzüntüm geçti. Siz insanlara huzur veriyorsunuz Peride teyze. Ne güzel, ne aydınlık bir yüzünüz var bilseniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz da kendinize baksanız.
1: 60'ından sonra mı?
0: Bence kadının yaşı yoktur. Kadın kısmı göründüğü yaştadır Peride teyze.
1: Bugünlerde böyle sözleri çok duyar oldum.
0: Hadi ben gideyim artık.
1: Hava karardı, korkarsın, seni eve götüreyim.
0: Ay, yandaki apartmana gitmekten mi korkacağım? Koşa koşa giderim şimdi, merak etmeyin siz.
1: Sen bilirsin. Söylemedi deme. Pencereden bakarım sana, olur mu?
0: Oldu. İyi geceler.
1: İyi geceler yavrum. Of of of ayaklarım. Ah. İyi ki yarın cumartesi. Ah. Kaç yıl oldu aynaya bakmayalım.

0: Yavrum, biraz bakar mısınız?
1: Buyur teyze.
0: Şey, ruj, pudra, parfüm gibi bir şeyler almak istiyorum.
1: Buyurun, şu katalogdan seçin. Bakın, bunlar ruj renklerimiz. Bunlar da pudra. Parfüm olarak ne düşünüyorsunuz?
0: Hafif bir şey.
1: İsterseniz size yardımcı olabilirim. Sanırım hediye alacaksınız. Kızınıza mı yoksa torununuza mı? Şey... Yaşları kaç? Bunları söylerseniz uygun bir şeyler verebilirim.
0: Ben şu pembe zedefli ruju istiyorum. Ten rengi de bir pudra. Parfüm olarak da çiçek kokusu.
1: Kime alacaksınız? Söyleyin hadi, inanın size yardımcı olabilirim.
0: Ben şey... Kendime almayı düşünüyordum.
1: Kendinize mi?
0: Bunda gülmeyecek ne var yavrum?
1: Ne bileyim, şey, siz biraz yaşlısınız da garibime gitti işte.
0: Yaşlıların da yaşamaya hakkı vardır yavrum.
1: Pekala teyze, pekala. Üzdümse bağışlayın. Bir dakika. İstediklerinizi hemen veriyorum. Evet, şu pembe sedefli rujunuz, şu da ten rengi pudranız. Parfüm olarak da size şunu vereceğim. Nefis bir şey. Koklayın bakın. Beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Bir de far vereyim. Açık gri gözlerinize derinlik kazandırır.
0: Fazla olmaz mı?
1: Niçin fazla olsun? Sarayım mı?
0: Lütfen.
1: Evet, işte oldu. Şu da fişiniz. Lütfen parasını kasaya ödeyin. Sonra da paket servisinden makyaj malzemenizi alın.
0: Teşekkür ederim yavrum. Bu ne?
1: Fişiniz.
0: Fiş olduğunu biliyorum elbette. Ama... 165 bin lira yazmışsınız.
1: Evet.
0: 4 parçacık şey.
1: Uzun süredir makyaj malzemesi almıyorsunuz galiba. Fiyatlardan haberiniz yok.
0: Doğru. Bu kadar pahalandı demek.
1: Almaktan vaz mı geçeceksiniz
0: yok,
1: şimdi?
0: Yok, alacağım. Tekrar teşekkür ederim.

0: Evet. Evet, o siyah pantolonu rica ediyorum. 42 beden olacak.
1: Hemen çıkarayım. Evet, buyurun.
0: Bir de kazak.
1: Şöyle buyurun da kazak çeşitlerimizi göstereyim.
0: Sağ olun.
1: Şimdi birkaç renkli kazaklar moda. Bakın bunlar. Ama beni dinlerseniz şu sedef kabuğu rengindeki tiftik kazaklardan alın. Bu modeller yeni geldi. Çok tutuluyor.
0: Öyle mi?
1: Yakanıza bağlamanız için güzel bir de eşarp veririz. Ne dersiniz?
0: Naylonundan çıkarabilir misiniz şu kazağı?
1: Elbette. Bakın çok güzel değil mi?
0: Aa, iyi ama bunun önü ajurlu. Ben spor bir şey istiyordum.
1: Bundan sporunu bulamazsınız. Şimdi spor kazaklarda bile ajur modası var efendim.
0: Ya.
1: Lütfen sözüme güvenin. İsterseniz pantolonla bir deneyin. Size çok yakışacaktır eminim.
0: İyi ama bunun omuzları...
1: Ne varmış omuzlarında?
0: Benim gençliğimde kullanılırdı bu baskılar. Yalnız bunlar çok kalın.
1: Söyledim mi efendim? Son moda bu.
0: Bir deneyeyim bakalım. Yanlış şey. Bir de bunların üzerine giymek için bir ceket düşünüyordum.
1: Aa, size çok güzel bir kaban vereyim.
0: Görmek isterim.
1: Hemen çıkarıyorum. Siz şu bölümde pantolonla kazağı giyin. O zamana kadar kabanı getiririm.
0: Olur. Yalnız oğlum, bunları beğenirsem üstümde kalacak. Çıkardıklarımı paket edeceksiniz, olur mu?
1: Elbette olur efendim.

0: Ben oğlum saçlarıma bir şekil verdirmek istiyordum.
1: Şöyle buyurun. Sizi çok beklettik ama bağışlayın.
0: Rica ederim.
1: Topuz mu yapacağız?
0: Şey nasıl diyeyim, belki biraz kesilebilir.
1: Anladım anladım. Size kulak hizasından kesip havalı bir saç yapalım, ne dersiniz?
0: Ben demek istiyorum ki spor görünüşlü bir...
1: Tamam efendim, size keseceğim saçı fön çektikten sonra görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Sizi olduğunuzdan daha genç gösterecek eminim.
0: Yaşlılığımı yüzüme vurma oğlum.
1: Siz mi yaşlısınız? Yok canım, durun tahmin edeyim. En fazla 40. Peki 45 var mısınız? Şu güzel giyiminizle bundan bir gram fazla olamazsınız.
0: Teşekkür ederim oğlum, bana epey moral verdin.

0: Günaydın kızım.
1: Ah, anne, bu ne hal?
0: Ne varmış halimde?
1: Çok çok değişiksin. Gel, salona geçelim de aydınlıkta göreyim seni. Şöyle dur bakayım. Pantolon, kazak, kaban. Oo, bir de makyaj yapmışsın sen.
0: Evet, yaptım.
1: Saçlarını da kesmişsin. Anne, bu yaşta komik oluyorsun.
0: Sence çok mu kötü durmuş?
1: Yok değil ama nasıl diyeyim? Yaşına uygun giyinsen daha iyi edersin. 60 yaşındasın, unutma. Torun sahibisin. Böyle genç kızlar gibi giyinmişsen...
0: Yani sen anneni daha önceki perişan haliyle mi görmek istiyorsun?
1: Tam değilse bile aşağı yukarı. Gelirken komşulardan seni gören oldu mu?
0: Yok, neden?
1: Aileme rezil olmak istemem.
0: Kızım, benim giyimimden onlara ne?
1: Anlamıyor musun? Sevginin annesi süslü kokonalara dönmüş denmesini istemiyorum.
0: Ben süslü kokona değilim. Spor giyindim.
1: Parayı nereden buldun?
0: Bankadan çektim.
1: Ne? Vadesini mi bozdun?
0: Yok, günü gelmişti.
1: Bakıyorum babamdan kalan paraları har vurup harman savurmaya başladın. Sen değil miydin bankada dursun, faiziyle katlanarak artsın burcun eğitim için lazım olacak diyen? Epeyce harcamışsındır mutlaka.
0: Fazla değil.
1: Oh, mis gibi de parfüm kokuyorsun. Ben bile bu yaşında parfüme para harcarken düşünüyorum. Dünyanın parasını harcadın değil mi anne? Dünyanın parasını.
0: Beni böyle görünce sevineceğini sanıyordum. Hem kocamdan kalan paranın hepsini harcasam ne olacak? Bunun hesabını mı vereceğim?
1: O parada bizim de hakkımız var.
0: Öyle.

0: söyledin ya.
1: O başka, bu başka kızım. Gelemeyeceğim. Kreş ücretini ben veririm, merak etme. Sabahları işe giderken götürüp bırakırsınız, akşam dönerken de alırsınız.
0: Düşünsene bizim için ne kadar zor olacak.
1: Benim için de. Benim için de sabah erkenden gelmek, akşam geç saatte eve yorgun dönmek zor oluyordu. Hem siz gençsiniz, zorluklara benden daha fazla katlanacak gücünüz olmalı.
0: Peki sen ne yapacaksın? Bütün gün bomboş oturacak mısın? Neyle zaman öldüreceksin?
1: Zaman öldürmeyeceğim. Zamanı kendim için yaşayacağım.
0: Olanlar olmuş sana anne.

0: Canım, kim bu sabırsız? Kim? Geliyorum, geliyorum.
1: Feride teyze, ilk size haber vereyim dedim. Annem kabul etti. Evlenecek Rüştü Bey'le. İkisini bir arada görsen hallerine bayılırsın.
0: Dur, dur, soluk al biraz. İçeri girsene.
1: Yok Feride teyze, girmeyeyim. Öyle çok işim var ki. Sanki annem ilk kez gelin oluyor. Ben de Tayfun'la barıştım.
0: Bak, buna çok sevindim yavrum.
1: Durun bakayım. Sizde bir değişiklik var.
0: Şey, saçımı kestirdim.
1: Kılığınız, kıyafetiniz de değişmiş. Makyaj bile yapmışsınız. Ay, bayıldım. Çok şeker olmuşsunuz Feride teyze. Genç kız gibi.
0: Ya.
1: Sakın bir daha kendinizi bırakmayın. Eski halinizle 100 yaşında görünüyordunuz. Bir yere mi gidecektiniz? Sizi tuttum mu yoksa?
0: Yok yok, biraz daha zamanım var, gecikebilirim. Verdiğin haberi çok ama çok sevindim.
1: Hadi tutmayayım sizi. Gelecek hafta cuma akşamı evde nikah yapacağız. Birkaç dost gelecek sadece. Annem öyle istedi. Gelirsiniz değil mi?
0: Elbette gelirim Zehracığım.
1: Bizimkine de birkaç ay sonra, baharda yapacağız. Ama kokteylli falan olacak.
0: Çok iyi.
1: Böyle şık bir kıyafetle pırıl pırıl gelin benim nikahıma. Olur mu Feride teyzeciğim?
0: Olur, olur.
1: Bir arkadaşınız varsa onu da getirin.
0: Çok tatlı bir kızsın sen.
1: Amma da çok lafladım, gideyim artık. Hoşça kalın Feride teyze.
0: Güle güle. Annene selamlarımı söyle.

0: Üşüyor musun?
1: Hayır.
0: Liseli gençler gibi deniz kıyısındaki şu bankta oturmak garip mi geliyor sana?
1: Aa, hiç gelir mi? Hoşuma gidiyor. Yıllar var ki unutmuştum yaşamayı.
0: Sana bir şiir okuyayım mı?
1: Şiir?
0: Neden güldün?
1: İşte ne bileyim, bu yaşta şiir okumak falan.
0: Hani yaşlarımızı unutacaktık, söz vermiştik birbirimize.
1: Eskisi kadar sık gelmiyor aklıma ama işte gene de ne bileyim.
0: Sus da dinle bak. Şu. Sonbaharlarla, kışlarla geldin yalnız kıyılarıma. Karların arasında açan beyaz bir çiçek misin ne? Geceleri titrek yıldızları sayan suskun dünyama, evrenin derinliklerinden inen bir ışık mısın ne? Bak, sonbahar yaprakları yeşile çaldı, karlar eridi, sonsuz gecelerim aydınlık günlere yerini verdi. Bir peri kanadıyla sanki karanlıkları deliverdi, taptaze bir bahar geldi gönlüme. Bu sen misin ne?
1: Ama bu Selami...
0: Ben bu şiiri senin için yazdım.
1: İyi de şey...
0: Bak ben yazdım.
1: Sen şair misin?
0: Eskiden, çok eskiden yazardım, sonra bırakmıştım. Kalemi yeniden elime aldırdın sen benim. Beğenmedin mi yoksa?
1: Bunu nasıl söylersin? İnan ki çok beğendim. Benim için ilk kez şiir yazılıyor. Böylesine sıcak, böylesine duygulu. Çok teşekkür ederim.
0: Tanışalı ancak birkaç ay oldu ama öylesine yakınız ki birbirimize. Her gün birlikte olmamıza rağmen ayrı kaldığımız saatler geçmek bilmiyor. Şiirimdeki gibi sana peri demek istiyorum peri.

0: Frida. Çünkü bir peri gibi girdin dünyama. Elinin değmesiyle gönlüm aydınlanıverdi.
1: Ya sen Selami. Beni öylesine değiştirdin ki. Aynaya baktığım zaman kendimi tanıyamıyorum. Yaşamayı unutmuştum. Soluk aldığım hava bile öyle ağırdı ki. Boğuluyordu.
0: Bizi karşılaştıran kadere binlerce teşekkür. Ne istiyorum biliyor musun? Bol ağaçlı, yemyeşil bir kıyı kasabasında bir ev alalım. Pencerelerinden deniz görünsün. Sonra mutlaka bir de şömine olsun salonumuzda. Kış geceleri önünde oturmamız için. Yazın sandalla gezelim, balık tutalım. Balıkları ben temizleyeyim, sen kızart. Salatayı da yaparım. Hiç merak etme, elimden gelir. Kırlarda dolaşalım sonra. Hatta soluğumuz yettiğince koşalım. Kara gözlü bahar kuzularını sevelim. Bir de küçük köpeğimiz olsun bahçede. Ne dersin? Köpek sever misin Peri?
1: Sevmez olur muyum hiç? En sadık dosttur köpekler. Sevgi doludurlar.
0: Ya?
1: Hemen bütün hayvanları severim Selam. Derler ki hayvan sevgisi olmayan da insan sevgisi olmaz.
0: Olmaz.
1: Birinden duymuştum. Ya da bir yerde okumuştum, ne bileyim, hatırlayamıyorum işte.
0: Tamam, bir de köpeğimiz olacak. Bahçemizi ekip biçeriz. Taze sebzemizi her gün ellerimizle koparırız. Bir de kümes yaparız. Tavuklarımız olur. Ama sakın kesip yiyelim deme.
1: Nasıl derim? Besle, büyüt, sonra kesip ye. Yo yo, buna gelemem.
0: Ne güzel, bu konuda da anlaştık işte.
1: Ne güzel hayal kuruyorsun. Hayallerim beni sarıp sarmalıyor. Düşler ülkesine götürüyor sanki.
0: Sen istersen bu ülke gerçek olabilir.
1: Nasıl yani? Bir teklif mi?
0: Evet Peri, bir teklif. Kabul edersen mutlu olurum.
1: Ya ama bu ya... Şey diyecektim. Çocuklar ne der? Nasıl karşılar?
0: Bu onların değil, bizim hayatımız. Kalan yıllarımızı... Önümüzde kaç yılımız kaldıysa mutlu geçirmeye hakkımız var bizim. İnsan isterse kışın karlar arasında bile ilkbaharı yaşayabilir Peri.
1: Gene de çocuklarla bir konuşsak derim, fikirlerini alsak.
0: Konuşmaya evet, fikir almaya hayır. Biz çocuk değiliz artık. Kızına sadece evleneceğini söyle yeter. Ben de aynı şeyi yapacağım. Kızım bu şehirde olmadığına göre sadece abiyle, Atile ile konuşacağım. Bir aya kalmadan evleniriz, sonra da hayallerimizi gerçekleştirebiliriz.
1: Oğlum beni kabul edecek mi dersin?
0: Aksini düşünemem. Ya senin kızın?
1: Bilmem ki. Eleştireceğinden eminim.
0: Yenilmeyeceksin.
1: Ama Selami...
0: Söz mü? Söz ver bana. Hayatımız, mutluluğumuz için mücadele edeceğine söz ver.
1: Peki. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Peri, alacağım ev senin beğeneceğin, huzurla yaşayacağın güzellikte olacak. İkimizin zevkine uygun yepyeni mobilyalarla döşeyeceğiz evimizi. İki de sallanır koltuk alacağız. Şöminenin önüne koyarız şöyle. Kış geceleri oturup sohbet etmek için tabii. Peri, bak. Mutlu musun Peri?
1: Çok, çok. Ama Hakkı beni affetsin. Karında.
0: Onlar bizim mutluluğumuzla huzur bulacaklardır Peri. Hayatımız onları kaybettiğimiz gün sona ermiş değil ki. Zaman ileriye doğru akıp gidiyor. İnsan acılar karşısında yıkılmamalı. Sürekli olarak kendini yenilemeyi bilmeli.
1: Beni yenileyen sensin.
0: Şey... Dayasana başını omzuma şöyle. Şöyle. Karşı kıyıları görüyor musun? Hı-hı. Sanki tüller içinde. Nefis bir resim gibi. Resim yapabilmeyi öyle çok isterdim ki, ama yeteneğim yok. Eğer olsaydı önce senin resmini yapardım Peri. Sonra da hayallerimizdeki o evi.

0: Ne? Evlenecek misin?
1: Evet.
0: Anne olmaz. Bu yaştan sonra. Aklını mı kaçırdın sen?
1: Aklım bu kadar başımda olmamıştı şimdiye kadar.
0: Ele güne rezil edeceksin bizi.
1: El gün benim hayatıma ne karışırmış. Yapyalnız geçen gecelerimden kimin haberi var?
0: Anne yalnız değilsin ki, biz varız.
1: Öyle mi? Siz mi varsınız? Geceleri bir eğlence yerine gitmeniz gerektiğinde aradığınız, çocuğunuzu bıraktığınız bir anne. Yılbaşlarında, bayram gezilerinde bile yalnız bıraktığınız bir anne. Demek siz varsınız, öyle mi?
0: Söyleseydin seni de götürürdük. Ne bilelim ki siz...
1: Ben söyledikten sonra ne değeri var? Ama kendi dertlerinizi düşünmekten benimkine sıra mı geldi? Şimdiye kadar hangi derdime ortak oldunuz?
0: Peki iyi anlayamadım. Yani dertlerine biri ortak olsun diye mi evlenmeye kalkışıyorsun?
1: Hayır. Onu seviyorum.
0: Seviyor musun? Bu yaştan sonra. Anne senin yaşında sevgi sözcüğü kulağa pek komik geliyor.
1: Niye? Benim yaşımdakilerinin kalbi yok mu? Şunu bil ki kızım. Biz sevginin değerini sizin yaşınızdakilerden çok daha iyi biliriz. Onu incitmemeye, soldurmamaya özen gösteririz. Ayrıca kızım dikkat edersen, ben sadece sana evleneceğimi bildiriyorum. Fikrin nedir diye sormuyorum.
0: Kararın kesin demek, öyle mi?
1: İyi bildin.
0: Babamı ne çabuk unuttun anne.
1: Sen söylemiştin ya, 10 yıl oldu kaybedeli. Görüyorsun işte, yasını tutmuyorum artık.
0: Benimle alay ediyorsun. Bak anne, evlenmene asla razı değilim. Engel olmak için de elimden geleni yapacağım. Bizi evlatlıktan sileceksen o başka. Elin adamı asla babamın yerini alamaz. İşte bu kadar.
1: O zaman evimize gelemeyeceksin demektir.
0: Gelmeyeceğim.
1: Yazık. Mutlu bir aile nasıl olurmuş göremeyeceksin.
0: Anne!

0: Evlenmek ha?
1: Baba rica ederim, saçmalama. Ah,
2: evlenmenin saçma bir tarafını göremiyorum ben.
1: 65 yaşındasın baba.
2: Ne olmuş 65 yaşındaysam?
1: Senin yaşında bir adam evlilikten ne bekleyebilir?
2: Senin beklediğin her şeyi bekleyebilirim. Sevgiyi, mutluluğu, huzuru. Belki senin gibi bir dar açıdan görmeyebilirim evliliği.
1: Annemi ne çabuk unuttun.
2: Unutmadım. Geçmişte kalan güzel bir anı o. Yaşandı bitti. Şimdi ise yenisi başladı. Şunu bil ki oğlum, hayat sürekli ileri doğru giderek yaşanıyor. Geriye dönük yaşamanın bir anlamı yok. Evet, anneni hala seviyorum. Hatıralarda seviyorum ama bu onunla birlikte ölümü seçmemi, yaşarken kendimi toprağın altına gömmemi gerektirmez. Hayır, gerektirmez. Şimdi de seviyorum anneni, şimdi de seviyorum. Annem benim ilk aşkımdı. Aynı güçlü sevgiyle son aşkımı yaşıyorum şimdi.
1: Aman baba, bak dinle. Senin servetimize göz diken bir kadınla evlenmene asla razı olmayacağım.
2: Peri'nin zengin olduğumdan haberi bile yok oğlum.
1: Peri ha? Pavyonda çalışanların takma atlarına benziyor. Belki de çok gençtir. Senin yarı yaşında falan ha? Yoksa gerçekten öyle bir yerde mi çalışıyor baba?
2: Saygısızlığın lüzumu yok. Peri de aklı başında hanım hanımcık bir kadın. Güzel de. Onu çok seviyorum. Onsuz yaşayamam.
1: Komik olma baba. Bu yaştan sonra sevgi mi olurmuş?
2: Beni çileden çıkarma oğlum. Hem senden izin alacak değilim. Sadece haber veriyorum, o kadar. Ne yaparsan yap evleneceğim. Canın isterse nikahımıza gelirsin, istemezse gelmezsin. Orası senin bileceğin iş.
1: Engel olmak için elimden geleni yapacağım baba.
2: Servetimiz deyip durma. Onu sen kazanmadın. Kuruş kuruş alın terimdir o benim. İşin yönetimini sana devrettim diye hak iddia edemezsin benden. İstersem her şeyi geri alabilirim.
1: Baba, seni vesayet altına aldım.
2: Bunu da yapacaksın ha?
1: Mecbur kalırsam yaparım tabii.
2: Aklım başımda benim. Doktorlar böyle...
1: Bu raporu alabileceğim bir doktor bulurum herhalde. 65 yaşında adam evlenmeye kalkışıyor. Olacak iş mi bu? Servetimizden bir üvey annenin hak iddia etmesi kadar büyük bir saçmalık düşünemiyorum baba.
2: Para. Gene para. Hepsi senin olsun, lanet olsun. Bir kuruş bile istemem. Biz başımızın çaresine bakmasını biliriz. Aman Allah.
1: Baba. Baba. Ne var baba?
2: Uyuyorum.
1: Baba.
2: Çekil. Baba. Çekil başımdan.

0: İnan ki seni unutmadım. Hala seviyorum. Ama onu da seviyorum. Değişik bir sevgi bu. Belki daha bilinçli. Görüyorsun işte. Seninle dertleşmek ihtiyacını duyuyorum. Dün oğluna gitmişti Selami. Evleneceğimize haber vermeye. Hala eve dönmedi. Ne oldu acaba? İnan çok merak ediyorum onu. İster misin hiç gelmesin? Evlenmekten vazgeçiversin.
1: Yo, öyle adam değil o Hakkı. Yapmaz.
0: Hem ben zorlamadım ki. Kendi istiyordu evlenmeyi. Bu gürültü de ne? Biri taşınıyor galiba. Acaba en iyisi gidip bakmak.
2: İtmesen arkadaşım ya, itme ya.
3: Ben itmesen olduğumuz yerde sahilde.
2: İtme dedim, şimdi trabzana çarpacağım. Sağ solu çizilirse Atilla Bey'e sen hesap verirsin.
3: Konuşacağına hareket et arkadaş.
2: Merdivenin alt basamağında olan benim. Bütün yük benim üzerimde. Bir bırakırsan gör.
0: Oğlum kim taşınıyor?
2: Bunlar Selam Bey'in eşyaları teyze. Oğlu emir verdi, taşıyoruz işte.
0: Peki kendi nerede?
2: Kim, Atilla Bey mi?
0: Hayır canım, Selami Bey'i soruyorum.
2: O mu? Bak teyze, biz oğlunun şirketinde çalışıyoruz. Garip şeyler duyduk ama bilmem
0: ne
2: doğru
0: gibi?
2: Bilmem. Yani güya Selami Bey evleneceğim diye tutturmuş. Düşün, 65 yaşında adam. Üstelik kanun kadar da zengin. Oğluyla bir güzel kavga etmişler. Sonra da adamcağız fenalaşıvermiş.
0: Ne diyorsun? Selami Bey hastanede mi şimdi?
2: Yok teyze, küt diye gidiverdi adamcağız.
3: Hadi be, yürüsene. Gevezelik edecek vaktimiz mi var bizim? Kollarım koptu. Şimdi bırakıvereceğim buzdolabını.
2: Tamam.
3: İkiniz birlikte kısa yoldan inersiniz.
2: Tamam. Hoşça kal teyze.
0: İnanamıyorum. Selami. Birazcık mutluluğu çok gördüler bizi. Çok.
4: Bizi karşılaştıran kadere binlerce teşekkür. Ne istiyorum biliyor musun? Bol, yemyeşil bir kıyı kasabasında bir ev alalım. Pencerelerinden deniz görünsün. Sonra mutlaka bir de şömine olsun salonumuzda. Kış geceleri önünde oturmamız için. Yazın sandalla gezelim, balık tutalım. Balıkları ben temizleyeyim, sen kızart. Salatayı da yaparım. Merak etme, elimden gelir. Kırlarda dolaşalım sonra. Hatta soluğumuz yettiğince koşalım. Kara gözlü kuzuları sevelim. Bir de küçük kepiğimiz olsun bahçede.
0: Selami.
4: Onlar bizim mutluluğumuzla huzur bulacaklardır. Hayatımız onları kaybettiğimiz gün sona ermiş değil ki. Zaman sürekli olarak ileriye doğru akıp gidiyor. İnsan acılar karşısında yıkılmamalı. Kendini yenilemeyi bilmeli.

0: Buyurun efendim. Bir arzunuz mu vardı?
1: Kurslarınız. Kurslarınız olduğunu duydum.
0: Evet efendim, var.
1: Elimden ne gelir bilemem ama kaydolmak istiyorum.
0: Tabii efendim. Kursumuzda her yaştan hanım vardır. Makremeden tutun da makete, hatta resme kadar çeşitli dallarda çalışıyoruz. Sonra da yaptıklarımızı kermesler düzenleyip satarak üyelerimize gelir sağlıyoruz.
1: Çok güzel. Ben resim yapabilir miyim dersiniz?
0: Şimdiden bir şey söylemek çok güç. Denemeniz gerek.
1: Bir ev resmi yapmak istiyorum. Deniz kıyısında bahçesi olan bir ev.
0: Ama efendim, önce resmin alfabesinden başlamanız gerek.
1: Olsun, başlarım. Zamanım bol. Önümde daha yıllar var.
0: Oh, yaşama sevincinize hayran oldum. Zaten itinalı giyiminizden, bakımlı halinizden belli bu. Biliyor musunuz, biz sizin gibilere genç yaşlılar deriz. Genç yaşlılar yaşamanın değerini en iyi bilen insanlardır. Yıllarını, günlerini, hatta saatlerini, dakikalarını en iyi değerlendirmesini bilen insanlar. Sizi kurs ailemize katmaktan büyük mutluluk duyacağım.
1: Ben de öyle. Ne zaman başlayabilirim?
0: İsterseniz hemen.
1: Buna sevindim işte.

Oynayanlar: Feride Alev Gürzap, Sevgi Seval Gökçe, Selami Kemal Bekir, Zehra Hikmet Körmükçü, Satıcı Kız Nazan Ekinci, Atilla Hayri Küçük Deniz, Berber Demiray Erül, Erkek Satıcı Necdet Yakın, Taşıyıcı Arif Akkaya, Yönetici Bayan Sevinç Çetinok.

Teknolojide Kadın Derneği Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında 100 kadına siber güvenlik alanında eğitim verecek. 2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği, bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmeyi ve bu sektörlerde sayıca az olan kadın uzman sayısını artırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve bilim çağında ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler ve çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2022 yılında başlattığı Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında da kadınlara siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim olanağı sağlanacak. Projeye katılan kadınlar 2 ay boyunca online olarak alacakları 40 saatlik canlı eğitimin ardından uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacak. Söz konusu eğitim programı Türkiye'de yaşayan 20-30 yaş arasındaki uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık. Geleceğin Yüzleri projesinin katılımcı kadınlar için istihdama dönüşmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülecek. Siber güvenlik ve analitik alanında çalışmayı ve kendini geliştirmeyi düşünen kadınlar, yıl içinde tekrarlanacak olan eğitimlere başvurabilir. Teknolojiye ilginiz ve siber güvenlik konusunda eğitim altyapınız varsa, Geleceğin Yüzleri projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.teknolojidekadin.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilim ve teknoloji alanında daha fazla sayıda kadın uzman yetişmesi, kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması dileğiyle.

Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdır Ellez diye bilinir. Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada kutlanır bu bayram. 7 Kasım'a dek sürecek olan yaz mevsimi artık başlamıştır. Ruz-ı Hızır'dır 6 Mayıs, yani Hızır günü. Bu geniş coğrafyada yaşayanların inancına göre, darda kalanların yardımcısı Hızır'la denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gündür bugün. Doğanın tazelenmek için ihtiyacı olan sıcaklık 6 Mayıs'tan sonra başlar. Böylece yeryüzüne bolluk bereket gelir. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de alınmıştır. En güzel Hıdır Ellez kutlamaları elbette Trakya'da olanlardır. Kakava adıyla da yapılır törenler. Törenlerin en önemli kısmı yakılan büyük ateşlerdir. Ateşin gücüyle soğuğun getirdiği hastalıklardan, dertlerden kurtulur insanlar. Öte yandan yeşil alanlara, su kenarlarına koşulur. Su hayattır çünkü. Taze dallarsa bolluk, bereket. Yakılan ateş ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. 5 Mayıs günü akşam üzeri eski bir kilim ya da hasırın yakılmasıyla başlar tazelenme. Böylece eve girmiş kötülüklerden arınmış olunur. Ateşin üzerinden atlamak bu arınmayı hızlandırır. Çocukların yıkanma suyuna bahar çiçekleri, taze otlar katılır. Kırklareli'de bazı ilçelerde genç kızlardan biri gelinlik, diğeri damatlık giyerek ev ev dolaşır, sepetlerine yumurta, buğday, şeker, un gibi hediyeler konur. Toplanan taze otlardan çörekler yapılır. 6 Mayıs sabahı erkenden kalkılır, evler havalandırılır. Ama temizlik yapılmaz, ev süpürülmez. Çünkü süpürme ile bolluk bereketin de kaçacağına inanılır. Ardından bir dere ya da göl kenarında herkes toplanır, eğlence başlar.

Kırklareli'nin Kakava şenliklerine karşılık Edirne'nin ilçelerinde dallık törenleri Mayıs ayı boyunca devam eder. Hafta sonu bir araya gelen komşu köy sakinleri piknik ortamında beraberce eğlenir. Yörede çokça bilinen dallık şenliklerinden bazıları Mecidiye Dallığı, Tekir Çeşme Dallığı diye ün salmıştır. Tekirdağ'daki Hıdrellez kutlamalarında adını en fazla duyuran bölge Uçmakdere, Ayvasıl'dır. Görkemli kutlamaların yanı sıra burada yamaç paraşütü etkinlikleri de törenlere dahil edilir. Çanakkale'de 5 Mayıs gecesi gül ağaçlarının dibine fasulye gömülür. Sabah olduğunda topraktan çıkan bir filiz varsa tutulan dilek gerçekleşecek demektir. Müzik elbette bütün kutlamaların ortak noktasıdır. Neşeli Rumeli ezgileri, roman müzikleri, davul zurna sesleri birbirine karışır.

Kadir Eliniz'in vazgeçilmez ritüellerinden biri de gelecek seneye dair dilekleri bir kağıda yazarak gül ağacının altına gömmek ya da akarsuya bırakmaktır. Bir başka geleneğe göre dilekler su kenarında tutulur, 41 adet taş toplanır ve bir yıl boyunca bu taşlar saklanır. Bir sonraki 6 Mayıs'ta taşlar suya atılır, her yıl yeni taşlar toplanır. Derelerden, deniz veya gölden kaplara doldurularak getirilen sular evlere serpilir ki suyun bereketi evlere gelsin. O gün özellikle dikkat edilmesi ve yapılmaması gereken şeyler de var. Süt sağmak, çift sürmek, boya badana yapmak, un elemek, çamaşır yıkamak gibi. Yüzlerce yıldır devam eden bu törenler insanın doğayla olan sıkı bağlarının bir göstergesi. Doğayla birlikte insanın da içinde kıpırdayan tazelenmenin, yenilenmenin bir yansıması. Doğanın hayatımızdaki başat yerini, bolluk ve bereketin ondan geldiğini hatırladığımız, ona adaklar adadığımız günler. Keşke suyun ve göğün mavisini, ağacın yeşilini daha çok sevsek, hayatımızda daha fazla yer versek onlara.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Sınırları aşan Türkiye.
2: Kıymetli dinleyiciler, bir Sınırları Aşan Türkiye programıyla daha birlikteyiz. Hepinize

0: hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Doktor Ömer Faruk Zararsız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi kendileri. Sayın Zararsız'la Türkiye bursları ve eğitimde yumuşak güç etkisini konuşacağız. Malumunuzdur, yabancı öğrencilere verilen burslar bir ülkenin uzun vadeli diplomatik bağlar kurmasının en etkili yollarından birisidir. Türkiye Bursları Programı da dünyanın dört bir yanından öğrencileri Türkiye'de ağırlayarak bu bağları güçlendiren en önemli enstrümanlarımızdan birisi. Bugün eğitimde yumuşak güç etkisini işte Türkiye Bursları üzerinden ele alacağız. Kimle alacağız? İfade ettik biraz evvel Sayın Doktor Ömer Faruk Zararsız'la birlikte. Sayın Zararsız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Türkiye Bursları Programı'nın en belirgin özellikleri nelerdir?
1: Evet hocam, şimdi bu Türkiye'nin uluslararası eğitim arenasında nasıl bir devrim yarattığını anlamak için bence harika bir başlangıç sorusu. Türkiye burslarını tanımlarken sadece öğrenciye para verilen bir yardım programı dersek meselenin stratejik derinliğini ıskalamış oluruz. Bu program Türkiye'nin küresel iddiasının eğitimdeki en somut yansımasıdır demek bence doğru olur. Şimdi önce bir kısaca bir hafızamızı tazeleyelim. Türkiye 1990'larda büyük öğrenci projesi ile bu alana giriş yaptı. Ancak o dönemki yapı biraz dağınıktı. Özellikle 2012 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın kurulması ve sürecin tek çatı altında toplanmasıyla Türkiye bursları bir dünya markası haline geldi. Bugün bu programın en belirgin özelliği dünyadaki muadilleriyle, mesela Amerika'nın Fulbright'ı, mesela İngiltere'nin Chevening'i ile kıyasladığımızda ortaya çıkan kapsayıcı ve bütüncül model olması. İşte Batı menşeli burslar genellikle ne yapıyor? Akademik elitizm ve sadece finansal destek üzerine kuruluyken Türkiye bursları insanı merkeze alan, öğrencinin hayatına dokunan çok daha sıcak ve kuşatıcı bir yapıya sahip. Şimdi bu özellikleri ana başlıkları halinde biraz derinlemesine açalım.
0: Lütfen.
1: İlk ve bence en devrimci özellik teknik adıyla üniversite yerleştirme sistemidir. Şimdi bu dünyada eşine az rastlanan bir kolaylıktır. Sistemin farkını şöyle anlatayım. Bugün bir öğrenci Avrupa'da veya Amerika'da burs kazanmak istiyorsa önce oradaki üniversiteye başvurup kabul alması gerekiyor. Gidip hocalara mail atacak, bürokrasiyle boğuşacak, kabul mektubunu alacak, sonra dönüp burs kurumuna bırak, bakın beni kabul ettiler, bana para verin diyecek. Bu özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki bazı maddi durumu yetersiz ama zeki, yani dezavantajlı konumdaki öğrenciler için zor bir duvarı oluşturuyor. Türkiye bursları ise bu duvarı aslında tamamen yıkıyor. Çünkü biz öğrenciye diyoruz ki sen tek bir başvuru formu doldur, hem bursa başvur hem de okumak istediğin üniversiteyi seç. Üniversite sistem, öğrenci sisteme giriyor, Ankara Hukuk'tan İTÜ Mimarlığa kadar tercihlerini sıralıyor. Eğer bursu kazanırsa YTB onu akademik başarısına ve tercihlerine göre doğrudan üniversiteye de yerleştiriyor.
0: Bizim okulumuzda da var çok
1: tabii,
0: sayıda değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii hocam, Ankara Hacı Bayram'da da var.
0: Evet, İletişim Fakültesi'nde de diğer fakültelerimizde de. Yani şimdi biraz böyle
1: tabii,
0: konuşmana
1: geçerken. Tabii reklamını
0: zikredelim değil mi yani?
1: Reklamını yapmak gerekir kendi üniversitemizin.
0: Çok sayıda öğrencimiz var, mezunumuz var, karşılaşıyoruz.
1: Tabii dolayısıyla ne olmuş oluyor? Öğrenci bursu kazandım ama ya okul beni kabul etmezse stresi yaşamıyor. Devlet öğrenciye kefil oluyor. Bu böyle tek durak sistemi eğitimde fırsat eşitliği sağlama konusunda da Türkiye'nin dünyaya verdiği bence önemli derslerden bir tanesini oluşturuyor. Şimdi ikinci belirgin özellik ise turizmden ödünç aldığımız bir tabirle söyleyecek olursak tam kapsamlı, hani her şey dahil oteller vardır ya hocam.
0: Tabii öyle onun, bir finansman modeli
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii onun gibi bir finansman modelimiz var. Şimdi dünyadaki çoğu burs programı ne yapıyor? Öğrenciye sadece bir miktar harçlık veriyor. Veya sadece okul ücretini ödüyor. Barınmayı kendin bul, sağlık sigortanı kendin öde gibi bir takım önemli unsurlarda öğrenci tek başına kalıyor. Yurt dışına çıkanlar bilir ki ben de onlardan bir tanesiyim. Bir öğrenci için ev bulmak veya hastalandığında doktora gitmek kabustur. Ben aylarca arkadaşlarımın evlerinde ev bulana kadar
0: kaldım hocam. Evet,
1: Amerika'da da
0: çok zordur
1: hocam.
0: Bizim öğrenciliğimizde de öyleydi. Şimdi o sigorta meselesi hakikaten çok can sıkıcı, aynı zamanda can yakıcı bir şey. Düşünün ki burslusunuz, bir bursun içerisinde sigorta muazzam bir yer tutuyor onun içerisinde. Ödeseniz bir türlü, ödemeseniz bir türlü. Yani ödemezseniz zaten kayıt yapmıyorlar sigortanız yoksa üniversiteye. Kaydınızı yenilemiyorsunuz, ders alamıyorsunuz. Ama diğer

0: taraftan onu ödediğiniz zaman da bursunuz kuş kadar kalıyor.
1: Tabii. Şimdi tabii Türkiye bursları ne yapıyor hocam? Bir kere uçağa bindiğin andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık sen koruması altındasın. Uçak bileti ülkesinden Türkiye'ye gelişi ve mezun olup dönüşü devlet tarafından karşılanıyor. Barınma, yurtlar ücretsiz, nerede yatacağım derdin yok. Okul harçları tamamen muafsın. Aylık cep harçları, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerine göre öyle az kıt kanaat geçinecekleri bir miktardan da bahsetmiyoruz. Ama tabii burada az evvel değindiniz, en önemli parantezi sağlık sigortası için de açmak lazım. Çünkü Türkiye'nin insani diplomasi farkını oluşturuyor burası. Uluslararası öğrenciler bizde GSS kapsamındalar. Yani benim vatandaşım hangi hastaneden yararlanıyorsa o öğrenci de aynı şekilde yararlanıyor ki biz bunun kıymetini en güzel nerede gördük? Pandemi döneminde gördük. Türkiye sosyal devlet anlayışını orada çok net bir şekilde gösterdi ve misafirperverliğini. İlgili öğrencilerin bütün aşıları ve tedavileri bizim hastanelerimizde, bizim vatandaşlarımızdan farksız bir şekilde yapıldı. Ve üçüncü ve stratejik açıdan en kritik özelliklerden bir tanesi de aslında zorunlu Türkçe eğitimi. Şimdi Türkiye bursları öğrenci hangi dilde eğitim alacak olursa olsun, bölüm isterse %100 İngilizce olsun, ona bir yıl boyunca ücretsiz Türkçe hazırlık dersi sağlıyor. Şimdi bazıları bunu eleştiriyor. Çocuk zaten İngilizce tıp okuyacak, neden vakit kaybediyor gibi bir takım serzenişlerde bulunuyorlar ama ancak bu bir gönül kazanma yatırımı. Yani biz o öğrencinin Türkiye'de bir fanus içinde yaşamasını istemiyoruz. Kampüsten çıkıp pazara gittiğinde esnafla sohbet etsin, vapurda simit atarken isterken Türkçe konuşsun, bizim edebiyatımızı, müziğimizi, esprilerimizi anlasın istiyoruz. Dolayısıyla bu dil meselesi bizde çok önemli bir etmeni oluşturuyor. Dördüncü özellik ise seçim sürecindeki insani dokunuş diyebiliriz. Şimdi genelde burs süreçleri böyle soğuktur, bürokratiktir, algoritmalar vardır, dosya incelemeleri vardır vesaire. YTB ne yapıyor? Her yıl dünyanın yaklaşık 100 ülkesine akademisyenler ve uzmanlardan oluşan heyetler gönderiyor. Bu heyetler adaylarla yüz yüze mülakatlar yapıyor. Neden bu kadar zahmete giriliyor aslında? Çünkü biz sadece not ortalaması 4.00 olan öğrenciyi aramıyoruz. Biz gözlerinde ışık olan, derdi olan, ülkesini kalkındırma hayali kuran, iletişim becerisi yüksek, geleceğin lider adaylarını arıyoruz. Hani bir gencin karakterini, azmini ve potansiyelini de sadece transkriptine bakarak değerlendiremeyiz. Onunla bir yüz yüze, onun bir gözünün içine bakmamız gerekir. İşte Türkiye bursları öğrenciye daha Türkiye'ye gelmeden kendi başkentinde ben seni önemsiyorum. Seninle tanışmaya geldim diye güzel yumuşak bir mesaj veriyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak üniversite yerleştirmesiyle bürokrasiyi kaldırıyoruz. Tam kapsamlı destek ile öğrenciyi finansal kaygılardan arındırıyoruz. Türkçe eğitimiyle kültürel bağlar kuruyoruz. Yüz yüze mülakatlar ile de insana dokunan bir sistemden bahsediyoruz. Bu özelliklerin tamamı Türkiye burslarında her yıl 170'ten fazla ülke ve 100 binin üzerinde rekor başvuru alan devasa bir yapıya dönüştürüyor bizi. Eskiden beyin göçü tek yönlüydü. Akıllara batıya giderdi. İşte şimdi bu özellikler sayesinde Türkiye ne yapıyor? Dünyanın en parlak zihinlerini kendi ülkesine çeken bir cazibe merkezine dönüşmüş oluyor ve bir eğitim üssü haline gelmiş oluyor. İşte bu programın en belirgin özelliği Türkiye'nin sadece bir eğitim sağlayıcı değil, aynı zamanda küresel bir ikinci vatan olma iddiasını da taşımasına sebebiyet veriyor.
0: Evet, ben bir ilginç örnek vereyim. Geçtiğimiz yıllardaydı, Kırgızistan'a gittim bir tören için. Bana da bir ödül veriyorlardı orada, Türk dünyasına hizmet ödülü, Türksoy'un. Tabii ödül almak büyük bir gurur ama daha gururlandığım bir şey oldu. Birisi geldi, bir genç. Beni tanıdınız mı dedi. Baktım, tanıyamadım. Ben dedi Kırgızistan'ın Kültür Bakanıyım. Kırgızistan'ın Kültür Bakanı, tabii nereden tanıyayım şimdi? Kırgızistan'ın Kültür Bakanı'nı tanımak da öyle hani hepimizin günlük hayatında çok karşılaştığımız bir şey değil. Öyle tanıyamadım tabii. Sonra adını söyledi. Adı bir çağrışım yaptı. Dedi ki ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geldiğim zaman sizleri bulmuştum. Biriniz de sizdiniz. Türkiye burslarıyla gelmişler. O zamanki adıyla Büyük Öğrenci Projesi tabii. Onunla gelmişler, bizi bulmuşlar, biz de ilgilenmişiz. Bak ne kadar güzel bir şey, ülkesinde de bakan olmuş. Şimdi bunun gibi çok örnekleri gazete haberlerinde görüyoruz ya da televizyonlarda filan. İşte şu ülkenin dışişleri bakanı, bu ülkenin işte içişleri bakanı, bu ülkenin şu şeyi vesaire yetkilisi Türkiye'den mezun diye.

0: tabii çok gurur verici şeyler. Yani millet açısından da, milletimiz açısından da gurur verici bir hadise. Ama diğer taraftan da gerçekten bir ülke markalama açısından baktığımız zaman bu da hakikaten çok büyük bir başarı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle devam edelim o zaman. Bu programın tam da bu bağlamla ilgili olarak geliştirelim soruyu. Türkiye'nin kamu diplomasisine katkısı nasıl ölçülür?
1: Evet hocam,
0: Veya
1: şimdi
0: ölçüyor muyuz?
1: şöyle siyaset bilimcilerin ve iletişimcilerin üzerinde en çok kafa yorduğu sorudur aslında bu. Şimdi sert gücü biz nasıl tanımlarız veya ölçeriz? Kaç tane tankınız var? Ordunuz kaç kişi? Ekonominiz ne kadar büyüdü gibi. Bunların hepsi rakam, bir Excel tablosuna sığar. Oradan somut bir şey çıkarabiliriz. Ama yumuşak güç, yani soft power, gönülleri kazanma sanatı bir Excel tablosuna sığmaz. Bir insanın zihnini, sevgisini ve sadakatini nasıl ölçebilirsiniz? Şimdi Türkiye Bursları Programı'nın başarısını ölçerken kısa vadeli çıktılar ve uzun vadeli stratejik dönüşler olarak ikiye ayırmak lazım. Eğer başarıyı sadece kaç öğrenci mezun ettik rakamıyla ölçersek bu çok yüzeysel olur. Bu bir istatistik kurumunun işidir. İşte kamu diplomasisindeki asıl ölçü birimi olan etki kapasitesini kaçırmış oluruz. Yani o mezun ülkesine döndüğünde Türkiye lehine bir karar alabiliyor mu? Türkiye ile ülkesi arasında bir kriz çıktığında durun ben Türkiye'yi tanıyorum işin aslı şudur diye inisiyatif alabiliyor mu? İşte biz bu yatırımı şuna benzetiyoruz. Buğday ekerseniz bir yılda hasat alırsınız. Ama zeytin ağacı dikerseniz meyvesini vermesi yıllar sürer ama bir kere vermeye başladı mı da yüzyıllar boyunca besler. Yani Türkiye burslarını Türkiye'nin küresel bahçesine diktiği birer zeytin ağacı olarak tanımlamak, somutlaştırmak mümkün. Ölçümü de o ağacın gölgesinin ne kadar genişlediğiyle yapılabilir aslında. Şimdi gelin biraz somutlaştıralım. Diplomatik katkının birinci ölçü parametresi mezunlarının konumudur. Bugün Türkiye burslarının mezunları kendi ülkelerinde hangi koltuklarda oturuyorlar? Biraz evvel bir tanesinin örneğini siz verdiniz hocam. Balkanlara, Afrika'ya, Orta Asya'ya veya Kafkasya'ya baktığımızda gurur verici bir tablo görüyoruz. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, yüksek yargı mensupları, yani Somali'de kabine toplantısının yarısını Türkçe konuşabiliyor. İşte Kosova'da, Makedonya'da bürokrasinin en kritik noktalarında yine İstanbul'da, Ankara'da eğitim almış isimler oluşturuyor. Peki bu neden önemli? Diplomaside erişim yani her şeydir. Bir ülkenin bakanına ulaşmak için bazen aylarca randevu beklersiniz. Ama o bakan sizin mezununuzsa bir telefon mesafesindedir. Ölçü şudur. Türkiye bir bölgesel sorununu çözmek istediğinde veya bir ticari anlaşma yapmak istediğinde karşısındaki masada bizden birini, bizim dilimizi konuşan, bizim hassasiyetimizi bilen birini buluyor mu? Cevap bence kocaman bir evet. İşte bu diplomasideki altın oran burada. Bu altın oranı oluşturuyor ve yabancılaşmayı ortadan kaldırıyor. Hatta müzakere maliyetimizi bile düşürüyor yani. Dolayısıyla bizim ikinci ölçüm sahamıza geldiğimizde ise bir ekonomi karşımıza çıkıyor. Burada da ticaret bayrağı takip eder derler. Ama modern dünyada ticaret mezunu takip eder Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin veya DEİK'in yurt dışı gezilerindeki en büyük destekçileri kimler dersiniz diye sorsak yine o ülkede yaşayan Türkiye mezunları bizim karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl ölçüyoruz? Türkiye ile ticaret hacmi artan ülkeler Türkiye mezunu sayısı yüksek olan ülkeler arasında doğrudan bir korelasyon var ve yani bir kocaman bir ilişki görüyoruz. Bir Türk iş adamı Gana'ya, Kolombiya'ya veya Endonezya'ya gittiğinde yerel dili bilen, oranın hukukunu bilen ama aynı zamanda Türk iş kültürüne hakim bir rehber arıyor.
0: Ha, şimdi bazı şöyle eleştiri yapanlar da var. Bu kadar para harcamaya değiyor mu mesela, değil mi? Yani işte bu eleştirileri o zaman otomatik olarak boşa düşüyor.
1: Tabii hocam, çünkü bu mezunlar ne yapıyor? Türk şirketlerinin o pazarlara girmesini sağlayan birer ticari ateşe gibi çalışıyorlar. Aslında gönüllü distribütörlük yapıyorlar bize. Şimdi Türk markalarını kendi ülkesine taşıyor. Devletin öğrenciyken verdiği burs yıllar sonra ülkeye yapılan milyon dolarlık ihracat anlaşması olarak devlete geri dönüş yapıyor. Return to investment. Şimdi kamu diplomasisinin kasası sadece siyaset değil ki, ticari olarak da dolmuş oluyor. Dolayısıyla en kritik ölçüm parametresi olarak tanımladığım üçüncü bir parametreye geçtiğimizde bir dostluğun gerçek olup olmadığını nasıl anlarsınız sorusu çıkıyor karşımıza ve başınız sıkıştığında yanınızda olup olmadığına bakarsınız diye cevaplamak mümkün. Devletler için de böyledir. Yani Türkiye burslarının diplomasimize katkısı kriz anlarında bir turnusol kağıdı gibi ortaya çıkıyor.

0: İki tane çok çarpıcı örnek vereceğim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde o gece ve sonrasında dünyada Türkiye'nin tezlerini yaşanan bir tiyatro olmadığını, gerçek bir demokrasi mücadelesi verildiğini kendi ülkelerinde, kendi medyalarında kim anlattı? Türkiye mezunları anlattı. Yabancı medya dezenformasyon yaparken bizim mezunlarımız kendi dillerinde makaleler yazıp televizyonlara çıkıp durun Türkiye'de olan biten şudur dediler. Bunu parayla yapamazsınız. Bu lobi faaliyeti çok büyük bir maliyet gerektirir. Veya ikincisi 6 Şubat depremleri. Yani Türkiye'nin yaşadığı o büyük felakette dünyanın dört bir yanından yardımların organize edilmesinde, arama kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesinde Türkiye mezunları en ön saftaydı. Kendi ülkelerinde yardım kampanyaları başlattılar. İşte buyurun ölçüm budur yani,
1: Tabii.
0: bir somut bir şey çıkıyor ortaya. Yani
1: Çıktı
0: bu
1: var.
0: gönül diplomasisi yani. Hani biraz daha teknik bir diplomasi ölçümden bahsedeyim. Uluslararası örgütlerdeki oy tercihleri. Birleşmiş Milletler'de, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda veya bölgesel kuruluşlarda Türkiye için kritik bir oylama olduğunda kimler el kaldırıyor? İşte akademik çalışmalar da bunu gösteriyor. Yani Türkiye ile eğitim bağı güçlü olan ülkeler Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ilgilendiren konularda çekimser kalmak veya karşı oy kullanmak yerine destekleyici tavır sergilemeye daha yatkınlar. Dolayısıyla ortaya kocaman bir ağırlık, Türkiye'nin bir ağırlığı çıkmış
1: İşte
0: oluyor.
1: mezun ağlarının aktifliği fevkalade önemli.
0: İşte tam olarak bu hocam. Türkiye mezunları dernekleri. Yani son dediğiniz somut bir örnek. Bugün dünyanın 30'undan 30 ülkesinden fazla ülkede Türkiye mezunları kendi inisiyatifleriyle dernekler kurmuşlar. İşte YTB de bunları destekliyor. Bu dernekler ne yapıyor hocam? Her yıl pilav günü yapıyorlar mesela. Türkiye'deki milli bayramları kendi ülkelerinde kutluyorlar. Türkçe kurslar açılıyor. Düşünün yani Tanzanya'da veya Pakistan'da bir dernek 29 Ekim'i kutluyor. Bu dernek aslında Türkiye'nin o ülkelerdeki birer sivil toplum üstleri görevini görüyor ve bu
1: Görüyor.
0: da bir kamu diplomasi başarısı olarak bizim karşımıza çıkan en somut, net örnek. Yani artık o bağ çelikten halatlarla örülmüş gibi bir sonuca götürüyor bizi. Yani özetle hocam, Türkiye bursları programının katkısını ölçmek için bakacağımız yer bellidir. Türkiye'nin küresel bir sorunda yalnız kalmaması, ticari mallarımızın raflarda yer bulması ve en önemlisi Türkçenin bir barış dili olarak dünyanın her yerinde yankılanıyor olması. Eskiden güneş batmayan imparatorluk tabiri İngiltere için kullanılırdı. Bugün diyebiliriz ki Türkiye bursları mezunları sayesinde Türkiye'nin dostlarının üzerine güneş batmıyor. Dünyanın her saat diliminde Türkiye için çalışan, Türkiye'yi seven birileri bence mutlaka uyanık ve işte gerçek diplomasi gücü de burada yatıyor diyebiliriz yani.
1: Evet, bu kısmı fevkalade önemli. Kıymetli dinleyicilerimizin tabii bu noktada çok ciddi anlamda bir fikir sahibi olduklarını şu konuşmadan sonra görüyorum, anlıyorum. Çünkü niye? Şundan dolayı bu sorular hep soruluyor. Ya işte biz bu kadar adamı getiriyoruz, okutuyoruz, ediyoruz. Bunun bize faydası ne? Bir de cebimizden para harcıyoruz bunlara vesaire gibi böyle bir takım beylik sözler. Ama göründüğü gibi değil, görünmediği gibi. Nasıl? İşte biraz evvel izah ettiğiniz gibi ülkelerinde üstlenmiş oldukları görevler çoğunun çok üst düzey görevler. Bu üst düzey görevler de elbette ki kolaylaştırıcı faktörler Türkler açısından veya Türkiye ile ilişkiler açısından otomatik olarak devreye giriyor. Sempati ilişkileri kadar önemli bir şey yok. Diğer taraftan bu mezun ağaları aktifliği çok önemli. Çünkü işte biz de yabancı üniversitelerde bulunduk. O mezun ağaları içerisinde her zaman bir takım şeyler gelir, notlar gelir, efendime söyleyeyim davetler gelir. Zaman zaman fırsat bulduğumuz zaman nedir? Katılırız, görüşürüz, ederiz, konuşuruz. Veya buradaki mezunlar oturur, toplantılar yapar, konuşuruz. Bunlar önemli şeylerdir kuşkusuz ki insanın bireysel hayatına renk kattığı gibi bir de diğer taraftan da bazı konularda tabii ki kapılar aralar bunların hepsi. Bir de tabii Türkiye'ye yönelik olumlu kamuoyu eğilimlerini mi besliyor? Buna da müşahede ediyoruz, görüyoruz. Türkiye ile ticaret, turizm, kültürel temaslarda tabii bunların etkileri çok yüksek kıymetli dinleyicilerimiz. Bu bakımdan da Türkiye bursları bize fayda sağlıyor mu? Çok büyük fayda sağlıyor. Ölçüyor muyuz? Ölçüyoruz tabii. Şimdi bir diğer şey buradan hareketle. Bazen sorular da geliyor dinleyicilerden bana. Hocam programlar yapıyorsunuz, güzel oluyor. Bir de şöyle sorular konuklarınıza yönlendirir misiniz diye. Tam yeri geldi size yönlendireyim. Yabancı öğrenciler ülkelerine döndüklerinde nasıl bir rol üstleniyorlar? Hep bunu konuşuyoruz.

0: Ama bu
1: Evet.
0: çerçeveyi biraz açalım.
1: Şimdi hocam bu soru aslında bütün bu Türkiye burslar hikayesinin bir final sahnesi değil. Bu aslında bir başlangıç sahnesi. Çünkü şöyle bir algı vardır genelde. Öğrenci diplomasını alır, kepini fırlatır, uçağa biner ve hikaye biter. Hayır, aslında hikaye tam olarak o anda başlıyor. Çünkü biz o öğrenciyi Türkiye'de misafir ederken aslında bir tohum ekiyoruz. O öğrenci ülkesine döndüğünde o tohum filizleniyor ve kocaman bir çınara dönüşüyor. Mezunlarımızın ülkelerine döndüklerinde üstlendikleri rolleri ben akademik bir tasnifle dört ana başlıkta inceliyorum. Karar alıcılar, ticari entegratörler, toplum kanaat önderleri ve akademik köprüler. Şimdi hepsinin üstünde görünmez bir üniforma var. Bu da Türkiye'nin doğal marka elçileri. Bir büyükelçi olarak atanarak göreve gelir ve görev süresi bitince normalde ülkesine geri döner. Ama bir Türkiye mezununun görevi ömür boyu sürüyordur. Çünkü emekliliği olmayan tek diplomatik görevi aslında budur. Burada şunu söyleyebiliriz. Özellikle Afrika, Balkanlar ve Orta Asya gibi gelişmekte olan ülkelerde devlet adamı ve karar alıcı rollerinde radyo dinleyicilerimiz şunu hayal etsin. Somali'de, işte Kosova'da, Makedonya'da veya Çat'ta bir kabine toplantısı yapılıyor. O masanın etrafındaki bakanların üçü dördü zamanında Ankara'da işte hukuk okumuş, İstanbul'da siyasal bilgiler okumuş veya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde iletişim okumuş, İzmir'de mühendislik okumuş isimler. Bu ne demektir? Bu ülkeler devletlerini yeniden inşa ederken Türkiye'nin idari kodlarını, Türkiye'nin hukuk sistemini, Türkiye'nin kalkınma modelini de aynı zamanda örnek alıyorlar demektir. Mezunlarımız ülkelerine döndüklerinde Türkiye'de gördükleri sosyal devlet anlayışını, belediyecilik hizmetlerini kendi ülkelerine taşıyorlar. Mesela bir mezunumuz ülkesinde sağlık bakanı oluyor ve ilk iş olarak Türkiye'deki sağlık sistemini model alıyor. Bir diğeri Ulaştırma Bakanı oluyor. Türkiye'nin dubla yol projesini kendi ülkesinde uyguluyor. Yani aslında onlar sadece siyaset yapmıyorlar. Ülkelerinin kaderini çizerken ellerindeki pergelin sabit bir ucunu Türkiye'ye koyuyorlar. Ve diplomasi de bundan daha büyük bir aslında nüfus alanı da olamaz.
0: İş adamımızı götürüyor, sanayicimizi götürüyor, doktorumuzu, hekimimizi götürüyor, danışmanını götürüyor değil mi?
1: Tabii hocam. Yani tam olarak bir ticari rehber
0: Tabii.
1: rolü üstleniyorlar aslında. İşte bakın, ticaretin para birimi dolar veya euro değildir aslında. Ticaretin asıl para birimi güvendir. İşte insanlar tanımadıkları, dilini bilmedikleri insanlarla iş yapmaktan korkarlar. Ama Türk iş adamları, Türk iş insanları bugün Afrika'nın derinliklerine, Güney Amerika'nın pazarlarına giriyorlarsa bu cesareti büyük oranda o ülkelerdeki mezunlarımızdan alıyorlar. Bir Türk ihracatçı düşünün, Tanzanya'ya gitmiş, gümrükte malı takılmış, dili bilmiyor, mevzuatta karışık. O sırada oradaki gümrük müşaviri veya Ticaret Bakanlığı'ndaki bir yetkili akıcı bir Türkçe ile hoş geldiniz, ben Samsun'da okudum, sorunu hemen çözeriz diyor. Yani o an o iş insanının hissettiği güven duygusunu siz parayla satın alamazsınız. Yani mezunlarımız ülkelerine döndüklerinde Türk firmalarının distribütörü oluyorlar, hukuk danışmanı oluyorlar, yerel ortağı oluyorlar. Sadece tercümanlık yapmaktan bahsetmiyorum. Kültürel tercümanlık yapıyorlar. Türk iş yapma kültürünü bildikleri için Türk yatırımcı ile yerel bürokrasi arasındaki o görünmez buzları eritiyorlar. Onlar Türkiye'nin ihracat ordusunun aslında sahadaki birer keşif kolu olarak işlev görüyorlar. Üçüncü rol, belki de en duygusal olanı, hakikat savunuculuğu. Dünyada maalesef Türkiye aleyhinde kara propaganda, dezenformasyon üreten güçlü lobiler denk geliyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Batı medyası bazen Türkiye'yi çok yanlış, çok haksız bir şekilde resmediyor. İşte tam bu noktada o ülkelerde yaşayan mezunlarımız devreye giriyor ve onlar bizim gönüllü avukatlarımız oluyorlar. Kendi ülkelerinin televizyonlarına çıkıp gazetelerine makaleler yazıp hayır, Türkiye anlatıldığı gibi değil, gerçek şudur diyorlar. İşte Karabağ zaferi sürecinde terörle mücadele operasyonlarında biz bunları çok net bir şekilde gördük. İşte Türkiye'nin resmi açıklamaları bazen diplomatik dilde kalıp halka ulaşamayabiliyor. Ama o ülkenin vatandaşı olan, o ülkenin dilini ana dili gibi konuşan bir mezunumuz, ben Türkiye'de yaşadım, Türkler barışçıldır, bu operasyonun amacı şudur demesi milyonlarca dolarlık PR çalışmasından daha etkili. Yani onlar sadece Türkiye aleyhtar rüzgarlara karşı dikilen birer paratoner olarak tanımlamak çok bence yeri. Ve son olarak aslında dördüncü rol olarak entelektüel dünyada akademi ve bilim elçiliği. Pek çok mezunumuz ülkelerine döndüklerinde üniversitelerde hoca oluyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz hocam? Türkiye'de öğrendikleri ders kitaplarını, Türk akademisyenlerinin makalelerini, tarih tezlerini özellikle kendi müfredatlarına koyuyorlar. Bu şu demek, bilgi iktidarı demek. Yani eskiden dünya tarihini hep Batılıların yazdığı kitaplardan okuyorduk. Biz de öyle okuduk. Şimdi bir Afrikalı veya bir Asyalı akademisyen Osmanlı tarihini oryantalistlerin gözüyle değil,

0: binasına işler. Bu bir kimlik inşası olarak tanımlanabilir. İşte mezun olup ülkesine döndüğünde Türkiye artık onun için haritadaki herhangi bir ülke olmaktan çıkıyor. Ne yapıyor? Türkiye onun artık bir ikinci vatanı oluyor. Bir turist Türkiye'yi beğenir mi? Evet, beğenir. Ama bir mezun Türkiye'yi sever. Yani beğeni geçicidir, sevgi ve aidiyet ise kalıcıdır. Eğitim diplomasisi bence insanı dönüştürür. Şimdi ikinci büyük fark ise burada bir hedef kitlesi var. Popüler kültür veya turizm kitlelere hitap eder. Yani meslere hitap eder. Milyonlara ulaşırsınız, bu güzeldir. Ama eğitim bursları elitlere hitap eder. Buradaki elit kelimesini seçkin, karar verici anlamında kullanıyorum. Çünkü bir toplumun yönünü değiştiren o toplumun %1'lik ve 2'lik eğitimli kesimidir. Yani bürokratları, siyasetçileri, akademisyenleri, iş insanlarıdır. Türkiye biz bursları ise işte o lokomotif kitleyi hedefliyor ve sayıca az, doğru, ama etkileri devasa. Şimdi milyonlarca sıradan vatandaşın Türkiye'yi sevmesi elbette güzel. Ama o ülkenin Dışişleri Bakanlığındaki imza yetkisine sahip bir müsteşarın Türkiye'yi tanıması stratejik açıdan milyonlardan daha etkili. Diğer araçlar tabana yayılırken eğitim bursları tavana doğru. Yani karar alma mekanizmalarını oynuyor. İşte bu da aslında bir yerde keskin nişancılığı oluşturmuş oluyor. Ve üçüncü fark ilişkinin derinliğinde yatıyor. Buna entelektüel yazılım diyebiliriz. İnsani yardım yaparsınız, o insan size dua eder. Karnı doyar ama zihni değişmez. Eğitim ise o insanın zihnine yeni bir işletim sistemi yüklemektedir. Şimdi hocam bir öğrenci düşünün. Ankara hukuk okuduğunda, Türkiye'de veya hukuk okuduğunda sadece kanun maddelerini öğrenmez. Türkiye'nin adalet anlayışını öğrenir, mühendislik okuduğunda Türk mühendislerinin problem çözme pratiğini öğrenir vesaire vesaire. Dolayısıyla o ilişki çok daha derindir, derinlere kök salmıştır. Şimdi özetleyecek olursak, diğer araçlar Türkiye'nin bugününe hizmet eder. Doğru. Turizm çok büyük bir gelir getirir. Dizi satış yapılır. Doğru. Ama eğitim bursları ise Türkiye'nin geleceğini ve sonsuzluğuna aslında hizmet eder. Belki bugün ekilen tohumun ve meyvesini hemen yarın alamayabiliriz, göremeyiz. Ama bu sadece işte neden elin oğlunu okutuyoruz diye ortaya yani
1: Kızını
0: tabii bazen
1: dokutuyoruz.
0: sabırsız eleştiriler gelebiliyor
1: Tabii.
0: diyelim. Ama 20 yıl sonra o çocuk ülkesinde cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye ile o ülke arasındaki vizeleri kaldırdığında işte milyar dolarlık ticaret anlaşmasına imza attığında anlarız ki eğitim bursları bir harcama kalemi değil.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir konuya değindik bu akşam da. Kıymetli konuğumuz Sayın Ömer Faruk Zararsız'la Türkiye burslarını konuştuk. Türkiye burslarıyla birlikte misafirimiz olan ama aslında bizim bir vatandaşımıza da yine gönüllü vatandaşımıza da dönüşen kültür elçilerimize dönüşen mezunlarımızla konuştuk. Tabii Türkiye yanlısı kamuoyu üreticileri olduklarından bahsettik. İki ülke arasında broker gibi adeta rol oynayan aktörlerden bahsettik. Türkiye referanslı iş ağları kuran girişimcilerden bahsettik. Akademik medya alanında Türkiye anlatısını taşıyan kanaat önderlerinden bahsettik. Ama bunların bir genel adı var. O da nedir? Türkiye mezunları. Bu Türkiye mezunları da kim? Türkiye burslarından faydalananlar. Ömer Faruk Zararsız konuğumuzdu. Programı hazırlayan ve sunan ben Zakir Avşar. Program yapımcımız Zehra Nuhoğlu. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırlar Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Böyle bir gün orada defterdar bulunan eniştemiz de önünü iliklemiş, kadının peşi sıra valinin huzuruna girecekken bir el redingotunun yakasına yapışmış ve kendisini geriye çekmiş. O daha ne olduğunu kavramaya vakit bulamadan havaya kalkıp inen bir el yüzüne şiddetli bir sille indirmiş. Bunu yapan o vilayette menfi bulunan süvari kumandanı ve kendi ismine de deli lakabı ilave edilen süvari Ferike Hikmet Paşa'ymış. Hemen eniştemizin önüne geçmiş ve ona yanağında yediği tokatın acısıyla üçüncü olarak gitmek düşmüş. Eniştemiz bu hadiseden o kadar korkmuş ki sonraları halamla oturdukları evin önündeki meydanda Deli Hikmet Paşa askere talimler yaptırarak sağa dön, sola dön diye kumanda ederken sağını solunu şaşırıp bunu beceremeyen zavallı neferlere birer tokat attığını duydukça o da hemen odasının penceresinden başını uzatıp kendisinin değil başkalarının yanaklarına düşen bu şamarları aşk olsun paşam, var ol paşam, bravo paşam, ömrüne bereket paşam gibi sayhalarla onu tasvip, teşvik, takdir, tebrik edermiş. ...18. Eniştemiz ve Arabistan. Deli eniştemizin etrafında görmeye alışık olduklarından, yani köşkü, halam, çocuklar, aşçılar, hizmetçiler ve Çamlıca'dan başka bir sevdiği daha vardı ki bu da bizimle beraber ev halkındanmış gibi onun meclisinde daima hazır bulunurdu. İkide bir gidip geldiği Arabistan. Eniştemiz bu diyardan bahsolunurken kendi faziletleri övülüyormuş gibi bir haz duyardı. Oranın metiyesinde güya kendi hissesine düşen bir gurur payı vardı. İhtimal ki Arabistan'a asıl din yatağı diye hürmet duyuyordu. Fakat görülüyor ki ona birçok zevk hatıralarıyla de bağlıydı. Çamlıca'daki eniştemiz sanki Arabistan'ın da eniştesi veya mümessili gibi bir şey olmuştu. Hani biri ötekini şükür kavuştuğumuza diye herkesin önünde kucaklamaya, öpmeye başlayarak lüzumundan fazla gürültücü bir gösteriş yaparsa, ona tariz yollu kullanılan bir Hacı Ömer Kabe'den dönmüş tabiri vardır. İşte biz de onun Arabistan'dan dönüşlerinde bu tabiri hatıra getirecek nümayişlerden geri kalmazdık. Eniştemizin de her zaman az çok Hacı Ömer Kabe'den dönmüş bir hali vardı. Bir kere bu dönüşlerinde sarı ve buruşuk yüzü, biraz seyrekçe ve kıvırcık sakalı ve siyah gözlerinin aceleci bakışlarıyla sanki yalnız orada senelerce kalarak bu şekilleri almış gibi değil de daha fazlası Arabistan içinde yetişmiş gibi bize bir hayli bedevi görünürdü ve biz onu belki haberimiz olmadan biraz Arap'a benzetirdik. Sonra o her zaman sözlerine biraz Arapça karıştırır ve mesela bizi ta uzaktan görür görmez gülen, memnun olan, tasvip eden bir yüzle mutlaka ehlen ve sehlen diye istikbal ederdi. Yakınımız olarak ve kolaylıkla geliniz manasındaki bu sözü ben de herkes gibi Türkçe hoş geldiniz, safa geldiniz manasına alarak aynı eda, aynı ahenkle o kadar çok tekrar ettiğini duymuştum ki artık bizi başka bir sözle karşılayabileceğine ihtimal vermezdim. Nasıl ki baharat biraz ağzımızı yakar ve kanımıza biraz yakıcı bir tat katarsa, deli eniştemiz de huzuru ve sözleriyle içimize böylece biraz

Arabistan biberi, lezzeti ve haletini salardı. O yanımıza gelir gelmez daima bir parça iklim değiştirirdik. O diyarın kavruk nefesleri, yanık sesleri, kaçan bakışları, yakan güneşleri, içli mevalleri ve dini hatıraları onunla birlikte etrafımızda güya sessizce açılmaya, serilmeye, yaşamaya koyulurdu. Her ev, aile, mektep, koğuş, kışla, dükkan, idare, fabrika, ticarethane, meclis ve zümrenin kendi fertleri arasında ayrı ayrı bir takım göreneklerden süzülüp gelen ve onları tebessümlerden kahkahalara kadar güldüren bir takım ses, söz, cinaz, fikir oyunları, dil persenkleri, hülasa hususi bir nevi edebiyatı vardır ki bunlar yabancılara kendi ömürlerinin zamanlarında yani topraklarında çiçek açmamış olduğu için renksiz ve tatsız görünebilir ve bunlardan hiçbir şey anlamayabilirler. Fakat her insan topluluğunda hayatın lezzetinden ve derslerinden süzülen bu şifahi edebiyat unsurları birer darb-ı mesel, isterseniz vecize hükmündedir. Tanışanlar bunların neler demek istediğini pekala duyarak anlarlar ve aralarında bunları tekrar etmek fırsatını kaçırmazlar. İşte Çamlıca'daki eniştemizin köşkünde de böyle manalarının fevkinde duyulan ve sevilen birçok kelimeler, isimler, cümleler, sözler vardı ki bazıları hatta oradan bizim evimize kadar sirayet etmişti. Bu dil persenklerinin en çoğu da ya Arabistan'a dair ya büsbütün veya kısmen Arapça yahut da Arapça taklidiydi. Eniştemiz ikide bir sözleri hatta sükutları arasında ağzından böyle ismi haslar, dualar, ayetler, kendisinin kelamı kibar, bazen de ekval dediği vecizeler ve darb-ı meseller dökülür. O hep ya Arabistan'a ait yahut Arapça bir şeyler geveler, zikreder yahut icat ederdi. Hep Arabistan'dan gelme sesler ve sözler taşır ve dağıtırdı. Hiç olmazsa ikide bir, lüzumsuz yere, manası sadece o her şeye kadirdir demekten ibaret olan ve huve ala kulli şeyin kadir derdi. Hatta bu sözü o kadar tekrar ederdi ki bunu artık gerek köşkündeki, gerek bizdeki kalfalar ve hizmetçiler de öğrenmişlerdi. Ve onlar da arada bir hacı eniştemiz gibi sofu bir şey söylediklerini sanarak ve huve ala kulli şeyin kadirsin ya Rabbim derlerdi. Zaten deli eniştemiz de kendisi eski zaman adamlarının hele keyifleri yerinde olduğu zamanlarda kapıldıkları çocukça neşeye, adetleri olan latifelere ve kahkahalı oyunlara tamamen uyarak saatlerce saçma söylemekten bile kaçınmaz, uzun uzun boş ve kelimelerin birbiriyle garip bir tarzda çarpıştığı manasız cümleler söylemekle eğlenirdi. Ağzından birçok şaka kabiliğinden sözler, kelimeler ve sesler çıkardı. Mesela durup dururken yüzümüze bakıp tak tak aranı, tahta karanı demek ve sonra söyleyeceğini söylemiş gibi susmak onca bir tuhaflık demekti. Çamlıca'nın asude günler ve gecelerinde bu eski defterdar ve mutasarrıf köşkünün hep memuriyete, Arabistan'a ve dine teveccüh eden muhitinde yeşeren bu kelimeler, cümleler, cinaslar, sözler yavaş yavaş manalarının son hudutlarına vararak dolgunlaşmışlar ve edalarının son inceliklerine ererek olgunlaşmışlardı. Şairlerin yazabildiklerini, aktörler söylemeyi bildikleri gibi biz de yavaş yavaş bunların şivelerine ermiştik. Deli eniştemiz bizi bu söz oyunlarına iyice alıştırmıştı. Mesela eniştemiz bize dolaştığı o diyarlardaki taşmış şikayetlerin bir köpüğü gibi olan bir beyit öğretmişti. O bildiğimiz ciddiyet taklidi edasıyla homurdanır gibi dişlerinin arasından gelen bir sesle ve Arap taklidi yapan telaffuzuyla başını sallayarak "Musul vilayet oldu, Nafi Efendi Vali!" derdi. Ve alt tarafının ne olacağını bilen bizler de derhal Arap nevhagerlerini taklit eder gibi ellerimizle dizlerimize vurarak ve hep bir ağızdan avazımız çıktığı kadar haykırarak "Va veyletül vilaye, va veyletül ahali!" diye ortalığı çınlatırdık. Bunun delalet ettiği manaya pek nüfuz etmeden eski zaman ağlayıcılarını taklit edişimize rağmen kelimelerin tuhaflığını beğenerek süreta ağlarken içimizden güle güle adeta el çırpan bir makamla söylerdik. Şairin istediği acaba yalnız bu muydu? Bahsettiği Vaveyla'nın gıyafetini

icabında, yoksa kelimeleriyle acaba o da gülüyor muydu? Yine böyle tuhaflığı bizi güldürdüğü için tekrar etmeyi sevdiğimiz ve ismi kurbi olduğu için kendine her yeri yakın sanıp yola çıkan bir adamdan bahseden bir beyit vardı. Bunu zikreder ve ciddi bir edayla "Bu diyet mesafesine etmeyip nazer, kurbi efendi ağzımı Bağdat olup gider" derdik. Yine böyle manası biraz müphem kalan bir mısra daha vardı. "Herkes bilir ki aşağı Bağdat uzak değil." Bu mısrağın manası acaba müphem mi kalırdı? Hayır. Böyle Bağdat gibi bir ismin davetini ve onun vereceği vuslatın hazzını duyarak yola çıkmak kim bilir ne lezzetli olmalıdır. İnsan daha varmadan o sevdiği yerin tatlarını, kokularını alır gibi kendi içinde duyar. O ne kadar uzak olsa da bu mesafeler aşkımızın şiddetiyle erir. O uzak yer biz ona daha gelmeden içimize siner, şimdiden ta içimizdedir. Herkes bilir ki aşığa Bağdat uzak değil. Deli eniştemiz daha bize içlerinde Arabistan isimleri geçen birçok fıkralar söylerdi. Bunlardan birini duyunca biz de sırası geldiğine hükmederek kelimelerini gönlümüze göre yatırdığımız bir türküyü tuttururduk. "Erenler bize duacı, inşallah oluruz hacı." Çamlıca'daki eniştemiz o bitmez tükenmez sözleri arasında bize birçok Arap ismi hasları da zikrederdi. Peygamberimize yaklaşanların has isimleri hep terkiplerle süslenmiş olurdu. Ebu Bekir-i Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman Zinnureyn, Ali-ül Mürteza, Hazreti Hatice-ül Kübra, Ayşe Ümmül Müminin, Harun-Nisa Hazreti Fatime-ü Zehra gibi bir de pek hoşuma giden isminden hem şatafatlı hem inatçı olmasına hükmettiğim Alame-i Teftazani ve bir de avamın laubalice Hallacı Mansur demesine kızdığı ve ismine bir facianın yağdı karışan Mansur El Hallaç'tan bahsederdi. Harun Nur Reşit bizi rüyalarımıza götüren masallardan hiç eksik olmazdı. Onu erişilmesi imkansız değil, fakat belki Yuşa Tepesi gibi biraz zahmetle varılabilir bir yerde oturan bir dost telakki edebilirdik. Hayatını kurtarmak için bin bir gecenin her birinde birer masal söylemiş Şehirzad da artık huylarını ve talihlerini bilerek kendilerine acıdığımız kadınlardan biri olmuştu. İşte böylece eniştemizin Çamlıca'daki köşkünde bir sürü Arap ve Müslüman isimleri anar, tarihi ve hayali bir sürü kahramanlar hatırlardık. Eniştemizle halamın Yemen gibi uzak ve yanık vilayetlerden birinde dünyaya gelmiş olan esmer tenli, koyu siyah saçlı, kara gözlü, mahzun bakışlı ve yanık sesli kızlarına da Bilal-i Habeşi derdik. Bahçede gezindiğimiz bazı akşamlar salkım salkım gölgeleriyle ve korkularıyla gönüllere inen grupların rikkati bize dokunur, gittikçe koyulaşan karanlıkların şalına bürünen bahçeye baktıkça tabiatın meali içimize siner ve biz de içimizi çekerek kendimizi Yemen çöllerinde Veysel el-Karani'ye benzetirdik.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'i önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttağ seçildi. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Bültenimiz içinde yer alan bazı haber başlıkları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Abdülmecit Tebbun, muhafız alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar, vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Vakıflar Haftası kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin de açılışını yaptı.
2: Vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Saha 2026 fuarının ikinci gününde iki önemli savunma ve işbirliği anlaşması yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kenya Savunma Bakanı Rosalinda Soipantuya ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Makina kimya endüstrisi de Macaristan'da dikkat çeken bir anlaşma yaptı. İnsansız kara araçlarına MKE Tolga yakın hava savunma sistemlerinin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bu imzayla MKE'nin Tolga yakın hava savunma sistemine ilişkin diğer ülkelerle yaptığı işbirliği anlaşması sayısı 4'e yükseldi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han, 17,2 metre uzunlukta. Türkiye'nin ilk kıtalar arası füzesi Yıldırım Han, sesin 25 katına yükselen hipersonik hızı sayesinde mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Sahada oyun değiştirici güç olacak Yıldırım Han'ın testlerine çok yakında başlanması bekleniyor. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. 5 metre uzunluğunda ve 1,7 metre genişliğindeki Cellat, 500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Uydu haberleşme sistemiyle donatılan Cellat, uzun

0: mesafeden de hedefe yönlendirilebiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Saha 2026'da konuştu.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı çok güzel gösteren, somut ürünlerle gösteren bir fuardayız. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum, bir devrim yaşadı. Bu da kendiliğinden olmadı elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece güçlü iradesiyle, siyasi kararlılığıyla ve elbette ki şirketlerimiz, mühendislerimiz, sanayimiz hep birlikte bu devrim gerçekleştirildi. %80'den fazla dışarıya bağımlı bir savunma sanayinden bugün %80'in üzerinde yerli milli imkanları olan bir savunma sanayine ulaştık. Burada en kritik hususlardan biri şudur: Türkiye yola erken çıktı. Bugün dünya geldiğimiz noktada savunma sanayinin önemini kavramış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. İşte yola erken çıkmanın avantajını da şu anda yaşıyoruz.
0: Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökbatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı, savunma sanayinde yurt dışından büyük istek ve ilgi var dedi.
2: Toplam 3500 firma savunma ve havacılık endüstrisinde Türkiye'de kurulu. 100 bine yakın yüksek donanımlı vasıflı iş gücü var. Ar-Ge personeli var. Bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Bu da iyi bir şey. Özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku savunma sanayinde icraatta. Ve de ülkemize, milli gelirimize 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Yurt dışından büyük bir istek, ilgi var. Batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı birçok ülkelerden askeri yetkililer, tedarik yöneticileri, uzmanlar buradalar. Yani herkes burada çok memnun, çok büyük bir katılım var.
0: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener, görevi Serdar Mutta'ya devretti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Mutta, "Kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir," dedi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta'yı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sayın Mutta'nın hukukçu kimliğiyle Yüksek Seçim Kurulu'na önemli katkılar sunacağına inanıyorum," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, "Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz," dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Biz her zaman devletimize güveniyoruz," diye konuştu. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarıldı. Doğum izni sürecinde bulunan çalışanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16

0: Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık, yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler, şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor. Bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz. Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini, ailesiyle kurduğu bağı, okulda kendisini nasıl hissettiğini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İlişkilerin daha kapsamlı ve çok katmanlı işbirliği çerçevesinde ilerletilmesi beklentisini iletti. Ankara'nın öncelikleri arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin tamamlanması yer alıyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye Yatırım Platformu'nun hayata geçirilmesinin gerekliliği de görüşmede aktarıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleriyle bölgesel proje ve programlara dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının kısa sürede yapılması gerektiği vurgulandı. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Washington ve Tahran'dan karşılıklı açıklamalar gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran'sa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Sayın dinleyenler, TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. İstanbul Radyosu'ndan 1,5 yıl sonra Ankara Radyosu da yayına başladı. 1960'tan itibaren yayın ağı genişledi, yıllar geçti, sesler değişti ama duygular aynı kaldı. Mikrofonların ardındaki ustalar kelimeleri notaya dönüştürdü. Arkası yarın radyo tiyatrosu, ajanslar ve naklen yayınlar. Her biri dinleyenin zihninde sahne kurdu. Bugün TRT radyoları 17 ulusal kanalıyla karasaldan uyduya, internetten dijital platformlara uzanan geniş ağda yayın yapıyor. Haberin yanı sıra müzik, edebiyat, kültür ve hayat hepsi aynı frekansta buluşuyor.

0: Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttağ seçildi. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Spor. Sayın dinleyenler, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu gece belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında şu sıralarda Almanya'da karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe Beko dörtlü finale çıkma hedefini erteledi. Sarı lacivertliler 19 sayı öne geçtiği Žalgiris deplasmanından 81-78 yenik ayrıldı. Temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü bulunan seride 3. randevu Cuma günü Litvanya'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Uşak, Burdur, Bilecik, Çankırı ve Malatya 6, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli ve Osmaniye 10, İzmir, Aydın, Adana ve Mersin 12, Bolu, Sivas ve Ağrı 3, Kars 0 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığı için ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasında Edremit Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı gidiş geliş olacak şekilde kontrollü sağlanıyor. İliç, Kemaliye, Arapgir yolunun 45 ile 47. kilometreleri arasında tünel bağlantı yolları yapılması ve Kemaliye, Kozlupınar Viyadüğü arası tünel ikincil işler çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 389, İstanbul Boğazı. Sualtı çalışmaları Haydarpaşa Limanı'nda Kaderim 1 isimli gemiyle 8 Mayıs 2026 tarihine kadar yapılacaktır. 391 sayılı bildiri İstanbul Boğazı. Sualtı çalışmaları 41 derece 4 dakika 35 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 50 saniye doğu mevkiinde Raşit Baba isimli gemiyle 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. 395 sayılı bildiri Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 6-10 Mayıs 2026 saat 10'dan saat 18'e kadar Caddebostan Parkuru'nda yapılacaktır. 444 sayılı bildiri Akdeniz. 1. Türk Navtex servis sahası içindeki bir alana ilişkin MA77-123/26 numaralı duyuru, yetkili Antalya Navtex istasyonu tarafından denizcilerin emniyeti için tekrar yayımlanmıştır. 2. Rusya atış eğitimleri 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 8'den 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 40 dakika 0 saniye kuzey, 35 derece 0 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 40 dakika 0 saniye kuzey, 35 derece 20 dakika 0 saniye doğu, 34 derece 40 dakika 0 saniye kuzey, 35 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 34 derece 43 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 40 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Gecenin içinden programından TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese güzel bir çarşamba gecesi diliyorum efendim. Her zaman olduğu gibi çok değerli konuklarımız var ama bu gece bizler için, radyocular için, TRT İstanbul Radyosu için çok ama çok özel bir gün ve aynı zamanda bir gece. Çünkü bugün İstanbul Radyosu'nun kuruluşunun tam 99. yıl dönümü efendim. İnşallah seneye Dalya diyeceğiz. 100. yıl dönümümüzü kutlayacağız. Çok değerli isimler olacak. TRT'nin çok değerli isimleri az sonra spikerleriyle, sanatçılarıyla, ses ve saz sanatçılarıyla, tonmeisterleriyle, yayın şefleriyle burada olacak, stüdyoda olacak. Bu gece TRT'nin o güzel insanlarını bir kez daha, sizler birçoğunu zaten tanıyorsunuz, hepsini tanıyorsunuz, hepsi radyoda olacaklar ve radyoyu konuşacağız efendim. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Sesimizi Serdar Çıplak sizlere iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program gecenin içinden başlıyor.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayındayız. Bu gece 99. kuruluş yıl dönümümüzü TRT İstanbul Radyosu'nun ilk ismiyle İstanbul Radyosu'nun kuruluşunun 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. TRT'nin en değerlileriyle idrak ediyoruz. Çok değerli hakikaten konuklarımız var. Konuklarımızın hepsini çok yakından tanıyorsunuz efendim. Gecenin İlk bölümünün konukları Melihat Gülses ve Necip Gülses şu an stüdyomuzda iki değerli sanatkar. TRT'nin en değerlilerinin ilk bölümünü sizlerle yapıyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri burada görmek hakikaten çok keyifli.
2: Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bizi çok ama çok mutlu ettiniz. Yani hani gözlerimizin parladığı ender zamanlar olur. Sizleri görünce gözlerimiz hakikaten ışıl ışıl ışıl parladı.
1: Çok teşekkür ederiz. İnanın biz de tekrar yuvamıza geldiğimiz için ve siz dostlarla birlikte böyle özel bir günde 99. yıl muhteşem bir geçmiş.
0: Evet.
1: Kutlu olsun diyelim ve bu gece burada olmaktan dolayı biz de mutluyuz, evet, değil mi Necip Bey?
2: Ben de çok mutluyum. Gerçekten yuvamıza geldik ve 35 yıl gibi bir zaman dilimini, evet, geçirdik biz bu, evet, kurum içinde İstanbul, evet, Radyosu'nda.
0: Bu 99 yılın 35 yılında sizler,
2: evet,
0: vardınız.
2: Bizler vardık, evet, ve çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir bizden önceki çok büyük sanatçılarla birlikte olma şerefine nail olduk.
0: Evet.
2: Bizi çok mutlu etti ve çok değerlendirdi biz de.
0: Evet, evet, evet. Hakikaten 99. yılını kutlayan bir çınar TRT, özellikle, evet, İstanbul Radyosu tabii. İstanbul Radyosu'nu 1927'de başlayan yayın serüveni ve Türk kültürüne, sadece radyoculuğa değil, Türk kültürüne yaptığı önemli katkılar, özellikle de müzik alanında yaptığı önemli katkılar ve onun en büyük temsilcileriyle olduğumu düşünüyorum bu gece.
2: Aman efendim, teşekkür ederim.

0: Hakikaten bahtiyarız.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: müteşekkiriz
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Bu gece radyoyu konuşalım. Radyoya giriş serüvenleriniz, radyonun sizdeki karşılığı, dönemlerinizde radyonun toplumdaki karşılığı, radyonun size kazandırdıkları, bunlar çok değerli. Siz radyoya çok şey kazandırdınız, radyo sizden çok şey kazandı.
2: Eyvallah.
0: Bunlar karşılıklı bir etkileşim çünkü. Sizler radyo ile beraber TRT İstanbul Radyosu'nun da ismini göklere çıkardınız.
2: Teşekkür ederiz.
0: İsterseniz Melihat Hanım'la başlayalım.
2: Çok iyi olur.
0: Bir radyo serüveniniz nasıl başladı? Sizin döneminizde özellikle radyonun toplumdaki karşılığı nasıldı? Radyonun karşılığı neydi? Buyurun Melihat Hanım.
1: Şöyle ki ben konservatuar son senemdi.
0: Evet.
1: Daha doğrusu 81 yılındaydı zannediyorum ilk girişim radyoya. Radyo tabii ki konservatuvar yıllarından beri 8 sene Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı
0: Evet.
1: bitirdim. İstanbul
0: Evet.
1: Teknik Üniversitesi'ne bağlı.
0: O zaman 8 yıl mıydı
1: O zaman
0: Melihat Hanım?
1: 8
0: 8
1: yıldı.
0: yıl.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yüksek bölümüyle birlikte.
0: Evet.
1: Ve okulumu bitirmeden de radyo sınavlarına girdim ama çok zor bir dönemimdi benim. Radyoya girmek bir hayal gibiydi.
0: Evet.
1: Çünkü o dönemlerde sesimle ilgili bir problem yaşamıştım. Dolayısıyla benim bütün arkadaşlarım ki konservatuara ilk giren talebelerdenim.
0: Evet.
1: 75,
0: 1976 kuruluş.
1: 75,
0: 75.
1: 76 ilk kurulduğu sene asıl 76'da başlamıştır normal olarak eğitim.
0: İstanbul Teknik
1: Evet.
0: Üniversitesi Türk Müziği
1: Evet.
0: Konservatuarı.
1: Evet. Dolayısıyla hayal gibiydi. İlk sınava giremediğim için o ilk sınavda bütün arkadaşlarımız müzikle alakalı birçok yere yerleşmişlerdi ama ben hep de
0: Korolar genelde
1: içimde
0: Cumhurbaşkanlığı
1: evet
0: Korosu.
1: Cumhurbaşkanlığı Korosu, diğer devlet koroları Kültür Bakanlığı'na
0: Evet,
1: bağlı.
0: evet.
1: Allah herhalde radyoyu kısmet
0: Nasip,
1: etti,
0: evet.
1: nasip etti. Bir sene sonra sesim düzelmişti ve sınav açıldığında ben radyo sınavlarına girdim, kazandım ama diğer arkadaşlarımın hepsinin kadrosu vardı zaten.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir tek ben radyoda o sene yani inanılmaz mucize gibi bir şey.
0: Evet.
1: Radyoda olmak, radyo mikrofonlarının başına geçmek ve radyoda Vedat Çetinkaya, Mediha Şensancakoğlu, Selma Ersöz,
0: tam bir yıldızlar geçidi.
1: Tülay Canik,
2: Mustafa
1: efendim
2: Sayşar,
1: Evet. Mustafa
2: Necip
1: Sayşar,
2: Birgitler.
1: evet
2: Evet.
1: Nusret, evet
2: Ersözler.
1: yani Nusret Ersöz ve Serap Mutlu Akbulut kimler kimler kimler ya muhteşem bir şey ve radyoda şef olarak Alaaddin Yavaşça, Bekir Sezgin
0: Evet.
1: orada 2 senede staj radyoda yapma şansım oldu. Son derece titizlikle sanatkar alımını gerçekleştiriyorlardı ve birçok sınavdan geçerek
0: Evet.
1: çünkü o kadar radyo önemli ki çok büyük bir yayın organı
0: Evet.
1: her yere ulaşabilen ve özellikle televizyonun olmadığı veya tek kanallı dönemlerde radyo her yerdeydi
0: Evet.
1: ki bugün bile radyonun önemi tartışılmaz. Böyle bir durumda o radyodaki o heyecanım, o sınavlar muhteşemdi.
0: İlk gününüzü hatırlıyor musunuz Melihat Hanım? Harbiye'den ilk girdiğiniz gün. Hatta şunu da söylemek istiyorum, yani Allah size o sesi tekrar geri verdi. Sadece size değil, Türk milletine de böyle bir ses kazandırdı diye
1: Ay,
0: düşünüyorum.
1: teşekkür ederim. Herhalde öyle olsa gerek. Çünkü inanın o kadar zor dönemlerden geçtim. Konservatuvardaki hocalarım bile artık sen hani şarkı
0: Evet,
1: söyleyemiyorsun.
0: evet.
1: Başka bir meslek edinsen kızım buralarda böyle filan gibi bana nasihatlerde bulunuyorlardı
0: Evet.
1: ama ben yılmadım, çok mücadele ettim. İyileştim de sesimi de toparladım, radyoya girdim. Ondan sonra zaten yine bir takım çalışmalarla eski sağlığıma kavuştum ve her geçen günde iyi bir solist olabilmek adına radyoda olmanın keyfini çıkardım. Hatta

0: Necip Bey de biraz radyo günlerinden bahsetsin ama radyonun önemine o zamanlar bir takım teklifler falan gelmişti ama ben radyo bir tarafa, her şey bir tarafa
1: Evet,
0: demiştim.
1: gazinolardan teklifler
0: Evet,
1: geldi, öyle değil mi?
0: evet,
1: Evet.
0: evet.
1: Mehmet Aslan'dan teklifler geldi.
0: Fahrettin
1: Fahrettin
0: Aslan,
1: Aslan'dan
0: Fahrettin
1: Mehmet. Evet,
0: Aslan,
1: evet,
0: evet.
1: evet, evet.
0: Yani çok şeyler yaşadık ama radyoda olmak benim için hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerliydi.
1: Ama sizin cevabınız çok anlamlı. Ben geçmiş röportajlarınızın da neredeyse hepsini
0: Öyle mi?
1: seyrettim,
0: Evet.
1: dinledim aynı zamanda. Ben 8 yıl bunun için eğitim almadım diyorsunuz.
0: Evet,
1: Yani o
0: evet.
1: çok anlamlı,
0: Çünkü
1: çok güzel bir
0: gerçekten
1: mesaj.
0: öyleydi.
1: Evet,
0: Gerçekten öyleydi.
1: evet.
0: Dolayısıyla hakikaten o boş verilecek veya da hiçe sayılacak bir şey değil. Ne para için, ne şöhret için, hiçbir şey için, maddi olan hiçbir şey için tercih, başka şey tercih
1: Evet.
0: edilemez. Bu radyo ve radyo mikrofonlarının kattığı değer ve kariyer
1: Evet.
0: benim için hep çok önemli oldu.
1: Evet. Az önce girdiğiniz zamanki dönemin en büyük isimlerini saydınız ya Milliyet Hanım.
0: Evet.
1: Sizden yıllar yıllar sonra girenler, o duyguyu soracağım size. Şimdi herkes, o listede herkes yok. Yani ilk aklınıza gelenleri saydınız siz.
0: Evet.
1: Sizden yıllar yıllar sonra girenler de kimler vardı biliyor musun? Melihat Gülsesler, onlar. Yani o listede olmak da, hani insanların giren kişilerin ilk aklına gelenler listesinde olmak da ayrı bir güzellik diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: doğru. Tabii ki öyle.
1: Evet.
0: Çok kıymetli ama tabii geçmişte yaşanılan hocalarımız, ustalarımız, o değerler çok farklıydı.
1: Evet.
0: İnşallah biz de onlar kadar hatırlanabilir. Şununla Melihat Gülses'e yetiştim. Çok da sevdim. Şöyleydi, ondan şöyle ders aldım. Birçok şey öğrendim diyebilecek çocuklarımız, gençlerimiz, sanatkarlarımız inşallah fazlasıyla
1: Evet,
0: olur.
1: şu anda var. Şu anda
0: Sağ
1: var.
0: olun,
1: Şu
0: sağ
1: anda var.
0: olun.
1: Kesinlikle
0: Teşekkür
1: var.
0: ederim.
1: Necip Bey'le devam edelim. Necip Bey 84 ya da 85 sizin girişiniz.
2: 85'te
1: 85'te
2: girdim.
1: girdiniz siz
2: Aslında
1: de.
2: 1980'de İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan,
1: Siz akademisyendiniz aynı zamanda.
2: evet, konservatuvardan mezun oldum
1: Evet.
2: ve tambur asistan hocası olarak, öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Sonra Melihat Hanım'ın da ısrarıyla, ayrıca biraz önce de radyonun ne kadar önemli bir unsur olduğunu
1: Evet.
2: bahsettim Melihat Hanım.
1: Evet.
2: Gerçekten de insanın içindeki en önemli zirve olan noktalardan biri radyoda sanatkar olmak,
1: Evet.
2: saz sanatçı.

0: bulduk. 85 yılında hanım ısrarla bana dedi ki sen tamam okulda hocasın ama birlikte olalım, radyo başka, elbette
1: Evet,
0: ki başka.
1: evet, evet.
0: Ben de bir sınava girdim 85 yılında. Yeni baştan sınava girdim hoca olmama rağmen. Yetişmiş sanatçı olarak da 85 yılında İstanbul'da İstanbul Radyosu'na göreve başladım. 35 sene dediğimiz gibi bir fiil.
1: Su gibi de akıp geçti.
0: Evet,
1: Birbirinden güzel
0: hizmet ettim.
1: anılarla.
0: Hem tambur icracısı olarak, hem şef olarak, hem icra denetim kurulu üyesi olarak birçok görevler yaparaktan emekli oldum.
1: Evet. Ünlü sanatçıları, dönemin popüler isimlerini görmek için insanlar sıraya giriyor. Bir artısı da burada çalışmak için insanlar sınav açıldığında da sıraya giriyorlar.
0: Aynen, binlerce insan.
1: Binlerce insan sıraya giriyor.
0: Aynen öyle.
1: Evet, Taksim'e kadar uzanıyordu
0: Aynen öyle.
1: kuyruk.
0: Evet,
1: Evet, o hikayeleri biliyorum.
0: evet
1: Evet.
0: böyle yani. Hala TRT kurumu zirvedir. Yani eyvallah, devlet koroları birçok şehrimizde vardır ama hepsinin, oradakilerin dahi bugün hedefleri radyo mikrofonlarından bütün Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ulaşabilmek.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir
1: Evet.
0: özellik yani.
1: Radyodaki anılarınızı, yaşantılarınızı da soracağım. Bir müzik arası verelim isterseniz. Bir virgül atalım sohbetimize. Efendim, 99. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. İki değerli sanatçıyla, bu gece çok değerli sanatçıyla sohbet ediyoruz. Melihat Gülses ve Necip Gülses bizlerle beraber. Virgül attık, bir müzik arası, daha sonra buradayız. Evet.

0: Gençliğime
1: efendim, TRT İstanbul Radyosu'ndasınız. Gecenin içinden programı canlı olarak devam ediyor. Çok değerli konuklarım var efendim bu gece. Sizlerle beraber hakikaten çok güzel dakikalar geçireceğiz. Az önce dinlediğiniz şarkıyı Melihat Gülses seslendirdi. Hüznün hikayesi, aynadaki yüz ak, düşen saçlarım, yılların izi. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, aranje ve bestesi Necip Gülses'e ait. Çok güzel bir şarkıyla efendim programımızın ilk şarkısıyla da sohbetimize de başladık. 99. yılımızı kutluyoruz. 99. yılımızda çok değerli isimler, TRT'nin çok değerli isimleriyle beraberiz efendim. Gecenin ilk konuğu iki değerli sanatkar. Çok yakından tanıyorsunuz isimleri. Melihat Gülses ve Necip Gülses'le sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyoyu konuşuyoruz, radyo günlerini konuşuyoruz. 30 küsur yıllık bir serüveni konuşuyoruz kendi hayatlarında. İstanbul Radyosu'nda 99 yıllık serüveni. Bu gece Eşref Şefikler'den, Necdet Mahfi Ayral'lardan, Emel Gazi Mihaller'den, Selahattin Küçükler'den, Tarık Gürcanlar'dan, Orhan Boranlar'dan hepsinden bahsedeceğiz. Doğan Soylu. Birçok isim efendim bu gece programın içerisinde ya röportajlarıyla olacaklar ya da önemli değerli spikerleri daha sonra telefon bağlantısında radyolarınıza getireceğiz. Efendim, Melihat Hanım, siz de devam edelim isterseniz.
0: Ne büyük isimler şu saydıklarınız.
1: Evet.
0: Tarık Gürcan dediniz, Orhan
1: Evet.
0: Boran dediniz.
1: Evet.
0: Yani tabii...
2: Daha kimler söyleniyor?
0: Daha Gazi,
2: Demirhan Hatunlar,
0: evet.
2: Yavuz Özüstünler.
0: Evet.
2: Bunlar
1: aslında devamı sizden isteyecektim ben.
0: Evet.
1: Bendekiler azdır, sizdekiler daha fazladır.
2: Demirhan Altun,
1: evet.
2: İstanbul Senfoni Orkestrası'nın önemli şeflerinden birisi.
1: Hı-hı.
2: Aynı zamanda bakın ne kadar radyo büyük ki.
1: Evet.
2: Radyoda tonmeisterlik yapıyor aynı zamanda. Geliyor, radyoda kayıtlarında,
1: evet,
2: solistlerin kayıtlarını, topluluk kayıtlarını yapıyor. Koca bir senfoni orkestrası şefi.
1: Evet.
2: Yavuz Özüstün hem Batı müziği eğitimi almış hem Türk müziği eğitimi çok önemli Şefik Gürmeriç'ten dersler almış. Devlet Konservatuvarı'nda çok önemli bir öğretim üyesi, çok önemli bir keman virtüözü, Nesrin Sipahi'nin bütün albümlerinin yönetmeni, aynı zamanda gelip radyoda tonmeisterlik yapıyor.
1: Evet.
2: Düşünebiliyor
1: evet.
2: musunuz?
1: Evet.
0: Ama çok
1: yani,
0: önemli bir meslek.
2: Çok evet. önemli. Çünkü tonmeisterlik dediğimiz şey de radyoda gerçekten sizin her şeyinizi en güzel şekilde halka ulaştıran kişi.
1: Evet.
2: Siz istediğiniz kadar içeride iyi okuyun. Eğer kaydı iyi değerlendirmemişse bu kişiler, o zaman sizin sesiniz doğru gitmemiş oluyor.
1: Evet. Evet.
2: Dolayısıyla bu kadar önemli insanlar ki zamanımızda da bütün konservatuvar
0: mezunu.
2: Biz
0: girdiğimizde kimler vardı? Tevfik Kılnamaz.
2: Tevfik Kılnamaz. Hmm.
0: Muzaffer.
2: Hmm. Muzaffer Yöndem.
0: Ay Muzaffer abimiz.
2: Rafet Babalar.
0: Evet.
2: Yani çok
0: Ay,
2: önemli.
0: Rafet Baba doğru.
2: Çok önemli insanlar. Tonmeisterdi ve onlardan bayrağı aldılar işte.
1: Evet.
2: Nazifler aldılar.
1: Evet, az sonra
2: efendime
1: röportaj gerçekleştireceğiz.
0: Muharremler
2: aldılar.
0: Gürseller
2: aldılar.
0: Evet.
2: Çok önemli bir bayraktı, onlara gelen bir bayrak.
1: Ben ilk bayrağı taşıyanlardan da bahsedeyim. Sirkeci Postanesi'nde.
2: Evet.
1: Ferit Kamlar,
2: evet.
1: Artaki Candan,
2: buyurun.
1: İshak Elgazi,
2: tabii.
1: Udi İzmirli Cemal...

0: Bey, Hanende Hikmet Hanım, Kanuni Artaki Candan, Tanburi Durri Turan, Kemençeci Anastas, İzmirli Hanende Süheyla Bedriye Hanım, Kemençeci Hadiye Ötüken, Münir Nurettin Selçuk ve tabii ki Hafız Burhan.
1: Allah.
2: Bunlar okuyucular ve saz sanatçıları saydıklarımız.
0: Evet, evet.
2: Ben Thomas Erling dışında o devrin büyük postanedeki büyük solistlerimiz.
0: Onlar daha sonra bir kısmı da aynı zamanda şeye de taşındılar. Harbiye'deki yeni yapılan binaya da orada da devam ettiler Mesut Aynen. Cemil'lerle beraber değil mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Ki Mesut Cemil radyo denince zaten ilk akla gelen isimlerden biri.
0: Evet, evet.
2: Çok önemli bir tambur Cemil'in oğlu malum. Çok önemli bir tambur sanatçısı, aynı zamanda çok ciddi bir violonsel sanatçısı, çok önemli bir edebiyat uzmanı ve müthiş bir sunucu. Osmanlıcayı harika yiyip yutmuş.
1: Daha ne olsun?
2: Daha ne diyelim yani?
0: Beş parmağında beş marifet ve hepsini virtüöz derecesine yakın bir şekilde, bazılarını belki virtüöz derecesinde yapan.
2: Virtüöz derecesinde. Violonsel ve tambur.
0: Evet.
2: Virtüöz derecesinde ve lavta.
0: Evet.
2: Onun dışında dediğimiz gibi sunuculuğu, program şefliği, aynı zamanda yöneticiliği, kurum yöneticiliği.
0: Evet.
2: Çok
0: ciddi.
2: Ondan çok bahsetmemiz
1: gerekiyor.
2: Tabii
1: aramızda bir 6 yaş var. O 6 yaş ve Necip'in o yaşlarda İstanbul'da oluşu ve babasının da her konsere onu götürmesi ve dolayısıyla bu isimlere daha yakından tanıklık etmiş
2: biri. Ben Şam Tiyatrosu'ndaki Münir Bey konserlerine, İstanbul Belediye Konservatuarı'nın canlı konserlerine babam sağ olsun ailemizi her pazar günü alır 11'de. Giderdik konsere giderdik. İnsanlar ayaklarda alkışlardı Münir Bey'i. Çok küçüktüm ama çok iyi hatırlıyorum.
0: Canlı konserler Sirkeci Postanesi, Büyük İstanbul Postanesi'nin üst katında da büyük bir salon varmış bildiğim kadarıyla.
2: Evet.
0: Ben anıları çok fazla okudum o anılarda. Oradan başlayan bir serüven aynı zamanda. Bizim Mesut Cemil Stüdyosu Harbiye'de kurulduktan sonra canlı konserler, seyircili konserler tabii ki oldu ama onun başlangıcı ta İstanbul Postanesi'nde
1: Sirkeci'den.
2: O konserler
0: doğru.
2: O konserler radyodan verildiği gibi aynı zamanda büyük hoparlörlerle dışarıda verilir.
0: Evet.
2: Çok enteresan. İnsanlar yani halk, o çevredeki halk hoparlörlerden de dinlerler.
1: Bir merak ve Türk müziği ne kadar büyük bir ilgi. Yani hakikaten insan bazen o yıllara geri dönmek veya da o yıllarda yaşamak istiyor.
0: Evet. Tabii. Çok değerli bir siyasetçimizdi. İsmini şu an unuttum, az sonra gelir aklıma. Laleli'de oturuyorduk ama radyoyu duyamadığımızdan dolayı Sirkeci ve etrafına taşındık dedi.
2: İşte.
0: Yani sırf radyoyu dinlemek için babam ev değiştirdi.
2: Ya işte, bu kadar
0: tabii.
2: Çok yani.
0: Yılmaz Öztuna değil de
1: Yılmaz Karakoyun.
0: Karakoyun.
1: Evet.
0: Yılmaz Karakoyunlu'nun babası.
1: Bir dönemde müzik dairesi başkanlığı.
2: Hayır.
0: Öyle mi?
2: Hayır. TRT'den sorumlu bakanımızdı.
0: TRT'den sorumlu bakanımızdı.
1: Pardon.
0: Onu hiç unutmadığım bir anısıdır. Evet. Babam sırf radyoyu dinleyebilmek için, çünkü oraya kadar ulaşmıyordu dedi.
2: Tabii.
0: Bizim oradaki evimize ev değiştirdik dedi. Sirkeci'ye yakın bir yerde ev tuttuk. Oradan rahat dinleyebiliyorduk.
2: Yani, tabii ki yani, müzik çok önemli bir şey. Şimdi Alaaddin Hoca anlatırdı, Alaaddin Yavaş'a. Babasının İstanbul'daki plakçılarda ismi çok önemli babası, takip eden bir taş plak çıktığı anda ilk giden kiliste yaşıyor, düşünün.
0: Evet.
2: Alaaddin Yavaş'ı çocuk o zaman.
0: Evet.
2: Babasına gidermiş ilk plaklar İstanbul'dan çıkan.
0: Çıkan ilk plaklar. Evet.
2: Yani müziği o kadar o zamanlar çok kıymetli Türk müziği.
0: Evet.
2: Bu derken Türk müziği derken sadece bizim hani Türk sanat müziği deniliyor ya. Türk sanat müziği çirkin bir tabir. Türk müziği.
0: Evet.
2: Onun içinde halk müziği de var. Bizim kendi kurallarla yapılan.
0: Siz röportajlarınızda üzerine basa Türk müziği sanatçısıyız biz.
2: Evet.
0: Türk sanat müziği, Türk halk müziği bu TRT'deki ayrım.
1: Evet. Biraz. Sadece birbirlerinden ayırmak anlamında. Bir sınıflandırma anlamında.
0: Evet.
1: Yoksa halk müziği, tasavvuf müziği, Türk müziği. Hepsi
2: gelden. Bizim zenginliğimiz.
0: Çünkü siz bestekarları anlatırken ünlü bestekarların halk müziği dediğimiz türküleri de derlediğinden bahsediyorsunuz.
2: Tabii.
0: Ben sizin röportajınıza çok denk geldim.
2: Onun için heyetler kurmuş devlet.
0: Evet. Evet.
2: Mesela Tamburacı Osman Pehlivan. Çok önemli bir sanatçı. Radyoda da çaldı. Onu Atatürk yanında her zaman taşıdığı Cumhurbaşkanlığı

0: orkestrasının içinde kullandığı bir adam.
1: Evet.
0: Tamburacı Osman Bey
1: Evet,
0: var. Çok enteresan.
1: evet. Hakikaten ne güzel anılar.
0: Hafız Yaşarlar aynı şeyin kurumun devamlı onlar hepsi. Ve onlar hepsi radyoya daha sonra geldiler. Radyoda da programlar yaptılar.
1: Evet.
0: Veyseller dahil.
2: Yeni giren sanatkarlara da bütün bu yaşananlar anlatılabilse
1: evet,
2: hepsi
1: evet.
2: Bu masal
1: ben kitaplardan
2: gibi
1: öğreniyorum.
2: Evet.
1: Çok mutlu oluyorum. Çok güzel anılar
2: çok güzel
1: var.
2: Hatıralar
1: Evet.
2: Da var
1: Ve sizlerden
2: ama
1: öğreniyorum.
2: Ben diyorum ki inşallah binamıza geri döndüğümüz zaman
1: Evet.
2: radyo binamıza
0: Evet.
1: 100. yılımızda.
0: İnşallah.
1: 100. yılımızda.
2: Ben onu çok hayal ediyorum
1: İnşallah.
2: ve oradaki
1: O akşam
2: ayak
1: beraber oluruz.
2: sesleri,
1: Evet.
0: Evet,
2: orada
0: çok güzel
2: duvarların
0: söyledin. Evet.
2: bize
0: Evet.
2: anlattığı geçmişin bütün seslerini mutlaka hissedeceğiz.
0: Gece
2: İnşallah biz de
0: Çağlaların, Hüsnü Anlıların,
1: yaşarız. Evet.
0: Doğan Erginlerin, Niyazi Sayınların, Necdet Yaşarların, efendim dediği gibi biraz önce Bekir Beylerin, Alaaddin Yavaş'ın ayak sesleri hala
1: O
0: her
1: binanın
0: yerde.
1: içerisinde.
0: Biz oradan hep oradan o koridorlarda yürürken hep bunları hissederdik
1: Evet,
0: yani. Bunları
1: evet.
0: hissederek oraya geldik.
2: Bir Turan Engin
0: Koşarak.
2: mesela değil
0: Aynen.
2: mi? Bir daha gelir mi Turan Engin acaba?
0: Turan Engin, tabii.
2: Yani öyle sanatkarlar ki onlar, yani biz gerçekten onların yanında
1: Çok şanslıydınız. Çok, çok. Çok
2: şans
1: şanslıydınız.
2: ayrı ama gerçekten onların değerine ulaşma
1: Ama
2: şansımız
1: siz de
2: yok.
1: birilerinin şansı oldunuz.
0: İnşallah.
1: Siz de
2: İnşallah
1: birilerinin
2: oluruz
1: şansı
2: ayrı ama
1: oldunuz.
2: onlar çok
0: İnşallah.
2: hakikaten bunu
1: Çok
2: şey için
1: öğrenciniz var çünkü ya.
2: söylemiyorum.
1: İki değerli hocayı ağırlıyorum aynı zamanda
0: Eyvallah,
1: ben.
0: teşekkür
1: Yani
0: ederiz.
1: çok öğrenciniz var. Yani ben buraya da konuk ettik. Farklı yerlerde, mecralarda da görüyoruz. Siz de çok büyük ışıklar
2: Çalışıyoruz
1: oldunuz.
2: yani aslında her yaş yeni şeyler öğrenmeyi de
1: Evet.
2: beraberinde getiriyor. İnanın bu yaşta bile bizim de talebelerimizden veya da gençlerden öğrendiğimiz çok şey var. Onlara kendi birikimlerimizi aktarırken hakikaten çok da başarılı ve geleceğe büyük şeyler taşıyabilecek sanatkarların olduğunu biliyoruz. Çok yeni, çok genç ama muhteşem sanatçılar geliyor.
1: Sizin izinizden yürüdükleri kadar artık.
2: İnşallah yani
1: Sizin ışığınızla aydınlanıyorlar.
2: inşallah tabii ki bizler veya işte geçmişteki yine bu hocaların ışığıyla
1: Evet,
2: geliniyor.
1: evet.
2: Bir Bekir Sezgin'in talebesi oldum ben. Alaaddin Yavaşçan'ın
1: Yavaş yavaş.
2: talebesi oldum. İşte Çınarlar dediniz. TRT'yi de bir çınara benzettiniz. Onlar da gerçekten bu kurumun en önemli, bu ülkenin en önemli değerleri ve bizler onların gölgesinde, onların ışığıyla yürüdük, bugünlere geldik. İnşallah bu ışığı devam ettirecek genç sanatçılar olur. Aynı doğrultuda, aynı hedefte sapmadan sağa sola bir takım şöhretti bir takım çünkü bugün bu değerler daha büyük önem kazandı
1: Evet.
2: ve cazip hale getiriliyor. Ama sanatkarlar boşuna eğitilmiyor ve bu eğitilen sanatkarlar da kendi sanatlarını gençlere, ülkesindeki insanlara ulaştırmak
1: Evet,
2: zorundalar.
1: evet.
2: Dolayısıyla da şaşmamalılar. Paraya, pula, şöhrete tamah etmemeliler diye düşünüyorum.
1: Oradan söz açıldığında ilk örnek verilen Türkiye'deki birinci örnek sizsiniz.
2: Ev ne
1: Yani
2: mutlu.
1: hakikaten tüm
2: Teşekkür ederim.
1: röportajlarınızda spikerler, sunucular anlatıya başladıklarında sizin şan, şöhreti her zaman bir tarafta tuttuğunuz ve kendi bildiğiniz doğru yolda devam ettiğinizi vurgulamaları
2: Gerçekten.
1: çok değerli bence
2: Teşekkür ederim.
1: Melihat Hanım.
2: Gerçekten öyle yaptım.
1: Evet.
2: Ama şu da bir gerçek. İnanın istediğiniz kadar kenarda bırakın onları. Sizin isminiz yine duyuluyor ama doğru bir anlamda. Çünkü bugün insanların şöhret olması kolay.
1: Evet.
2: Herkes bir şekilde şöhret
1: Şöhret
2: olabilir.
1: olur, doğru.
2: Ama aldığı eğitimle yürürken kurumuna, ülkesine hizmet ederek bir isim olmak ve önemli bir isim olmak çok daha
1: Evet,
2: kıymetli.
1: evet. Biriktirdikleriniz ve bıraktıklarınız.
2: Aynen öyle. Aynen
1: Evet.
2: öyle.
0: Yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun,
0: Aklıma
1: buyurun.
0: geldiği için
1: Buyurun Necip Bey.
0: eşim tabii ki benim. Elbette ki onunla gurur duyuyorum. Ama
1: Hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz.
0: Mehmet Barlas'ın bir yazısı vardır.
1: Buyurun.
0: Rahmetli Allah rahmet eylesin ona
1: Allah
0: da.
1: rahmet eylesin.
0: Diyor ki nasıl Hamiyet, Safiye,
2: Hamiyet Hanım.
0: Müzeyyen Hanım tabii hanımları var. Hı-hı. Safiye Hı-hı. Hanım, Müzeyyen Hanım, Safiye Hanım diyorsak bugün artık bir Melihat Hanım da diyebiliriz.
1: Evet, evet, evet.
0: Bir yazısında böyle bir şeyden, bir evet. makalesinin içinde önemli evet. bir yazıydı. Hakikaten bizi çok evet. gururlandıran evet. bir yazıydı evet. o.
1: Ama evet. ışığın temsilcileri var ya Necip evet. Bey, işte ışığın temsilcileri az önce saydığınız hanımefendilerden Melihat Hanım, Melihat Hanım'dan da ışığı birileri devralacaktır, yani devam ettirecektir.
0: Soyadlarını artık söylemenize evet. gerek yok. Yani evet. Hamiyet Yücesiz, Müzeyyen
1: evet.
0: Senar,
1: evet.
0: Perihan Altında sözler evet. demene gerek evet. yok diyor. Evet. Artık Melihat Hanım diyebiliriz.
1: Evet, evet. Harika. Güzel yani şey. hiç müzik arası, müzikler de tabii bizi, sizlerin hem bestelediği, sizin seslendiğiniz müzikler kadar sohbetimiz de çok güzel gidiyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Bir nefeslenelim. Daha sonra efendim radyoyu 99. yılımızı konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Çok aşığın var diyorlar. Melihat Gülses seslendirdi efendim. Güfte Cengiz Onural, beste de Cengiz Onural'a ait. İnce Saz albümü 2006'da yapılmış bu albüm. Melihat Hanım ve Necip Bey şu an stüdyomuzda. 99. yılımızı idrak ediyoruz. İki değerli sanatçı şu an stüdyomuzda. Melihat

0: Her şarkınız gibi çok ses getiren şarkılardan bir tanesiydi yine o sene.
1: Evet, evet gerçekten öyle. Yani epi albüm yaptım. Geleneksel olarak bizim başımızın tacı olan müziğimizle alakalı. Sonra dedim ki birazcık gençleri şey yapalım, onlara ulaşmaya çalışalım. Biraz daha modern eserler bulmaya çalıştım, klasik eserlerden gayrı. Modern enstrümanlar koymaya çalıştık. Hani biraz onlara yaklaşalım diye biz Beyaz Köpükleri yaptık.
0: Evet.
1: Değil mi ilk yaptık?
2: Evet. 2002'de galiba.
0: 2002.
2: Evet.
0: Ben de 2002'de
1: Dolayısıyla
0: hatırlıyorum. Evet.
1: çok çok ses getirdi. Gayet güzel bir albümde onunla ulaştık. Sonrasında işte Çok Aşığın Var diyorlar. İnce Saz Eylül Şarkılar isimli albümümüzün ilk eseri. Ihlamurlar Altında dizisinde de
0: Evet,
1: kullanıldı.
0: evet.
1: Çok beğenildi. Çok gençlerin hakikaten diline düştü. Bu şarkıyla, bu albümle içinde Firar, Üsküp Sevda şarkısı, Eyvah, o kadar her bir şarkı
2: Günah.
0: Evet.
1: Şeydi, gerçekten hit olabilecek eserlerdi.
0: Selanik'e ait bunda değildi.
1: Hayır,
2: Değil.
1: Selanik'e
0: Ait bunda
1: ait
0: değildi. Evet.
1: başka bir
0: Başka bir
1: albüm.
0: albümdeydi, evet.
1: Necip Bey'in yönetmenliğinde
0: Evet,
1: yapılmış
0: evet.
1: bir albümdü. Onlar Rumeli Türküleri, iki albüm Rumeli Türkülerinin yer aldığı.
2: Biri Tuna'ya
1: Evet.
2: hasret, biri
0: Evet.
2: Selanik'e ağıt.
0: Evet.
2: Selanik'e ağıt da şöyle bölüyorum sizi
0: Estağfurullah.
2: ama Selanik'e ağıt Kayseri'ye gelmiş bir mübadil, yani Yunanistan'dan mübadil olarak Kayseri'ye
0: Kayseri'ye gelmiş.
2: gelmiş bir 90 yaşındaki bir adamın ağzından dinlediğim ve onu notaya aldığım ve küçük de ilaveler yapabildiğim düzenlemede
0: Evet.
2: yaptığım bir eser mi Selanik'e ağıt,
0: Evet.
2: bir ağıt yani.
0: Evet.
2: Albüme de o ismi verdik. Onun içinde de çok güzel Rumeli türküleri var.
0: Evet.
2: İki albüm.
0: Evet, çok ses getirmişti ama o da.
2: O da çok,
0: Evet.
2: evet,
0: Evet, çok ses
2: bayağı,
0: getirmişti o
2: evet.
0: da. Evet, her yaptığınız iş gibi onlar çok
2: Eyvallah.
0: ses getirdi.
1: Farklı şeyler hep yapmaya çalıştık. Yani hani sadece klasik Türk müziği okurum, Türk müziğinin dışında hiçbir şeye bakmam gibi düşünmedim. Tabii ki eğitimini aldığım bir müzik ve birlikte Necip'le yine o eğitim doğrultusunda üslubumuzu bozmadan, Türkçemizi bozmadan, her şeye dikkat ederek, eleştirilere her zaman açık olarak ve kendimizi yanlış olan şekillerde de düzeltmeye çalışarak o kadar farklı albümler yaptık ki, işte Rumeli türküleri yaptık, Rumca,
2: 2000 yılında
0: evet.
2: evet,
0: Evet.
2: İstanbul'dan Atina'ya
0: Atina'ya
2: türküler
0: türküler. Hem orada hem burada konserler var.
2: var,
1: evet
2: tabii
1: var ve
0: Atina'da da,
1: şey
0: İstanbul'da.
2: evet.
1: Rumca yine mübadele yıllarında olan buradan İzmir'den giden Rumların
2: İstanbul'a, İzmir'den giden,
0: Evet.
2: evet.
1: Söyledikleri İstanbul türkülerinin Rumca ve Türkçe versiyonlarıyla böyle bir albüm yaptık. Onda da bir 6-7 sene çalıştım, değil
2: Evet.
1: mi?
2: Tabii,
1: O
2: yani bir
1: Rumcaları okuyabilmek
2: evet.
1: için.
2: İstanbul'da yaşayan bir Rum bayanla bayağı ciddi Rumcalarım
0: Rumca.
2: çalıştı.
1: Roza
2: Ben de
1: Eskinazi.
2: evet, ben de taş plaklardan onları nasıl çalınıyorsa o yıllarda ona göre notalarını yazdım. Melihat Hanım da ona göre okudu. Böyle bir enteresan
1: Şimdi
2: bir
1: plağı
2: albüm
1: da
2: oldu.
1: çıktı onun bu
2: Evet.
1: sene şimdi
0: Evet.
1: ve geçmiş yıllarda da Yunanistan Başbakanı'na hediye olarak götürülmüş bir albümdür o.
2: Evet.
1: Özel tasarlanıp.
2: Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu yıllarda
0: Evet.
2: Papandreou ile görüşmesinde devlet hediyesi olarak İstanbul'dan oraya
0: Evet.
2: bu albüm götürüldü.
0: Götürdü.
2: Özel bir şey içinde.
0: Röportajlarınızda da en çok ön plana çıkan ve ikinizin de gördüğüm kadarıyla üzerinde titrediğiniz bir başlık da
1: Miras.
0: müziğimizin, evet,
2: Evet.
0: miras, o
2: O da çok
0: müziğimizin,
2: önemli.
0: evet, müziğimizin bu sınırlar içerisinin dışına taşımak. Yani az
1: Öyle.
0: önce bahsettiklerinizin dışında sizin Brezilya'da yaptıklarınız,
2: Var.
0: Kuzey Afrika'da yaptıklarınız,
2: Evet.
0: enstrümantal olarak
2: Evet.
0: yaptıklarınızı
2: Çok.
0: biliyorum.
2: Evet.
0: Daha sonra işte hem Selanik'te olsun hem Beyrut'ta olsun verdiğiniz dersler,
2: Tabii.
0: yani sınırlarımızın dışına taşımak, siz artık onu bir misyon
2: Çok
0: edindiniz.
2: masterclass yaptık.
0: Evet,
2: Yani
0: evet, evet.
2: dediği gibi Melih Hanım da
0: Ya bildiğim
2: bahseder.
0: kadarıyla da o misyonu edinmiş olan diğer başka sanatçı yok diye biliyorum ben. Özellikle Türk sanat müziğinde, Türk müziğinde.
2: Yani hep Benim de Meleğin de mottosu budur aslında.
0: Evet.
2: Yeni şeyler söylemek.
0: Hı hı.
2: Hep yeni şeyler söylemek gerekiyor. Yani aynı şeyleri tekrar etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla biz bunu motto olarak kabul ettiğiniz zaman işte araştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Neredeyse onu buluyorsunuz. Kitaplardan, şuralardan, buralardan. Mesela biz bir Semai Kahvesi diye bir proje yaptık.
0: Evet.
2: Ve onun konserlerini yaptık. Şimdi her zaman Ramazanlarda bir direkler arası deyip gidiliyor.
0: Evet.
2: Başka da bir şey yok. Kantolar, evet, tangolar, evet, bilmem neler, evet, böyle ıvır zıvır şeyler, evet, bunlar,
0: evet,
2: aslında.
0: Evet.
2: Ama bir de sanatsal değeri olan her Ramazan ayında belirli kahvelerin Semai Kahvesi afişi asılarak orada o İstanbul'un en önemli müzisyenlerinin bulunduğu ve İstanbul folklorunu da ifade eden, içinde müthiş bir repertuarı olan bir hadise var. Onu alıyorsunuz ve onu yeniden derleyip bugüne taşıyorsunuz.
1: Muhteşem
2: bir konser
1: proje.
2: Yani.
0: Evet.
2: Bu, böyle projeler.
0: Harika.
2: Bunları yaptığınız zaman işte yavaş yavaş takdir görüyorsunuz, ilerliyorsunuz, gelişiyorsunuz. Bizim için çok önemli bunlar yani.
0: Evet.
2: Ve devam ediyoruz.
0: Ve genç nesile ulaşıyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani şimdi de yeni, evet, yeni projeler var.
0: Evet. Onlardan biraz bahsedelim mi?
2: Var var.
0: Ufak tiyolar alabilir miyiz?
2: Neden olmasın?
1: Vallahi, verelim mi bilmiyorum. Sürpriz de olabilir. Bir kere çok dünya tatlısı bir torunum var.
0: Evet, Allah bağışlasın.
1: Ve yani herhalde dünyanın en kıymetli şeyi o. En güzel bestesi çocuklarım diyordum ama şimdi çocuklarımın çocukları da aman ya Rabbim ne diyeyim bilemiyorum.
2: Balkaymak.
0: Balkaymak. Allah sağlık sıhhat nasip etsin.
1: Yani onunla başlayan bir ninni albümü süreci. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Ninnilerimizi hazırlıyoruz. Yine bir
0: kızınızın
1: caz
0: oğlu.
2: Kızımızın kızı.
0: Kızınızın kızı.
1: Kızı. Evet. Layla.
0: Kızı. Layla. Uyumuştur bu saatte.
2: Tabii.
0: Bu saatte çok da uyumuştur Layla.
1: Evimizden çıkmadan o
0: bir selam gönderecektim ama uyumuştur. Anne babasına selam gönderdim.
2: Eyvallah.
1: Evet. O bizim sesimizi duyduğu zaman dedem, anneannem diyen.
0: Harika.
1: Ve bizim yani evimizde kalıyor şu anda. Neva'nın tabiriyle bir çocuğa bakamadık, geldik annemin evine diye 4 kişi 5 kişi birden bakıyoruz. Ve Layla ninni demek. Evet. Dolayısıyla da Layla ismini koyacağımı düşünüyorum. Bir ninni albümü, bir
0: ne
1: caz albümü.
0: Ne güzel oldu.
1: Özel hazırlıklar başladı zaten. Allah sağlık verirse eğer
0: İnşallah.
1: Bunları yapacağım ve çok konserler var önümde.
0: Saymamışsınızdır herhalde şu ana kadar kaç konser oldu.
1: Çok fazla.
2: Çok fazla.
0: Ben 91'de ilk yurt dışı konserinizi verdiğinizi biliyorum.
1: Evet çok.
0: 91'de çünkü başladı yurt dışı konserleri.
1: Yani inanır mısınız kaç klasör oldu bilemiyorum.
0: Evet.
1: Bütün tarihleriyle.
2: Televizyon programları.
0: Televizyon programları.
1: Her şeyi biriktirdim. Gazete.
0: Belki bir anı kitabı yazma.
1: Yani aslında çok istiyor, bir asistanım var şimdi. O beni çok zorluyor. Telefona başla lütfen diye ama yapamadık. Çok yoğun konserler. En son Deniz Müzesi'nde bir konser yaptık yine.
0: Evet.
1: Keşke radyomuz, binamız olsaydı da. O
0: İnşallah
1: salonda.
0: Orada da olacağız.
1: Gerçi bizi unuttu
0: İnşallah
1: TRT herhalde.
0: Siz,
1: öyle düşünüyorum.
0: Siz unutulur musunuz?
1: Ay vallahi
0: Milliyat
1: unuttu.
0: Adam?
1: Ben.
0: Hayır kesinlikle.
1: Yani bir konsere bir.
0: Bizim ilk hakkımıza siz geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sesimiz soluğumuz çıkıyor. İnanın bu son emekli olanların da. Her biri muhteşem sanatçılar. Bütün arkadaşlarım. Dolayısıyla konuk alınabilirler, canlı
0: tabii,
1: programlara
0: tabii,
1: çıkarılabilirler.
0: İnşallah.
1: Yani buradan duyurulur
0: i̇nşallah.
1: Artık kim
0: i̇nşallah.
1: Duymak istiyorsa müdürlerimize. Yani,
0: kültür sanat deyince, Türk müziği evet. deyince ilk aklımıza gelen isimlersiniz.
1: Çok
0: İyi ki varsınız.
1: Biliyoruz.
0: O
1: biliyoruz.
0: Işığın temsilcisisiniz.
2: Eyvallah.
0: Yani 1927'de yanından o ışığın temsilcilerisiniz. Geldiniz bizi çok mutlu ettiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Yaptığınız işlerin verdiği tat kadar sohbetiniz de bir o kadar insanlara tat veriyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Dinleyenler ben de radyoya girip radyoda çalışmak istiyorum demiştir. Bu akşam, bu gece demiştir. O kadar güzel anlattınız ki.
2: Sağ olun. Teşekkür
0: Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Kırmayıp geldiniz bize.
1: Biz teşekkür
0: İnşallah
1: ederiz.
0: 100. yılımızda yeni binamızda, yenilenen binamızda diyelim. Yenilenen binamızda yine sizlerle beraber Dalya diyorlar ya biraz
2: evet.
0: böyle farklı bir tabiri
1: evet.
0: kullanayım. Dalya'da da yine sizlerle beraber oluruz.
2: İnşallah.
0: O zaman da bu akşamı konuşuruz.
2: İnşallah. Canlı
0: i̇nşallah.
2: Konser yaparız inşallah.
0: Canlı. konser İnşallah. Yaparız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen

0: Herkese çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: sağ olun.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle
1: Görüşmek dileğiyle
0: inşallah.
1: efendim. Çok teşekkür
0: Sağ
1: ediyorum.
0: olun.
1: Efendim iki büyük sanatçıyı konuk ettik. Programımızın ilk bölümünde 99. yılımızı kutluyoruz. Melihat Gülses ve Necip Gülses, iyi ki varlar. İyi ki Türk sanat müziğinin, Türk müziğinin içerisindeler. İyi ki onları tanıdık. Noktayı koyalım, şimdi virgül atalım aslında. Çünkü değerli konuklarımız olacak. Devam edeceğiz efendim 99. yıl etkinliklerine. Çok önemli röportajlarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Bir virgül atalım, bir müzik arası verelim efendim. Daha sonra Gecenin İçinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda kaldığı yerden devam edecek.

0: Efendim TRT İstanbul Radyosu'ndasınız. Gecenin içinden programı canlı olarak kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde yine TRT'nin değerlileriyle beraber olacağız. Az sonra iki duayen spiker telefon hattının diğer ucunda olacaklar. Kendilerine hocam diye hitap edeceğim izninizle. Nevin Akkaya ve Emin Baykırkık bizlerle beraber olacaklar. Stüdyomuzda da değerlilerimiz var. Tonmeister'imiz, eskimeyen, eski Tonmeister derler, eskimez bizde efendim. Bizde büyük isimler eskimez. Eskimeyen Tonmeister'imiz Nazif İlter abimiz ve yayın şefimiz hala bizimle beraber. Taner Horoz bizlerle beraber olacak. Şimdi yine bir müzik arası verelim efendim. Daha sonra bu dört değerli insanla radyoyu, İstanbul Radyosu'nu, TRT İstanbul Radyosu'nu konuşacağız.
1: Radyo 1.

Efendim TRT İstanbul Radyosu'nuz gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Güzel bir gece olması dileğiyle. Bizim için çok önemli, değerli bir gece. Çünkü 99. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. TRT'nin en değerlileriyle kutluyoruz. Çok değerlileriyle kutluyoruz. Telefon hattının diğer ucunda iki değerli spikerimiz var. Nevin Akkaya ve Emin Baykırkık şu an telefon hattının diğer ucundalar. Müsaadenizle ve kendilerinin müsaadesiyle hocam diye hitap edeceğim her iki değerli

0: duayen spikere. Nevin Hanım, Nevin Hocam ve Emin Hocam, programımıza hoş geldiniz. İyi geceler diliyorum efendim.
1: Hoş bulduk.
2: İyi geceler.
1: Evet, iyi geceler. Stüdyodaki canları çok özledim.
0: Bizler de sizi çok özledik.
1: Şu anda onların sesini duyamıyor muyum?
0: Evet, şu an muhtemelen onların sesini duyamıyorsunuz.
1: Peki,
0: Nevin Hocam.
1: Ama beni onlar duyuyor.
0: Tabii. Sizi tüm Türkiye her zamanki gibi duyuyor.
1: Onlara kocaman sevgiler yolluyorum. İyi geceler diliyorum şimdiden. Ve de tabii ki değerli dinleyenlerimizi de stüdyomuza davet ediyorum. Hep birlikte radyomuzu, eski radyomuzu derin derin konuşalım.
0: Evet. Emin Hocam, siz de telefon hattındasınız zannedersem.
2: 99. yılımız kutlu olsun.
0: Evet, evet.
2: Evet, bu geceki konuklar Necip Gülses, Melahat Gülses, biraz önce dinledim onları.
0: Evet.
2: Nazip İlter, Taner Boroz.
0: Şu an stüdyomuzdalar.
2: Deniz Sezer, birlikte yıllarca çalıştığımız arkadaşlar.
0: Evet.
2: Ve partnerim Nevin Akkaya. Ben kendimi şu anda radyoda hissettim.
0: Evet.
2: Hiç emekli olmamış gibi hissettim bu gece.
0: Eskimeyen seslersiniz efendim siz.
2: Eskimeyen sesler. Sen evet. De bizim.
0: Ben sizin öğrencinizim hocam.
2: 16-17. Yılım galiba.
0: Evet, 17. yılım benim.
2: Maşallah.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda Süleyman abimiz, Süleyman Nazif İlter ve Taner abim de var şu an. Dörtlü bir sohbet, beşli bir sohbet gerçekleştireceğiz. İsterseniz bir iyi geceler mesajı alayım sizden.
3: Tabii ki. Meslek büyüklerimiz, ustalarımız diyoruz biz onlara.
0: Evet, evet.
3: Sen her ne kadar hocam desen de biz biraz mesai yaptık kendileriyle.
0: Evet.
3: Hem babamın dönem arkadaşları olması hem de benim dönem arkadaşlarım olması açısından meslek ustalarımı sevgiyle selamlıyorum. Hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sevgili Nevin Akkaya ve sevgili Emin Baykırkık, Taner Oroz olarak hürmetle eğiliyorum ustalarım önünüzde.
1: Emin Baykırkık.
2: Efendim.
1: beni duyuyorsun değil mi? Seni de özledim. Seni de.
2: Evet. Rete bizi bir araya getirdi.
4: Değil mi? Ben de iyi akşamlar dilemek isterim. Nevin Hanım, Emin Bey. Böyle biraz beyli, hanımlı konuşuyorum ama geldiğim günden itibaren yani 37 yıl önceki mesai arkadaşlarım, ablalarım, abilerim, çok şey öğrendiğim yayıncılıkla, yayınla ilgili, Türkçe ile ilgili çok şey öğrendiğim, insanlık öğrendiğim, heyecanla, özlemle andığım iki insanla, telefonla böyle bir yayında karşı karşıya olmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı, çok mutluyum.
1: Nazif.
4: Canım.
1: Sen misin?
4: Benim.
1: Sesini tam alamadım ama.
4: Evet.
1: Beni de çok özledim. Hep söylüyorum.
4: Çok teşekkür
1: selamlar
4: ederim.
1: Selamlar gönderiyorum. Sanıyorum sana ulaşıyordur. Neyse özlem diye anlatarak vakit kaybetmiyorum.
4: Evet.
1: Radyomuzun. Durumunu, geçmişini konuşalım.
0: Evet. Nazif abi çok şey öğrendiğimiz spikerlerimiz dedi. Hala öğrenmeye devam ediyoruz abi.
4: Kesinlikle.
0: Ben Nevin hocamın İstanbul Radyosu Anılar ve Yaşantılar kitabını seslendirdiği belgesel tadında bir yapım var. YouTube'da özellikle bulabiliyorlar. İstanbul Radyosu yazdığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Orada da anlatımından ve okuyuşundan bir spiker olarak yine çok şey öğrendim. Nasıl okunması gerektiğine dair.
4: Evet.
0: Nevin hocamdan yine 17 sene olmuş ama biz öğrenmeye devam ediyoruz.
4: Sonu yok öğrenmenin.
0: İyi ki sizler varsınız.
1: Buldunuz oraları.
0: Buldum. Anladım. Çok güzel ama hakikaten 1927'den 2000 yılına kadar Nevin hocam İstanbul Radyosu'ndan gelip geçen o değerli insanları sizin o güzel harika büyüleyici sesinizle o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ağzınıza, emeğinize, yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Radyoyu konuşalım, evet. Dediğiniz gibi radyoya ilk girdiğiniz, evet. Yıllar, radyo hayatınızda girmeden önce neredeydi, girdikten sonra ne oldu?
1: Buyurun. Şöyle, ben radyoyla çok erken tanıştım.
0: Evet.
1: İlkokulda çocuk saatine başladım. Onun için uzun yıllar radyodaydım.
0: Evet.
1: Radyo benim evim, yuvamız,
0: evet,
1: dostlarımızın bulunduğu, sevinçlerimizin olduğu, bazen dost kaybettiğimiz, birlikte çok güzel vakitler geçirdiğimiz bir ev,
0: evet,
1: ve yuva.
0: Evet.
1: Onun için ama radyo küçüklüğümde de benim için bir sihirli kutuydu.
0: Evet.
1: Çok merak ederdim. Radyonun kenarına gider, içine bakardım. Acaba ne yapıyor içindeki insanlar? Onları görmeye çalışırdım. Yani merakım vardı o zamandan. Sonra çocuk saatine devam ettikten sonra da üniversite yıllarında zaten TRT'ye, İstanbul Radyosu'na spiker olarak girdim. Üniversite öğrencisiydim. 39 yıl İstanbul Radyosu'nda çalıştım. Sonra emekli oldum. Anneanne oldum. Kızımın bebeğine bakmak için, evet, Amerika'ya gittim ve emekli oldum. Oradan ayrıldıktan sonra radyodan ben boş durmadım.
0: Evet.
1: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde 10 yıldır görevim var.
0: Evet.
1: Onur Kurulu üyesiyim ve Sosyal İşler Komisyonu üyesiyim. Üçüncü dönem yapmaktayım Onur Kurulu üyeliğini.
0: Evet.
1: Yani TRT yerim değişti.
0: Evet.
1: Sadece yerim değişti. TRT'ye gelince, TRT eskiden çok farklıydı. Nasıl farklıydı biliyor musunuz? Rating, evet, olayı çıkmadan evvel.
0: Evet.
1: Her şey farklıydı belki,
0: evet,
1: de.
0: Evet. Yine de Nevin Hocam, reyting bizim için bir kaygı değil, biliyorsunuz siz de.
1: Biz... Ama şöyle.
0: Buyurun.
1: Şöyle,
0: buyurun
1: bir, efendim. Tabii, şöyle bir durum. Hiçbir zaman dinleyicilerin, yani radyo dinleyicilerinin ya da televizyon izleyicilerinin zevkine göre müzikler falan ayarlanmazdı.
0: Evet.
1: Nasıl ayarlanırdı? Amaç şu: İzleyicileri belli bir seviyeye getirmek.
0: Evet.
1: Onun için devamlı eğitim, kültür verilir.
0: Evet.
1: Bu, o beyaz cam çok önemli bir yer çünkü orada, evet, neler yapılamaz.
0: Evet, evet.
1: Orada her türlü şey yapılabilir, gençlere, çocuklara.
0: Evet.
1: Ve de halka.
0: Evet. Çok güzel işlerde yani, sayenizde, sizin yetiştirdiğiniz insanlar sayesinde. Bizler çünkü sizden devraldık. Sizin gibi büyük isimlerden devraldık Nevin Hocam. Bu bayrağı.
1: Onu,
0: estağfurullah hocam, hiç abartmıyorum. Sizin, hiç abartmıyorum. Çünkü sizin yaptıklarınız ortada. Bizler de o bayrağı size layık olmaya çalışıyoruz. Bizler de güzel işler ortaya koymaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz Nevin Hocam. Emin Hocam'a da devam etmek isterim izniniz olursa.
1: Evet, ben onu söyleyecektim. Emin, neden susuyoruz?
0: Evet.
1: Senden ona laf
0: şey, Emin Hocam buyurun.
1: Fırsat kalmadı galiba.
0: Emin Hocam buyurun lütfen. Sizin TRT ile ilgili, radyo ile ilgili aslında daha çok anılarınızı dinlemek isterim. Buyurun efendim.
2: Önce kısaca serüvenimden bahsedeyim. Radyo serüveni. Hatta senin dediğin gibi radyo öncesi. Ben şimdi benzer olacak.
0: Evet.
2: Ne ama ben de çocuk saatiyle başladım.
0: Evet.
1: Ama ben başlarım saati... sen geri kalmazsın Emin'cim. Ben onu biliyorum.
2: Ama ben şimdi yaptığım şeyi
0: evet,
2: anlatmayayım.
0: Buyurun, ben, buyurun efendim.
2: Çocuk yaşlarında çocuk saatlerini dinlerdim. 7-8 yaşlarında. İstanbul, Ankara, İzmir, bütün üç büyük radyonun çocuk saatlerini dinlerdim. Ben de keşke burada olabilseydim derdim hep. Ama o günlerde uygun değildi tabii. Ben Akhisar doğumluyum. Manisa'nın Akhisar kazasında.
0: Evet.
2: Yıllar sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da üniversiteye başladım. Bir arkadaşım çocuk saatine gidiyorum dedi bir, evet, gün. bir ders çalışıyoruz. O çocuk saatine gidiyorum dedi bir çarşamba günü.

0: yaşta çocuk saati mi olur dedim. Ben tamamen unutmuştum artık. Vallahi ben gidiyorum dedi, istersen sen de gel. Dedim bir hafta düşündüm, ertesi hafta ben de onunla birlikte onun peşine takıldım gittim de hocamız Sedat Demirci ile tanıştım. Haftaya benden birkaç şey istedi. La Fontaine'den fabüller okuttu.
1: Evet.
0: Haftaya gel iki fotoğraf getir başla dedi. Ben de tabii bir buçuk yıl çocuk saatinde devam ettim. Ondan sonra bana bir gün...
2: Ama aramızda bir fark var. Ben çocuk saatindeyken çocuktum. Sen çocuk saatindeyken büyük baba rollerine çıkıyorsun.
0: Tamam. Ama ona da ihtiyaç vardı. O yüzden ben evet, baba dede rollerinde de görebildim. Hatta Vedat Bey'le birlikte sahnede de oyunumuz oldu. Ziya Demirel'in Perili Değirmenini sahneye koymuştu Vedat Bey. Bu Vedat Bey hocamız, yani insanlar birine dokunması lazım.
1: Evet.
0: Vedat Bey de bana dokundu. Çocuk saatinden sonra spikerlik sınavları açılıyor Emin dedi. Girmez misin? Valla bilmem ki dedim. Çünkü o zaman böyle sosyal medya yok. Hiçbir duyuru duymuyoruz. Hı hı. Haberimiz yok ki yani hiçbir şeyden. Benim spikerlik sınavları olacağını Vedat Hoca'dan öğrendim.
1: Evet.
0: Girdim. Ve bütün sınavları kazandık. Ondan sonra da ilk tayin yerim Diyarbakır Radyosu'ydu. Değişik nedenlerle oraya girmeyeyim. Kendimiz Diyarbakır'da bulduk. İstanbul evet. Radyosu için sınava girmiştim. Kazanmıştım. 1973'te askere gittim 6 ay sonra. 1975 askerlik dönüşü İzmir Radyosu. 16 sene sonra İstanbul'a gelebildim.
1: Evet.
0: 1991 Kasım'ında.
1: Evet.
0: İstanbul Radyosu'na tayin oldum. 2000 yılında da baş spikerlik görevi verildi. 2006 Mart'a kadar çalıştım ve emekli oldum ondan sonra. Evet.
1: Ve...
2: Evet, iyi ki geldin İstanbul Radyosu'na Emin'cim.
1: Evet.
2: Ya, kaç yıl birlikte nedenlerimiz oldu TRT FM'de.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet. Ve isimleriniz İstanbul Radyosu'na altın harflerle yazıldı.
2: Evet,
1: İki değerli duayen spiker olarak. Demek ki ortak noktası çocuk saatiymiş anladığım kadarıyla. Ya. Çocuk saatinden geçen çok büyük spiker oluyor. Ben de bir spiker olarak bu dersi almış oldum bu gece. Çok teşekkür ediyorum. Katıldınız.
0: Daha başka arkadaşlar da var.
1: Evet, evet.
0: Hakan Kıra arkadaşım.
1: Evet, evet Hakan abim. Doğru.
0: Kendi. Tanışmıştım değil mi? Beraber çalıştınız mı?
1: Evet çalıştım. O şanslı kişilerdenim Emin Hocam ben de. Keşke sizlerle de çalışmış olsaydım. Ama sizi tanıyorum. Sizi tanımamak mümkün değil. Her spiker sizi tanıyor. Yaşantınızı, meslek hayatınızdaki yaptıklarınızı hepimiz neredeyse ezbere biliyoruz. İyi ki sizler buradan geçmişsiniz. Bizlere çok büyük yollar açtınız. Biz de o yoldan sizin ışığınızda yürümeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok değerlisiniz.
0: Evet, sağ olun.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Son cümlelerinizi alayım. Buyurun efendim.
2: Son cümleleri.
1: Buyurun son cümlelerinizi alın.
2: Oysa ben ne kadar çok şey anlatacaktım.
1: İnşallah stüdyoda ağırlamak isterim Nemin Hocam sizi. İnşallah. İnşallah o da nasip olur inşallah.
2: Seneye.
1: İnşallah. 100. yılda sizi burada görmek evet. Çok mutlu eder bizi.
2: İstanbul Radyosu öyle bir yer ki hala içinde sedalar çınlıyor.
1: Evet.
2: Türk sanat müziği kişilerinin olabilir. Bestekarların olabilir, büyük isimlerin olabilir. Feridun Fazıl'lar, Baki Süha Elipoğlu,
1: evet,
2: Doğan
1: evet.
2: Soylu, Orhan Boran, Darvaş, bir dolu kişi. Bunlar son derece saygılı ve kaliteli insanlardı. Özel eğlence programlarına gelen konukları görmenizi isterdim. Hepsi o kadar şıklık önemli değil ama saygı önemli
1: evet, evet.
2: Ve de sevgi önemli. İnsanlar yaklaştığı zaman birilerine birazcık daha saygılı ve sevgili davranmalı
1: evet,
2: diye
1: evet,
2: düşünüyorum evet. Ve de doğadaki her şeyi severek çok daha başarılı olur.

0: oradaki herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi geceler.
1: Ellerinizden öpüyoruz efendim.
0: Tekrar görüşmek umuduyla.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ve Emin Hocam, size de bırakayım sözü. Buyurun. Emin Hocam yok herhalde. Tamam. Efendim, iki değerli spiker, iki değerli duayenle, benim hocalarımla az önce bir röportaj gerçekleştirdik. 99. yıl anısı olarak umarım 100. yılımızda da, yenilenmiş olan binamızda bu günleri, bu zaman dilimlerini yad ederiz. İki değerli çalışanımız da aslında artık pazartesi çalışanımızdı. Öyle değil mi? Süleyman Nazif İlter ve Taner Horoz, iki değerli abim, müsaadenizle abi olarak sizlere hitap edeceğim.
2: Tabii ki.
1: Hep abi olarak hitap ettim ve sonuna kadar da o abiliğinizi hissettim ikinizden
2: teşekkür
1: de.
2: Teşekkür ederiz.
1: Nazif abi, pazartesi kurumun çalışanıydın, bir evet. Tonmeisteriydin. Şimdi emekli tonmeisterisin.
3: Bir günlük emekliyim. Evet.
1: Bir günlük emeklisin.
3: Bugün emekliliğimin
1: nasıl günü. Bir günlük emeklilik nasıl bir his abi?
3: Vallahi şimdi bu oturduğum yerden koridoru hiç bu açıdan görmemiştim. 37 yıl hep öbür oradaydın. Taraftaki doğru. Koridoru kullanmışız. Şimdi bu tarafta konuk olarak ilk gün, emekliğimin birinci gününde burada. Benim doğum günüm de radyonun evet. kuruluşuyla aynı.
1: Evet.
3: Girdiğim günden beri bütün evet. aktivitelerin içinde çalışarak bulunduğum için bugün de değişmedi. Evet. Emekli de olsam.
1: Evet.
3: Doğum gününe denk geldi.
1: Evet. Abi sen unutulur musun ya?
3: Teşekkür ederim.
1: Yani
3: ama
1: inşallah
3: bugün...
1: yıllar sonra yine beraber olacağız.
3: Yani bugün böyle çok enteresan bir günlük emeklilikle pazartesi yayını bitirmiş bir çalışan. Bugün emekliyim.
1: Evet, evet.
3: Çok bir şey değişmedi ama fiziki olarak herkesin inşallah
1: evet.
3: hayal ettiği bir şeye kavuşmuş oldum diyelim.
1: Kaç yıl oldu abi? Kaç yıl?
3: 37 yıl.
1: Tam 37 yıl
3: evet,
1: dile kolay.
3: Evet, evet.
1: 37 yıl. Hani 37 yılı 2-3 cümleyle özetle desem abi sana neler söylersin?
3: 37 yılı 2-3 cümle anlatmaya tabii ki yetmez de. Şöyle bir felsefesi var. Emin abi de Nevin Hanım da anlatmaya çalıştılar. Radyoculuk, dünyada televizyonculuk çok ileri gitse de evet. görsellik yardımıyla ses kurtarılabilir. Fakat radyoculukta konuşurken, müzik yaparken, tiyatroda her şeyi ne yaparsanız yapın izleyiciye sadece sesinizle duygunuz geçiyor.
1: Evet.
3: Yani o yüzden radyoculuk kültür seviyesi anlamında da çok üst düzey bir iletişim aracı.
1: Evet.
3: Televizyonda gördüğünüzü duymak, duyduğunuzu görmek istersiniz. Ama radyo, mesela radyo tiyatrolarında bizim efektör abilerimiz vardı.
1: Evet, evet.
3: Korkmaz Çakar abi.
1: Efsane
3: bir adamdı.
1: Efsane, evet.
3: Mesela ben çocukluğumda bir radyo tiyatrosunu dinlerken bir rüzgar efektiyle o tiyatro oyununun içine bizi alırdı.
1: Evet.
3: Size şimdi başka şansınız yok. Müzik kayıtlarında bizim işimiz. Bir ses resmi yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şarkıyı 4 dakikalık bir şarkıda zemin, nakarat, meyan gibi bir bölümlerinden oluşan bir şarkıda bestecinin, güfte şairinin hayallerini hemen oradaki ekiple birlikte evet. hayata geçiriyorsunuz. Evet. Başka hiçbir şansınız yok. Sadece ses var.
1: Evet.
3: Bu yüzden de hem icrası çok zor. Yani yayıncılık anlamında. Evet. Radyoculuk çok özel bir şey.
1: Evet.
3: Sizi kurtarabilecek hiçbir şey yok. Bizim evet. yayıncıların en büyük zorluğu duygunuz, acınız da olsa biz de insanız
1: evet.
3: yani.
1: Evet.
3: İnsanın olmadık zaman gülmesi gelebilir, ağlaması, acılarımız, cenazelerimizle bile işimizi yapmaya çalıştık.
1: Evet.
3: Bu 37 yılda insan olmanın onurunu çalışanlarıyla, dinleyenleriyle, bu halkın yüzünü görmediğimiz insanlara, klasik bir cümle
1: evet,
3: ama
1: evet.
3: hizmet etmeyi ben radyoculuktaki 37 yılım evet. diyebilirim.
1: Evet. Yani ben 17. yılımı çalışıp 18. yılıma giriyorum. Hem Taner abi hem Nazif abi, hani isimleriniz anıldığında farklı mecralarda ya da farklı zaman dilimlerinde burada çalışmış olan insanlar tarafından da hep yüzlerinin ve gözlerinin güldüklerini gördüm.
3: Sağ olsunlar.
1: Bu da bence hani
2: var olsunlar,
1: en önemli şey.

0: Yaptığınız iş çok değerli tabii. Yaptığınız iş çok değerli. Ama buradan giderken az önce sohbet etmiştik.
1: İşiniz
0: Evet.
1: konuşulmaz.
0: İşiniz konuşulmaz.
1: Adamlığınız,
0: Adamlarınız
1: hanımefendiliğiniz
0: konuşulur.
1: konuşulur.
0: Evet.
1: Yani
0: Şu çok iyi spikerdi, çok iyi ton meisterdi, çok iyi şuydu, çok iyi buydu değil. En çok onlar unutulur belki. Ama ve lakin insanlığınız, adamlığınız ve hanımefendiliğiniz hiçbir zaman unutulmaz olan bir kurumdayız. Öyle değil mi Taner abi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi ben şöyle başlayayım. Nevin ablanın başta söylemeye çalıştığı bir şey vardı orada. Muhtemelen cümlesini tamamlayamadı. Biz bu kuruma girdiğimizde ham bir ağaçtık.
0: Evet.
1: Belki de şekilsiz bir taştık. Mükemmel bir taşa doğru, hani böyle bir küp taşa doğru dönmeye ya da ne bileyim işlenmiş bir ağaca dönmeye başladık. Nasıl mı? Çok güzel anılar biriktirerek, çok güzel ustalarla, üstatlarla çalışarak bugünlere geldik. Çünkü burası adı üstünde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, radyoculuk temeliyle başlıyor
0: Evet.
1: 1927'de. Ve o kadar önemli isimler gelip geçmiş ki onların mirasını taşıyoruz biz.
0: Evet.
1: Az önce fark ettim, Nevin ablayla biz aynı süredir çalışmışız. Ben de 39. yılımı bitirdim. 40. yılıma doğru gidiyorum şu
0: Evet.
1: anda.
0: Nice yıllar abi sana da.
1: Bu 39 yıl içinde ben o kadar ham gelmişim ki bu kuruma. Bu kurumda sadece çalışmamışım. Aynı zamanda eğitilmişim.
0: Evet.
1: Farklı şeyler öğrenmişim.
0: Aynı zamanda eğitiyorsun abi şu anda.
1: İnşallah o
0: Yo,
1: öyle bir
0: eğitiyorsun. Ben
1: katkım
0: senden çok
1: vardır.
0: şey öğrendim. Senin
1: Çok
0: öğrencilerin de
1: naziksin.
0: senden çok şey öğreniyor. O da
1: Evet,
0: işin ayrı.
1: öyle
0: Ya
1: öyle
0: buraya
1: bir
0: gelen
1: şey
0: önce
1: var.
0: eğitiliyor. Melihat Hanım olsun, Necip Bey olsun. Eğitiliyor, sonra eğitmeye
1: Sonra
0: başlıyor.
1: eğitmeye
0: Eğitmeye
1: başlıyor.
0: başlıyor.
1: Eğitmenlik
0: Evet.
1: yönüm de var.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim bunu da hatırlattığın için. Çünkü hem gazetecilik üzerine hem
0: Evet.
1: radyoyu da destekleyen bir Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda çalışmalarımı da destekleyen akademik çalışmalar da yaptım bu
0: Evet.
1: arada. O yüzden öğrencilerim de var, haklısın.
0: Evet.
1: Şunu söylemek istiyorum. Aslında hani bir özet geçersek ben kuruma çok genç yaşta, çocuk yaşta girdim.
0: Evet.
1: O yüzden bu kadar uzun çalışma süresine sahip oldum. Hamdım, yaştım,
0: Piştim.
1: piştim,
0: Evet, evet,
1: yandım
0: evet,
1: moduna
0: evet,
1: geliyorum
0: evet,
1: açıkçası.
0: evet.
1: Ama şunu da söylemek gerekiyor bu arada. Bu süreç içinde farklı görevler aldım.
0: Evet.
1: Şimdi yayın şefliği yapıyorum
0: Hı-hı.
1: ama öncesinde ben teknik departmanda
0: Hı-hı.
1: başladım.
0: Evet.
1: Sonra yayın şefi
0: Yayın
1: oldum.
0: şefimizdin.
1: Sonra yayın yönetim müdürlüğü
0: Evet,
1: yaptım.
0: evet.
1: Sonra eğitim kültür yayınları müdürlüğü
0: Evet.
1: yaptım.
0: Her kademede neredeyse oldun
1: Evet,
0: abi
1: sonra
0: yönetici
1: program
0: olarak.
1: müdürlüğü yaptım. Ve bu süreçte radyoda program da hazırladım.
0: Evet.
1: Yani çalışmadığım bir alanı kalmadı
0: Kalmadı
1: radyonun.
0: evet.
1: Bu bana çok büyük bir zenginlik kattı. Hem işin ulaştırma tarafında, hem mutfağında, hem eğitiminde, hem de program hazırlamasında olmak üzere çok farklı tecrübeler edindim. Bu tecrübelerimi de aktarmaya çalışıyorum naçizane.
0: Estağfurullah. Biz çok şey öğreniyoruz abi.
1: Yani bu bir süreç. Bizden aldığınız bayrağı siz götüreceksiniz.
0: İnşallah.
1: Siz de sizden
0: İnşallah.
1: sonrakine de
0: Evet.
1: aktaracaksınız. Ben burada o kadar şimdi biz 3 hoca bir kitap çalışması yapmıştık
0: Evet.
1: bundan önce. Radyo yayıncılığına hayat verenler diye.
0: Evet.
1: Sevgili Hale Yaylalı ve Necla Polat hocamla birlikte yazdık bu kitabı. Bizi buna teşvik eden de Özden hocamızdı, Özden Cankaya.
0: Evet.
1: Ya radyo unutulan bir değer olmasın, bir yazılı kaynağı olsun dedi. Ve biz de buna emek veren insanlar kimlerdir diye oturduk. Onların otobiyografik öyküleri, hikayeleri nedir diye baktık. O kadar değerli isimler çıktı ki
0: Evet,
1: karşımıza.
0: evet,
1: Onların yaptıkları çalışmaları duydukça, radyoya katkılarını gördükçe ben bir adım daha ne yapabilirim derdine, kaygısına kapıldım. Çünkü farklı kademelerde çalıştım dedim ya, eğitim kültür yayınları müdürü olarak ne yaptın?
0: evet.
1: Program müdürü olarak ne yaptın?
0: Evet.
1: Yayın şefi olarak ne yaptın? Teknikte ne gibi bir katkın oldu?
0: Evet.
1: Bir Hayrettin Ayrı'dan radyonun teknik kurucusu
0: Evet,
1: mesela.
0: evet.
1: İlk radyo yayınlarını başlatan insan ve
0: Evet.
1: ilk radyo müdürümüz.
0: Evet.
1: Yani İstanbul Radyosu'ndan bahsetmiyorum.
0: Evet.
1: Daha o zaman İstanbul Radyosu yoktu.
0: Evet.
1: Gibi birçok isim geçiyor. Mesela Mesut Cemil diyoruz. Onun katkısı çok
0: Evet.
1: farklı.
0: Abi Harbiye'deki radyo ilk bina kurulduktan sonra
1: Evet.
0: 20 kişi yapıyorlar işi. Ama
1: Evet.
0: az önce Necip Bey dedi ya, bir iş değil, üç iş değil, beş işi virtüöz derecesinde yapan insanlarımız
1: Yapanlar
0: olduğundan dolayı 20 çarpı 5 olarak düşün sen onu
1: aslında
0: dedi.
1: öyle. Mesut
2: Evet.
1: Cemil bu

0: Evet. Bunları en iyi örneklerden.
1: En iyi örneklerden bir tanesi ama her saydığımız insanın birçok özelliği
0: evet,
1: var.
0: Müzik insanı.
1: Müzik evet.
0: Spikerlik yapıyor, evet, sunuculuk
1: evet,
0: yapıyor.
1: Program hazırlıyor.
0: Program hazırlıyor. Hı-hı. Aynı zamanda radyoda yöneticilik yapıyor. Yani şimdi hakikaten beş
1: evet,
0: iş.
1: Evet.
0: Bunu yapabilecek kapasitede olmak için bilgili, görgülü, evet, kültürlü evet, insanlar evet, olmamız
1: hani
0: gerekiyor.
1: TRT bir üniversitedir diyoruz ama bunun altı nasıl doldurulur? Bu akşamki sohbet bence onun en büyük kanıtıydı.
0: Ya biz de dediğim gibi o dönemden
1: TRT okul?
0: Bugüne aktarılan tortular bize evet, evet, sirayet etti evet, ve belki evet, de onları biz özümseyip
1: evet,
0: oradan aldığımız eli aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz kuruma girdiğimizde daha bilgisayar yoktu.
1: Evet.
0: Daktilolarla program metni yazılıyordu. Nazif abim de iyi hatırlar. İşte aramızda 2 yıl, ben 87'de, o 89'da başladı. Dönem arkadaşıyız aynı zamanda. O dönemde prodüktörlerde şunu görürdüm ben. Parşömen kağıda 3 kopya program yazılırdı. Daktiloyla.
1: Evet.
0: Şimdi biz programı hazırlarken bilgisayar kullanıyoruz ya. Evet. Bu cümleyi beğenmedim, siliyorum, baştan yazıyorum. Hı. Böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Hatasız daktiloyla 5 sayfa, 10 sayfa metin yazan prodüktör vardı. Doğru. Hatasız yazıyor.
1: Evet.
2: Aynı şeyi ben müzik için söyleyeyim.
1: Evet, evet abi.
2: Biz başladığımızda makara bant kaydı yapılıyordu. Bir fasıl kaydediyoruz. Zaten ilk girdiğimde küçük dilimi yuttum. İlk koro kaydıma 80-85 kişilik büyük devasa bir koro oturuyor içeride. Belki orada 10 tanesi filan konservatuvarda bana müziği öğreten hocalarım.
1: Evet.
2: Ve onların kaydını yapmaya giriyorum.
1: Tüyler diken diken.
2: 15 dakikalık fasılın birinci bölümünün sonunda bir hata olsa bile başa dönülüyordu. Şimdi dijital ortamlarda inanılmaz montajları gerçekleştirebiliyoruz. Radyoculuk, demin Taner kardeşimin, ona kardeşim diyorum, babasıyla birlikte çalıştığım, kendisiyle de çok özel hukukumuz olan, çok sevdiğim bir dostum, evet, kardeşimdir. Evet. Müdürlüğümü yapmıştır.
1: Evet, evet. Ama İstanbul Radyosu'ndaki bu havayı sizler kurdunuz.
2: Biz kardeş gibi acıda biriz, sevinçte biriz. Her şeyi hiçbir farkımız olmadan paylaşabilerek evet, geldik evet, buraya. Radyo kültürü bir müzikteki meşk kültürünün devamıdır. Yani insanlar birbirlerine sohbet ederken, bir şeyi anlatırlarken çok şey öğretirler.
1: Evet. Abi Ankara Radyosu'ndan olsun, İzmir Radyosu'ndan olsun, işte farklı bizim güzel radyolarımızdan, işte bölge radyolarından gelen insanların İstanbul Radyosu'nda ilk gözlemlediği şey, siz hepiniz birbirinize ne güzel böyle, yani herkes birbiriyle ne güzel konuşuyor ve herkes birbiriyle ailesine kadar tanıyor. Çok güzel ilişkiler geliştiriyorsunuz. Bence az önceki üstadlar ve sizler sayesinde bu ortam oluştu. Bu ortam öyle dünden bugüne oluşacak bir ortam değil.
0: Çok haklısın. Bu bir kültür meselesi
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Eskiden ekipler birbirleriyle, dediğiniz gibi burada adı üstünde radyo evi. Evet. Bir evin çatısı altında kim olur? Aile olur.
1: Aile olur.
0: Aslında
1: ne güzel benzettin abi ya. Harikasın. Harikasın
0: yani profesyonel
1: abi,
0: gibi evet, gözüksek de hakikaten evet, bir aile gibi olduk evet, biz.
1: Ama o yayına da yansıyor abi.
0: Tabii ki.
1: Yayına da yansıyor.
0: Çünkü evet, orada herkes birbirinin bir açığını kapatma, bir eksiğine omuz verme üzerine çalışıyor. Kimse hata yapmasın. Çünkü radyoya, dinleyiciye saygıdır bu. Kusursuz bir yayın ulaştırmaktı derdimiz.
1: Evet, evet.
0: En azından biz böyle çaba evet, gösterdik.
1: Bize
0: ustalarımızdan
1: öyle
0: böyle gördük.
1: Bize
2: şu
1: de
2: anda,
1: öyle
2: şu anda stüdyo tarafındayız. Evet. Kumanda odasında benim çok sevdiğim kardeşim evet, Serdar Çıplak'la.
1: Evet.
2: Hepimiz ayrı ayrı gözle yayının selameti için iletişim kuruyoruz. Hmm. Şu kadar dakikamız var, bu kadar. Hepimiz evet, o sorumluluğun bilinciyle
1: ama duygu,
2: mücadele
1: duygu
2: ediyoruz.
1: Duygu geçişi de var.
2: Tabii.
1: Sadece hani bilgi geçişi yok, duygu geçişi
2: tabii
1: de var
2: ki,
1: orada. Evet.
2: Tabii ki.
1: Evet, evet. Hakikaten çok güzel. Yani bu akşam yaptığım röportajlar ve bu akşam yaptığım söyleşiler meslek hayatımda yaptığım en içten, en samimi sohbetlerdi. Ama İstanbul Radyosu'na az önce de dediğim gibi girdiğimden beri hep samimi sohbetlere denk geldim. Burada insanlar bir şey de öğretiyorlarsa size, onu sizin iyiliğiniz ve selametiniz için öğretiyorlar ve bunun değerini de bilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bu senin nezaketin, teşekkür
1: estağfurullah
0: ediyorum.
1: Estağfurullah. Ben yani, çok yararlandım çünkü.
0: Öyle olmasına çok sevindim. Umarım bizi dinleyenlere de bu akşam radyonun işleviyle ilgili, kültür yayması ile ilgili, ne derler, Türkçenin ortak kullanımı ile ilgili. Çünkü radyo aynı zamanda ortak dili.
1: Evet.
0: Hani biz İstanbul ağzı deriz ya, evet. O İstanbul ağzının konuşulduğu ve birbirini rahatça anlayabildikleri dilin ana merkezi de radyoydu aslında.
1: Evet, evet.
0: Dil, müzik, artık bütün kültürel çalışmalar radyonun ana ekseni, ana odak noktasıdır. Biz de buradan halkımıza, bizi dinleyen bütün herkese umarım doğru yayıncılık yaparak, doğru bilgilerle, iyi bilgilerle ulaşmışızdır. Ben 39 yıl bunun kaygısıyla hareket evet. ettim. Bundan sonra da böyle devam etmeye çalışacağım emekli olana kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nazif abinin ilk programını yapmak da bize nasip oldu ya. Biz evet. ondan muhtemelen ilerleyen yıllarda başka programlara da konuk olacaktır.
0: Onunla birlikte
1: TRT'de.
0: Olmak benim için de keyif.
1: Yani bu bizim için de bir kıvanç, bu bizim için de bir onurdur. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Yeni yaşın, yeni hayatın ve yeni beraber olacağın insanlarla beraber çok mutlu bir hayat diliyorum abi.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ama her zaman bizimlesin. Adın altın harflerle yazılan listede her zaman.
2: Çok sağ olun.
1: Çok
2: Deniz'e, Zeynep'e, Serdar'a, bütün çalışma arkadaşlarıma, hepsine çok teşekkür ediyorum.
1: Çok
2: böyle bir günümde beni unutmayıp beni onurlandırdınız. Çok teşekkür
1: çok
2: ediyorum.
1: Sağ olun.
2: Her zaman emekli olmayı, devletten emekli olabilirim. Kalbim hep sizinle. Ne zaman isterseniz buradayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Süleyman Nazif İlter ve Taner Horoz'la 99. yılımızı, iki değerli abimle 99. yılımızı konuştuk efendim. Önümüzdeki hafta bizler yine burada olacağız. İstanbul Radyosu'ndan, TRT İstanbul Radyosu'ndan, Gecenin İçinden programından selamlayacağız sizi. Zeynep Matur, Deniz Sezer, Serdar Çıplak, Tolga Avcı'm. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel, dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak nitelendirdi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan gücü komutanına hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda fosfor bombası kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimlerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak, dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta'yı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Mutta'nın hukukçu kimliğiyle YSK'ya

0: ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise tabii Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de saat 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli oluyor. Saat 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise tabii Spor 2'den futbol severlerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde bugünden sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Malatya 6, İstanbul, Denizli ve Osmaniye 10, İzmir, Aydın, Adana ve Mersin 12, Bolu, Sivas ve Ağrı 3 ve Kars 0 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Gece Ezgileri.
1: Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsüyle başlıyoruz. İbrahim Yeşildağ sizlerle. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü, kanlı zalimdir.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayraktan derledi Erzincan türküsünü Makbule Kaya yorumluyor. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Reşat Aker'e ait Bolu türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Gözümden cemalin çok ırak oldu. Mecnun'a döndüm, yerim yurdum dağ oldu.

Mehmet Sezgi'nin Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsüyle Neslihan Çınar sizlerle. Beni dertten derde saldın. Şu gönlümü nasıl çaldın?

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün nezaketin belki de en zorlu sınavlarından birini daha konuşacağız. Bir hata yaptığımız bize söylendiğinde takındığımız tavrı, yani uyarıyı kabul etme olgunluğunu konuşacağız. Hepimiz sevilmek, onaylanmak ve kusursuz görünmek isteriz. Ancak insan olmanın doğasında hata yapmak, yanılmak, eksik kalmak vardır. Bir dostun, bir iş arkadaşının ya da bir yakınımızın nazik uyarısı karşısında zihnimiz hemen savunma kalesi inşa etmek gereği duyar. Oysa nezaket, bu savunma duvarlarını yıkıp muhatabımızın sözündeki hakikati görebilecek kadar şeffaf bir ruha sahip olmaktır. Uyarıyı bir saldırı olarak değil, kendimizi keşfetmek için bize sunulmuş bir ayna olarak görebilmek gerçek asaletimizin göstergesidir. Psikanalizin derin sularında yüzen Karen Horney, insanın idealize edilmiş imajına olan bağlılığından bahseder. Bir eleştiri aldığımızda bu sahte imaj zedelenir ve öfke duymaya başlarız. Ancak nezaket sahibi bir ruh, sahte imajların peşinde koşmak yerine gerçek bir tekamülün izini sürer. Uyarıyı kabul etmek bir küçülme değil, aksine zihinsel olarak büyümedir. Muhatabınız sözünü bitirmeden savunmaya geçmek yerine "bunu fark etmemiştim, teşekkür ederim" diyebilmek, egonun sesini kısıp zarafetin sesini yükseltebilmektir. Modern zamanların bilge sosyoloğu Bauman, sorumluluğun çoğu zaman ağır bir yük gibi algılandığını söyler. Oysa bir uyarıyı olgunlukla karşılamak, kendi eylemimizin sorumluluğunu üstlenmektir. Birinin bizi uyarması aslında bize hala değer verdiğinin ve bizimle olan bağını korumak istediğinin bir kanıtıdır. O meşhur ben ve sen diyaloğunu hatırlayalım. Ancak taraflar birbirlerinin kusurlarını birer gelişim fırsatı olarak gördüğünde derinleşir. Uyarıyı reddetmek bazen o bağı da reddetmek demektir. Varoluşçu psikoterapi, insanın kendini aramasında içsel gücün dışarıdan gelen geri bildirimleri sindirebilme yeteneğiyle ölçüldüğünü belirtir. Haklı bir uyarıya teşekkürle karşılık vermek, muhatabınıza "sana ve görüşlerine değer veriyorum" demektir. Hatalı olduğumuzu kabul etmek bizi eksiltmez. Aksine hatalarını görebilen bir insanın dürüstlüğü karşısında herkes saygıyla eğilir. Nezaket, mahcubiyeti bile bir zafere dönüştürebilme sanatıdır. Eski bilgelerin de dediği gibi, kusurunu yüzüne söyleyen sana en kıymetli hazineyi bağışlamıştır. Çünkü bizi övenler sadece bugünümüzü parlatır. Ama bizi uyaranlar geleceğimizi inşa etmemize yardımcı olurlar. Bugün bir uyarıyla karşılaştığımızda kalbimizi bir kale gibi kapatmak yerine bir bahçe gibi açmayı deneyelim. O uyarının içindeki çiçeği bulup çıkaralım ve bize o aynayı tutan ele nezaketle teşekkür edelim. Konfüçyüs'ün o derin sözünü aklımızda tutalım. Hata yapmak bir şey değildir. Hata yaptığını unutmak ise her şeydir. Nezaket, o hatayı hatırlatan sese kulak verebilecek kadar büyük bir gönle sahip olmaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize eleştirinin şifaya, uyarının dostluğa dönüştüğü bir ömür diliyoruz. Nezaketin ve olgunluğun ışığında kalın. Hoşçakalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve spikeriniz ben Sıla Koç. Radyo, kimi zaman bir haber kaynağı, kimi zaman bir dost, kimi zaman da yalnızlığımıza eşlik eden en samimi yol arkadaşı. Bugün Türk Radyoculuğunun 99. yıl dönümünü kutluyoruz. TRT Radyoları 1927 yılının 6 Mayıs'ında tam da bugün ilk merhabasını ulaştırdı dinleyenlerine. 1927 yılında başlayan bu serüven 99 yıllık köklü geçmişimizden güç alarak kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışımızla sizlere ulaşmanın kıvancıyla sürüyor. Türkiye'de radyo yayıncılığı, özellikle TRT çatısı altında gelişen yayıncılık anlayışı, tarafsızlık, güvenilirlik ve kamu yararı ilkeleriyle nesiller boyunca dinleyicilerin hayatına dokundu. Köklü geçmişiyle toplumsal hafızamızın en güçlü taşıyıcılarından biri oldu. Bugünse bambaşka bir eşikteyiz. Geleneksel stüdyolardan dijital platformlara, analog cihazlardan algoritmalara uzanan bir dönüşüm yaşıyoruz. Yapay zeka destekli içerik üretimi, otomatik yayın, radyoyu yeniden tanımlıyor. Peki bu değişim radyonun ruhunu nasıl etkiliyor? Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Şadiye Deniz konuğumuz olacak. Günümüzde haberler, sosyal medya paylaşımları, videolar ve dijital içerikler hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Ancak bu bir ilgi akışının içinde doğruyla yanlışın ayrımını yapmak her zamankinden daha zor hale geldi. Bir haberi doğru analiz etmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sosyal medyada karşılaştığımız içerikleri nasıl sorgulamalıyız? Medya okur yazarlığının önemini sağlık yazarı Esra Öz'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Sayın Şadiye Deniz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Deniz.
1: Merhaba, hoş geldik, hoş bulduk Sıla Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel günde bizimle olduğunuz için. Bizler için önemli bir gün. 6 Mayıs Radyo Günü, TRT Radyoları'nın yayına başlayışının 99. yıl dönümü. Kutlu olsun diyelim ve şimdi bizim için tabii radyo hayatımızda o kadar önemli bir yer kaplıyor ki bizim hayatımızın bir büyük bir parçası ama genel olarak toplumda da çok büyük bir yeri var radyonun. Günlük yaşantı da çok önemli. Siz nasıl anlatırsınız bunu?
1: Öncelikle ben radyo gününüzü kutlarım. Nice 99 yıllar olsun inşallah. Radyo her zaman var olsun. Şimdi sorunuza geçmek istiyorum gündelik hayatımızdaki rolü konusunda. Bunları konuşurken aslında radyonun ne kadar önemli bir araç olduğunu da anlayacağız diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Gündelik hayatımızda çok önemli bir yeri var. Çünkü bizim gündelik hayatımızın en sadık eşlikçisi bana göre. Hemen buraya katılmadan önce günlük radyo dinleme oranları nedir, süreleri nedir diye böyle bir bakmak istedim. Ve aşağı yukarı 3 saate yakın bir zaman diliminde ortalama Türkiye'de radyo dinleme oranı varmış. Bu oran da aslında çok yüksek. Yani 3 evet. saat boyunca örneğin bir ekranın karşısında olduğunuzu düşünün ya da işte dijital mecralarda bir aracı izlediğinizi düşünün.

0: kadar zaman ayırmak mümkün değil. Ama radyonun diğer bütün kitle iletişim araçlarından farklı olarak bir özelliği var. O da şu, sizi herhangi bir şekilde gözünüzü, bedeninizi bir yere mahkum etmiyor ya da işte yapmanız gereken işleri engellemiyor. O nedenle de radyo hayatımızın her alanında aslında var. Bizim yoldaşımız, arkadaşımız, yani biz trafikte araba kullanırken de radyo dinleyebiliyoruz. Bir duygudaşlık yaşıyoruz hatta orada anlatılan konularla ilgili. İşte yemek yaparken de evde radyo dinleyebiliyoruz. Hatta belki siz de şahit olmuşsunuzdur. Bir cerrah ameliyat esnasında bile radyoyu açıyor.
1: Tabii, tabii. O
0: işini bir yandan yaparken bir yandan da radyo dinleyebiliyor. Dediğim gibi günlük hayatımız içerisinde de toplumsal anlamda da radyonun çok önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilerleyen zamanlarda belki daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama bu dijital kültür çağında bile varlığını en çok sürdüren iletişim aracı olduğunu düşünüyorum.
1: Bu çok önemli, hani geçmişine de bakacak olursak televizyondan sonra işte radyo artık ölecek mi, radyo artık kullanılmayacak mı gibi gibi pek çok dönem geçirdikten sonra bugün böyle bir durum yaşıyor olmak gerçekten radyonun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunu aslında radyonun işlevlerine de bağlayabiliriz biraz galiba, değil mi? Hem dediğiniz gibi özgürce dinleme şansınız var. Bedeninizi bağlamıyor, gözünüzü bağlamıyor. Ama çok çeşitli işlevleri var. TRT'deki radyoluk kanallarımızın sayısına bile baksanız o kadar çok şey söyleyebilirsiniz ki. Ki bunun dışında da radyoculuk dünyada çok önemli. Ne dersiniz bu konuda?
0: Yani öncelikle şöyle bakalım Sıla Hanım, bizim gündelik hayatımızdaki rolünü biraz önce bir söyledik, aslında kısa bir giriş yapmış olduk ona. Onun dışında da toplumsal kültürel anlamda da çok önemli bir rolü var. Gündelik hayatımızla ilgili sadece bir şunu eklemek isterim, biraz önce söylemeyi unuttum. Şimdi biz modern çağda çok fazla bilişsel yüke maruz kalıyoruz. Sürekli yani bir şeye odaklanabilmeniz için, haber alabilmeniz için, eğlenebilmeniz için bile aslında bir yorgunluk gibi ağır bilişsel yüklerin altında kalıyoruz ve bizden tam odaklanma, tam kapasite istiyor. Radyonun böyle bir talebinin olmaması, yani tam bilişsel ya da görsel odaklanma talep etmiyor olması aslında gündelik hayatımızda bizi işte bir yoldaş, eşlikçi olarak konumlanmasına sebep oluyor. Onun dışında da toplumsal anlamda baktığımız zaman birden fazla işlevi olduğunu radyonu söyleyebiliriz. Bir kere hani bir ulus inşasında ya da işte kültürü aktarmada, bir millet olarak hissetmede, bir aidiyet olarak hissetmede radyonun önemli işlevleri var. Şöyle söyleyelim, örneğin şimdi bir örnekle başlayalım. Diyelim ki bir futbol maçını düşünelim. Bu futbol maçında yapılan anonsları düşünelim. İşte spikerin orada çok heyecanlı bir şekilde gol diye bağırdığı anda hepimizin aynı anda zıpladığı, aynı anda bir duygudaşlık yaşadığı ya da sıkıntılı olan zamanlarda işte deprem gibi, başka doğal afetler gibi olan zamanlarda orada programcının sesindeki titreme, hüzün, bunların hepsinin bize de geçtiği sıcak bir iletişim aracı radyo. Soğuk değil yani. Yani televizyona, televizyonun mesafeli yapısından farklı olarak sıcak bir iletişim aracı. Dolayısıyla aynı duyguyu hissetme anlamında bir ortaklık oluşturuyor. Yani biz burada şunu hissediyoruz. Özellikle zor zamanlarda belki daha fazla toplum olarak aynı kederde birleşiyoruz. İşte burada devlet var, yanımızda devlet var. Toplum benim gibi hisseden bir sürü insan var. Aynı şeyi sevinçte de hissedebilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda birleştirici bir özelliği var. Onun dışında da kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması bakımından da radyoyu ben çok önemli görüyorum. Hatta en önemli gördüğüm kitle iletişim aracı radyo. Çünkü kültürel hafızayı taze tutan yayınları aslında en çok radyolar yapıyor. Yani siz bir radyoda işte sözlü kültüre dair programlara sık sık rastlayabilirsiniz. Yerel ağızlardan, şivelerden bahseder, masallardan, mitolojiden, efsaneden, yerel müziklerden özellikle. Çok radyolarda bu tür programlara çok rastlıyoruz. Benim çocukluğumda mesela en çok hatırımda kalan Yurttan Sesler Korosu, böyle köy köy gezerek o köylerin türkülerinin derlendiği programlar vardı. Radyo sayesinde Ege'deki biri işte doğudaki bir türkünün ya da kültürel özelliğinin ne olduğunu anladı, dinledi. Ya da işte Edirne'deki birisi de Kars'taki bir türküyü dinledi, anladı. Böyle bir kültürel aktarım özelliği olduğunu da düşünüyorum. Toplumsal anlamda söylememiz, bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Buyurun, lütfen.
0: Toplumsal anlamda en önemli misyonlarından bir tanesi radyonun aslında aynı zamanda bir kamusal alan da olması. Hı hı. Şimdi radyonun ilk ortaya çıktığı zamanlarda ya da yaygınlaştığı zamanlarda diyelim, yani dünyada iki büyük savaşın olduğu ve savaşın hemen ertesi olan zamanlardan bahsediyoruz. Radyonun o zaman şöyle bir sihirli gücü oldu insanlar açısından. İlk kez politik ses ya da kamusal meselelerle ilgili olan konular evin içerisine girmeyi başardı. Radyo sayesinde başardı. Hı hı. Yani daha öncesinde bu konularla sizin muhatap olabilmeniz ya da bu konular hakkında konuşabilmeniz, bu konular hakkında bilgi sahibi olabilmenizin tek yolu ya bir basılı bir gazeteye erişmekti ki okur yazarlık oranı çok düşüktü ve basılı gazete sayısı çok azdı o dönemde, ya da işte gideceksiniz bir meydanda toplanacaksınız, kamusal tartışmalara katılacaksınız, bunları dinleyeceksiniz. Bu da aslında eşitlikçi olmayan bir durumuydu. Yani herkesin oraya erişebilme gücü yoktu. Ama radyo ortaya çıktığı andan itibaren kamusal meseleler evin içine girdi ve radyoyu dinleyebilmek için de sadece kulağa sahip olmak yeter. Yani başka hiçbir özelliğinizin olmasına gerek yok. İşte diplomalı olmanıza, okur yazar olmanıza, başka bir özelliğinizin olmasına gerek yok. O nedenle de aslında demokratik bir yolu da açtı o dönemde diyebiliriz. Bugün nasıl oluyor bu? Bugün de bu işlevini sürdürdüğünü düşünüyorum. Özellikle işte telefon bağlantılı programlar, bugün artık sosyal medya etkileşimiyle birlikte yürüyor radyo programları.
1: Evet.
0: Oralarda insanların seslerini duyurabildiği, fikirlerini ifade edebildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani benim gibi bir akademisyen de herhangi bir tartışma programına bağlanabilir, fikrini beyan edebilir. Hı hı. Bir kamyon şoförü de bağlanıp fikrini ifade edebilir. Bir ev hanımı da bağlanıp fikrini ifade edebilir. Yani radyonun en güzel özelliği bence şu: orada ünvanlar yok, fiziksel görünüm yok. Bunların oluşturduğu bir statü yok. Daha doğrusu işte diplomanın oluşturduğu bir statü yok. Herkese hem eşit olarak erişiyor, hem de herkesin fikrini ifade edebileceği bir mecra olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Burada Makluhan'ın çok güzel bir benzetmesi var. Onu söylemek isterim, hatırlatmak isterim. Radyoyu kabile tamtamlarına benzetiyorum Makluhan. Bu benzetmeyi de şöyle ifade etmiş: nasıl ki eski kabilelerde tamtam sesi tüm üyeleri ateşin etrafında topluyorsa, radyoda modern toplumda görünmez dalgalarla hepimizi bu kültürel ateşin etrafında topluyor diyor.
1: Aa,
0: yani
1: güzel.
0: Biz orada kültürümüzün, inşa edilmiş olan kültürümüzün sürdürülmesi, bunları öğrenebilmemiz anlamında radyonun çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de tabii bu kitle iletişim araçları içinde radyonun aslında dinleyiciyle kurduğu bambaşka bir bağ da var. Farklı
0: evet.
1: bir yakınlık var. Ömür boyu kopamayabiliyor. Yani diğer kitle iletişim araçlarından kopması mümkün oluyor kişilerin. Ama radyoda bu çok olmuyor galiba. Peki günümüze dönelim mi? Teknolojinin gelişmesi radyoyu nasıl etkiledi? Bunu sormak isterim. Şimdi bir de dijital platformlar var. Ciddi bir dönüşüm var aslında. Nasıl anlatırsınız bunu?
0: Yani şöyle, bu teknolojinin gelişmesi ya da dijital çağ aslında bütün medya mecralarını, medya mecralarını da demeyelim, o da kısıtlı bir tanımlama olur, bütün gündelik hayatı, bütün meslek kollarını etkiledi, yeniden yapılandırdı. Radyonun burada diğer kitle iletişim araçlarına oranla şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Radyonun bu dijital platformlardan etkilenmesi meselesi, eskiyi yok edip işte tamamen yerine bambaşka bir yeni araç çıkarması şeklinde ifade edemeyiz. Yani biz buna ancak yeniden aracılanma gibi bir kavramla ifade edebiliriz. Bu da şu demek: eski medya formatı tamamen yok olmadı, halihazırda duruyor. Ama onu çevreleyen başka özellikleri, onu tamamlayan başka özellikleri eklemlendi. Yani şöyle düşünelim, örneğin işte geleneksel radyoculuğu bir daire gibi düşünelim. O dairenin dışına onu tamamlayan başka bir halka daha eklendi dijitalleşmeyle birlikte. Ve radyo belki de varlığını en çok koruyan, en çok sağlayan yayın aracı olmaya devam etti. Biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi, hani dinleyiciyle kurulan bağın çok önemli, samimi, içten, insani oluyor olması radyonun bence bu özelliğini sürdürmesine, varlığını sürdürmesine sebep olan en önemli şeylerden bir tanesiydi. Buna iletişimde ya da işte sosyal psikolojide diyelim, parasosyal etkileşim adı veriliyor. Parasosyal etkileşim de şu demek: buradaki medya tüketicisinin işte örneğin bir radyo programcısı ya da spikerle sanki yüz yüzeymiş gibi karşılıklı, samimi bir arkadaşlık ilişkisi kurması. Ama yüz yüze

0: olmayan bir ilişkiden söz ediyoruz ama hissiyat olarak yüz yüzeymiş gibi hissedilen bir ilişkiden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: Örneğin şöyle düşünün.
1: Biz bunu deneyimliyoruz kesinlikle.
0: Evet, çok, yani eminim size de bu konuda
1: çok
0: mesaj yazanlar, ulaşanlar
1: tabii,
0: oluyordur.
1: Tabii.
0: Örneğin işte dinlemeye alışkın olduğunuz bir radyo programı ya da bir spikeri dinlerken siz aslında sizin örneğin ses tonunuzdan o gün neşeli mi, uykulu mu, uykusuz mu ya da keyfi yerinde değil mi? Bunları anlayabiliyoruz. Bunu biz de hissediyoruz. Yani orada bir duygudaşlık kuruyoruz.
1: Evet.
0: Ya da işte yapılan bir espriye tek başınıza bile olsanız biliyorsunuz. Ben mesela kendimde şunu çok yakalıyorum. Bir soru soruluyor radyoda. Orada cevap veriyorum. Tek başıma bile olsam. Yani sanki
1: sürekli etkileşim.
0: Evet, ediyormuşuz gibi öyle bir cevap veriyorum. Bunlar işte radyoyu bence var olmasını, mevcudiyetinin sürdürmesine sebep olan unsurlar diye düşünüyorum. Dijitalleşme de radyoyu şöyle diyelim, aslında hani radyo, klasik radyolar, siz devlet radyosunuz ama reklam odaklı olarak çalışır ya, yani belki pazardaki payını değiştirmiş olabilir, ekonomik anlamda bazı unsurlarını değiştirmiş olabilir ama dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan dijital radyolar ya da podcast radyo yayıncılığına bence halihazırdaki durumunu koruyup üzerine onu tamamlayan, yeniden aracılanmasını ya da yeniden katmanlanmasını sağlayan güzellik oldu. Yani bu güzelliğin sebebi de şöyle düşünebiliriz. Yani geleneksel radyoda o zamana bağlısınız. Bir programı dinlemek istiyorsam, örneğin ben sizin programınızı dinlemek için 10.05'te trafiğe çıkıyorum.
1: Evet.
0: Ona denk geleyim diye.
1: Umarım trafik açık oluyordur o saatte.
0: Evet, açık oluyor ve de keyifle sizin güzel sesinizi dinliyorum.
1: Aa, çok teşekkürler.
0: Yani o zamana bağlısınız ama dijitalleşmeyle birlikte aslında radyo artık zamansızlaşmış oluyor. İstediğiniz zaman dinleyebilme ve zaman yönetimi bize geçmiş oluyor. Onun dışında da böyle çok niş, yani nasıl ifade edeyim, çok spesifik, çok özel alanlarda program dinlemek isteyen, ilgilenmek isteyen ya da haber dinlemek isteyen ya da müzik dinlemek isteyen kişiler için de güzelleşmiş oluyor. Semantik bir yayıncılığa da dönmüş oluyor dijitalleşmeyle birlikte. Yani şöyle düşünelim, örneğin işte diyelim ki nörobilimle ilgisi olan bir insan, bunun geleneksel bir radyoda nörobilimle ilgili 2 saat 3 saat yayın yapılması mümkün değil herhalde.
1: Evet, tabii.
0: Koşullar bağlamında, ama bunu dijital radyolarda yapabilirsiniz, podcast yayıncılığında yapabilirsiniz. Dolayısıyla insanların zevklerine yönelik, talebe yönelik olabilme özelliği de radyoya eklenmiş oldu.
1: Bir radyonun zenginleşmesi gözüyle bakıyorsunuz.
0: Evet,
1: bir alternatif değil.
0: Evet. Alternatif değil. Yani ben podcast'le de dijital radyolarla da geleneksel radyoyu yok eden bir araç gibi görmüyorum. Biraz önce söylediğim gibi aslında geleneksel radyo ortada, merkezde bir daire şeklinde duruyor. O dairenin etrafında onu tamamlayan ve kapsayan başka dairelerin olduğu, daha da güzel bir hale geldiği bir durum olarak görüyorum. Yani halihazırdaki özellikleri işte iyi bir arkadaş olma, yoldaş olma, bize duygudaşlık yapma özellikleri duruyor. Bunun yanında etkileşim hızı arttı, etkileşim alabilme özelliği, daha evrensel yayın yapabilme özelliği gibi daha güzel özelliklerin eklendiğini söyleyebilirim.
1: Sayın Deniz, yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Şaka bir yana. Radyo yayıncılığı, evet. Yapay zeka ile nereye gidecek size göre? Yani insanın olmadığı bir radyo yayıncılığı nasıl olabilir?
0: İnsanın olmadığı bir radyo yayıncılığı olabileceğini ben düşünmüyorum. Şimdi yapay zeka bütün iletişim devrimlerinden farklı bir şekilde çok kısa bir sürede gelişiyor. Yani bütün diğerleri uzun zaman içerisinde hayatımıza girmiş, bir yayılmıştı. Fakat burada günler, aylar içerisinde zıplıyor yapay zeka ve hiç öngöremeyeceğimiz yeni şeyler ortaya çıkartıyor. Bu nedenle de bütün hani meslek kollarının aslında kendini yapay zekaya hazırlaması lazım. Bazılarında hatta duyuyorum, yapay zekaya ben karşıyım. Karşı olmayacak bir şey değil, bir durum değil. Yani yapay zeka bir gerçeklik artık.
1: Evet, karşı olamazsınız. Buna,
0: evet, karşı olsanız bile o var. Öyle söyleyeyim.
1: Onun umrunda olmaz. Evet.
0: Evet. O nedenle biz ona göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ve tabii bir takım avantajları da var. Yani bir fiziksel sınırı yok. Yapay zekanın bir insan zekası gibi bir biyolojik sınırı yok. Ama şunlar da yok. Henüz yok diyelim. Buradaki henüz kelimesinin altını çizmek istiyorum. Yapay zekada şu anda duygu ve bilinç yok.

0: estetik bir bakış açısı yok, derin bir anlayış yok. Bunlar da yapay zekanın özellikle insanla ilgili olan mesleklerde şu anda insanın yerini almasını engelleyen şeyler bence. Radyo yayıncılığı da böyle. Yani biraz önce söylediğim gibi işte bir duygudaşlık yapma, yaşamınıza eşlik etme, onunla birlikte sevinme, hüzünlenme. Bunların hepsi, mesela şöyle bir örnek vereyim burada. Diyelim ki yapay zekaya bir haber metni, ya haber anonsu yazdırmak istiyorsunuz. Örneğin diyelim ki bir doğal felaketle ilgili bir haber anonsu yazdırmak istiyorsunuz. Yapay zeka size içinde işte yürek burkan, yıkıcı, gözyaşları sel oldu gibi kelimeler barındıran ve bunu mükemmel bir gramerle yazan bir haber metni size yapabilir. Bunu seslendirebilir. Fakat burada örneğin bir muhabiri dinlediğimizi varsayalım ya da televizyondan izlediğimizi varsayalım. İşte dizlerine kadar çamura batmış, evini kaybetmiş, gözyaşları içerisinde bir mağdurla karşı karşıya gelen bir muhabirin o anda yaşadığı hüzün, yutkunma, sesinin titremesi, metinde o söylediği, seslendirdiği metinde o travmayı bizzat yaşaması durumunu yapay zeka üretemez. Yani yapay zekanın şöyle diyelim, hüzün kelimesini kullanabilir ama hüznü yaşatamaz bize yapay zeka. Hüznün ne anlama geldiğini bilemez. Dolayısıyla onun yazdığı ya da seslendirdiği metindeki hüzün ancak bir otomasyon hüznü ya da matematiksel bir hüzün olabilir. İnsanın deneyimle yaşadığı bir hüzün olamaz. Bu nedenle de ben yapay zekanın sizin mesleğinizi elinizden alacağını düşünmüyorum. Tabii ki sadece şöyle meseleler de olabilir. Hani her gün rutin olarak üretilen içerikler var. İşte hava durumu, finans özetleri, yol durumu ya da işte gece yayınında bir müzik listesi çalınması gibi. Bunların hepsini yapabilir yapay zeka. Ama onun dışında bunlar aslında işte bir gerçek anlamda bir yayıncılık da değil. Bir otomasyon faaliyeti gibi düşünebiliriz. Gerçek anlamda yayıncılığa insan eli değmesi gerekir. Özellikle sizin işinizde, radyoculukta. Mesela böyle olabilecek olan başka hangi meslekler var? Diyelim ki hemşirelikte, başka hani sağlık sektöründe de bunlar böyle çok konuşuluyor ya, yaratım olan her işi yapay zekanın elinden
1: İnsani
0: alacağı konuşuluyor.
1: faktörler ne kadar
0: Evet.
1: önemliyse yapay zekanın işi o kadar zor orada. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz efendim bize
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Bitti mi süremiz? Çok hızlı geçti.
1: Evet,
0: Ben
1: maalesef.
0: teşekkür ederim.
1: Özel günümüzü bizimle paylaştığınız için sağ olunuz, iyi
0: Kutlu
1: günler
0: olsun
1: diliyoruz.
0: tekrardan. Radyo hep var olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Şadiye Deniz konuğumuz oldu.
2: Sakın sen kuşlar.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, medya konusunda hangi bağlamda konuşursak konuşalım, sonuçta medya okuryazarlığı konusuna geliyoruz, gelmemiz de gerekiyor. Bugün de öyle yapacağız. Konuğumuz sağlık yazarı Esra Öz'le medya okuryazarlığını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza Sayın Öz.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum.
0: Evet, medya okuryazarlığı, bir tanım alabilir miyiz sizden? Nasıl tanımlarsınız?
1: Şimdi medya okuryazarlığı, klasik anlamda bireyin medya içeriklerini eleştirel bir gözle okuyabilme, analiz edebilme ve doğru bilgiyi yanlıştan ayırt edebilme becerisi. Hı hı. Ancak buna ben biraz daha ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz dijital çağdayız, bilgiye çok kolay erişiyoruz artık. Ama aynı zamanda dezenformasyona da inanılmaz derecede açığız ve çok hızlı bir şekilde yanlış bilgilerle, yalan bilgilerle karşılaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Buna bir şey daha ekleyelim. Artık yapay zeka var. Üretilmiş içerikler, deepfake videolar, manipüle edilmiş görsellerle de karşı karşıyayız. Yani artık klasik bir medya okuryazarlığı tanımı değil de hani bunun içerisine artık gün geçtikçe başka şeyler de eklemeye devam edeceğiz yapay zeka ile birlikte.
0: Artık çok çok daha önemli galiba, değil mi? Eskiden belki biraz daha kolaydı medya okuryazarı olmak. Şimdi gerçekten inanamıyor insan ne kadar gerçekçi ürünler olduğuna yapay zeka ile yapılmış. Siz medya okuryazarı bir bireyi tanımlayabilir misiniz peki bizim için? Günümüze de bakacak olursanız nasıl biridir medya okuryazarı?
1: Medya okuryazarı öncelikle gördüğü bir şeye hemen inanmaz. Sorgular, durur önce bir arkasında ne var, bu ne söylüyor, doğru mu diye bir teyit eder. Ondan sonra bunları teyit ettikten sonra harekete geçer. Çünkü

0: başlangıcı bir bakış açısını kazanmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir algı var insanlarda. Bu ünlü. Yani bu ünlüyse doğru söylüyordur. Yani bu ünlü olması o kişi sadece kendi görüşümüzü destekleyen ya da o ara neye ilgimiz varsa sürekli onlarla ilgili içerikler görmeye başlıyoruz. Bu tabii yapay zekayla da desteklenince kişi özel içerikler üretiliyor ve insanlar farkında olmadan manipüle ediliyorlar. Yani bilinçli olarak farklı görüşleri takip etmek gerekiyor ki, farklı konulara bakmak gerekiyor ki bize algoritmalar sürekli aynı fanusun içerisine çevirip durmasın. Farklı mesela kitaplara bakalım, işte ne bileyim farklı müzik çeşitlerine bakalım ya da farklı sayfalara bakalım, sinema olsun, bilim olsun, teknoloji olsun, farklı görüşlere bakalım ki daha çoğunlukla belli bir fanus içerisinde kalmayalım. Bir de şöyle bir şey var mesela, sosyal medya adreslerinden bir tanesi benim geçtiğimiz günlerde bir seçenek yapmaya yönlendirdi. Seçeneklerin içerisine baktığımda güzellik algılarının dışarısına çıkmayan seçenekler olduğunu gördüm. Yani evet. Sağlıkta bile sağlık yok. Fitness var, güzellik var, moda var. Yani belli bir seçenek şeyi var ki o fanus içerisinde tutuyor. Bu da ne anlama geliyor? Reklam alıyor. O reklamla birlikte bir güzellik algısı oluyor. Ve bu algıyla birlikte insanlar aynı tipte, aynı modelde, aynı düşüncede oluşmaya başlıyorlar.
1: Sayın Öz, bu bilgi kirliliğinin sosyal medyada bu kadar çok olmasının, bu kadar yaygın olmasının sebebi ne acaba?
0: Ya şöyle, içerik üretmek artık çok kolay ve denetimsiz. Şimdi algoritmalar doğruyu değil de hani dikkat çekeni öne çıkarıyor demiştik. Duygusal içerikler daha hızlı yayılıyor. Korku, öfke, şaşkınlık, aşırı umut veren içerikler birdenbire paylaşılmaya başlıyor ve bu da paylaşıldıkça şeyi artıyor, algoritmadaki öne çıkma hızı artıyor. Böyle olunca da insanlar sadece bunları görüyor ve sorgulamıyorlar. Ve işin kötü yanı, artık yapay zeka ile sahte videolar oluşturulabildiği için bu videoları sahte de yapılabiliyor. Yani hani dezenformasyon artık bu tarafa doğru da kaymaya başladı. Bir de mesela artık hayatta hiç olmayan Instagram adreslerini, YouTube sayfalarını görebiliyoruz. İnsanlar yapay zekayla bir kişi üretiyor ve o kişinin hayatı gerçekmiş gibi Instagram'da paylaşıyor. Ama aslında öyle bir kişi yok. O yapay zekayla üretilmiş. Evet. Ya bunun ayrımını da söylemedikleri sürece anlaşılamayan sayfalar var.
1: Şimdi haber konusuna dönecek olursak, bir haberle karşılaştığımızda yapmamız gereken ilk şey nedir acaba? Bunu hani medya okur yazarı olmaya nereden başlamak lazım gibi de algılayabilirsiniz.
0: İlk refleksimiz paylaşmayacağız, duracağız ve sorgulayacağız. Kaynağına bakmak gerekiyor. Kim paylaşmış, hangi platform yayınlamış, tarihi güncel mi? Başka güvenilir kaynaklarda aynı bilgiler var mı, gerçekten doğru mu? Hatta eğer bilimsel bir çalışmaya doğru gidiyorsa bu bilimsel çalışmaya da bakmak gerekiyor. Hani dönüp o makale gerçekten var mı? Çünkü bazı yerlerde karşılaşıyorum, işte şurada yayınlanan makale diyor, o makaleyi arıyorum, öyle bir makale yok. Ya da yıllar öncesine dayanan bir makale çıkıyor mesela. O hani üzerinden yıllar geçmiş, o çok olay değişmiş artık bakış açısı. Bir de şöyle, makaleleri ya da bilimsel çalışmaları nasıl bir dille verdiğiniz de çok önemli. Yani onu çok abartarak verebilirsiniz ya da gerçekten olduğu gibi de verebilirsiniz. Evet. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Bir de şu nokta çok önemli. Doğal, bitkisel, güvenilir, mucize çözüm gibi içerikler görünce uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü doğal, bitkisel, güvenli demek sağlıklı demek değil. İnsanlar özellikle bu tip şeylere çok ilgi gösteriyorlar. İşte doğal bir şey bu diyorlar. Hiçbir zararı yok doğal. Doğal olup da zarar olmama ihtimali olmayan birçok bitki var. Birçok ürün var. O yüzden ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de uzman konusu burada çok önemli. Yani uzman olayını, açıklamanın kimi yaptığı, bu uzmanın hangi alanda uzmanlığı olduğu ya da gerçekten uzmanlık olmadığı. Çünkü sağlık koçu diye böyle farklı uzmanlıklar türetiliyor, uyduruluyor. Ama bir bakıyorsunuz sağlıkla ilgili hiçbir eğitimi yok ve eğitim veriyormuş gibi davranıyor ve sonunda ürün pazarlıyor.
1: Peki neden insanlar buna bu kadar meyilli, yanlış olanı kabul et,

0: etmeye, sadece duygulara hitap etmeyle açıklayabilir miyiz bunu? Yoksa kolaylık ya da başka unsurlar mı devreye giriyor?
1: Birincisi kolay. Yani bir de şöyle bir durum var. Gerçekten doğru uzman olmayanların iletişim kabiliyetleri daha güçlü oluyor. Yani bu kişiler uzmanlıkta değil de iletişimde kendilerini geliştiriyorlar. İnsanların ilgisini çekecek, onların yaralarına merhem olacaklarını düşündükleri cümleler kurarak onlarla bağ kuruyorlar. Böylelikle de insanlar diyor ki ya ben işte o kadar onu kullanacağım, bu doktora gideceğim, şurada gezeceğim, şu tahlili yaptıracağım yerine bunu alırım geçer. Madem bu kadar kolaymış diye bakıyorlar. Kolay, yani kolay olması ya da ucuz olması, hani bir şey vardır ya, bedava peynir fare kapanındadır diye.
0: Evet.
1: Olay aslında tam olarak öyle. Yani aslında o kolay ve bedava ve ucuz işte böyle diye aslında başlarına çok büyük olaylar açabiliyorlar. Ya bu mesela, bunu ben hiçbir yerde söylememiştim. İlk burada söyleyeyim. Benim annem de mesela işte televizyonda gördüğü bir ürünü işte hiçbir zararı yokmuş diye aldı, bitkisel diye. Sonra aritmisi başladı.
0: İşte,
1: ve dönüşü
0: geçmiş
1: olmayan
0: olsun.
1: Dönüşü olmayan bir sürece girdik ve kalbinde rahatsızlık vardı ama öyle bir şey, önemli bir şey değildi. Sonra büyük ameliyatlara neden oldu. O büyük ameliyatlardan sonra çok zorlu bir süreç yaşadık. Sonra tekrar ameliyat oldu ve ikinci ameliyatını da kaybettik. O yüzden kendi başıma ben geldiği halde ben anneme dedim ki içinde ne olduğunu bilmiyoruz, kesinlikle kullanmamasını, dinlemedi. Ve ikinci gün mü üçüncü günde mi aritmi nediğiyle biz acile kaldırdık.
0: Yani rahmet o yüzden, diliyorum, başınız sağ olsun. Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Yani o yüzden böyle gördüğünüzde ya işte hiçbir yan etkisi yokmuş diye de ikna etmişler onu. Ben döndüremedim ve sonra çok pişman oldu. Yani dedi nereden aldım ben bunları dedi.
0: Ama işte bunları hani, değil mi, yaşamadan bu tehlikelerle karşılaşılmasın diye özelinizi de paylaşıyorsunuz bizimle, teşekkür ederiz. Şunu o zaman sormak lazım. Yaş gruplarında farklılık var mı? Yani belli yaşın üstü ya da gençler daha mı açık bu tür zararlara?
1: Evet, gençler daha açık bu şeylere. Bu, yani çünkü artık onlar sosyal medyanın içerisinde doğdukları ve bu onların hayatlarının bir parçası olduğu için daha popüler olma, daha çok beğenilme, daha çok takipçi elde etmek için uğraşıyorlar. Ve bir scroll kültürü oluştu. Yani sürekli sayfayı alta kaydırıyorlar, başlıkları okuyorlar, geçiyorlar. Detayı okumuyorlar, olayın ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece başlıktan ve kısa videolardan ne kadar bilgi elde ediyorlarsa o kadar onlar için önemli oluyor. Ve influencerlar onlar için çoğu zaman uzman gibi algılanıyor ve takipçi sayısı onlara göre uzmanlık göstergesi oluyor. Yani bir kişinin takipçisi çoksa o kişi uzmandır, o kişi biliyordur, o kişi öncüdür diye oluyor. Gençlerin bu algısını aslında yönetmek gerekiyor. Yani takipçi sayısı uzman anlamına gelmiyor, başlık içeriğin ne olduğunu göstermiyor. İşte aynı bilgi farklı kaynaklardan kontrol edilmesi gerekiyor. Bir de mesela şu çok fazla Türkiye'de yaygın değil ama yurt dışında yayılmaya başladı. Artık yapay zekayla sizin yerinize mail atmasına, sizin için program yapmasına, takviminize erişmesine izin veriliyor.
0: Evet.
1: Yani uluslararası arenada attığınız bir mail aslında o kişiden değil de o kişinin yapay zekası tarafından da gelebilir. Bu ilerleyen dönemlerde yaygınlaşacak Türkiye'de ve onu da zaten konuşuyor olacağız. Şimdiden söyleyeyim, yani yapay zekaya tam yetki vermek, tamamen mailleri, programı yapmasını yönetmek biraz sakıncalı bir durum. Çünkü yapay zeka halüsinasyon görüyor.
0: Evet.
1: Yani yapay zekaya sorduğunuz bir soru %100 doğru demek değil. Mesela gençler çok kullanıyor yapay zekayı. Öğretmenler artık şikayet ediyor. Ödevlerinizi buradan yapıyorsunuz diye. Burada yaşamaya başladılar. Bu, hatta farklı vakalar da oldu biliyorsunuz. Çok acı vakalar da
0: ne
1: oldu.
0: Yazık ki, evet.
1: O yüzden gençlerin sadece sosyal medya değil de yapay zeka kullanımında da dikkat etmesi gereken noktalar var.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Çok önemli bir konu gerçekten, tekrar tekrar da konuşmamız gereken bir konu. Biz de bunu yapmak niyetindeyiz programımızda. Sağ olunuz, iyi günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağlık yazarı Esra Öz konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Ve bugün de Yaşamın Ritmi'nin sonuna geldik. Bugün TRT radyolarının 1927'de 6 Mayıs'ında başlayan macerasının 99.

0: yıl dönümünde sizlerle birlikteydik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı, sevgilerimizi göndererek merhabalar diyoruz. Bugün 6 Mayıs. 1927 6 Mayıs'ta İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin bodrum katında başlayan ilk radyo yayını anısına kutlanan 6 Mayıs Radyo Günü, Türkiye'deki yayıncılık tarihinin en önemli günlerinden biridir. Radyoculuk tarihinde ilk anonsu yapan Alo Alo Muhterem Sami'in, yani Muhterem Dinleyiciler diye seslendiği Eşref Şefik'i saygıyla, rahmetle anıyoruz. Benim çocukluğumda televizyonlar olmadığı için radyolar ailenin başında toplandığı medya aracıydı. Özellikle ajanslarda, yani haberlerde evin büyükleri radyonun yakınına oturur. Evin hanımı, varsa anneanneler, babaanneler radyonun yakınında bulunur ve içilen çay keyfinin yanında radyodan yankılanan şarkılar, türküler muhabbetle, zevkle dinlenirdi. Bu zaman dilimleri o kadar kıymetliydi ki tavşan kanı çayların yanında illaki patlatılmış mısır ya da çerezler veya mevsim meyveleri, bisküviler bulunurdu. Çünkü bizim mutfağımıza kekler, pastalar, poğaçalar çok sonra girdi.

0: Size annemin kekinin tarifini vermek istiyorum. Bu öyle bir kek ki şaşma ihtimali yok. Kekimiz şöyle: 3 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ya da yoğurt, 2,5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı şeker. Evet, anneciğimden öğrendiğim kekin tarifi şöyle: yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene kadar çırpın. Arkadan sıvı yağı, sütü ya da yoğurdu ekleyin. Sonrasında elenmiş 2,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, portakal ya da limon kabuğu rendesini ya da bunun yerine 2 paket vanilyayı ilave edin, karıştırın. Kek kalıbına dökün ve 170 derece ısılı fırında pişirin. Kakaolu yapmak isterseniz kekinizi, kakao biraz daha yoğunluk kazandıracağı için fazladan birkaç kaşık süt ilave edebilirsiniz hamurunuza. İki renkli kek yapmak isterseniz hamurun yarısını göz kararı kalıba boşaltın, kalan yarısına 2 çorba kaşığı kadar kakao ekleyin. Evet, bütün radyocu arkadaşlarımın 6 Mayıs radyo gününü kutluyorum. Yeniden görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Saat 3.
6: Haberler.
7: İyi geceler, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanı hedef alındı. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırıda ise fosfor bombası kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıfların milletin kıvanç kaynağı olduğunu söyledi. Paradan başka kıblesi olmayan vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan, yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için koşturanlara engel çıkaranları maşiri vicdana havale ediyoruz sözleriyle muhalefete tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. 100 milyar dolarlık bir proje stoğu olduğunun da altını çizdi. Savunma sanayine yurt dışından büyük istek ve ilgi var dedi. Ticaret Bakanı, Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler